ve İslam olmanın en üst standartlarına ulaşırız. Öyleyse İslam olmak Allah'a teslim olmaktır. Teslim olmak ise hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi olmaktır. Zülcelahayn olmaktır. Hepinizin hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaşmanızı, zülcelahayn olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek bu akşamki sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Allah-u Teala'nın bütün insanlardan istediği sadece bir tek şey var, tek bir şey. Bütün insanların mutluluğu, bütün insanların saadeti. Allah kainattaki en değerli mahluk olarak insanı yaratmış. Ve yarattığı bu insan, insan adı verilen bu mahluk, Allah-u Teala'nın en çok sevdiği mahluk. Nereden biliyoruz? Çünkü Allah-u Teala diyor ki, biz dünyada neyi yarattıysak, yarattığımız her şeyi insan için yarattık. Bakara suresinin 29. ayet-i kerimesinde böyle söylüyor. Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde ise diyor ki وَاسْفَحَارَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. O yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi katından sizlerin, insanların emrine musahhar kıldı diyor. Her şey, Allah-u Teala'nın yarattığı ne varsa, yarattığı her şey biz insanlar için yaratılmış ve biz insanların emrine musahhar kılınmış. Öyleyse insanlar Allah-u Teala'nın indinde öyle mahluklar ki Allah'ın en çok sevdiği mahluklar. İşte sizlere sesleniyorum. Sizler, hepiniz beni dinleyenler insansınız. Öyleyse Allah-u Teala'ya sırf insan etkisi olarak yaratıldığınız için çok hamd edin ve çok şükredin. Eğer düşünürseniz şükredecek ve hamd edecek ne kadar çok şeyiniz olduğunu siz de keşfedeceksiniz. Yaşıyorsunuz bir defa, hayattasınız. Hay olmak insanlara dünya üzerinde, kainat üzerinde verilen en büyük etki. Neden? Bir defa öldünüz mü artık sadece fizik olmayan bir vücutta var olabilirsiniz. Ne zamana kadar? Kıyamete kadar. Kıyamete tekrar fizik vücudunuz canlanacak. Ama ondan evvel fizik değilsiniz. Ve fizik dünyada yaşayanlar sizden daha aşağı mertebede de olsalar daha üstün standartlarda kabul edilirler. Hayatta oldukları sürece. Mihenk menfezinden yukarı çıkarken hayatta olan daima rahmet olanın önünde seyreder. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman insan oğlu yaratılışın, hilkatın en üstün noktasında vücuda getirilmiş olan bir yaratıktır. İşte siz öylesiniz. İnsansınız. Öyleyse hepimiz Yüce Rabbimize bizleri yarattığı için madde bir, insan olarak yarattığı için madde iki ve emrimize bütün kainatı verdiği için madde üç çok hamd edelim ve çok şükredelim. Biliyorsunuz ki şükür ve hamd arasında muhteva farklılığı var. Allah'ın bize verdiği fizik nimetlere şükrederiz. Allah'ın bize ihsan ettiği fizik ötesi nimetlere de hamd ederiz. Hamd fiziğin ötesini kapsadığı için Allah-u Teala hamd bu alemin Rabbinedir demiyor. Hamd alemlerin Rabbinedir diyor. Yani fizik alemin ötesi bütün alemler hepsi hamdin muhtevasına giriyor. Fiziğin ötesine taşıyor. Öyleyse alemler deyince kaç tane alem var? 7 tane alem var. Allah-u Teala'nın tam 7 tane alemi var. İşte bu 7 aleme dikkatle bakalım. Birisi fizik vücudumuzun ait olduğu zahiri alem. İşte bu gördüğümüz duvarlar, perdeler, kapılar, bacalar her şey fizik alemin bir simgesi. Sonra bu fizik alemin zıttı olan berzah alemi var. Nefsimizin alemi. Öyleyse etti, zıttıyla kayınk olarak yaratmış Allah-u Teala diyor ki biz her şeyi zıttıyla kayınk olarak çift yarattık. Allah-u Teala neyi yaratmışsa çift yaratmış. Öyleyse
alemler, Allah-u Teala tarafından yaratılan alemler hep çift. İşte bir insanın fizik vücudu zahiri alemin bir parçası ama nefsi berzah aleminin bir parçası. Sonra bir başka alemden bahsediyoruz. Gayb alemi. Cinlerin yaşamakta olduğu alem. Onların nefslerinin alemi. Gayb aleminin karşıtı. Öyleyse birinci grup alem birbirinin karşıtı, zahir alem ve berzah alemi. İkinci grup alem gene birbirinin karşıtı, gayb alemi ve onun berzah alemi. Bir üçüncü grup daha var mı? Evet. Biliyorsunuz ki şu dünyadan başlayan Allah'a kadar uzanan adına sırat-ı müstakim dediğimiz bir yol var. İşte bu sırat-ı müstakim zemin kattan başlar, yedi tane gök katını aşar, sitret-i müntahayı aşar, Allah'a kadar ulaşır. İşte o yol sırat-ı müstakimdir. Adı mı? Adı Emre Alemi. Neden Emre Alemi demişler acaba adını? Allah-u Teala Kur'an'da bir tarif veriyor. Diyor ki ne Allah'tan gelirse, bir görev yaparsa gittiği alemde, o görevi yaptıktan sonra tekrar Allah'a dönerse o bir emirdir. Siz mi bir ruha sahipsiniz? Ruhunuz bir emirdir. Siz mi bir fizik vücuda sahipsiniz? O da bir emirdir. Bir nefse sahipsiniz, o da bir emirdir. Yalnız bunların farkına dikkat etmenizi istiyorum. Muhteva olarak emrin mahiyetine tam uyan bir tek vücudunuz var, ruhunuz. Allah'tan geldi, bir emanet olarak sizde, onu Allah'a gönderdiğiniz zaman sizde kalmıyor, ait olduğu yere ulaşıyor ve Allah ruhunuza me'ab oluyor, sığınak oluyor. Öyleyse ruhunuz Allah-u Teala'dan gelen, size bir vakit gören, sonra tekrar Allah'a dönecek olan bir özellik taşıyor. İşte dönecek olan diyorum, Allah hepinizin ruhu hamdolsun ki Allah-u Teala'ya ulaştı. Öyleyse Allah-u Teala'nın izninde birkaç aylık bir zaman devresinde bir insanın emanetini Allah'a teslim etmesi söz konusu. Şimdi bakalım ne diyor Allah-u Teala? Diyor ki اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Allah emanetleri ehline, yani sahibine tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor. Emanetler. Fizik vücudunuz bir emanet. Nefsiniz bir emanet. Ruhunuz bir emanet. Bu emanetlerden bizim dünyada anladığımız manada bir teslim keyfiyeti sadece ruhunuzla alakalı. Ruhunuz Allah-u Teala'dan gelmiştir. Size bir emanet olarak verilmiştir. Ve bu emaneti Rabbinize geri göndermekle hepiniz mükellefsiniz. Öyleyse emanete dikkatle bakın. Ruhunuz öyle bir emanettir ki Allah'tan gelmiştir, sizde emanettir. Emanetin sahibine, gerçek sahibine mutlaka geri dönmek mecburiyetindedir. Hepiniz ruhunuzu Allah'a iade etmek, Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz. Her ne kadar Kur'an-ı Kerim'de bu husus üzerinde tam 9 defa farz kılındıysa da bugünkü İslami tatbikatta bu 9 farzın hiçbirisini görmek mümkün değil. Artık insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmalarını, Allah'a teslimini içeren bir farz hüküm zamanımızda mevcut değil. Sanki Kur'an-ı Kerim bizlerin üzerine ruhumuzu Allah'a bu dünya hayatını yaşarken, hayattayken teslim olmayı, ruhumuzu Allah-u Teala'ya teslim etmeyi sanki farz kılmamış Kur'an-ı Kerim. Sanki bunlar 14 asır evvel bütün sahabe Allah'ın üzerlerine farz kıldığı hususu sanki gerçekleştirmemiş. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız farz mı? Unutmayın, ezelde Allah-u Teala'ya misak vermişiz. Neymiş o misak?
misakin ne olduğunu Rad suresinin 20, 21 ve 22. ayetleri 3 ayet-i kerime açık bir şekilde ifade ediyor. Diyor ki Allah Teala اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ onlar Allah ile olan ahdlerini ifa ederler, yerine getirirler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاكِ ve misaklerini naksetmezler, bozmazlar. Ne yaparlar öyleyse? Ne yaptıklarını söylüyor. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَمُ ve onlar Allah'ın ona Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona, Allah'a ulaştırırlar. Ve yuhafune su'el hesap, kötü hesaptan, cehennemden korkarlar. Ve yahşemle Rabbim, Rablerine karşı husul duyarlar. Ve ayet şöyle bitiyor. Vellezine sabır ittigae veçhe Rabbim. Onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı veya görmeyi, Allah'ın zatını görmeyi dileyenlerdir. Onlar Allah'ın zatını dileyenlerdir. Ezelde Allah Teala hepimizi topluyor huzuruna ve bütün insanları birden sesleniyor. Elestü bir Rabbiküm. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu dediler ki bela. Hepimiz Allah Teala'ya demişiz ki evet sen bizim Rabbimiz. Sonra ne yapmış? Allah Teala bu hususta bizden 3 tane yemin almış. Bu yeminleri üzerimize farz kılmış. İşte bundan sonra ne oldu? Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Dediniz ki diyor Allah Teala işittik ve itaat ettik. Biz de diyor üzerimize o söylediğiniz şeyleri farz kıldık. Üzerimize yükledik. Bunları gerçekleştirmeniz üzerimize farz kıldık. Ne olmuş? Allah Teala hepimizi etrafına topladıktan sonra demiş ki bize ben sizin Rabbiniz değil miyim? Demişiz ki bela. Evet Rabbimizsin. Allah Teala buyurmuş Rabbinizsen. Ey nefsler sizlerden yemin istiyorum. Ey ruhlar sizlerden misak istiyorum. Ey fizik ruhlar sizlerden ahd istiyorum. Sonra da sormuş. Sözlerimi işittiniz mi? Cevap vermişiz Allah Teala'ya. Atana işittik. Allah Teala da buyurmuş ki Semina işittik. Allah Teala da buyurmuş ki öyleyse itaat edin. Yemin vermiş nefslerimiz, misak vermiş ruhlarımız, ahd vermiş fizik vücutlarımız ve Allah Teala sormuş itaat ettiniz mi emrime? Cevap vermişiz. Atana itaat ettik. İşte bunun üzerine Allah Teala bildiriyor Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde. Bu olayı anlatıyor ve diyor ki sonunda hepinizin üzerine farz kıldık. Hepinizi yükümlü kıldık bana verdiğiniz yeminleri, bana verdiğiniz misakları, bana verdiğiniz ahdleri gerçekleştirmek üzere hepinizin üzerine farz kıldık diyor Allah-u Teala. Öyleyse biz insanlar hepimiz Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'a verdiğimiz yemini, misakı ve ahdi yerine getirmek mecburiyetindeyiz. Bunlardan en çok üzerimize farz kılmanı

her yemin ayrı ayrı, iki tanesi birer defa farz olmuş, üç defa farz olmuş, ama ruhumuzun Allah'a ulaşması üç defa değil, tam 9 defa farz olmuş üzerimize. İşte iki tanesini saydık, geriye kaldı 7 tanesi. Şimdi onları sayıyoruz. 1. Zümer 54. Allah Teala buyuruyor. Ve enibü ila rabbiküm ve eslubu lehu min kabli en yetiyekümül azame. Üzerinize kadir azabı gelmeden önce Allah'a dönün. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın ve Allah'a teslim olun. Neye benziyor bu? Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesine. اِنَّ اللّٰهَ اَعْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا. Allah emanetleri sahibine, ehline, daha doğrusu sahibi olan Allah'a iade etmenizi emreder, teslim etmenizi emreder. İşte burada da Allah Teala Rabbinize döndürün ruhunuzu diyor ve ona teslim olun diyor, Allah'a teslim olun diyor. Gerçekten Allah Teala herkese teslim olmayı emretmiş mi? Kesin. Çünkü Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de: İnne'd-dîne indallâhil İslam. Allah'ın indinde, Allah'ın katında İslam'dan başka bir din yoktur diyor. Hiç olmamıştır. Öyleyse İnsanlar birçok dinden bahsediyorlar. Aslında birçok din yok. Sadece bir tek din var. İslam. Allah'ın bütün peygamberleri İslamcılar. İslam kelimesine dikkat edin. İki tane temel mana çıkaracaksınız. Silm kökünden geliyor İslam kelimesi. Birinci kelime teslim. İkinci kelime selam ve selamet. Öyleyse teslim keyfiyeti ahsen olmayı ifade eder, selametse sulh ve sükûne ulaşmayı. Öyleyse İslam olmak muhtevada bize bir bütünü veriyor. Ruhumuzu da, fizik vücudumuzu da, nefsimizi de Allah-u Teala'ya teslim edeceğiz. Teslimlerimiz tamamlandığı zaman teslimin sahibi olacağız. Yani teslim olan olacağız. İşte bu kelime İslam'dır. Teslim olan demek. Öyleyse hadi beraberce bakalım. Allah Teala Hazreti Musa'dan bahsediyor. Onlar Hazreti Musa ve ona tabi olanlar. Onlar Allah'a teslim olmuşlardı diyor. Hazreti Davud, ona tabi olanlar Allah'a teslim olmuşlar. Hazreti İbrahim tabi olanlar. Hazreti Nuh tabi olanlar. Hazreti İsa tabi olanlar. Ve son peygamber, nebilerin sonuncusu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi. Hepsi Allah'a teslim olmuşlardı ve böylece İslam olmuşlardı. Bütün sahabe Allah'a teslim olmuşlar mıydı? Bakın ne diyor Allah Teala Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime. Habibim, o kitap sahiplerine ve ümminlere de ki: ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz kendimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o kitap sahiplerine ve ümmilere. Onlardan da Allah'a teslim olanlar var mı? Eğer Allah'a teslim olanlar varsa bil ki onlar önce teslim olmuş olsalar da önce felaha ereceklerdi. Önce hidayete ereceklerdi. Yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a teslim edeceklerdi. Dikkat edin, hidayete ermek birinci teslim. Ruhun Allah'a ulaşması ve teslimi. Sonra fizik vücudumuzun Allah'a teslimi. Sonra en son nefsimizin Allah'a teslimi. İşte böylece 14 asır evvel bütün sahabenin Allah'a teslim olduğunu görüyoruz. Bütün sahabe Allah'a hepsi teslim olmuşlar. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman en güzel standartlarda bir hayat

0: görüyoruz. Allah'ın bütün peygamberleri kendilerine tabi olanlarla beraber Allah'a teslim olmuşlar. Hepsi İslam olmak şerefine ermişler. Hepsi sufle sükûne ulaşmış. İşte görüyoruz ki Allah-u Teala'ya teslim keyfiyeti bir bütündür. Ve siz cennet saadetine ulaşmak istiyorsanız birinci teslimimizi tamamlamak mecburiyetindesiniz. Ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Ama dünya saadetine de bütün olarak ulaşmak istiyorsanız o zaman bu yetmez. Fizik vücudunuzu da nefsinizi de Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz. İşte o zaman Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bahsettiği sahabenin ulaştığı İslam olmayı başarırsınız. Yani İslam kelimesinin temel mefhumu olan teslim keyfiyeti gerçekleşir. İslam kelimesinin ikinci temel mefhumu olan sufle sükun yani selamet gerçekleşir. Dünya üzerinde bir mutluluğu yaşarken aynı zamanda ahireti de garantilemiş olursunuz. Bir taşla iki kuş vurmuş olursunuz. Bir kanatlıyken iki kanatlı olursunuz. Bütün sahabe gibi Kur'an-ı Kerim'deki tabiriyle zülcenahayn olursunuz. Zülcenahayn. Zül sahibi demek. Cenah taraf demek. Hayn, cenahayn iki taraf demek. İşte cenah aynı zamanda kanat anlamına geliyor. Mesela savaşta sağ cenah, sol cenah deyince ordunun sağ tarafı, sol tarafı, sağ kanadı, sol kanadı diye değerlendiriyorsunuz. Öyleyse bundan 14 yıl evvel bütün sahabenin bakıyoruz ki hepsi ama hepsi Allah-u Teala ile olan ilişkilerinde kesin bir sonuca ulaşmışlar. Hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Ruhlarında, fizik güçlerinde, nefslerinde ve suç ve sükûne ulaşmışlar. Ve böylece hem teslimlerini tamamlamışlar hem de irşada ulaşmışlar. İşte kim suç ve sükûne ulaşmışsa, selamete ermişse o kişi irşada ulaşmıştır. İrşadın ve selametin manası nefsteki bütün afetlerin kül haline temizlenmesidir. Bütün afetlerin yok olması yerlerini ruhun hasletlerine terk etmeleridir. Ne zaman bunu gerçekleştiriyoruz? Ne zaman daimi zikrin sahibi olursak bunun arkasından bu olduğu gerçekleşiyor. Ve bütün insanlar için geçerli oluyor. İnsanlar orada o seviyede en güzele ulaşıyorlar. Orada insanların ulaştıkları şey aynı zamanda dünya saadeti. Dünya saadetini bir insana temin eden husus yolun başlangıcının tamamen tersidir. Yolun başlangıcındasınız. Neresiniz? Kapkaranlık. Şu anda benim arkamdaki fon gibi. Kapkaranlık bir dünyanız var. Başlangıçta nefse emarede. Nefsiniz sadece afetlerden örülü. Nefsinizin içi arka fon gibi kapkaranlık. Ve yalnız afetlerden vücuda gelen bir nefs kalbi taşıyorsunuz. Sonra orta noktada, teskiye noktasında nefsinizin kalbinin yarısı aydınlanmış durumda, yarısı hala karanlığına muhafaza ediyor. Ama sonunda selamete erdiğiniz zaman, işte o zaman nefsinizin kalbi tamamen aklanmış oluyor. İşte siyah içinde beyaz gibi. Ve böylece Allah Teala'nın neyi ifade ettiğini bu tablodan çok net olarak anlayabilirsiniz. Hamd ederiz yüce Rabbimizdeki bizim sakallarımızı ve saçlarımızı beyaz yaptık. Öyleyse karanlıkların içinde bir beyazlık görüyorsunuz. Bu beyazlığın full olduğu yerde, yarı yarıya olduğu yerde nefsinizi teskiye ettiniz. O karanlıkların bütününü Allah'ın nurlarının kapladığı yerde ise başlangıcın tam tersi oldu. Başlangıçtaki karanlık vardı, yalnız karanlık vardı nefsinizde. Hiç nur yoktu. Sonunda ise sadece nur var, karanlık yok. Öyleyse Allah Teala acaba ne demek istiyor? Diyor ki Ulul Elbab'a, ya Ulul Elbab diyor. Ey Ulul Elbab. Sizin için diyor kısasta hayır vardır. Hadi bakalım şimdi. Çıkın işin içinden. Ne demek istiyorum? Allah Teala kısas konusunda, yani sizin başkalarıyla ilişkilerinizde bir zarar görmeniz halinde davranış biçimlerinizi üçe ayırmış. Diyor ki bir, size birisi bir hakarette bulunduğu zaman, bir tokat attığı zaman, bir kötülük yaptığı zaman aynını yapmak yetkisine sahipsiniz. İslam hükümler bunu içerir. Allah Teala şöyle ifade ediyor. Kısas sizden evvelkilere yazıldığı gibi size de yazıldı diyor. Yani bunu yapabilirsiniz. Ama aynı ayet-i kerime, ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır diyor. Fussilet suresinin 33. ayet-i kerimesinde, 34. ayet-i kerimesinde, 35. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. Onlar ki Allah'a teslim olduklarını söyleyip Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Onlar kötülüğe karşı iyilikle mukabele edenlerdir. Onlar hazzün azimin sahipleridir. Kötülüğe karşı iyilikle mukabele edenler. Kötülüğe karşı iyilikle mukabele edenler. Dikkat edin. Bir insan bir başkasının zulmüne uğradığı zaman zulmeden kişi derecat kaybeder. Zulüm gören kişi onun kaybettiği derecatı kazanır. Neden? Kulak sormuştur. Yani bir zulüm icra edildiği an, ika edildiği an, zulüm gerçekleştiği an Allah hesabı hemen bitirir. Sonuç sıfıra sıfır, elde var sıfırdır. Zulüm gören taraf kazanmıştır derecat. Kendisinin gördüğü zulüm kadar derecat kazanmıştır. Sonuç sıfırlanmıştır. Zulmeden taraf, zulmettiği ölçüde derecat kaybetmiştir. Sonuç yine sıfırlanmıştır. Şimdi bu derecatı kazanan kişi kısas uygularsa ne olur? Kısas uygularsa kazandığı dereceleri tekrar kaybeder. O da kendisine kötülük yapmış olan kişiye aynı kötülüğü yapar ve kazandıklarını tekrar kaybeder. Öyleyse böyle bir olay bir kayıpla ifade ediliyor. Sonucuna ulaşalım. En sonuncusu için ne diyor Allah Teala? Ama siz kötülüğe karşı iyilikle mukabele edin diyor. Birinci devrede ne var? Kısas uygulamak. İkinci devrede ne var? Daha üstün olan insanlar ne yapıyorlar? Evet. Affediyorlar. Üçüncü devrede ne var? Kötülüğe iyilikle mukabele ediyorlar. Öyleyse üç ayrı tip insan, üç ayrı tip davranış biçimi uyguluyor. Ama tabii insanlar bu söylediklerimizden, Kur'an-ı Kerim'de bunların yazdığından haberdar olmadıkları için evliyaların da kısas uygulayacağını söylüyorlar. Kim olursa olsun diyorlar, Allah farz kılmış üzerimize. Biz diyorlar yaparız bunu, kısas uygularız. Allah Teala aynı ayet-i kerimede söylüyor. Sizden evvelkilere yazıldığı gibi kısas sizin de üzerinize yazıldı. Ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır. Aynı ayet-i kerimede söylüyor Allah Teala. Fussilet 33, 34, 35'in mutevazına baktığımız zaman da kötülüğe karşı iyilikle mukabele etmemiz üzerimize yeniden farz kılınıyor. Kısas farz, affetmek farz, kötülüğe iyilikle mukabele etmek farz, birini yapan diğer ikisini yapamaz. İşte Allah Teala bunun için 28 basamak koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Bunun için sınıfları birbirinden ayırmış. İlk 7 basamakta olanlar kısası uygulayacaklar. İkinci 7 basamakta olanlar kısası uygulayacaklar. Üçüncü 7 basamakta olanlar yavaş yavaş kısası uygulamaktan vazgeçecekler. Ama kim 3. basamağa ulaşıp da Allah'ın evliyası olursa mutlaka affedecek. Nereye kadar? Hikmet sahibi olana kadar. Hikmet sahibi oldu, affetmesi yetmez. Nefsinde hiç afet kalmamış olan birisinden bahsediyoruz. Eğer bu kişinin nefsinde afetler yoksa, o zaman nefsinde afet olmayan böyle bir insanın yapması lazım gelen şey nedir? Yapması lazım gelen şey değil. zaten yapacağı şey. Affetmenin ötesinde o kişiye bir fırsat arardı iyilik yapmak için. O kişinin davranış biçimi neyi ihat ederse etsin, o kişinin davranış biçimi ona neyi, hangi kötülüğü sağlamış olursa olsun, o kişi için söz konusu olan şey bütün muhtevada Allah'ın güzelliklerini yaşamaktır. Asla kimsitmez, kızmaz ve kendisine kötülük eden herkese iyilikle mukabele eder. İşte Yunus'la beraberce bakalım ne diyor? Biz kimseye kim tutmazız, ayar bile dosttur bize diyor. Yani o ayar dediği başkaları kendisine düşmanlık edenler Yunus'a düşmanlık edebilirler. Ama Yunus onlara asla düşman olmaz. Yunus'un yüzünde onlar da dosttur. Mevlana'ya dikkatle bakın ne diyordu? Tövbenizi 100 kere bozsanız da 1000 kere bozsanız da gene gelin. Putperest olsanız da gelin. Ateşlere tapan olsanız da gelin. Tövbenizi 1000 defa bozsanız da gelin. Mecusi olsanız da ateşe tapsanız da gelin. Bu dergah ümitsizler dergahı değildir diyor. Neden bahsediyor acaba? Tövbesini 100 defa bozan bir insanın muhtevasında ne var? İşlediği milyonlarca günah var. Ama bu kişi tövbesini gerçekleştirdiği zaman mürşidinin önünde bütün günahları sevaba çevriliyor. İşte Mevla'nın ifade etmek istediği şey bu. Yani Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi. Furkan 69'da Allah Teala cehenneme gideceklerini söylüyor. Furkan 70. Ama tövbe edip de mümin olanlar ve nefslerini ıslah edici amel işleyenler, onların seyyiatleri salihata devredilir diyor. Onların seyyiatleri, günahları sevaba çevrilir diyor. O zaman ne oluyor? 100 defa tövbesini bozan insan 100 kat derecat kaybetmiştir. Ama 100 kat kaybettiği derecatın hepsini sevaba dönmüş olarak bulacaktır. Mürşidine ulaşıp önüne tövbe ettiği zaman. Öyleyse burada özel bir durumda karşı karşıyasınız. Mevlana Celaleddin'in Rumi boşuna konuşmuyor. Kur'an'dan konuşuyor. Mevlana'nın bu dönmesine fena hale içerleyen hocalardan bir tanesi gelmiş Mevlana'yı tepkik ediyor ve arkasından kin ve hırsla bakıyor. Ve bir taraftan da Kur'an-ı Kerim okuyor. Hem yan gözüyle Mevlana'ya bakıyor hem de Kur'an-ı Kerim okuyor. Ama çok enteresan, dönmekte olan Mevlana okuyan hoca ne zaman bir secde suresi okusa, secde ile alakalı bir ayet okusa Mevlana hemen secde ediyor. Adam bir bakmış, iki bakmış, tekrar geriye dönmüş, tekrar okumuş bakalım ne yapacak diye gene secde etmiş Mevlana. Ne zaman okuduklarının arasında bir secde ayeti varsa Mevlana secde ediyor. Sonra ne olmuş derdiniz? O da teslim olmuş. Bak yine rahmetli Gafs Hazretleri, yani büyük Gafs Hazretleri, Abdülhakim Hüseyin Hazretleri, hani anlatmıştım size bana rüyasında yüzlerce defa görünüp de hadi gel gel artık diye, yani yetişemedim hayattayken, dünya hayatında fizik olarak karşılaşmak nasip olmadı. Aynı yerdeymişiz, Ankara'daymışız, o kanser hastanesindeymiş, orada rahmetli oldu. İşte o Abdülhakim Hüseyin Hazretleri bir gün bir cip giriyor ve içinden çıkıyor astsubaylar, acele bunu tutuklayıp götürüyorlar. O da diyor ki, generalin karşısına çıkarmışlar, demiş ki generale akşam demiş neden demiş bu kadar zahmetlere girdiniz, bana söyleseniz gel derdiniz, ben gelirim demiş. Yani böyle karşılayıcı adamlar gelmenize falan zahmete girmenize gerek yoktu demiş. General çok fena öfkeli. Demiş, sen demiş, mürşit misin demiş. Şeyh misin demiş. O da demiş ki öyle söylüyor demiş. Ne olmuş derseniz. Çok değil, 3 gün sonra general gelmiş. Demiş ki yahu demiş, ben de bir sokakta nereye gitsem benimle beraber yürüyorsun demiş. Evime giriyorum demiş, benimle berabersin. Ben demiş, bana demiş ne oldu bilmiyorum, üşütmek üzereyim demiş ben. Tabi ne olduğunu biliyorsunuz. O da teslim olanlar. Bütün bu güzellikler yaşanıyor. Bu dünya, hiç unutmayın sözlerimi, bu dünya yaşanmaya değer bir yerdir. Onu Allah'ın sizin için uygun gördüğü biçim ve boyutta yaşamayı başarırsanız ne kadar çok şükredeceksiniz Allah-u Teala'ya, ne kadar çok hamd edeceksiniz. Burada olduğunuz için, bizimle beraber olduğunuz için, Allah'ın yolunda bulunduğunuz için, nurların içinde bulunduğunuz için, bir gün sahip olduğunuz her şey için Allah'a böyle şükretmeyi ve hamd etmeyi öğreneceksiniz. Olaylar sizi yaralayamayacak. Olaylar sizi kıldırmayacak. Size en büyük düşmanlık edenleri bile affetmeyi başaracaksınız. Her geçen gün size biraz daha mutluluk verecek. Ve bir gün başka insanlara sadece ve sadece acıyarak bakacaksınız. Yazık diyeceksiniz bu insanlara. Zavallılar hiç Allah-u Teala'yı tanımamışlar. Hiç Allah'ı tanımamışlar. Hayatlarında mutluluk nedir bilmiyorlar. Hiç mutlu olamamış bu zavallı insanlar. Her şey tövbeyle başlar. Hacet namazını kılarsınız. Sonra Allah-u Teala size mürşidini gösterir. Hadi canım sen ne dersiniz? O değildir dersiniz. Gene kılarsınız. Aynı kişiyi gösterir. Dersiniz ki yok, ben inanmadım. Bir defa daha kılarsınız. Gene aynı kişiyi gösterir. 100 defa kılarsınız. O da 100 defa size aynı kişiyi gösterir. Ta ki burnunuzu kırıp da o Allah'ın sizin için tayin ettiği mürşidin önünde diz çöküp tövbe ettiğiniz günü kadar. İşte sonra bir gün her şeyin her geçen gün mana kazandığını, her şeyin var olmasının arkasında bir hikmetin gizli olduğunu, sizin var olmanızın arkasında da bir hikmetin gizli olduğunu keşfedersiniz. Yaşamak öyle bir gün gelir ki sizin için bir yükken, bir zülken, yaşamak istemezken şu dünya üzerinde bir gün yaşamayı çok seveceksiniz. Mutluluğu yaşayacak. Bütün mutluluğuyla mutluluk sizin saadetiniz. Unutmayın. Nerede olursanız olun. Şu dünyada veya kainatın herhangi bir gezegeninde hangi şartların içinde olursanız olun. Biliyorum ki şimdi beni dinleyenlerin arasında birçok insan huzursuz ve sıkıntılı. Arkasında zannetmeyin ki başkaları var. Hayır yok. Sadece siz varsınız. Ama size diyorum ki ne kadar sıkıntılı olursanız olun, ne kadar büyük problemlerin altında ezilmekte olduğunuzu hissederseniz edin. Hiç korkmayın. Hiçbir şey kaybetmiş değilsiniz. Bulunduğunuz noktadan itibaren de kurtuluş ve mutluluk mutlaka vardır. Evet, garanti ediyorum bunu. Çünkü o kadar değil. Ha, aramızda fark yok. Bize bunlar, ben de sizin gibi düşünüyorum çünkü. Hadi canım sen de. Allah-u Teala'nın işi yoksa bizimle meşgul olacak. Hepinizle ayrıca ayrı meşgul olur. Hepinizle. Aynı anda. Sadece 3.000 kişi, 10.000 kişi, 1 milyon kişi, 100 milyon kişi değil. Bütün kainat. Unutmayın, sadece bizim dünyamızda hayat yok. Allah hayatın olduğu yerlerden bahsediyor. Öyle yerlerde diyor insan vardır ki diyor, yerlerde vardır, göklerde de vardır diyor, ikisinin arasında da vardır diyor. Ve sonra da diyor ki biz diyor, yıldızları zemin katın tavanı yaptık diyor. Zemin katın tavanı yıldızlar. Birinci kata bu varlıklar aleminin, insanların yaşadığı bu sistemlerin hepsini aşarak ulaşıyorsunuz. Öyle bir sonsuzluğun sahibisiniz. Bizim zamanı dünyamızda ilim adını verdiğimiz müessese henüz ışık hızını aşamadı. Ama Allah-u Teala sonsuz hızdan bahsediyor. Düşünce hızından bahsediyor. Hamdolsun ki bize de o konuda bir kitap yazdırdı. Ve onunla beraber olduğunuz sürece muhteşem bir olay yaşayacaksınız. Mutluluğu yaşayacaksınız.
1: Hayır.
0: Saadeti yaşayacaksınız. Buna çok şükredeceksiniz. Çok hamd edeceksiniz. Bir, sizi yarattı diye. Daha önemlisi iki, insan olarak yarattı diye. Çünkü siz dünya üzerindeki en üstün varlıksınız. Kainattaki en üstün varlıksınız. Birçok insan melekleri insanlardan üstün zanneder. O yüzden ki hayır değil. Siz üstünsünüz. Ama üstünlüğünüzü sağlayan standartlara sahip olduğunuz takdirde geçerli olan bir meziyet demek istiyorum. İşte Ara Suresi 179. ayet-i kerime. Biz insanların ve cinlerin çoğunu cehennem için yarattık. Daha doğrusu biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onlar dalaletlidirler. Hayvanlardan daha çok dalaletlidirler. Ne demek istiyorum? İnsanoğlu öyle bir fıtratla yaratılmış ki ahsen olmaya layık bir yapıda. Fıtratınızda ahsen olmak var. Yani ruhunuzu da, fizik vücudunuzda, nefsinizde Allah-u Teala teslim etmek var. Nefsinizin bütün faktörlerinde aklanmayı temin edebildiğiniz takdirde, nefsinizin şu arkamdaki fon gibi kapkaranlık olan dünyasına Allah'ın nurlarını ulaştırıp onu bütünüyle nurla oluşturduğunuz zaman, burada Yunus'u anlamayın, içim dışım pür nur oldu diyor Yunus. Hem kalbi sonsuz nurla dolmuş, hiç karanlık kalmamış, hem de başımın üzerinde aynı size anlattım o resmini, fotoğrafını birçok defa gördüğünüz o bulut gibi görünen nur oluşmuş. Dışı da nur olmuş. Yunus öyle söylüyor. Siz de fotoğraflarda gördünüz aynı şeyi. Her ne kadar bizim ceviz olun ceviz. Bir fotoğrafı bilgisayarda nurla dolaştırmışsa da o bizim, tamam da dedik, çok güzel yapmışsın da, ama bizim o nurlu resimler var ya, fotoğraflar var ya, onların filmleri de fotoğrafla aynı. Bilmem anlatabildim mi? İşte şu dünyada bir Allah'ın adamları var. Bir din adamları var. Bir de şeytanın adamları var. Din adamları hiç değilse şeytanın adamları değil. Neden değil? Çünkü din adamı olup da gerçekten din adamıysa şeytanla ilişki kuran, büyü yapan, iddam yapan insanlar söz konusu değil. Onlar samimiyetle Allah-u Teala'nın İslam'ın 5 şartıyla onları vazifeli kıldığını, onları yaparlarsa mutlaka ulaşacaklarını düşünüyorlar. Hiçbirinin ulaşması da mümkün değil. Zaten ulaşamadıklarını kendileri ediyorlar. Ama hiç değilse şeytanla ilişkide değiller. Büyü yapmıyorlar, hüccam yapmıyorlar. İnsanların üzerine cinleri saldırmıyorlar. Bir takım dualarla, büyü adı verilen sistemle insanlara huzursuzluk vermiyor. Ama şeytanın adamları insanlara böyle de yapıyor. İşte iki tane grup var. Şimdi ben burada bir okulda İngiliz derslerine giriyorum. Ve şimdi bakıyorum. Ne zaman Allah'tan bahsetsem herkes karşımda. Ama iki gün evvel düzenliyorum. Bir gönüllü hanım geldi sınıfa. Gönüllüymüş bu. Ve Zodiac diye bir şey öğretmeye kalktı oradıklara. Bir de baktım bizim burçları anlatıyor. Hani şu neydi adı? Astroloji. Eski adıyla eliminicum. Yani şeytanla işbirliği yapanların, şeytanın adamlarının ortaya koyduğu, bütün insanların doğum tarihlerine göre yıldızlarla alakalı olmaları, ne tarzda davranmaları lazım geldiği filan falan. Ve ondan sonra ben biraz daha Allah'tan bahsetmeye kalkınca öğretmen, gene bir gönüllü öğretmendi. Bize dediği zaman bunlardan bahsetmeyelim. Bir dakika dedim. Bir dakika. Buraya dedim iki gün evvel bir gönüllü getirdiniz bir hanım. Bir lady getirdiniz. İşte o lady dedim bize Zodiac'tan bahsediyordu dedim. Şeytanla ilişki kuran bir ilmi öğretiyordu dedim buradaki insanlara. O bunu yaparken sizin hissediniz çıkmıyordu. Şimdi biz Bismillahirrahmanirrahim deyip de bu sözümüzle Allah'tan bahsettiğimiz için mi biz de macun olmaya çalışıyorsunuz? Ben dedim bu dersten sonra sizinle bir konuyu özellikle konuşmak istiyorum. Eğer uygun görürseniz 10 dakika evvel ayrıldı dersten. Bir daha da göremedik onu. Şimdi söz konusu olan siz hepiniz ikinci plandasınız. Ben de ikinci plandayım. Şimdi beraberce kimi hatırlayacağız? İmam-ı Şafii Hazretleri'ni hatırlayacağız. Ne diyorlardı İmam-ı Şafii Hazretleri? Diyorlardı ki bize zekatı anlat. Nesini anlatayım diyor. Bir defa diyorlar nisabını anlat. Peki diyor, Allah'a göre mi anlatayım diyor, bana göre mi anlatayım diyor. Diyorlar ki Allah'a göre anlat. O zaman diyor %10'dur. Şimdi Şafiilerde bizim gibi %2,5 değil, 1/40 değil, %10'dur zekat meselesi. O da %10'dur diyor. Ötekiler merak etmiş. Tamam da diyorlar, bir de diyorlar sana göre bu zekat her neyse bir de sana göre olanı anlat bakalım. Diyor ki ben diyor kendim zekatı. Anlıyor musunuz ne demek istediğimi? Son derece önemli bir şeyden bahsediyorum size. Ben kendim zekatım demek şu. Ruhumla, fizik vücudumla, nefsimle, bu dünyada sahip olduğumu zannettiğim her şeyle ben Allah içinim. Hiçbir şey benim değil. Ne ruhum, ne fizik vücudum, ne nefsim. Hiçbir şey benim değil. Ne sahip olduğum mal varlığı benim değil. Hepsi onun diyor. Kıtlık sırasında Hazreti Ebu Bekir zannediyorum veya Hazreti Osman, şimdi hatırlayamıyorum kim olduğunu, bir kervan yiyecek getirmiş. Ve getirir getirmez hemen eşrafın ileri gelenleri, büyük tüccarlar yapışmışlar yakasına. O da onlar kervanların gelmesi gitmesi falan büyük olay. Etrafta hep haydutlar var, yol kesenler var. Kesiyorlar yolu, bedavadan alıyorlar mallara. İşte muhafızlarla beraber gidiyor. Ve o sırada getirmiş bu. O kıtlık sırasında. Hemen diyorlar ki biz bunun iki katını verelim sana, bize ver. Diyor. Üç katını verelim, beş katını verelim, on katını verelim. Hep istiyor. Ha diyorlar, anladık diyorlar. Sen muhtekirsin. İhtikar yapıyorsun. Kara borsacısın. Hemen gidiyorlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. diyorlar bunu. Hazreti Ebu Bekir'den ediyorum. Ve Peygamber Efendimiz Hazretleri çağırıyor. Diyor ki sana diyorlar 3 katını vermişler, 5 katını vermişler, 10 katını vermişler. Hep demişim. Neden demiş dedim. O da demiş ki daha çok falan var demiş. Verir miyim onları demiş hiç. Yani demiş 10 katından da daha fazla veren. İyiymiş Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin kulağına. 700 katı demiş, 700 katı. Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin yüzü demiş. Demiş. O zat bunu dediğin zaman zaten hepsini dağıtmış sahabeye. Ve öyle gelmiş. Daha çok veranlar demiş. Şimdi hatırlayalım Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ilk cuma hutbesi. Ne diyor? Ölmeden evvel ölünüz ki Allah size 10 katını değil 700 katını ihsan eylesin. Nereden söylüyor bunu acaba? Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinden söylüyor. Ne diyor acaba orada? Allah Teala diyor ki Allah'ın yolunda olup da Allah'ın kendisine verdiği rızıktan infak edenler var ya, Allah onlara bir başağında 100 tane olan 7 başaklı bir nebat grubu kadar ihsanda bulunacaktır diyor. Bire 100 değil, bire 200 değil, 700 katı. Şartlar ne? İki tane şart koşmuş. Bir, Allah'ın yolunda olmak. Şimdi bizim saflara sorarsanız hepsi kendisini Allah'ın yolunda dönüyor. O diyor, kardeşim ya sen ne diyorsun diyor. Bir kere diyor ben namaz kılarım madde bir. Oruç da tutarım diyor. Zekat da veririm diyor. Hacca da gittim diyor. Kelime-i şehadete boyuna getiririz hemen Allah diyor. La ilahe illallah, la ilahe illallah diye. Hatta bizim Yaşar Nur Öztürk diyor ki 5 yaşında diyor Kur'an-ı Kerim'e başladım diyor. Evet Allah. Ve diyor benden çok bu işleri kimse bilmez diyor. İşte bu çok iyi bilenler. Diyorlar ki tamam. Eğer sen Allah'ın yolunda olmaktan bahsediyorsan bizden daha çok kim Allah'ın yolunda olabilir? İşte hadis belli. O hadise göre biz İslam'ın bütün şartlarını yerine getiriyoruz. Neymiş hadis? Bir bedevi geliyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e. Diyor ki ey Allah'ın Resulü ben cennete gitmek istiyorum. Ne yapayım? Namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git. Şimdi söyleyeceğime dikkat edin ve kelime-i şehadet getir. Ey Allah'ın Resulü ben bunları yaparsam cennete girer miyim? Kesin diyor girersin. Öyleyse diyor ne bir eksik ne bir fazla ben bunları yaparım. Hepsini başverin. Ama şu kelime-i şehadet üzerinde sonuncusu üzerinde duralım. Nedir kelime-i şehadet? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Eğer Buhari'yi araştırırsanız bu sahadaki hadisleri incelerseniz şunu göreceksiniz. İfade aynen şöyle. Kim la ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse cennete girer. Hadisi bir daha hatıramı anlatayım. Babam rahmetli olurken hastanedeyim. Ve bir baktım başka rahmetli olanlar da var o sırada. Ve oturmuşlar gençler babalarını şöyle tutunca sarsıyorlar. Baba ya ilahe illallah Muhammed Resulullah de. Ne yapıyorsunuz ya dedim. Görmüyor musun dediler işte. Ya ilahe illallah Muhammed Resulullah dedik. Niye çalışıyoruz? Dedim iyi de ne yapacak? Ne olacak yani o zaman? Ve kardeşim dediler senin dünyadan habersizsin be. Ya dediler kim dediler bu son nefesinde la ilahe illallah Muhammed Resulullah derse doğru posta cennet. E bizim babamız da gitsin artık müsaade edin cennete ya. Yine sarsmaya devam ediyorlar. Bana da fena ne kızlar söylediklerinden sonra ama ne söylediğimi söylemeyeceğim. Şimdi la ilahe illallah Muhammed Resulullah demek bir insanı cennete götürür mü? Gerçekten götürür. İşte bilmedikleri şey Kur'an'ın aslını bilmemekten kaynaklanıyor. Çünkü kim hacet namazını kılarsa, mürşidine ulaşırsa, o mürşidinde diz çöküp tövbe edip el öptükten sonra La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse mutlaka cennete girer. Ama kendi kendine derse 100.000 defa dese cennete giremez ama sevap kazanır. Öyleyse ne görüyoruz? Muhtevayı bilmemenin acı neticelerini görüyoruz. Kur'an'ı bilmeyen bu insanlar La ilahe illallah demenin arkasında yatan büyük gerçekten haberdar olmadıkları için genel olarak koymuşlar kaydı. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diye cennete gider. Gidemez. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek kimseyi cennete götüremez. Sevap kazandırır. Kimseyi cennete götüremez. Ama ne zaman götürür? Ne zaman bunu Allah'ın sizin için tayin ettiği mürşide ulaşıp da önünüzde çöküp tövbe ettiğiniz zaman söylerseniz o zaman mutlaka cennete girersiniz. Neden? Çünkü bunu yaptığınız zaman o mürşid gerçekten sizin için tayin edilen mürşidse, kehadet namazında görmüşseniz mutlaka odur mürşidiniz. Onun önünde tövbe ettiğiniz zaman mürşidin ruhu başınızın üzerine gelir, yerleşir. Madde bir. Madde iki, sizin kalbinizin içine Allah imanı yazar. Yazarsa ne olursunuz? Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların üzerlerine, başlarının üzerlerine katımızda eğitim görmüş bir ruhu gönderir, yerleştiririz ve onunla, o ruhla onu destekleriz. Yetmez. Onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor Allah Teala. Ne zaman? Ne zaman mürşidimizin ruhu başımızın üzerine girip de yerleşirse kalbimizin içine iman yazılıyor. Ne oluyor? Kıyamet günü ikinci gruba giriyoruz. Birinci grupta olanlar kalplerine iman yazılmamış olanlar, yani mümin olmak şerefine ermemiş olanlar. İkinci grup kalplerine Allah'ın iman yazdığı kişiler. Nasıl yazıyor? Kalbin mührünü açıyor. Kalbin içine imanı yazıyor. Bu iman kalbinize yazılmazsa mümin olamazsınız. Allah Teala diyor ki Araplar dediler ki biz mümin olduk. Habibim onlara de ki hayır, siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. Sadece İslam dairesine girdik deyin. Çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Yani Allah kalbinizin mührünü açıp kalbinizin içine imanı yazmadı. Yazmadığı için de mümin olamazsınız. Mümin olduk demeyin. Sadece İslam dairesine girdik deyin. Ne yapmışlar? Nasıl sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dediği çöküp tövbe etmişler. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demişler. Bedel etmişler. Münafıklar da aynı şeyi yapmışlar. Ama onlar Allah'a ulaşmak için, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gerçekten tabi olmak için değil, sahabeyi kandırmak için yapmışlar bunu. Biz de sizin gibiyiz. Biz de mümin olduk işte. Bakın, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'sa biz de diyoruz. El öpmekse biz de el öpüyoruz. Bütün kelimeleri biz de söylüyoruz. Öyleyse biz de mümin olduk. Ama Allah Teala diyor ki hayır diyor. Siz mümin olmadınız. Çünkü kalbinizin içine Allah imanı yazmadı. Peki Allah kalbinin içine imanı yazarsa ne olur? Kişi mümin olur. Mümin olursa ne olur? Bakın ne diyorum. Mümin suresi 40 numaralı suredir. 40 numaralı surenin 40. ayet-i kerimesi. Onlar ki müminlerdir. Onlar ki nefs tezkiyesine başlamışlardır. Islah nefse başlamışlardır. Onların hepsini kadın olsun erkek olsun Allah cennetini alacak, esasını rızıklandıracaktır. Ne demek istiyor Allah Teala? Kadın olsun, erkek olsun, Allah onların hepsini cennetini alacak, esasını rızıklandıracaktır. Kim bunlar? Müminler. Müminlerden kadın olanlar, müminlerden erkek olanlar, hepsinin gideceği yer cennettir. Müminler cehenneme girmezler. Hani bir takım saplar var ya, işte biz müminiz ama ibadetlerimizi falan yapamıyoruz. Böyle olunca Allah Teala bizi doğrudan cennetine almaz tabii, biliyoruz onu. Önce cehennemi de atacak, bizi hafifçe böyle kavuracak. Annemle bir kavuramıyorum gibi. Hafif kavrulduktan sonra da hop, Allah Teala bizi cennetine alacak. Kur'an-ı Kerim boyunca böyle bir olaydan hiç bahis yok. Kur'an-ı Kerim boyunca bir insan cehenneme atıldıktan sonra Allah onu oradan çıkarır da cennete alır diye bir ayet-i kerimeyi kimse bize gösteremez. Ama biz onlara yüzden fazla ayet-i kerime gösteririz. Cehenneme atılan bir kişinin bir daha oradan çıkmayacağını, asla cennete girmesinin mümkün olmaz dedi. İblis bütün devirlerde olduğu gibi şimdi de zamanımızı din adamlarıyla alay ediyor. Onları tezgahına almış, işletiyor. Zamanında insanlar da doğruyu söylediklerini zannediyorlar ve halkı yalanlarla avutuyorlar. Ne yapmış iblis? Gerçekten Allah mümin olan herkesi cennetine alacak. Şeytan çok basit bir hile gerçekleştirmiş, mümin kavramını değiştirmiş. Nedir mümin kavramı? Üç tane iman şartının ötesinde üç tane temel faktör var. İman şartına bakalım, o da değiştirilmiş. Cibril hadisinde kimdir mümin dedikleri zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselam şunları söylüyor. Allah'a inanmak, kitaplarına inanmak, Resullerine inanmak, meleklerine inanmak, masum ademlerine inanmak, yani ölümden sonra tekrar mahvedileceğine, tekrar hayata getireceğine inanmak ve bir şey daha, Allah'a mülaki olmaya inanmak, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanmak. Dikkat edin. Buhari'de 12 ciltlik bir hadis kitabı. Arapçasında bu söylediğim aynen var. Türkçesinde cennette Allah'ı görmek diyorlar. Allah'a mülaki olmak diyor. Açıkça bunu kullanmış hadis-i şerif. Yani Allah'a mülaki olmak, ulaşmak, Allah'ın zatına ulaşmak, Allah'ın zatında ifla olmak demek. İman şartının içinde bu da olduğu halde hadiste insanlar bu inançları yanlış bildikleri şeyler sebebiyle değiştirmişler hadisi. Nasıl Kur'an-ı Kerim ayetlerinde hidayeti gizlemişlerse, insan ruhunun Allah'a ölmeden evvel ulaşmasını gizlemişlerse, bunu da yapmışlar. Hadisleri de gizlemişler. Bakınız ne diyor Allah-u Teala, Bakara suresi 159. ayet-i kerime. İnnellezîne yektumûne. Onlar ki diyor saklarlar, gizlerler, çekmederler. Ma enzelna minel beyinati vel hüda. Bizim ispat vasıtası olarak indirdiğimiz şeyleri ve hidayeti onlar gizlerler diyor. Onlar ki muhakkak gizlerler diyor. Hidayeti ve insanlara kendimizi ve dinimizi ispat etmek için indirdiğimiz beyineleri onlar gizlerler diyor Allah-u Teala. Ne zaman gizlerler diyor? Biz insanlara kitapta o beyineler hakkında bilgileri indirdikten sonra. Ayet-i kerime şöyle bitiyor. Allah da onları lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi onları lanet eder. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Kim bu insanlar? Allah'ın lanetine ulaşan bu insanlar kim? Hidayeti gizleyenler. Ülkemizde 23 tane Kur'an-ı Kerim meali satılıyor. Bizimkine beraber 24 oldu. 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinde Diyanet İşleri Teşkilatı'nın Kur'an-ı Kerim'i var. Diyanet İşleri'nin kurduğu bir Diyanet İşleri'nin bir başka şirketi var. Onların çıkardığı bir Kur'an-ı Kerim var. Birçok profesörün ayrı ayrı çıkardığı Kur'an-ı Kerimler var. Hepsinde, ama hepsinde hidayet gizlenmiş. Yani bu hazretlere göre insan ruhu Allah'a ulaşamazmışmış. Allah'a ancak insan ruhu öldükten sonra ulaşabilirmişmiş. İşte böyle söylüyorlar. Hiçbir delile dayanmadan, hiçbir Kur'an-ı Kerim ayet kelimesine dayanmadan iddia ediyorlar. Allah-u Teala da tam aksini söylüyor. Tam 73 ayet-i kerimeyle Allah-u Teala insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaştığını söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve 9 defa da bunu üzerimize farz kılmış. Kur'an-ı Kerim ayetleri söylediklerimizi net olarak onların yüzüne aykırdığı halde bu insanlar asla Allah'ın güzelliklerini insanlara öğretmiyorlar. Şimdi daha imanın, mümin olmanın daha iman şartındayız. Yani inanç sahasındayız daha. Daha inanç sahasında asıl olanı kaybettiler. Asıl olan ne? İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Yok. Bunu yok etmişler. Hidayeti yok etmişler. Peki mümin olmanın başka standartları var mı? Elbette var. Bir, kalbinize iman yazılmadıkça kalbinizin mühürü açılıp Allah-u Teala kalbinizin içine imanı yazmadıkça mümin olamazsınız. Hay Allah. Kalbinizin içine Allah imanı yazmadıkça mümin olamazsınız. İki, ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp da Allah'a doğru yola çıkmadıkça mümin olamazsınız. Üç, nefs tezkiyesine başlamadıkça mümin olamazsınız. Ayrıca sadece inanç şartına dayalı bir şey değil mümin olmaz. Kaldı ki daha inanç şartında asıl olan ruhunuzun devreden çıkarılmış. Yani ruhunuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşması keyfiyeti devreden çıkartılmış. Ve de mümin olmanın şartlarına bakalım şimdi. İman şartıyla beraber, yani insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması da dahil olmak üzere bir inanç müessesesi var Kur'an-ı Kerim'de. Bu inanç müessesesi Allah'a inanmayı, peygamberlere inanmayı, meleklere inanmayı, kitaplara inanmayı, Dâsım Adel Mevte inanmayı ihata ettikten sonra insan ruhunun Allah'a mülaki olmasını da, ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını da ihata ediyor. Bizim akrabeler bu sunucusunu acele devreden çıkartıyorlar. Ölümden sonra Allah'ı görmek demekmiş o. Mülaki olmak. Yani göz göre göre adamlar yalan söylüyor. Ne uğruna? Onun için Allah-u Teala diyor ki onlar Allah'ın o büyük hakikatlerini küçücük menfaatler karşılığı az bir parayla satarlar diyor. Az bir bedelle satarlar diyor. İşte bu Allah'ın hakikatlerinin insanlara bilgiçlik tasarlamak üzere satılması ve arkalarını aldıkları, omuzlarını aldıkları o büyük vebalin farkında değil bu zavallı insanlar. Allah-u Teala diyor ki Ashab Suresinin 67 ve 68. ayet-i kerimelerinde onlar ki diyor cehenneme giderler, derler ki ya Rabbi biz devrimizin küberasına ve saadetlerine tabi olduk. Onlara itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. Kimdir kibara? Büyükler demek. Kim olduğunu biliyorsunuz. Açıklamaya gerek yok. Saadetlere gelince ileri gelenler demek. Konu din konusu. Hangi sahada ileri girenler? Din konusunda ileri girenler. İşte bizim muhterem hocalar hepsi bu sahanın içindeler, saadetlerin içindeler. Ve Allah-u Teala nereye gideceklerini çok açık olarak söylüyor. Onlar yüzünden buraya geldik diye insanlar, onlar ödün dedik. büyüklerimizi ve bu saadetleri bize din öğreten bu adamları dinledik ve bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi sen onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetle lanetle. En büyük özellikleri ne? Bakara 159 ışık tutuyor bu suale. Onlar ki diyor Allah'ın beyinelerini ispat vasıtalarını saklarlar bir. Bir de daha önemli bu. Hidayeti saklarlar, gizlerler, çekmederler. Onları Allah da lanet eder. Lanet edilir. Hepsi de lanet eder. İşte Allah-u Teala'nın bütün güzelliklerini bir hiç uğruna bu insanlar satıyorlar. Ve de Allah'ın bütün değerlerini akılları sıra yok ediyorlar. Ama Kur'an-ı Kerim'in bir harfini bile değiştirememişler. En büyük silah bizim elimizde Kur'an-ı Kerim. Bütün hakikatler orada. E şimdi bu adamlar ne kadar deseler insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. Biz onlara deriz ki 73 ayet-i kerime. Bu kadar. Yetmez. 9 defa da üzerimize farz. Hani eskiden bir söz söylerlermiş. Behey gafil derlermiş. İşte biz de öyle söylüyoruz şimdi onlara. Behey gafiller diyeceğiz. Siz Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de söylediklerini nasıl inkar edersiniz? Allah'ın ayetlerinden bir tanesini inkar etmek bile kişiyi küfre götürür. E bu adamlar toptan, hesabı toptan görüyorlar. İşte muhtevaya baktığımız zaman çok acıklı bir sahne görüyoruz. Bu insanlar kendilerini mümin zannediyorlar. Yetmez. Şeytanın tuzağına bakın nasıl düşmüşler. Şeytan bunlara bir mümin kavramı yutturmuş. Demiş ki ey ahali duyduk duymadık demeyin. Kim Allah'a inanırsa o mümindir. Böyle demiş. Sonra bunlar da bütün insanlara bunu dağıtıyorlar şimdi. E tabi o zaman film kopuyor. Neden kopuyor? Çünkü şu caddeden geçen 100 bin kişiyi çevirelim. En az 99 bin kişi sen mümin misin kardeşim sualine müminim diye cevap verecekler. İnanmazsanız deneyelim. Niçin müminsin be kardeşim sen? Allah'a inanıyorum diyor ben. Öyleyse müminim. Şimdi Allah-u Teala diyor ki Arap Suresinin 179. ayet-i kerimesinde biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Anlamı en az her 100 kişiden 51 kişi cehenneme gidecek demektir bunun manası. Bizim saflar ne diyorlar? Biz diyorlar müminiz. Allah'a inanıyoruz. Öyleyse müminiz. Ama görevlerimizi yapamadığımız için veya başka sebeplerden Allah Teala bizi cehenneme atacağını da biliyoruz. Onun da farkındayız. Ama söylediğimiz gibi Allah Teala bizi cehenneme attıktan sonra hafif kavuracak. Ondan sonra doğru cümleti atlatacak bizi. Çünkü biz müminiz. Ayet-i Kerime de var diyorlar. Ayet-i Kerime diyor ki onlar ki ıslah-ı nefse başlamışlardır. Onlar müminlerdir. Ayet-i Kerime diyor ki onların kalplerine iman yazılıdır. Onlar müminlerdir. Allah Teala diyor ki onların ruhları Allah'a doğru yola çıkmıştır. Sırat-ı müstakim üzerindedir. Onlar Allah'ın yolundadırlar. Onlar mümindir. Ama bunlar da diyorlar ki Allah'a inanan mümindir. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a inanmak mümin olmanın temel şartıdır. Ama sadece Allah'a inanıyor diye hiç kimse mümin standartlarının içine giremez Kur'an-ı Kerim hükümleri gereğidir. Çünkü mümin olmak büyük bir iştir. Mümin olmak kişiyi mutlaka Allah'ın cennetine sokar. Yani Kur'an-ı Kerim diyor ki müminler cehenneme gitmezler. Müminler doğrudan cennete girerler ve bir daha da oradan çıkmazlar. Ebediyen cennette kalırlar. Öyleyse bütün güzelliklerin yok edildiği, ne kadar şeytanın yalanı varsa onların doğruların arasına sokulduğu bir dünyada yaşıyoruz. İblis bütün boyutlarıyla kol geziyor etrafta. Ve başarmıştı. 14 asırda İslam alemini tuzağına düşürmeyi başarmış İblis. 14 asırda İslam alemi artık İslam'ı yaşamıyor. İslam diye insanlar Kur'an-ı Kerim'den ayıkladıkları ve kuşa çevirdikleri bir kısımla idare ediyorlar. Bu kısmın içinde Allah'a

Bir ortaya çıkan gerçek, amen olmaktan başlayan, insanları kurtuluşa ulaştıracak olan dört tane yedi basamak var. Amen olmak, sonra nefs tezkiyesine başlamak, mürşide ulaşmak, ikincisi. Üçüncüsü, ruhu Allah'a teslim etmek. Dördüncüsü de en son teslim ve fizik yüzüyle beraber nefsin teslimini gerçekleştirmek. Ve bütün güzelliklerin sahibi olduğu gibi kişinin, bütün hasretlerin sahibi olduğu gibi nefsin tam aydınlığa ulaşması. Yani işte bu muhtevaya baktığımız zaman bu zavallı insanların kurtuluş içinde kocaman bir rakam görüyoruz. Gerçekten çok kocaman bir sıfır. İşte bu sıfır sadece onları cehenneme götürse buna kimsenin bir itirazı olamaz. Üzülürler sadece bizim gibi. Ama bu insanlar kendileriyle beraber milyonlarca insanı da cehenneme götürecekler. Bir din öğretimi düşünün ki ne dini öğretenler cennete girebilir, bu dünyada da saadet ulaşabilir, ne de onlardan dinleyip de din öğrendiğini öğretenler. İki grubun hiçbirisinin cennete girmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Ve sadece bir aldanışın içinde insanlar ömürlerini geçiriyorlar. Ve bunun çok ağır bir faturası vardır. Bu vebal mutlaka kıyamet günü ödenecektir. Ve o aldatılan insanların hepsi kendilerini aldatanların yakalarına yapışacaktır. Yetmez Allah-u Teala'nın vebal alan bu insanlara cezası aldıkları vebal kadar kim bilir kaç milyon kat olacaktır. Öyleyse bütün güzellikler bir tarafta dururken Allah'ın bütün güzellikleri insanlar için en güzel standartlarda karşımızda dururken biz insanlar onları uygulayıp da hem kendimizi hem de ona uygulayacak olan herkesi mutluluğa getirmek, cennete götürmek varken kendimizle beraber bütün insanları da cehenneme götürüyorsak eğer bu hayatımızdaki en büyük gaflettir. Hatta ihanettir. Kendimize karşı, vatanımıza karşı, insanlara karşı ve özellikle Allah'a karşı. Öyleyse bütün güzellikler bizleri bekliyor. Allah-u Teala düşünün. Bir Allah ki tek bir Allah bizi yaratmış, bütün kainatı bizim için yaratmış, yetmez emrimize vermiş bütün kainatı. Ve diyor ki ey benim kulum, seni insan olarak yarattım, mutluluğa layık gördüm. Senden sadece bir tek şey istiyorum. Senin de çok istediğin bir şey, mutlu olmak. Senden sadece bunu istiyorum, mutlu olmanı. Bunun diyor reçetesini verdim sana. Bunun reçetesi, Allah'a verdiğin yeminleri gerçekleştirmek. Ve diyor bunun son derece basit bir tekniği var. Sen sadece bir dilekte bulunacaksın diyor Allah-u Teala. Bana ulaşmayı dileyeceksin diyor. Ruhunu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dileyeceksin. Ki ben senin diyor üzerine bunu 9 defa farz kıldım. İşte bunu gerçekleştirdin mi diyor. Bana ulaşmayı diledin mi geri kalanı benim işim diyor. Sen şimdi kenara çekil diyor. Ben diyor yapacaklarını yapacağım. Ne yapacağım diyor. Sana namazı sevdireceğim. Orucu sevdireceğim. Bütün aramızdaki ilişkileri düzenleyen faktörleri sana sevdireceğim. Sen onları angarya olarak değil, doyulmaz zevklerini, onların doyulmaz zevklerini yaşayarak gerçekleştireceksin. İşte senden istediğim bu güzellikleri yaşamak, senden istediğim zikrini her geçen gün biraz daha arttırarak mutluluğu yaşamak. Senden istediğim saadete ulaşman, bütün insanları o hedefe ulaştırmak için gayret sarf ettim. Şimdi size soruyorum. Mutlu musunuz? Aranızda öylelerini biliyorum ki bu pencereleri açıp
etrafa bağırmak giriyor işlerinden.

mutluyum diye bağırma. Arkasında ne var? Ey insanlar demek istiyorlar. Duyduk duymayı demeyin. Ben mutluyum. Ve istiyorum ki hepiniz mutlu olasınız. Bir insan mutluysa sevdikleri de mutlu olmasını ister. Bundan da tabii ne var ki? Allah Teala bu yüzden insanların mutlu olmasını istemiyor mu? En çok bizi seviyor. En çok sevdiği insanın da mutlu olmasını istiyor. Biz çocuklarımızın mutlu olmasını istiyoruz. Biz etrafımızdaki bütün insanların mutlu olmasını istiyoruz. Neden? Mutluluğu yaşıyoruz bütün boyutlarıyla. Bu saadetin içinde olmayan insanlara da sadece acıyoruz. Öğrenebilseler, tatbik edebilseler, onlar da aynı vasıfların sahibi. Unutmayın, bütün insanlar kulvara aynı statüde çıkarlar. Herkes halife tabiyle yazılmıştır. Herkes ruhunu da, fizik vücudunu da, nefsini de Allah'a teslim edebilecek bir özellikle, bir fıtratla yaratılmıştır. Herkese bu fıtrat vardır. Öyleyse bize soranlara onu sesleniyoruz. Diyorlar ki sizin bu söyledikleriniz çok zor şeyler olarak görünüyor gözümüzde bizim. Kaç kişi yapabilir bunları zamanımızda? Bu zamanda böyle şeyler olur mu? Her devrede aynı şeyi söylemiş insanlar. Bu zamanda böyle şeyler olur mu? Mevlana'nın zamanında da, Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin zamanında da, Yunus'un zamanında da hep aynı şeyler söylenmiş. Evet, bu zamanda olur. Kim bunları yapabilir? Bize bu suali kim sormuşsa ona sesleniyoruz. Sen de aziz kardeşim, sen de dahil olmak üzere herkes bunların hepsini yapabilecek olan bir esnafla yaratıldınız. Ve hepiniz o mutluluğu yaşayabilecek olan bütün özelliklerin sahibisiniz. Allah Teala sizden ne istiyor? Mutlaka üzerinize farz kılmış. Fizik vücudunuzu Allah'a kul etmenizi farz kılmış. Nefsinizi tezkiye etmenizi farz kılmış. Ruhunuzu Allah'a ölmeden hemen ulaştırıp ona teslim etmeyi farz kılmış. Kim bunları gerçekleştirirse yine saadetini mutlaka elde eder. Yeter mi? Yetmez. Daimi zikri farz kılmış. İrşadı farz kılmış ve teslimi farz kılmış. Bu üç tane faktör de sizi dünya saadetine ulaştıracak olan üç temel esası ihata eder. Öyleyse ne görüyoruz? Eğer Allah-u Teala'nın cennetine girmek istiyorsanız bundan daha kolay bir şey yok. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Gerçekten bu kadar basit mi diyorsunuz sizin içinizden? Evet, bu kadar basit. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onun kalbinde bu dileği görür, işitir ve bilir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırmayı diler. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onu mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse bir insanın Allah'a ulaşması bir mutlak güzelliği geliyor. İşte bütün insanlar için güzellik bu söylediklerimizle beraber takip eder. İnsanoğlu Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah onu kendisine ulaştırmayı diler. Ve aynı esasıyla tecelli eder o kişinin üzerinde. Kişi amiri olur. İlk kurtuluş için hazırdır. Amiri oldu, öldü kişi. Kurtulur. Yaşadı, mutlaka mürşidine ulaşacaktır. Mürşidine ulaşamayan bir kişi yaşamışsa ve hayatını o hedefe ulaştıramadan gitmişse, yani Allah'a ulaşmayı dilememişse hiçbir kurtuluş ümidi yoktur. Şimdi bu kadar din adamının hiçbirisi ruhunu Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Allah'a ölmeden ulaşmayı dilemiyor. Ve Yunus Suresi'nin 7. ayeti girmesine göre kurtuluşları mümkün değil. Diyor ki Allah Teala اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا
katla enci biha ellezine hüm an hayatina gafilun. Onlar ki diyor Allah-u Teala ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razı olmuşlardır. Dünya hayatıyla mutmain olmuşlardır. Doyuma ulaşmışlardır. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler. Yunus suresi 7. ayet-i kerime, 8. ayet-i kerime onları gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse insanlar var. Bu insanlar Allah'ın hedef gösterdiği şeylerden habersizler. Biri bildiklerini iddia ediyorlar. Nerede insanları kurtuluşa ulaştırılacak olan bir şey varsa ilim adına bunları öğrenmişler. İlim adına ahkam kesiyorlar bir tamamıya. Biz diyorlar bu işi iyi biliriz. 5 yaşında Kur'an-ı Kerim'e başladık diyorlar. Şimdi de profesör olduk. Üstümüzde yoktur diyorlar. İşte bu insanlar omuzlarına devamlı vebal alıyorlar. Ve kendilerine gerçekten yazık ediyorlar. Allah Teala çok açık bir şekilde söylüyor. Onlar ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Şimdi bu insanlar diyorlar ki mürşit yoktur diyorlar bir defa. Mürşit Kur'an-ı Kerim'dir. Eğer mürşit yoksa hiçbir zaman mürşide ulaşıp önünde tövbe edemeyecekleri için, ona tabi olmaları hiçbir zaman söz konusu olmadığı için hepsi dalalette. O ayet-i kerime mürşidine ulaşamayan, mürşidin önünde diz çöküp tövbe etmeyen insanların hepsini dalalette olarak vasıflandırıyor. Eğer böyleyse hiçbiri dalaletten kurtulamaz ki. 8 grup ayet-i kerime dalalet olanların gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın 4 tane 7 basamaklı anlatmak istediklerinin birincisi neydi? Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeyenin kurtulması mümkün değil. Yunus suresinin 7. ve 8. ayet-i kerimesinde gördük. Dileyenin kurtulması mümkün. Kesin bu. Vel Asr suresine göre. Allah Teala diyor ki vel asr, asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak hüsrandadırlar. İllen lezine aminu. Ama amin olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri haş diyor Allah Teala. Bununla yetinmiyor. Ve amülü salihata başlayanlar, mürşidlere ulaşanlar diyor hariç. İşaret kesin olarak gidiyor. Mürşidinize ulaştığınız gün kalbinize iman yazılacağı için müminsiniz. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkacağı için, Allah'ın yoluna girdiği için müminsiniz. Ve nefs tezkiyesine başladığınız için müminsiniz. Müminsiniz mutlaka cennete gireceksiniz. Müminler cehenneme gitmezler. Mürşidine ulaştığı için onun için o insan Allah'ın cennetine girer. Velayetten kurtulduğu için Allah'ın cennetine girer. Çünkü mümin olmuştur. İşte burada Allah'tan cennetine girmek söz konusuysa kesin bir hüküm bu. Müminleri biz cennetimize koyacağız diyor Allah Teala. Kadın olsun, erkek olsun, bütün müminleri Allah cennetine koyacak ve hesapsız bizi tanıtacaktır diyor. Söylediğiniz gibi kim müminse onlar. Kim mümin? Mürşidine ulaşıp da önünde diz söküp tövbe edenler. O andan itibaren müminler. Amin-i salata başladıkları için, kalplerine iman yazıldığı için vesaire vesaire. Sonra üçüncü yedi basama gidiyoruz. Ruhların Allah'a ulaştırıp sana onlar kurtuluşa ulaşacaklar. Hakkı tavsiye edenler diye geçiyor. Sonra ve sonuç. Sabrı tavsiye edenler. Ve sabrı tavsiye etmek Allah-u Teala'nın bir ihsanı. Kim sabrı tavsiye eder?
sabrı tavsiye edenler, nefslerindeki bütün afetleri sabırsızlık afetiyle beraber yok edip buradaki bütün hasretleri nefslerine yerleştirenler sabır hasreti dahil. Öyleyse sabır hasretinin de muhtevasına baktığımız zaman bir ayette bütün açıklığıyla olayı görüyoruz. Diyor ki Allah Teala Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde ve cealna minhum eyyimeten yehdune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayatina yuntunu. Diyor ki Allah Teala onlardan, insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle, bizden aldığı emirlerle insanları hidayete ulaştırsınlar diye. Sabırlarından dolayı ve Allah'ın ayetlerine yakin hasıl ettikleri için. İşte üç türlü yakinin var olduğunu görüyoruz. İlmen yakin. Bir, aynen yakin. İki, hakkul yakin. Üç. Bu insanlar, yani mürşid statüsüne ulaşan insanlar, onlar aynen yakinin de hakkul yakinin de sahipleri. Kimdir mürşid? Hakkül yakinin sahipleri. Yani Allah-u Teala'nın Tevbe-i Nasuh'a davet. Başlangıçta insanlar ilim öğrenirler. Kitapları okurlar. Bizim sayın profesörleri dinlerler. İlim sahibi olurlar. Ve ilmel yakinin sahibidirler. Ama kalp gözleri mi? Kapalı. Kalp kulakları mı? Kapalı. Allah'ın söylediklerini işitemezler. Ve Allah'ın kalp gözlerine göstereceği şeyleri göremezler. Çünkü kalp gözleri kapalı, kalp kulakları kapalı. Ne zaman Allah Teala kalp gözünüzü ve kalp kulağınızı açarsa Allah'ın söylediklerini işitmeye başlarsınız. Allah'ın gösterdiklerini bu gözlerinizde değil, kalbinizdeki gözünüzde görmeye başlarsınız. İşte o zaman alim olmanın ötesine geçersiniz, arif olursunuz. Örfün sahibi olursunuz. O zaman kalp yüzünüz ve kalp kulağınız açıldığı zaman hikmetin sahibi olursunuz ve arif olursunuz. O zaman yapacağınız iş onların yaptıkları gibi biz ilim öğretiyoruz demek değil. Yapacağınız iş Allah'a çağırmak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı gibi 14 sıralar bütün sahabenin yaptığı gibi. Ne yapmışlar? Yusuf suresi 108. ayet-i kerime ne yaptıklarını söylüyor. Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki benim ve bana tabi olanların bizim hepimizin Allah'ı görerek Allah'a çağırdığımız yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Neymiş? Allah'ı görerek Allah'a çağırdıkları yol. Sırat-ı müstakim. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinize dikkat edin. Allah'a o zaman çağırmaya başlarsınız. Bütün sahabe Allah'a çağırıyorlardı. Hepsi Allah'ın müşrikleri olmuştu. Müşriklerin müşterek özelliği nedir? Fusilet 33'e bakalım. Onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. İşte onlar mürşitlerdir. Allah'a teslim olup Allah'a çağıranlar. İşte Allah'a teslim olmanın son boyutu nefsinizi de Allah-u Teala'ya teslim etmektir. O zaman daimi zikirde olacaksınız. Kullerime bu hikmetin birinci makamını aynen yakinin sahibisiniz. Hikmetin birinci makamı. Yalnız demin katı görebilirsiniz. Ulul Vaf makamında, daimi zikir makamında. Sonra nefsinizdeki bütün afetler yok olur. Allah Teala sizi ihlas makamına ulaştırır. Ve birinci gök katından başlayarak bütün gök katlarını, yedi tane gök katını, yedinci gök katının yedi tane alemini ayrı ayrı gösterir. Daha sütlesi mülteye kadar. Bu hikmetin ikinci ve son basamağıdır.
yedinci gök katını da seçeneğin müteahhit kadar gördüğünüz zaman Tevbe-i Nasuh'a davet edilirsiniz. Ve Tevbe-i Nasuh'u yaşarsınız. Allah-u Teala size seslenir. Ve böylece Allah-u Teala ile olan ilişkilerinizde hepiniz için bir kurtuluş oluşması söz konusudur. Allah'ın güzelliklerini, bütün boyutları yaşayacağınız yeni bir düzeyine kavuşacaksınız. Daimi zikir sizi önce Hulya'ya bakmaya götürür. Sonra fizik vücudunuzu zaten Allah-u Teala'ya teslim etmişsinizdir. Ruhunuzu zaten Allah-u Teala'ya teslim etmişsinizdir. Bir nefsiniz kalmıştır. Daimi zikir hemen arkasından nefsinizdeki son kalan %9 karanlıklar da yok olur. Tamamen nurlardan oluşan bir nefs kalbine sahip olursunuz. İşte ulaştınız. İhlas boyunca zemin katından itibaren bütün gök katlarını beraber göreceksiniz. Bu birinci kattan itibaren olan kesim hikmetin ikinci ve son makamıdır. Yalnız zemin kat o hikmetin birinci makamıdır. Ulemat makamıdır. İkinci ve hikmetin son makamı ihlas makamıdır. Ve bütün gök katlarını seçenin müntaha kadar gördükten sonra Allah Teala sizi Tevbe-i Nasuh'a davet eder. Tevbe-i Nasuh'a davet edildikten sonra onu gerçekleştirince son bilmecede çözülür. Allah'ın zatını görürsünüz. Ve Allah Teala sizi irşat makamına tayin edecekse İsa'da mevzu ve mevzul kurduğun cümlesiyle tayinini yapar. Ne olmuştur siz? 21. basamakta ruhunuzu Allah'a teslim ettiniz. 25. basamakta fizik vücudunuzu, 27. basamakta nefsinizi de teslim ettiniz. İçiniz pürdür oldu. Sonra Tevbe-i Nasuh'a davet edildiniz. Başınız üzerinde daire şeklindeki selam nuru oluştu. Dışınız da pürdür oldu. İşte burası hikmetin ötesidir. İrşada tayin edileceksiniz. Allah-u Teala İrşada sizi tayin eder irşad makamına. Belki irşada memur ve mezun. Hem benden aldığın evine bir yere gideceksin hem de sen bu konuda yetkilisin. İşte böylece kişi velayetin son makamı olan selam makamına ulaşır. Burası hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi olduğunuz özel bir makam. Bu makam Zülcenayin Allah kerimdir. Sizi iki kanat yapılar. Cennet kanadı sizindir. Dünya kanadı da sizindir. Hepinizin hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu akşamki sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizi zaten hedef gösterdiği o sonsuz saadetine, cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırması temenni ve dileklerimizle ve de dualarımızla. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Abi.
1: Hay Allah razı olsun. Allah kendisinde hayır gördüğünü seçer. Öyleyse Allah-u Teala'nın ilk bakış açısı kişide hayır müessesesi mi galip, şer müessesesi mi galip? Yani kişi acaba yeryüzünde fesat çıkaranlardan biri mi? Başka insanların da hidayete ulaşmasına mani olan biri mi? Eğer böyle bir insansa bu insan zaten Allah'a ulaşmaya inanmıyor. İnsan ruhunun Allah'a ölmeden hemen ulaşacağına dair 73 tane ayet-i kerime o kişi için bir hüküm ifade etmiyor. Öyleyse Allah-u Teala o kişiye işittirmez. O kişiye Allah-u Teala tesir etmez. O kişinin Allah'a ulaşmasını, ulaşmayı dilemesine sebebiyet verecek olan yaklaşımı Allah o kişiye karşı göstermez. Çünkü o kişi istemiyor. Allah'a ulaşmayı istemeyen bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi Allah-u Teala'nın abesle uğraşması demektir. Kişi eğer Allah'ın Allah'a ulaşmakla alakalı olan bütün ayetlerini ölmeden evvel insanın ruhunun Allah'a ulaşmasıyla ilgili bütün ayetleri reddediyorsa, bir insanın diyorsa ruhu ancak ölümle Allah'a ulaşır diyorsa, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması yoktur diyorsa, mürşit yoktur diyorsa, yani Allah neyi söylemişse onun zıttını iddia ediyorsa bir insan, Allah onu seçmez. O kişinin kurtuluşu bu sebeple mümkün değildir. Ama kimi seçerse, işte onlara Allah-u Teala öğüt almayı nasip kılıyor. Kişi Allah'ın onun etrafında vücuda getirdiği olaylardan, o olaylar sebebiyle Kur'an-ı Kerim'e bakış açısından o kişiye öyle bir tesirde bulunuyor ki o kişi öğüt alıyor. Allah'ın söylediklerinden bu kişi öğüt alıyor. İşte böyle bir dizaynda bu kişinin öğüt alması söz konusu. Öğüt olan kişi, o Allah'a ulaşmayı diliyor. Aldığı öğüdün ışığı altında. Fakat dikkat edin, o kişinin Allah'a ulaşmasını dilekten Allah'tır netice itibariyle. Hangi sebeple? Allah ona gerekli ortamı sağlıyor. O kişinin Allah'ın istediği istikamette düşünmesini ve öğüt almasını Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden Allah sağlıyor. Ve böyle bir hususu sağladığı zaman her şey en güzel standartlara başlangıç teşkil ediyor. Ve kişi öğüt alıyor. Öğüt alması Allah'a ulaşmayı dilemesi demektir. Bu noktadan itibaren Allah Teala onu yönlendiriyor. Artık Allah'ın yardımları açıkça geliyor. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Kulaklarındaki bakrayı alıyor kişinin ve kişi işitmeye başlıyor. İrşad makamının söylediklerini işitmeye, manasına varmaya başlıyor. Allah Teala kişinin kalbindeki ekinleti alıyor, yerine ihfat koyuyor. Kişi işitmekte kalmıyor, manaya varmakla kalmıyor. İdrak ediyor, kendine mal ediyor. Sonraki şartları ard arda vücuda getiren Allah-u Teala o kişinin mürşidine ulaşmasını sağlıyor. Bundan sonra da sonuca gitmek söz konusu. Onun için Allah-u Teala burada diyor ki herkes ibret almaz diyor. Herkes öğüt almaz. Sadece Allah'ın diledikleri öğüt alırlar diyor. Allah'ın diledikleri de Allah'ın kalplerinde hayır gördükleri, bir başka ifadeyle Allah'ın Allah'a ulaşmayı sağlamak konusundaki ayetler, ayet-i kerimelerine karşı çıkmayanlar. Onlar için saha açık. Kim karşı çıkıyorsa onlara bütün yollar kapalı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyorum ki bir defa daha bir aradayız. Bu sefer yarenlik etmek için bir aradayız. Güzelliklerden bahsetmek üzere. Tüm şu dünyanın kötülüklerini, çirkinliklerini hadi gelin el birliğiyle arkamıza atalım. Yokmuş sayalım onları. Biz bize olalım. Allah ile birlikte olalım. Her şeyin yalnız güzel taraflarını görmeye çalışalım. Herkes hata yapabilir. Biz de insanların yanlış davranışları da olabilir. Ama biz onların bize davrandığı gibi davranmayalım. Biz onlara Allah bize nasıl emretmişse öyle davranalım. Yani şu yarenlik sohbetinde hepimiz nefsimizin afetlerini rafa kaldıralım, bir tarafa koyalım, onların elini ayağını bağlayalım. Bize ulaşamasın iblis. Sadece güzellikleri yaşayalım. Hani bir sokaktan geçersiniz, her zaman geçersiniz. Hiçbir şeyin farkına varmazsınız. Sonra bir gün o sokaktan geçerken o sokaktaki ağaçların yeşilliğini görürsünüz. O sokakta açan çiçekleri görürsünüz. Gökyüzünün maviliğini, bulutların beyazlığını görürsünüz. Renklerin cümbüşünü görürsünüz. Kuşların o güzelin seslerini duyarsınız. Kuşların cıvıltılarını. Ve başka bir dünyanın daha var olduğunu hissedersiniz. Dünya işleriyle uğraşmaktan, başkalarının size yaptığı kötülükleri düşünmekten, kendinizi alamadığınız zamanlar bu güzellikler size hiç görünmüyordu. Ama ne zaman ki onları hissetmeye başladınız, İşte o zaman biz sizinle beraberiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bizim sizinle hep beraber olmamız bir işe yaramıyor. Her zaman beraber olmamız bir işe yaramıyor. Çoğu zaman bizleri unutuyorsunuz. Allah-u Teala da sizin beraber, sizinle beraber, biz de beraberiz. Ne zaman insanların yaptıkları kırıcı davranışlar, kötü davranışlar sizleri etkisi altına alıyorsa, hatta telefonlara sarılıp bize ulaşıyorsanız, o zaman o olayı siz yaşarken biz sizinle beraber olmuyoruz. Sizinle beraber olduğumuz zamanlar sizin başkalarının size karşı olan davranışları karşısındaki biçiminiz, tavrınız hiçbir zaman öfkeye ve lüzumsuz üzülmeye yönelik olmayacaktır. Başka insanlara dikkatle bakın kardeşlerim. Her zaman hata yapabilirler. Onların hatalarını siz ödeyecek değilsiniz. Herkes kendisi ödeyecek. Ve herkes kendi yaptığından mesuldür. Tasavvuf size şikayeti değil, olayların size olan tesirini önlemeyi öğretir. Eğer önleyemiyorsanız, o zaman henüz tasavvufu yaşamıyorsunuz. İddialarınız bir şey ifade etmez. Yaşıyoruz demeniz bir şey ifade etmez. Yaşamıyorsunuz. En küçük başkalarının size karşı olan ters davranışında, yanlış davranışında, ya öfkelenip onlar gibi davranıyorsunuz, onlardan daha beter sözleri onlara ulaştırıyorsunuz veya fena halde bozuluyorsunuz bu işe, size hakaret ettikleri kanısındasınız, size haksızlık yapıldığı kanısındasınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu madalyonun bir tarafı. Madalyonun bir tarafında siz varsınız. Öbür tarafında dışınızdaki bütün insanlar var. Siz topluma ne verirseniz, toplum size aynısını kusar. Yani başkalarından gördüğünüz her yanlış davranışın arkasında sizin daha evvel yaptığınız, topluma ulaştırdığınız bir başka yanlışlık söz konusudur. Neyi verirseniz onu geri alacaksınız. Bu sizin elinizde olan bir şey değil. Her zaman düşünmelisiniz. Neden bu olay başkalarına değil de bana yapılıyor? Niçin ben muhatabım diye? İblis size bütün muhatap olduğunuz devrelerde size suçlu göstermeyecek olan her şeyi söylemeye çalışır. Çoğu da zaten yalandır. Ama şunu bilmelisiniz. Ne zaman sizi üzecek bir olay başkalarından size ulaşmışsa, bunun arkasında o başkası yok. Bunun arkasında sizler varsınız. Öyleyse biz burada sizlere hitap ediyoruz. Niçin hitap ediyoruz? Niçin yarenlik ediyoruz? Sizi mutlu kılmak için. Unutmayın, mutluluğunuzu önleyen sadece sizsiniz. Topu başkalarına atmak çok kolay. Falanca bana böyle davrandığı için mutsuzum. Falanca bana şöyle bir yanlışı yaptığı için mutsuzum. Falancının davranışı şöyle, çok üzüldüm. Çok güzel de neden kendinize bakmıyorsunuz? Acaba size falancanın, feşmekanın o tarzdaki davranışlarında sizin hiç mi hatanız yok? Acaba neden size öyle davranıldı? Hiç kendi kendinize sordunuz mu? Kendinizi sorgulayabildiniz mi? Nasıl sorgulayacaksınız? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, içinizden çıkacaksınız. Tarafsız bir hakim olacaksınız. Tarafsız bir yargıç. Size o davranışı yapanlar siz. Ve kendinize yontmayacaksınız. Şeytanın sizi kendinize yontmaya, zorlamasına mahal vermeyeceksiniz. İmkan vermeyeceksiniz. Adaletli olmak mecburiyetindesiniz. Ve adaletli olduğunuz zaman olayın arkasında kendinizi kalın çizgilerle yakalayacaksınız. Şeytan ve nefsiniz size evvelce neler yaptırmışsa onların bedelini ödüyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, aslında mutlu olmanız için o kadar çok sebep var ki. Madde 1, Allah sizi seviyor. Çok seviyor. Madde 2, Biz de sizi seviyoruz. Madde 3, siz de kendinizi seviyorsunuz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bu üçlü var ya, siz, biz ve o, Allah. Üçümüz de sizin mutlu olmanızı istiyoruz. Ama mutsuzsunuz. Bize ulaşan her kardeşimizin bir mutsuzluk şarkısı söylediğini her seferinde dinliyoruz. Neden acaba kardeşlerimiz, sevgili kardeşlerim, kendinizi niçin aramıyorsunuz orada, o söylediğiniz şeylerin arkasında? Size bütün hatalarınızı tek tek saymamız mı gerekecek? Allah Teala emretseydi mutlaka yapardık. Ama bu size bir şey kazandırmazdı. Öyle bir olay ki olaylara bakış açınızı simgeler. Nasıl bakarsanız öyle yorumlarsınız. Hani hatırlayın, yarım bardak suyu çölün kenarındaki iki kişi. Birincisi diyor ki eyvah diyor, yarım bardak suyumuz kalmış. İkincisi de diyor ki Allah'a sonsuz hamd ve şükrederim ki hala yarım bardak suyumuz var. Öyleyse dikkatle bakın. Allah'ın muradı hangi şartların içinde olursanız olun sizi üzmek değildir. Bizim de muradımız her zaman odur. Öyleyse sizinle etrafınızdaki insanlar arasında devamlı bir alışveriş olduğunu, ne verirseniz onu mutlaka geri almak mecburiyetinde olduğunuzu hiç unutmayın. Davranış biçimlerinizdeki yanlışlıklar başkaları üzerinde birikim yapacaktır. Ve o birikimler onlar tarafından veya başkaları tarafından mutlaka geri tepecektir. Size 100 üzerinden 100 ile geri dönecektir aynı oranda. Tıpkı birleşik kaplardaki gibi, birleşik kapların herhangi birinde su hangi ölçüde yüksekse bütün kaplarda aynı yüksekliktedir aralarında su irtibatı varsa. Öyleyse ne verirseniz onu geri alırsınız. Ve aslında her davranış biçimindeki sizi üzen taraf için Allah'a hamd etmelisiniz, şükretmelisiniz. Başkalarının size olan davranışlarında sizi üzen her şey için Allah'a hamd etmelisiniz, şükretmelisiniz. Neden biliyor musunuz? Her davranış biçiminin arkasında o kişiyle ve başkalarıyla olan daha evvelki davranışlarımızı hissetmeliyiz. Karşımızdaki bize hangi açıdan çatıyorsa, hangi açıdan ne söylüyorsa kendimizi tarafsız olarak yargılayabilmeliyiz. Gerçekten ben bu sözlere muhatap olmalı mıydım? Eğer adaletli olursanız kendinizin kendinizden birçok şeyi saklamaya çalıştığınızı göreceksiniz. İblis ve sizin nefsiniz yapacak bunu. İnsanlar acaba neden başkalarına şikayet ederler, hiç düşündünüz mü? Etrafınızdaki insanlara size olan bir yanlış davranışı aksettirdiğinizi bir düşünün. Neler aksettirirsiniz? Hep sizin haklı olduğunuz, başkalarının da haklı olduğu, sizin haklı olduğunuz başkalarının haksız olduğu taraflarını, olayların. Maksadınız nedir? Maksadınız karşınızdaki kişiyi sizin haklı olduğunuza inandırmak. Peki doğru mu? Hani adaletli olacaktınız? Eğer üzülmüşseniz hiç unutmayın. Mutlaka arkasında hatalarınız var. Zaten olmasaydı üzülmezdiniz. Başka birinin sizin bir farz oluşturmadığınız, metaldar olmadığınız, içine girmediğiniz herhangi bir konuda size bir şeyler söylemesi aslında sizi hiç üzmemeli. Çünkü öyle bir konuyla hiç alakanız yok. Ama dizayn edilen, size ulaşan sözler mutlaka çevrenizdeki insanlardan gelecek. Dikkat edin ki onlar da sizin gibi nefs taşıyor. Sizin belli davranışlarınızın size ve onlara negatif sonuçlar ulaştırması söz konusudur. Sizin yaptığınız bir yanlış davranış, başkalarına tesir eden bir davranış, onları üzen bir davranış, her davranış biçiminizin dizaynına dikkatle bakın. Hangi konuda etrafınızdaki insanlar acaba sizi suçluyorlar? Bunu araştırmalısınız. Etrafınızdaki insanların hepsi sizin için sizin bir aynanızdır. Siz onlara nasıl davranıyorsanız onlar da size aynı şekilde davranacaklardır. Öyleyse onlardan sert muameleler görüyorsanız, sizi üzen davranışlar görüyorsanız, bu sizsiniz. Sevgili kardeşlerim, üzülmenizin arkasında sizin nefsinizden başka kimse yok. Ötekiler mi? Size o davranışlarda bulunanlar mı? Sadece birer piyon. Önemli olan sizin başkalarına ulaştırdıklarınızla yalın olarak karşılaşmanız. Bu Allah'ın kanunu. Mutlaka hayatınız boyunca böyle olacak. Allah Teala sizin üzülmenizi istediği için mi buna müsaade ediyor? Hayır. Evvela size hatalarınızı anlatmak için. Kimse de hangi açıdan bir eleştiri getiriyorsa, sizi tenkit ediyorsa, onun yerine koyarak kendinize bakın. Kendinizi onun yerine koyarak kendinize bakın. Acaba söylediklerinde ne kadar haklı? İlk etapta ne kadarını kabul ediyorsunuz? Eğer yapabilirseniz bir kağıda yazın. Sonra olayı daha geniş olarak düşünmeye başlayın. Geçmiş günlere doğru dönün. Nerede neler yaptığınızı düşünün, hatırlayın. Hatırladıkça ilk andaki görüşlerinizin ne kadar kendinize yontuk bir görüş olduğunu tespit edeceksiniz. Öyleyse Allah'ın muradı var. Size sizi tanıtmak, sizi size öğretmek, göstermek, sizi kendinizle yargılamak. Bunu dilerseniz yaparsınız, bütün üzüntülerinizden kurtulursunuz. Her olayın arkasında sizin yaratığınızı tespit ettikçe başkalarında hata arayamazsınız. Ama aslında çok kolay bir şey. Falanca bana böyle davrandı. Ben bu işe çok üzüldüm demek. İnceleyin. Ve kendinize karşı adil olun. Bu herkese adil olmanız demektir. Adaletle davrandığınız zaman o zaman isyan etmezsiniz. Doğruları yakalamış olursunuz. Allah Teala unutmayın sizin mutlu olmanızı istiyor. Başkalarına size kötü davranmaları için Allah Teala müsaade etmeseydi onlar size bu davranışı yapamazlardı. Acaba Allah Teala niye müsaade ediyor sizi üzmek için mi zannediyorsunuz? Hayır. Size sizi tanıtmak için kendinizi tarafsız bir hakim olarak yargıladığınız zaman doğrularla karşılaşacaksınız. Ve etrafınızdaki insanların neden size öyle davrandıklarını tespit edeceksiniz. Sırf kendinize ait olan sebepler dolayısıyla. Sevgili kardeşlerim, unutmayın burada sizin mutluluğunuz için bulunmuyoruz. Size mutluluğu öğretmek için, yaşatmak için bulunuyoruz. Bir gün başkalarının davranışları ne kadar haksız, ne kadar gayri adil olursa olsun, ne kadar hırpalayıcı olursa olsun, size onların tesir etmediği bir noktaya ulaşacaksınız. İşte o zaman tasavvuf, o zaman Allah'ın temel kanunları sizin üzerinizde de hükmünü icra etmiş olacak. O noktada daimi zikrin sahibisiniz. O noktada nefsinizde afetler yok. O noktada başkalarını artık suçlamıyorsunuz. O noktada başkalarının size olan davranışı neyi ifade ederse etsin, size o davranışı yapan sizin düşmanınız değil. Bir dostunuzun yaptığı, sizi üzmesi artık mümkün olmayan yanlışlar. Sevgili kardeşlerim, işte tasavvuf sizi bir gün oraya ulaştıracak. Olaylar karşısında tesir almama noktasına. Hadi gelin bakalım Yunus kardeşimiz ne demiş? Ne yokluğa gerinirim, ne varlığa sevinirim diyor. Ne diyor Yunus kardeşimiz? Sövene dilsiz gerek. Dövene elsiz gerek. Derviş gönülsüz gerek. Böyle diyor. Kur'an-ı Kerim'in özetini istiyorsanız Yunus'ta var. Derviş gönülsüz gerek ne demek? Gönül koymayan adam olmak demek. Gönül koymamaksa başkalarının her yaptığını hoş görmek demek. Başkalarının her yaptığından hoş görmekte kalmayıp kendine pay çıkarmak demek. Ve bütün açılardan üzülmemek demek. Bir gün başkalarının yaptıklarının sizin için sadece hayır olduğunu keşfedeceksiniz. O zaman o dediğim sokaktan geçtiğinizi düşünün. O güne kadar çiçeklerinin, ağaçlarının, gökyüzünün, ağaçlardaki kuşlarının farkına varamadığınız o sokaktan bahsediyorum. Bir gün ansızın oranın da Allah'ın bütün güzelliklerini taşıdığını göreceksiniz. Renkler gözünüzü alacak. Bir tablo gibi göreceksiniz. Ağaçlarıyla, bahçeleriyle, çiçekleriyle o sokağa. Tasavvufta olmak, o sokakta yaşamak demek. Her an güzellikleri görebilmek demek. Böyle bir şey için kendimizi eğitmeniz lazım. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, daimi zikrin sahibi olduğunuz zaman başkalarının davranışlarının size batmadığını, sizi incitmediğini, size acı vermediğini görmekle kalmayacaksınız. Onlara belki o seviyeleri gereğince acıyacaksınız. Sadece bir acıma duygusu. Ama kendiniz için bir güzellikle karşı karşıyasınız. Kim sizi tenkit ediyorsa aslında sizi daha güzele ulaştırmak için bu sadece bir vesiledir. Allah'ın nasip kıldığı bir vesile. Olaylar şeytanın gözlükleriyle ayrı, Allah'ın gözlükleriyle ayrı görünür ve değerleme ölçüleri de ona göre farklı olur. Hangi olayda olursa olsun, şeytan sizin hiçbir hatanızı size göstermemek için bütün gücünü kullanır. Hep başkalarının hata olmayan davranışlarını bile hataymış gibi size göstermeye çalışır. Her arkadaşlarınıza şikayet ettiğiniz başka bir arkadaşınız aslında sizin şeytanın tuzağına bir defa daha düşmüş olduğunuzu gösterir sadece. Her dedikodunuz duyarsa başkalarının üzülebileceği hüviyetinde başkalarını çekiştirdiğiniz her sözünüz sadece şeytanın size söylettiği ve sizi bir zavallı olarak kullandığı olaylar dizisini teşkil eder. Siz dedikodu yaptığınız sürece başkalarını çekiştirecek hüviyette konuşmalar yaptığınız sürece, yani bu konuşmaları hakkında o konuşmayı yaptığınız kişi duyduğu zaman üzüleceği bir vaka olan bütün konuşmalarınızda çok yanlış bir şey yapıyorsunuz. Müracaat merceğiniz arkadaşlarınız değil, müracaat merceğiniz yukarısı Allah-u Teala. Bakın sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya bir konuyu dilediğiniz gibi şikayet edebilirsiniz. Kendi görüş açınız ne olursa olsun, başkasını ne kadar suçlarsanız suçlayın, Allah-u Teala böyle bir suçlamada bulunuyorsunuz diye size derecat kaybettirmez. Sizi sevmemezlik de etmez. Ve en güzeli yaptığınız için Allah-u Teala memnundur. Niçin en güzel? Bir, sizi üzen bir olayı başkasına gidip anlatıp ondan size inanmasını dilemiyorsunuz. Kendinize ait olan hataları göstermeden sırf başkalarını hatalı olarak anlattığınız şeylerin onun da sizden taraf olmasını sağlamaya yönelik olduğunu unutmayın. İki defa haksızlık ediyorsunuz. Hem doğruları örterek hem de başka birini yanlışların tarafında bulunmak üzere teçhiz ettiğiniz için. Sevgili kardeşlerim, her şeyin bir doğrusu var ve yanlışlar da var. Ne zaman hangi olay karşısında üzülmüşseniz, bilin ki yanlış doğrunun yerini almıştır. Bilin ki şeytan güzellikleri ortadan kaldırmayı başarmıştır. Öyleyse neden şeytana bu yetkiyi verelim ki? Şeytan neden bizi avucunun içine alsın da kendi istikametinde kullansın. Neden başka insanlarla düşman olalım iblis yüzünden? Neden başka insanları kendimize düşman edelim iblis yüzünden? Bunların her biri iblisin ekmeğine yağ sürmektir. Onu memnun etmektir. Ne ister iblis? Bir, herkesin birbirine düşman olmasını ister. Arkasına ne yatar? İki, asıl hedefi yatar. İnsanları üzmek. Ne kadar huzursuz olursanız o kadar memnun olur. Ne kadar birbirinize düşman olursanız o kadar memnun olur. Düşmanlık neyi sağlayacaktır? İnsanların birbirine kötülük yapmasını. Her düşmanlık karşı tarafında düşmanlarını, her karşı tarafına yapılan kötülük karşı tarafında kötülüğünü celbedecektir. İşte böyle bir dizaynda herkes birbirinin düşmanı olduğu gün iblis bayram yapar. Allah ise ne ister? Sahabenin yaşadığı hayatı yaşamanızı ister. Hepinizin birbirine dost olmasını ister. Onlar olmuşlar mı? Bakınız ne diyor Allah Teala. Âl-i İmrân 103. Ey sahabeler.

ve Kur'an'ın bütününe tabi olacaktır. Yola çıkmak, yolun sonuna varmak demek değildir. Elbette yolun sonuna varana kadar çok şeylerle imtihan edileceksiniz. Bu imtihanlar bundan asırlarca önce onlara güç gelmedi. Her bir imtihanı başarıyla verdiler, savaşlar dahil. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Bizler bir taraftayız. Siz, biz ve Allah. Karşımızda sadece iblis var ve şimdi sualime cevap verin. Üzgün müsünüz? Üzgünseniz üçe karşı bir olmasına rağmen o galip. Düşünün. Allah Teala sizden ne istiyor? Mutlu olmanızı istiyor. İblis sizden ne istiyor? Mutsuz olmanızı istiyor. Siz ne durumdasınız? Mutsuz. Kim kazanmış savaşı? Öyleyse Allah'ı ve onun Kur'an-ı Kerim boyunca size hedef gösterdiklerini hiç unutmayacaksınız sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizin mutluluğunuz için buradayız. Öyleyse sorun bakalım kendi kendinize neden mutlu değilsiniz? Tasavvuf size bugüne kadar ondan beklediğiniz şeyleri verebilseydi, siz de şimdi mutluların arasında olacaktınız. Allah'ın etrafınızda vücuda getirdiği her şeyin sizi daha güzele ulaştırmak için merdivenin bir basamağı olduğunu o zaman fark edeceksiniz. Bugüne kadar neler öğrendinizse hep bugünün için öğrendiniz. Bugün öğrendiğinizi de eskilere katın, yarınınız için. Öyleyse mutsuzluktan mutluluğa doğru bir gidişi Allah Teala size hedef gösteriyor. Bir çocuk sadece nefsinin afetleriyle hareket eder. Son derece doğal bir şey. Çünkü o nefs tezkiyesi, terbiyesi nedir diye bir şey bilmez. Küçücük olduğu andan itibaren nefsi ne isterse onun arkasından ağlamaya, bağırmaya başlar. İlle o istediği şeyi, nefsin istediği şeyi yaptıracak anne babasına, abilerine, ablalarına. Allah Teala ise size nefsinizi değil, ruhunuzu dinlemenizi emrediyor. Nefsinizde sadece afetler var. İşte nefsinizin afetleri, işte ruhunuzun hasletleri. Birinci grup sizi sadece mutsuz kılar. İkinci grupta sadece mutlu. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Allah'ın sizden ne istediğine dikkatle bakın. Bizim sizden ne istediğimize dikkatle bakın. Sadece mutluluğunuz için varız. Sizin mutlu olmanız için Allah Teala size her şeyi vermeye hazır. Ama bunun kanununu koymuş. Layık olmak mecburiyetindesiniz. Allah'ın bütün mükafatları liyakata paralel bir şekilde size verilir. Liyakatinize paralel bir şekilde size verilir. Liyakatiniz ise neye bağlıdır? İştiyakinize, Allah yolunda hizmet etme konusundaki o derin talebinize. Alelade bir insanın Allah yolunda yaptığını yapacaksanız, iştiyak sahibi değilsiniz.
Normal bir talep sahibi.

Siz. Ne zaman alenade insanın ötesinde bir hizmet anlayışının, bir hizmet aşkının, bir hizmet standardının içine girerseniz o zaman iştiyak sahibisiniz. O noktadan itibaren Allah'ın sizi iştiyak sahibi görmesi üzerine iştiyakinizi arttıracağı kesindir. Arttıkça daha çok hizmet vereceksiniz. Daha çok iştiyakınız artacak. İştiyakınızın artması liyakatinizi arttırır. Liyakat ve iştiyak birbirine paralel bir merdivenler dizisidir. Artan iştiyakınız artan liyakatinizi oluşturur. Liyakatiniz ise o liyakatinize eşit seviyede mükafatı size Allah-u Teala'nın teslim etmesini ifade eder. İşte o mükafatın bir cephesi mutlak olarak mutluluktur. Allah yolunda ne yapmışsanız onun huzurunu yaşatır Allah-u Teala size. Öyleyse birbirinizle olan davranışlarınızda neden kendinizi Allah'ın istediği teraziye oturtmuyorsunuz? Neden hep başkalarını hatalı görüyorsunuz? Davranış biçimlerinizi sadece başkalarının hatasına göre dizayn ediyorsunuz. Söylediklerimi bir düşünün bakalım. Başkalarının size karşı olan davranışlarında acaba sizin ne kadar rolünüz var? Üzülmeniz neyi ifade ediyor? Size karşı bir davranış biçiminin haksız, adaletsiz, hırpalayıcı, sizi rencide edici olduğu kanaatine. Acaba hangi ölçüde doğruyu yakalamış durumdasınız? Bu davranış biçimine ya siz sebep olduysanız, daha evvelki davranış biçimlerinizle, o davranış biçimlerinizin bir muhasarasıysa bu, bir toplamıysa, sizi bu açıdan sonuca ulaştıran odur Allah-u Teala'nın adaleti. Eğer yeterli boyutta zikir yapmıyorsanız, eğer dünyada birçok problemlerle karşı karşıyaysanız, her birisi sizi ayrı bir cepheden üzüyorsa, neden Allah'a sığınmıyorsunuz? Allah'a neden içinizi açmıyorsunuz? Her gece, her an sizi dinlemeye hazırdır. Başka insanlar problemlerinize çözüm getiremezler. Ama onun yaratığı olan insan çözüm getiremez. Ama o çözümü getirebilecek gücün sahibidir. O Allah'tır. Başka insanları hangi şekilde zemederseniz edin, başka insanlar hakkında ne kadar kötü konuşursanız konuşun, serbestsiniz. Allah-u Teala'ya söylediğiniz bu sözlerin hiçbirisi sizin amel defterinize negatif bir işaret koymaz. Her şeyi söylemekte serbestsiniz. Allah hiç kusurunuza bakmaz. Yaptığınız şey bir dedikodu da değildir, bir iftira da değildir. Velev ki yanlış söylediniz, velev ki bir insanın yapmadığı bir şeyi yapmış gibi söylediniz Allah-u Teala'ya. Hiçbir negatif puana sahip olmazsınız. Yetmez. Ondan çözüm istediğiniz zaman çözümü size mutlaka getirecektir. Ve sizi terbiye ederek. Sizi güzelliklerin sahibi kalacak olan yegane yol sizin nefs tezkiyesini ve tasfiyesini gerçekleştirmenizdir. Bu ise sizin terbiyenizdir. Nefs terbiyeniz. Allah-u Teala tarafından dizayn edilir, şekillendirilir ve sizi mutlaka başarıya götürür.
Öyleyse şimdi düşünün, bir gamlı, hüzünlü, her an huzursuzluktan oluşan bir dünyada yaşıyorsunuz. Bir de bütün bu meseleleri bitirmişsiniz. Etrafınızdaki o insanların size olan davranışlarının negatif veya pozitif olması, başkalarının ölçüsüyle konuşuyorum, sizi hiç etkilemiyor. Siz Allah yolunda kendisine düşeni yapan ve bunun huzuru içinde olan bir insan hüviyetinde oluyorsunuz. Her zaman mutlu. Başkaları yanlış davranışlarda bulunabilirler. Bulundukları zaman üzülmeyen bir insan. Huzursuz olmayan bir insan. Allah Teala'nın dizaynında sevgili kardeşlerim, hepiniz için sadece Allah'ın hepinizden mutlu olmanızı istemesi söz konusu. O sadece sizi mutlu görmek ve mutlu kılmak ister. Bunun için size bütün vasıtaları teslim etmeye hazırdır. Ama küçücük bir kayıtla liyakatiniz. Öyleyse nereye ulaşmak istiyorsanız onun liyakatine sahip olmak mecburiyetindesiniz. Sıfırdan başlayan bir hilezon yavaş yavaş böyle yukarı doğru çıkar. Birbirine bağlantılı olarak devamlı ihtiyacınızı, liyakatinizi arttırmalısınız. Sadece hizmet konusunda değil, başkalarıyla olan ilişkilerinizde de. Allah Teala'nın indinde her şeyin en güzel olabileceği bir noktaya bir gün mutlaka ulaşacaksınız. Eğer vazgeçmezseniz, ipi sıkı tutarsanız, bundan 14 asır evvel sahabe ulaşmışsa, asırlardan beri Allah'ın evliyaları şu dünya üzerinde hiç eksik olmamışsa, bugün de sizler varsanız, o zaman evliya olmaya layık bir hayatı yaşamayı kendinize şiar etmeyecek misiniz? Hedef göstermeyecek misiniz? Hedef almayacak mısınız? Onun yolunda sevgili kardeşlerim, onun yolunda hissetmeye çalışın kendinizi. Olayların arkasındaki sizi üzebilen veya sizi sevindirebilen iki ayrı sonuçtan hep sevindirecek olanları tercih edin. Olaylara şeytanın gözlükleriyle bakmayın. Şeytan ne ister sizden? Başkasını, size karşı hangi davranışta bulunursa bulunsun, bir noktada mutlaka suçlamanızı ister. O kişi ne kadar üst niyet sahibi olursa olsun, iblis mutlaka onun bir kusur noktasını bulacak, son derecedeki bir mahluk, ve size onu yutturmaya çalışacaktır. Sadece bir tek gayesi var. O kişiyle aranızı açmak. Ve bu oyuna geldiğiniz an beraber değilsiniz. O kızdığınız kişiyle onun karşısındasınız. İblis herkesin davranışlarının veya sözlerinin belki küçücük bir parçasını alarak size sadece bir tek intiba vermeye çalışır. Muhatabınızın, konuştuğunuz kişinin, davranış biçimlerine muhatap olduğunuz kişinin sizin karşınızda olması, yanınızda değil. Yanınızdaysa bile onu sizin karşınızda göstermeye çalışmak onun hem hedefidir hem de becerisidir. Bunu şeytani bir zekayla başarır. Birçok olayları siz
bir muhatabınızla yaşadıktan sonra, hasarlı neticeler aldıktan sonra, yani onun sözleriyle yaralandıktan sonra girseniz, onunla yeniden konuşsanız, sükunetle, onun size yaptığı şeyin, sizin evvelki ölçülerinizde hakaret olarak kabul ettiğiniz şeylerin bir hakaret olmadığı inancına ulaşarak, sizi üzebilecek bir şeyler olmadığına ulaşarak giderseniz eğer, hangi olayların sizi nereye götürdüğünü ona anlatırsanız eğer, o zaman o sizi can kulağıyla dinleyecektir. Ve sizinle beraber çözüm aramaya başlayacaktır galip bir ihtimalle. Sevgili kardeşlerim, ne diyordu Allah-u Teala? Siz kötülüğe karşı iyilikle mukabele edin. Seyyiata karşı hasenatla mukabele edin. Ancak o zaman düşmanınız olan kişi size dost olur diyor Allah-u Teala. Nitekim sahabe birbirine düşmanlarken birbirine dost olmuşlar. Yani hayallerden bahsetmiyoruz. Yaşanmış olaylardan bahsediyoruz. Her devirde sahabeler vardır. Bugün de var. İşte o sahabelerin yerinde sizlerin olması lazım sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse neden aynı gözlüklerle bakamıyoruz olaylara? Siz insanların davranışlarında hep sizi yaralayan, zedeleyen, size hakaret eden sonuçları arıyorsunuz. Ve bunları bulmakta çok mahir olduğunuzda kesin. O zaman üzüntüyü kendinize eş ediyorsunuz. Allah'ın istediğiyse mutluluğu kendinize eş etmek. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin. Kendinize zulmediyorsunuz. Olayların değerlendirilmesini her yanlış yaptığınızda arkasından sadece huzursuzluk duyarsınız. Başka birisi tarafından kötü bir muameleye muhatap olduğunuzu, haksız bir davranışla karşı karşıya olduğunuzu düşünürsünüz. Bundan vazgeçmezsiniz. Hani bana bir söz vermiştiniz. Başkalarının size karşı olan davranışlarında onların haksızlıklarını değil, o sözleri size söylemelerindeki haklı sebepleri arayacaktınız. Hani bana bir söz vermiştiniz, siz başkalarına davranırken, başkalarına karşı olan davranışlarınızda haklı olduğunuzu aramayacaktınız. Neden haksız olduğunuzu arayacaktınız? Sadece bu iki faktörü gerçekleştirebildiğiniz anda her şey tamamlanmıştır. Başkaları size huzursuzluk veremezler. Sevgili kardeşlerim, çok çabuk kederleniyorsunuz. Olayların tesiri altına çabucak giriyorsunuz. Ve iblis o girdiği yerden sizin içinizi kemiriyor. Ve sizi hep sonsuz üzüntülerin, hüzünlerin sahibi kılıyor. Peki bu kendinize işkence etmek değil mi? Kendinize zulmetmek değil mi? Neden öyle yapıyorsunuz? Hani bize verdiğiniz sözler vardı? Hani Allah'a verdiğiniz sözler vardı? Sahabe gibi mutlu olmayı yaşayacaktınız. Biz de size bunun anahtarlarını verecektik. O anahtarlarla o kapıları açıp, mutluluk kapıları açıp, kapılarını açıp oradan içeri girmiyorsunuz. O anahtarlarla
mutsuzluk kapılarını açıyorsunuz sadece. Allah Teala size nasıl mutlu olacağınızın bütün formüllerini veriyor Kur'an-ı Kerim ile. Biz de devamlı anlatıyoruz. Ya sizi huzursuz eden davranışlar başkalarının davranışları oluyor hep. Oysa ki kendi davranışlarından huzursuz, kendi davranışlarınızdan huzursuzluk duymalı ve o davranışlarınızdan duyduğunuz huzursuzluğu sıfırlayabilmelisiniz. Siz ne zaman başkalarına karşı yaptığınız bütün davranışlarınızdan sadece mutluluk ve huzur sonucuna ulaşabilirseniz, bütün davranışlarınızın arkasından, başka insanlara yaptığınız bütün davranışlarınızın arkasından mutluluğu ve huzuru yaşarsanız, bunu hissederseniz, o zaman başkalarının size yapabilecekleri hiçbir şey kalmaz. Ne yaparlarsa yapsınlar, sizi mutsuz edemezler. Siz kendi davranışlarınızın arkasından mutluluğu ve huzuru yaşayabiliyorsanız her zaman, bunun manası sizin bütün davranışlarınız Allah'ın emrettiği istikamettedir. O zaman başkalarından da aynı hüviyette davranışlar göreceksiniz. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Allah'ın yolunda vermek her zaman mukaddestir. Hiçbir seviyede almakla eşit değildir. İşte sevgili kardeşlerim, şu dünyada mutlu olmak varken neden kendinize bu dünyayı zehir edersiniz? İşte burasını hiç anlayamıyorum. Bunca yıldır söylediklerimiz size bu kadar az mı tesir ediyor? Görüyorsunuz ki sizin için varız. Sizin için yaşıyoruz. Bütün dileğimiz sizleri bir nokta daha ilerideki bir mutluluğa ulaştırmak. Bir basamak daha ötedeki bir mutluluk. Her zaman bunun için yaşıyoruz. Eğer mutlu olmak istiyorsanız, ki hepinizin mutlu olmayacağınıza eminim, o zaman şeytanın tuzağında değil misiniz? Mutlulukları bir düşünün. Bu mutluluklar hepimiz için, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler ve Allah-u Teala bizim sadece mutlu olmamızı istiyor. Ve biz Allah'ı, onun yakınlarını bir tarafa bırakıyoruz ve iblisi bizi idare etmesi için vekil tayin ediyoruz. Ne oluyor o zaman? Başkalarının bütün yaptıkları bize batıyor. Çünkü iblis bütün davranışlarda sadece bizim üzülmemiz lazım gelenleri devamlı olarak bize hatırlatır ve sevinmemiz lazım gelenleri hemen unutturmaya çalışır. Bu kainattaki en büyük düşmanımız iblis. Öyleyse böyle bir dizaynda hepiniz bir ana görevle görevlisiniz. Bu görev mutlu olmaya çalışmaktır. Mutlu olmaya çalışmak doğruları yapmakla gerçekleşir. Allah'ın doğrularını gerçekleştirdiğiniz sürece mutlusunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.
onun sizden istediği şey sadece mutlu olmanız. Allah'ın sizin hiçbir şeyinize ihtiyacı yok. Öyleyse neden yaşamıyorsunuz mutluluğu? Ne yapmamız lazım? Bütün düşmanlıkları, kinleri, bize olan yanlış davranışları hepsini unutmamız lazım. Devre dışı bırakmamız lazım. Bize silahlar yerine uzatılan silahlarla bize yapılan düşmanlık yerine biz onlara dost elimizi uzatmalıyız. Kim, hangi silahla bize saldırırsa saldırsın, söz silahlarından bahsediyorum, karşılığında bizden hiçbir zaman bir silahın mukabelesini görmemelidir. Bizden daima dostluk görmelidir. Her zaman mutluluğunuzun anahtarının başkalarıyla en iyi davranışlar içinde bulunmak olduğunu hiç unutmayacaksınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala hepinizin sonsuz bir mutluluğa ulaşmasını istiyor. Ancak böyle hedefinize ulaşabilirsiniz. Herkese en güzel davranışlarla davranmak, başkaları yanlış davransalar da bize karşı haksız olarak düşündüğümüz kötü davranışlarda bulunsalar da biz dost olmalıyız. Eğer onlar bu size anlattıklarımı tatbik edebilselerdi, öyle davranmayacaklardı. Öyleyse hepinize hitap ediyorum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Birbirinize karşı dost olun. Sevgi dolu olun. Sözlerinizle birbirinizi kırmayın. Allah'ın ülkesinde yaşamak için çalışın ve mutlu olun. Bütün mutsuzlukları bir kenara bırakalım sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Geleceğe el ele, gönül gönüle, dostluk şarkıları söyleyerek ulaşalım. Dostluk, beraberlik, Allah yolunda birlik. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileğiyle, dualarıyla sözlerimizi inşallah burada sona erdiriyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Resuller, resuller beyaz ederiz, vazifeli kılarız. O kavimlerde yaşayan insanları şeytanı kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu yüzden bir kısmı hidayet erdiler, tabi olanlar. Bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu, tabi olmayanlar. 9. ayet-i kerime, Zümer 23. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki, Allah bu yolda kullarından dilediğini hidayet erdirir. Kimi de dalalete bırakmışsa, dalalete bıraktıkları için bir hidayetçi yoktur. 10. ayet-i kerime, Araf 186. Allah, dilediğini dalalete bırakır. Onlar için bir hidayetçi yoktur. Allah onları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır. 10 ayet-i kerime, bu bizim muhterem din adamlarının mevcut zamanımızda mevcut olmadığını söyledikleri mürşitlere ulaşamazlarsa delalette olacaklarını söylüyor. Mürşit yoktur dediklerine göre ne arayacaklardır ne de ulaşacaklardır tabii. Ne kadar hazin bir durum. Kur'an-ı Kerim onların delalette olduğunu söylüyor. Dikkat edin, bu büyük bir sorumluluktur. Bir vebaldir. Kendileri delalette olsunlar. Ama başkalarına hakikatleri söylemek mecburiyetindeler. Bu hakikatleri anlatmadıkları sürece omuzlarındaki vebal sadece delaletin gereği olarak onları cehenneme götürmeyecek. Vebal gereğince daha fazla cezalandırmaları söz konusu. Dikkat edin sözlerime. 8 grup ayet-i kerime delalette olanların gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor. Araf 179. Allah Teala buyuruyor. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onlar hayvanlardan daha çok dalalette olanlardır. Cehenneme gidecek olanlar diyor, dalalette olanlar diyor Allah Teala. Bir evvelki ayet-i kerime, Araf 178. Dalalette olanlar, hüsranda olanlardır. Müminin 103. Biz kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin günahları fazlaysa onları cehenneme alırız. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır. Hüsranda olanlar cehenneme gider diyor Müminin 103. Araf 178. Dalalette olanlar hüsranda olanlardır diyor. Dalalette olanların gidecekleri yerin cehennem olduğu ifade ediliyor. Nisa 167, 168, 169. Onlar kendileri Allah'ın yolunda değillerdir. Başkalarını da Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Allah onları asla sırat-ı müstakime ulaştırmaz. Onları ancak cehennem yoluna ulaştırır. Kimler? Uzak bir dalalet içindedirler diyor bunlar Allah Teala. Uzak bir dalalet içinde iyice sapmış insanlar. 8 grup ayet-i kerime böyle söylüyor. Dalalette olanların gideceği yer cehennemdir. Öyleyse biz Kur'an-ı Kerim'i duvara çivileri çakıp da oraya astığımız, birisi rahmetli olduğu zaman oradan çıkarıp Yasin okuyup tekrar yerine taktığımız sürece Kur'an-ı Kerim'i yaşamıyoruz. O yaşamadığımız Kur'an-ı Kerim bizi Allah'ın cennetini değil cehennemine ulaştırmak için işaretler veriyor. Ya Kur'an-ı Kerim'in hükümlerine riayet edeceksiniz ya da etmeyeceksiniz. Eğer etmezseniz gideceğiniz yer cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse dünya saadeti için 3. farzı söylüyorum. Teslim. İşte Zümer suresi 54. ayet-i kerime ve enübe ila rabbiküm ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümül azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'ın davetine üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün, ruhunuzu Allah'alaştırın. Ve Allah'a teslim olun diyor Allah Teala. Bakara suresi 102. ayet-i kerime. Ey insanlar, öyle bir takva ile takva sahibi olun ki tam bir takva olsun, bir hakkın takva olsun. Ey insanlar, siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Bakara suresinin, Ali İmran suresinin 102. ayet-i kerimesi. Ey insanlar, siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Teslimin şartları Nisa 58. İnna Allaha ye'murukum en tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri onların sahibi olan Allah'a, onların sahibine iade etmenizi, tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor Allah Teala. Üç tane emanetiniz var. İlk teslim edeceğiniz emanet ruhunuz, ikincisi nefs, fizik vücudunuz, üçüncüsü nefsiniz. Üçünü de Allah'a teslim etmedikçe Allah'a teslim olamazsınız. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a teslim oldular mı? Evet. Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime. Habibim o kitap sahiplerine ve ümmilere de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz kendimizi Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe, başta Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olmak üzere, bütün

Böyle bir şey bizim başımıza geldi. Erzurum Üniversitesi'nde konferans verdik. Bir öğretim üyesi itiraz etti sadece. Biz de akşam onları kampüse davet ettik. Dedi ki sizin kampüste kalıyoruz, gelin. Geldiler. Sabahleyin hepsi size bugün neyi anlattıysam bu akşam hepsini kabul etmiş olarak oradan ayrıldılar. Sabaha kadar onlarla beraberdik. Öyleyse sözlerime dikkat edin. Bizden kaçıyorlar. Kaçmalarının arkasında bu korku var. Mağlup olacaklar. Bizden öğrenecekler. Neden korkuyorlar? Eğer bilmiyorsa bir insan elbette öğrenecektir. Öğrenmek bir şereftir. Öğrenebilen insanlar öğretirler. Bilmedikleri şeyleri öğretemezler. Ve omuzlarında bütün din öğreticilerinin şu anda en azından bu ülkeden bahsediyorum vebal var. Dikkat edin. 2, 3, 4 Ağustos'ta Amerika'da Los Angeles'ta International Islamic Unity Konferansı'na iştirak ettim. Bizim ülkemizden davet edilen iki kişi vardı. Birisi Sayın Erbakan, birisi de Sayın Belediye Başkanı. Onlar gelmediler. Ama ben oradaydım. Ve şunu gördüm. Bu anlattığım hakikatler var ya size. Sadece bu ülkede değil, dünyada da bilinmiyor. Bütün dünya İslam'ı şu anda karanlık bir uçuruma sevk edilmiş durumda. Bu uçurumdan onları kurtarabilecek olan sadece sizlersiniz. Biz size öğrettik. Siz geleceğin sabikunusunuz. Kur'an-ı Kerim sizlerden bahsediyor. Sabikunel ahirin diye. Sabikunel evvelin diye sahabeden bahsediyor. Sabikunel ahirin diye sizlerden bahsediyor. Bütün dünyada sadece siz varsınız. Allah'ın hakikatlerini insanlara öğretecek. Öyleyse sözlerimin tatbikat kesimine geçmek istiyorum. Şimdi teoriyi öğrendiniz. Ve tatbikattan sadece sahabeyi gördünüz. Acaba bu söylediğim olaylar bir insan Allah'ın emirlerini yerine getirmek isterse nasıl gerçekleşir? Hangi şartlar altında tahakkuk eder? Şimdi size onlardan bahsetmek istiyorum. Bu konu 28 basamak ihata eder. Eğer dikkat ettinizse Cebbar kardeşimiz zamanımızın gavsıdır. Cebbar kardeşimiz, Cebbar hocamız sözlerine başlamadan evvel bir kardeşimiz geldi. Muhterem bir kardeşimiz. Rıza Çönlü hocanın, muhterem hocanın oğlu. Ve size bir sure okudu. Vel asr. İşte 28 basamaktan oluşan bir insanın sıfır koddan alınıp Allah'ın en yüksek seviyedeki salah makamındaki evliyası olmasına kadar geçecek olan bütün kademeler Vel Asr suresinde gösteriliyor. Öyleyse onun ışığı altında mısırlara bakalım. Ne diyor İmam-ı Şafii Hazretleri? Kur'an-ı Kerim kaybolmaz ama kaybolmuş olduğunu düşünün, farz edin. O takdirde bu Vel Asr suresi tek başına bütün Kur'an-ı Kerim'i anlatabilecek olan bütün özelliklerin sahibidir. Bunlar 14 asır evvel sahabe nerede birbirlerine karşılaşırlarsa Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dedikten sonra taraflardan biri mutlaka Vel Asr suresini okurmuş öbürüne. Neden okurmuş? Bunun için okurmuş. İşte bu muhtevaya dikkatle bakın. Burada Vel Asr suresinden bahsediyorum. Bu tatbikattır baştan aşağı. 28 basamak. Vel Asr, asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Gördü, hüsranda olanların gideceği yer cehennem. 4 tane istisna koymuş Allah Teala. İllel lezîne âmenû, âmenû olanlar hariç. İlk 7 basamak. Ve âmenû salâhat. Nefsini ıslah edici amellere başlayanlar hariç. İkinci 7 basamak. Ve tevâsâ bilhak. Hakka ulaşıp da hakkı tavsiye edenler hariç. Üçüncü 7 basamak. Ve tevâsâ bissavr. Nefsindeki bütün afetlere beraber sabırsızlık afetini de yok edip bu afetlerin yerini ruhlarının bütün özellikleriyle kaplayan ve tabiatıyla sabır hasletini de oraya ulaştıran insanlar. Öyleyse burası sabrın sahibi olduğunuz

Yer 28. basamak, 4. 7 basamak. İşte olay böyle anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Birinci basamakta olayları yaşıyorsunuz ve genellikle yorumlar yanlış. Çünkü insanlar olayları sevinçli veya hüzünlü sonuçlara yol açtıkları için değerlendirirler. Sevinçli bir olaysa o bir hayırdır derler, hüzünlüyse şerdir derler. Allah Teala da diyor ki size derecat kazandırırsa hayırdır, kaybettirirse şerdir. Öyle olaylar vardır ki sizi sevindirir, siz onlara hayır zannedersiniz, oysa ki onlar şerdir. Öyle olaylar vardır ki sizi üzer, siz onları şer zannedersiniz, oysa ki onlar hayırdır. Ayet-i Kerime şöyle bitiyor, Bakara 216. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir diyor Allah Teala. Öyleyse olayları yaşamak, arkasından bir değerlendirmeye tabi tutmak söz konusu. Olayları böyle bir değerlendirmeye tabi tuttuğumuz zaman ne olur? Son derece önemli bir sual bu. İki tane alternatifiniz var. Bir, Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Kalbinizden böyle bir talep geçer. İki, dilemezsiniz. Dilemezseniz ne olduğunu söylemiştim. Bir defa daha söylüyorum. Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesi, hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kurtuluşa ulaşamaz diyor. Onlar ki ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla tatmin olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Tabii hiç kimseden böyle bir şey duymadınız. Allah Teala öğretene kadar ben de duymamıştım. Ama Yunus suresinin 7. ayet kerimesine bakarsanız aynen böyle yazdığını göreceksiniz. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dilemeyenler var. Onlar kurtulamazlar. Bir de Allah'a ulaşmayı dileyenlerden bahsediyor. Eğer bu basamakta bu yaptığınız muhakeme, bu yaptığınız mukayese size Allah'a ulaşmayı diletirse, nefsinizin kalbinde, kalbinizde Allah'a ulaşma konusunda bir talep oluşursa mutlaka kurtuldunuz. Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz birinci safhadasınız. Allah da sizi mutlaka kendisine ulaştırmayı diler, ikinci safhadasınız. Mutlaka kendisine ulaştırır, üçüncü safhadasınız. Öyleyse top sizde. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah o zaman sizi kendisine ulaştırmayı dileyecek ve mutlaka ulaştıracak. Ulaştırırsa ne olur? Gördük. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmışsa, ulaştırırsa onun gideceği yer Allah'ın cennetidir diyor Allah Teala. Öyleyse şimdi konumuza biraz daha ciddi bir şekilde girelim. Allah'a ulaşmak, Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın dilemesi, ulaştırması, bunlar Kur'an-ı Kerim'de mevcut mu? Elbette mevcut. İşte Rad suresi 22. ayet-i kerime. وَالَّذ۪ينَ صَابَ الْاِبْتِقَاءَ وَچَرَبِهُمْ Onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Demek ki Allah'a ulaşmayı dileyenler var Kur'an-ı Kerim'de. Peki Allah da onları kendisine ulaştırmayı diler mi? Diler. Enam suresi 125. ayet-i kerime. فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse. Allah onları kendisine ulaştırır mı? Ulaştırır. Kehf suresi 17. ayet-i kerime. Men yehdillahu fehüvel muhted. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Allah'a ulaşmayı dileyenler var mı? Var. Allah'ın kendisine ulaştırmayı diledikleri var. İkinci safa. Allah'ın kendisine ulaştırdıkları var. Üçüncü safa. İyi ama diyeceksiniz ki bunların arasındaki illiyet rabıtası, korelasyon yok. Bir ayette diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyenlerden bahsediyor. Ötekinde Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği kişiler var. Üçüncüsünde de Allah'ın bir takım insanları kendisine ulaştırdığından bahsediliyor. Acaba bunlar gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyenler mi? Evet. İşte Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyen insanlar Kur'an-ı Kerim'de ameli olanlar adını alıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar ameli olanlar. Ne olurmuş ameli olursak? Bakınız ne diyor. Hud suresi 29. Hazreti Nuh kavmine dedi ki ey kavmim ben bu yanımda bulunan ameli olanları siz istiyorsunuz diye yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Muhakkak ulaştıracaklardır diyor. İnne kullanmış Allah-u Teala. Şüphesiz muhakkak onlar ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Kimler?
aminu olanlar. Allah Teala Hud suresinin 29. ayet-i kerimesiyle Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin muhakkak ruhunu ölmeden Allah'a ulaştıracağını garanti ediyor. Öyleyse evvelce gördük ki kim ruhunu Allah'a ölmeden evvel ulaştırırsa o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a mutlaka Allah tarafından ruhları ulaştırılan insanlardır ve onlar Allah'ın cennetine mutlaka gireceklerdir. Şimdi ikinci basamaktayız. Birinci grubu çıkardık devreden, onları bırakalım. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Burada bir hatırlatma yapmadan geçemiyorum. İslam'ın 5 tane şartından bahsettik. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Eğer bugünkü anlamda bunları alıyorsanız bunların hiçbirisi bir insanı Allah'a ulaşmaya teşvik edebilecek olan, yöneltebilecek olan hiçbir özelliğin sahibi değil. Öyleyse İslam'ın 5 tane şartına tabi olan hiç kimse ama hiç kimse kurtuluşa ulaşamaz. Onların cennete girmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Çünkü hiçbirinin bu 5 tane şartın muhtevasında Allah'a ulaşmayı dilemek mevcut olmadığına göre Allah'a ulaşmayı dilemeleri mümkün değil. Mümkün değilse kurtuluşları yok. Yunus suresinin 7. ve 8. ayet-i kerimeleri gereğince. Şimdi biz onları bırakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyenlerden bahsediyoruz. Dilediniz. İkinci basamakta yaptığınız değerlendirme Allah'a ulaşmayı dilemekle noktalandı. Üçüncü basamağa ulaştınız. Üçüncü basamaktasınız. Maide suresi 7. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki Allah sinelerde olanı bilir. Allah sinelerde olanı görür diyor. Allahü basirul bilibat diyor. Yunus Ali İmran suresinin 15. ayet-i kerimesi. Allah kalbinizde olanı hem bilir hem de görür. Ne gördü? Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Ne yapar? Rahim esmasıyla tecelli eder. 4. basamaktasınız. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi. وَمَا اُبَرِّعُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَيَمَّارَةٍ بِسُّٰيِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي Ya Rabbi diyor Hazreti Yusuf Allah'a, Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefsim bana şerre emrediyor. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği insanlar hariç, onlar emmareyi aşacak, levvame, mülhime, mutmaine diye yükselecek olanlardır diyor. Hazreti Yusuf böyle söylüyor Allah Teala'ya. Kur'an-ı Kerim bunu ifade ediyor Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde. Allah Rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Allah'ın Rahman esması herkes içindir. Ama Rahim esması sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Rahim esmasının üzerinize tecellisi rahmet gönderici bir esma olarak hiçbir zaman gerçekleşmez. İşte Allah'a ulaşmayı dilediniz, Rahim esması da tecelli etti Allah Teala. Ne olur? 3 basamak aşarsınız. Allah Teala irşat makamıyla aranızda bulunan Hicab-ı Mestur adlı bir perdeyi atar, alır. Kulaklarınızda bulunan Vakra isimli bir ağırlığı alır. Ki o vakra sebebiyle özellikle hidayete müteallik, irşada müteallik ayetlerin manasına varamazsınız. Onu alır Allah Teala. 7. basamakta ise ki bu noktadan 4. basamaktan itibaren 3. basamak oluyor 7. basamak. Bu basamakta ise nefsinizin kalbinde bulunan ekinnet isimli bir engeli alır. İrşadı, idraki engelleyen nefsinizin kalbindeki bu ekinneti alır, yerine ihbat koyar Allah Teala ve anlar duruma girersiniz. İşte İsra suresinin 45 ve 46. ayet-i kerimeleri. Habibim, sen onlara Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın ismini tek tek zikrederek onlara Kur'an-ı Kerim'i okurken onlarla senin aranda bir hicab-ı mestüre vardır, gizli bir perde vardır. Bu yüzden sana karşı muhabbet besleyemezler. Onların kulaklarında vakra vardır, seni duyarlar ama işitemezler. Onların kalplerinde ekinnet vardır, seni idrak edemezler. Kulaklar duyar ama işitemez. İşitebilmek için zihninizi devreye sokacaksınız. Zihniniz kulağınıza ulaşan kelimelerin manasına varacak, işiteceksiniz. İşitmeden davete icabet edemezsiniz. Allah Teala öyle söylüyor. Enam suresinin 36. ayet-i kerimesi. Sadece işitenler
bizim davetimize icabet edebilir diyor Allah Teala ve Allah kendi zatına davet ediyor. Öyleyse birinci basamakta, dördüncü basamaktan sonraki birinci basamak, beşinci basamak oluyor. Beşinci basamakta Allah irşat makamıyla aramızdaki icab-ı mestur adlı perdeyi kaldırıyor. Altıncı basamakta kulaklarınızdan vakrayı alıyor, işitmenizi sağlıyor. Yedinci basamakta nefsinizin kalbinden ekinleti alıyor, irşada mütalik olan hususları da idrak etmenizi sağlıyor. Cehennem. Öyle bir sistem ki oraya giren insanlar ya kulaklarında vakrayla, kalplerinde ekinnetle ve hicab-ı mestur ile beraber girerler. Onların cehenneme girmeleri yüzleri yere sürtünerektir. Bir de kulaklarındaki vakra alınmış, kalbindeki ekinnet alınmış, hicab-ı mestur almış insanlar var. Onlar uçarak cehennemin kapısından içeriye girerler. Herkes girer. Kim olursanız olun, cennetin en üstün köşesine gidecek olursanız olun, peygamber olun, mutlaka cehenneme girersiniz. Kıyamet günü bütün insanların gireceği yer cehennemdir. Bir kısmı burunlarından sürtülerek bu şartlara sahip olanlar, yani kulaklarında vakra olanlar, kalplerinde ekinnet olanlar, burunları üstü sürtülerek cehenneme girerler. Girerler ve bir daha çıkamazlar. Oradaki elektronik sistemler onların dışarı çıkmasına kesin engeldir. Ama eğer bunlar yoksa sizde, o zaman kurtardığınız paçayı demektir. Çünkü cehennemde yatan insanları, işkenceleri görüp de Allah-u Teala'ya şükrettikten sonra sizler oradan hemen ayrılacaksınız. Hayır, bir işkenceye uğrayarak değil, cennete girecek olanların hepsi, onlar da evvela cehenneme girerler, cehenneme girenlerle beraber. Ama kulaklarında vakra olmadığı için, kalplerinde ekinnet olmadığı için, oradaki elektronik sistemler onları tutamaz. Onlar cehennemin kapısından tekrar uçarak çıkıp cennete doğru yola çıkacaklardır. İşte Mülk Suresi 8-9-10. Cehenneme girecek olanlar burunları sürtülerek girerler diyor Allah-u Teala, cehennemde kalacak olan kişiler. Cehennem bekçileri onlara derler ki, size yaşadığınız devirde sizden olanlar gelip de buraya cehenneme gireceğinizi söylemediler mi? Cevap, söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Eğer biz onların sözlerini işitebilmiş olsaydık, kulaklarımızdaki vakra alınmış olsaydı ve idrak edebilmiş olsaydık, kalbimizdeki ekinnet alınmış olsaydı, burada cehennemde mi olurdu? Cehennemde kalanların hepsinin kulaklarında vakra var, kalplerinde ekinnet var ve irşat makamıyla aralarında hicab-ı mestura var. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, hiçbir zaman kulaklarındaki vakra alınmayan bir insandır, kalbindeki ekinnet alınmayan bir insandır, o kişinin mekanı cehennemdir. İlk ihtar burada alınıyor. Hiç kimse İslam'ın 5 tane şartıyla kurtulamaz diyorum. Neden? Çünkü İslam'ın 5 tane şartı hiç kimsenin kalbinde Allah'a ulaşma talebini gerçekleştiremez. Böyle bir talep aklınıza bile gelmez, size hiç kimse tarafından söylenemez. Böyle bir talebiniz yoksa o zaman kulağınızda vakra var, kalbinizde ekinnet var. Cehenneme mutlaka girersiniz ama bir daha çıkamazsınız oradan. Öyleyse kalbindeki ekinnet alınmış olan insan yedinci basamaktadır. Bunlar ameli olanlardır. İşte kalplerindeki ekinnet alınıp yerine ifat olanlara Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah Teala isim veriyor. Ameli olanlar. Ne oldu bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilediler. Üçüncü basamak. 10 saniye içinde kulaklarındaki vakra alınır, kalplerindeki ekinnet alınır, irşat makamıyla aralarındaki icab-ı mestura alınır. O insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri anda bunlardan kurtulmuşlardır. Yedinci basamağa ulaşmışlar, ameli olmuşlardır. Ne olur ameli olurlarsa? Allah'a ulaşmayı dileyen bu insanlar ameli olanlar adını alıyor. Onların gidecekleri yer cennet. Gerçek mi? Evet, çünkü hepsinin ruhlarını ölmeden Allah'a ulaştıracakları kesin. Hud suresi 29. ayet-i kerime. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan ameli olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracak olanlardır. Neticede de Allah'ın cennetine mutlaka girecek olanlardır. İşte ilk 7 basamağa geldik, ameli olanlar. Şimdi Vel Asr suresini dönüyorum. Vel Asr, asra yemin ederim,
İnnel insane lefî hüsn, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllel lezine amenu, ama amen olanlar hariç, onlar cehenneme gitmezler. Neden? Kulaklarında bakra yok, kalplerinde ekinnet yok, hicab-ı mestura yok. Onlar, hayır, onların gidecekleri yer cennettir diyor Allah Teala. Ameni oldu kişi, Allah'a ulaşmayı diledi, ameni oldu, 10 saniye içinde olur. Ve öldü. Hiç ameli yok. Gene de gideceği yerin cennet olduğunu söylüyor Allah Teala. 8. basamaktan devam ediyoruz yolumuza. 8. basamak Tekabül suresi 11. ayet-i kerime. Kim Allah'a amen olursa onun kalbine hidayet koyarız diyor Allah Teala. Demek ki 8. basamakta kalbimize hidayet konuluyor. 9. basamakta Allah'ın kalbimize koyduğu bu hidayet, nefsimizin kalbine koyduğu hidayet, nefsimizin aşağı dönük olan nur kapısını, nefsimizin kalbinde iki tane kapı var. Birisi şeytanın karanlıklarının nefsimizin kalbine girmesine yarayan zulmani kapı, birisi Allah'ın nurlarının nefsimizin kalbine girmesine yarayan Rabbani kapı. İkisi de başlangıçta aşağı dönük. Ve bunlardan bir tanesinin mutlaka yukarıya dönmesi lazım. Çünkü Zümer 23'te Allah Teala Allah'tan zikir yapmamız halinde iki tane nurun geleceğini, bu iki nurun da yukarıdan aşağı Allah Teala tarafından inzal edildiğini, indirildiğini söylüyor. Nurlar yukarıdan aşağı geliyorlarsa bardağı yukarı tutmak mecburiyetindesiniz. İçine Allah'ın nurlarının girebilmesi için. Ama başlangıçta bütün insanların kalplerindeki nur kapısı aşağı dönük. Hiç kimsenin kalbine Allah'ın nuru, kalbi aşağı doğru dönük olduğu sürece giremez bir damla bile. İşte bunun için Allah Teala nefsinizin kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Kaf suresi 33. ayet-i kerime ve cae bi kalbin minib. Onlar Allah'ın huzuruna kalpleri Allah'a dönük olarak gelenlerdir. Bir takım insanlar kıyamet günü kalpleri şeytana dönük olarak Allah'ın huzurunda bulunacaklar. Bir takım insanlarsa kalpleri Allah'a dönük olarak kurtuluşa ulaşanlar ikinci grup. İşte kalbiniz Allah'a döndü, ne olacak? Zikir yapıyorsunuz, Allah'ın katından rahmetle Fazl isminde iki tane nur indiriliyor göğsünüze. Kalbinize ulaşamaz, göğsünüzden tekrar Allah'ın katına geri döner. Huzuru yakalarsınız, huzuru hissedersiniz içinizde ama kalbinize ulaşıp aydınlatamaz. Aydınlatabilmesi için Allah Teala'nın göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açması lazım. Açar mı? Açar. İşte Enam suresi 125. ayet-i kerime. Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse onun göğsünü teslime açar. Onun göğsünü teslime açar. Yani göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Çünkü Zümer 22 sadece Allah'ın göğsünü teslime açtığı kişinin kalbine Allah'ın nurunun ulaşabileceğini söylüyor. Öyleyse göğsünün teslime açılması göğüsten kalbe bir nur yolunun açılması anlamına geliyor. Bir tünel açıyor Allah Teala göğsünüzden kalbinize bir nur yolu. 10. basamaktasınız. Dikkat edin. Bu noktaya kadar nefsinizin kalbine bir damlacık bile nur girmesi mümkün değildir. Evvela bu tünel mevcut olmadığı için, sonra da daha başlangıçta söylediğim hiçbir kalp şartına sahip olmadığınız için. Öyleyse şu anda 3 tane kalp şartının sahibisiniz. Kalbinize hidayet koydu Allah Teala. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirdi. 2. şart, göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açtı. 3. şart, zikir yapıyorsunuz. Zikir, Allah... Allah'ın ismini tekrar etmektir. Ne kadar tekrar ederseniz, tekrar ettiğiniz süre içinde Allah'ın katından göğsünüze mutlaka iki tane nur ulaşacaktır. Rahmet ve fazl. Zümer 22. Bu iki tane nur göğsünüzden kalbinize ulaşacaktır. 11. basamakta ve kalbinizden içeri giremeyecektir. Çünkü bütün insanların kalpleri mürşitlerine ulaştıkları güne kadar mühürlüdür Allah Teala tarafından. Hiç istisna yok. Herkesin kalbi mühürlü. Allah Teala Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde o dalalette olan insanların kalplerinin mühürlü olduğunu söylüyor. Kimdi dalalette olanlar? Mürşitlerine ulaşamamış olan insanlar. Bütün insanların kalpleri mühürlü. Bitti. İşte zikir yapıyorsunuz, göğsünüze Allah'ın nurları geliyor, kalbinize ulaşıyor rahmetle faz.
Fazl hiç giremiyor, rahmet hiç giremiyor içeri. Fazl da giremiyor ama fazlın hafif bir şekilde, rahmetin hafif bir şekilde sızması söz konusu. Bu sızma 12. basamakta %2 çevresine ulaşıyor. %2'ye ulaştığı zaman 12. basamaktasınız. İşte burası sizin için bir kurtuluş noktası. Çünkü huşiye ulaştınız. Hacet suresi 16. ayet-i kerime. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi? Geldi, %2 nur birikti, kişi huşu sahibi oldu. Ne olur? Allah Teala diyor ki huşu sahibi olanlar hacet namazı kıldıkları zaman ben onlara mürşitlerini gösteririm. İşte burada mürşidinizi göreceksiniz. Hacet namazını kılacaksınız. Allah size mürşidinizi gösterecek. Huşuya ulaştıysanız mutlaka görürsünüz. Gördünüz. 13. basamaktasınız Bakara suresinin 45. ayet-i kerimesi gereğince. Huşu sahibisiniz. Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesiyle huşu sahibisiniz. Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesi gereğince gene huşu sahibisiniz. Mürşidinizi gördünüz, 13. basamak. Ona ulaştınız, 14. basamak. Ne olur? Tam 7 tane hediye alırsınız Allah-u Teala'dan. Hiç beklemediğiniz 7 tane hediye. Birinci hediye, mürşidinizin ruhu başınızın üzerine gelir ve yerleşir. Mümin suresi 15. ayet-i kerime. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden, katından bir ruh gönderir. O kişinin ruhuna senin Allah'a ulaşma günün geldi demek için. Mürşidinizin ruhu gelir ve başınızın üzerine yerleşir. Bu bir garantidir. Bir Rabbani garantidir. Bu noktadan itibaren size zulmani ilimler tesir edemez. Size büyü yapılamaz, size iddam yapılamaz, cinler üzerinize saldırtılamaz. Hiçbir şekilde zulmani ilimlerin tesir etmeyeceği bir alanın içine girersiniz. Neden? Çünkü başınızın üzerinde pozitif voltajı, şeytanın negatif voltajından daha yüksek olan bir ruh artık bir bekçi olarak gelmiştir, bir muhafızdır. Hud suresinin 11. ayet-i kerimesine göre bir muhafızın sahibisiniz artık başınızın üzerinde. Başınızın üzerinde bir muhafız var. İki, kalbinizin içine Allah imanı yazar. Bu noktadan itibaren kalbine iman yazılmış birisiniz. Yani Allah'a göre de müminsiniz. Biz insanlara göre mümin olmak çok kolay. Kim Allah'a inanıyorsa onu mümin kabul ediyormuşuz. Allah Teala kabul etmiyor. Mümin olabilmeniz için kalbinizin içine imanın yazılması lazım. Yazılmazsa hayır, mümin standartları içinde değilsiniz. Hücurat suresi 14. ayetlerine Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim onlara dedi ki hayır, siz mümin olmadınız. İslam dairesine girdik deyin ama mümin olduk demeyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Allah kalbinizin içine iman yazmadı. Kalbinizin içine iman yazılmadığı sürece hayır, Allah sizi müminler safında kabul etmiyor. Ama mümin olursanız, kalbinizin içine iman yazılırsa ne olur? Mutlaka cennete girersiniz. Çünkü Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesi şöyle söylüyor. Kadın olsun, erkek olsun, bütün müminleri Allah mutlaka cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Kimin kalbine iman yazılmış da mümin olmuşsa, ki 14. basamakta bu olur, o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Dikkat edin. Müminler cehenneme hiç girmezler. Hani bir takım saflar, bir takım masallar uydurmuşlar. İşte efendim, adam Allah'a inandığı için müminmiş ama ibadeti falan olmadığı için cehenneme girecekmiş. Allah da onu cehennemde hafif tertip kavurduktan sonra cennetine alacakmış. Böyle bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de. Yıllardan beri, 20 yıldır Kur'an-ı Kerim'in bütün cehennem ayet-i kerimelerini teker teker tiftik tiftik attık. Hayır, yok. Cehenneme giren ebediyen orada kalır, cennete giren ebediyen cennette kalır. Ve bütün müminler cennete girerler. Asla cehenneme girmezler. Cehennemden çıkmak ve cennete girmek diye bir husus Kur'an-ı Kerim'de mevcut değil. Bu iddianın sahipleri kimlerse gelsinler de bize anlatsınlar, ispat etsinler bakalım.
Öyleyse burada kalbinize iman yazıldı. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların diyor Allah-u Teala başlarının üzerine katımızdan bir ruh göndeririz. Mürşidin ruhunu göndeririz. Onunla onları destekleriz. Ve onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor. Mürşidin ruhu başınızın üzerine gelip yerleştiği zaman Allah kalbinizin içine imanı yazıyor. Yazıyor ve mümin oluyorsunuz. Sonra Allah-u Teala'nın bir başka muhtevasına bakın. Allah-u Teala'nın indinde bu mürşide ulaştığınız gün birçok olay cereyan eder. Bunlardan sadece iki tanesi saydık. Mürşidin ruhu geldi, başınızın üzerine yerleşti. Kalbinizin içine iman yazıldı. Sizin ruhunuz ne olur? Vücudunuzdan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşır, Allah'a doğru yola çıkar. Nebe Suresi 39. ayet-i kerime. Zalikel yevmül hakkı femen şahittehaze ila rabbihi me'aba. İşte o gün hak günüdür. Mürşidin önünde diz çöküp onun elini öptüğünüz, ona tabi olduğunuz gün, hakka ulaşmak için tabi olduğunuz gün sizin için hak günüdür. Hakka ulaşmayı dileyen kişi kendisine o gün Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder diyor Allah Teala. İşte o gün bunu ittihaz ediyorsunuz, yol ittihaz ediyorsunuz. Üçüncü Allah'ın ihsanı. Dördüncü ihsanı. Allah Teala kalbinizin içine iman yazıp sizi mümin ettiği zaman bütün günahlarınızı sevaba çeviriyor. Furkan 70. Ne zaman onların mümin olmaları söz konusu ise diyor, mürşitlerine ulaşıp da tövbe ettikleri gün onların bütün günahlarını sevaba çeviririz diyor. Dikkat edin, bütün günahlarınız sıfırlanmıyor. Sıfırlandıktan sonra bir o kadar daha yukarı çıkıyorsunuz, günahlarınız sevaba çevriliyor. Allah'ın 5. hediyesi, bir sevabınıza eskiden 10 katını veren Allah Teala o gün 100 katını vermeye başlıyor. Bunu 700 kata kadar çıkaracağını da vaat ediyor. Bakara Suresi 261. Biz onlara bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir nebat grubu kadar ihsanda bulunur. 1'e 100 bulunuruz diyor. 1'e 100 veririz. 200, 300, 400, 500, 600, 700 kata kadar çıkartırız diyor. Ve Allah'ın 6. ihsanı, o kişinin kalbine Allah'ın yeni bir nur daha göndermesi. Bu nurun adı salavat. Salavat isimli yeni bir nuru Allah-u Teala gönderiyor. Mürşidine ulaştığı için, kişi hidayete adım attığı için. Bakara Suresinin 157. ayet-i kerimesi. Allah'ın rahmeti ve salavatı sadece o hidayete erecek olanların, mürşidlerine ulaşmış olanların üzerinedir diyor Allah-u Teala. Ve Allah'ın 7. hediyesi, nefs tezkiyesine başlama. Ne demek bu nefs tezkiyesi? Bakalım ne oluyor şimdi? Allah Teala 14. basamakta nefsinizin kalbini açtı. Kalbindeki mühürü açtı. Bu mühürün iç tarafına, kalbinizin içine imanı yazdı. Ve mühürü tekrar yerine koydu. Artık bu mühür hareketli hale gelen bir mühürdür. Zikre başladığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve selavat isminde 3 grup nur nefsinizin kalbine ulaşacak. Nefsinizin kalbindeki hareketli hale gelen kapıyı nefsinizin alt boyutuna doğru itmeye başlayacak. İtecek, itecek, itecek, zulmani kapıya ulaştıracak. Zulmani kapıyla Rabbani kapı aynı büyüklükte, aynı boyutta. Bu kapı, zulmani kapı, bu mühür zulmani kapıya da tıp atıp uyar ve zulmani kapıyı kapatır. 3 tane enerji grubunun baskısıyla mühür zikir boyunca orada kalacaktır. Anlamı ne? Anlamı şu, zikir boyunca şeytanın nefsimizin kalbine karanlıklarını ulaştırması artık mümkün değildir. Buna karşılık Rabbani kapıyı örten bu mühür, nur kapısını örten mühür oradan aşağı indiği için nur kapısı açılmıştır. Açılan nur kapısından içeriye rahmet, faz ve salavat isminde 3 tane nur bir çağlayan gibi dolmaya başlar. İşte nefsinizin kalbinde aydınlanma olayı rahmet, farz ve selavat isimdeki 3 nurla burada başlar. Kaldı ki bu nurlardan sadece 2 tanesi nefs tezkiyesine başlamanız için
Kur'an-ı Kerim'de yeterli görünüyor. İşte Nur Suresi 21. ayet-i kerime. وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَّى مِنْهُمْ اَبَدًا اَحَدًا. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, nefsinizin kalbinden içeriye giremezse, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Demek ki nefsinizi tezkiye edebilmeniz için nefsinizin kalbinden içeriye rahmet ve faz isimli iki tane nurun sızması değil, girmesi gerekiyor. İşte bu giriş, iki nurun girişi sizi nefs tezkiyesine başlatır. Nefs tezkiyesine başlayanlarsa Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesine göre onlar da müminlerdir. Kim nefs tezkiyesine başlarsa amelü salihat diyor Allah Teala, nefsi ıslah edici ameller. İşte orası bu nokta. 14. basamaktasınız. Nefsi ıslah edici amellere başladınız. 2. 7 basamak. Vel Asr Suresi'ne dönüyorum. Vel Asr. Asr'a yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak hüsrandadırlar. İllen lezine amenu. Ama amen olanlar hariç. İlk 7 basamak. Ve amülüs salihat. Ve nefsi ıslah edici ameller işlemeye başlayanlar da hariç. 2. 7 basamak. 14. basamaktasınız. Zikir yapıyorsunuz. Allah'tan gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat göğsünüzden kalbinize geliyor. Kalbinizin içinde bulunan iman kelimesi bir çekim merkezidir. Cazibe merkezidir. Bu iman kelimesinin çekim alanı içine giren nurlar oraya yapışıp kalıyor. Ve yavaş yavaş %1, %2 derken %7 nurun sahibi oluyor nefsinizin kalbi. Nefs-i emareyi tamamladınız. Yusuf Suresi 53. Ve ma uberru nefsi innen nefse le emaretin bisu'i. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefsim bana şerri emrediyor. Yalnız şerri. İşte bu %100 nefsinizin şerri emrettiği kademeyi %7 ile aştınız. Ruhunuz mu? Sizden ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşan ruhunuz burada %7 nurda 1. gök katına ulaşır. Sonra zikrinizi daha çok arttıracaksınız. Bir %7 nur birikimi daha nefsi levvamedesiniz. Kıyamet Suresi 2. ayet-i kerime. وَلَا اُقْسُمُ بِنْ نَفْسِ لَوَامَةِ. O levvame nefse, kınanan nefse, suçlanan nefse kasem ederim diyor Allah Teala. Burada kişi nefsini suçluyor ve büyük pişmanlık duyuyor yaptıklarından. Çünkü Allah'tan utanıyor, mürşidinden utanıyor. Yaptığı hatalar dolayısıyla büyük pişmanlık duyuyor. Burası nefsi levvame. 2. 7 nur birikimi, ruhunuz 2. gök katına kadar yükseldi. Devam ediyorsunuz, irşat makamından aldığınız emirler gereğince zikrinizi daha çok arttırmaya. Arttırıyorsunuz. 1 107 daha nur birikimi, nefsi mülkime, Allah'tan ilham almaya başlıyorsunuz. Fe elhamaha, fücuraha ve takvaha. Onlara şeytanın fücuru da, Allah'ın takvası da ilham edilir diyor Allah Teala. Ruhunuz mu 3. gök katına kadar yükselmeye başladı? Nefs-i mutmainneye geliyorsunuz 107 daha nur birikimiyle. Ya eyyetühen nefs-i mutmainnetü. Fecr 28. Fecr 27. İrci Allah Teala diyor ki, ey mutmain olan nefs. Emmare, levvame, mülhime, mutmainne. Doyuma ulaşıyorsunuz. Bir de bakıyorsunuz ki meğer Allah'ın size verdiği şeyler her neyse onların hepsi size yeterliymiş. Ama burada farkına varıyorsunuz. Yeterli olduklarını fark ediyorsunuz. Ve bu size mutluluğun ilk tadıdır. Allah'ın verdikleri size yeterliyse artık hırsınızın sizin üzerinizdeki negatif tesirleri sıfırlanacaktır. Artık böyle bir şey hissetmeyeceksiniz. Allah'ın verdikleri sizin için hep yeterli olacak ve arkadan Allah'tan razı olacaksınız. 4. basamakta mutmain oldunuz, doyuma ulaştınız. Neyle ulaştınız acaba? Zikirle. Allah Teala diyor ki Rad 28. Ela bi zikrillahi tatmeynül kulubu. Dikkat edin ki kalpler sadece Allah'ı zikretmekle mutmain olur.
Zikir yoksa nefsinizin afetlerini yok edemezsiniz. Başka bir silah yok. Ve görüyorsunuz ki zamanımızda Allah'ın üzerinize farz kıldığı, en büyük ibadet olarak vasıflandırdığı ve üzerinize farz kıldığı zikir, farzların arasında yok. Artık insanlar zikir farzdır diyemiyorlar. Böyle bir farz hükmüne karşı karşıya değiller. Ama Kur'an-ı Kerim'de açıkça Allah-u Teala sadece zikrin değil, daimi zikrin de farz olduğunu söylüyor. Ve eğer zikir farz değilse, insanlar zikretmezlerse, zikirsiz hiç kimse nefsini tezkiye edemez. Allah'a verdiğiniz nefsinizin tezkiye yeminini gerçekleştiremezsiniz. Emmare kademesine bile ulaşamazsınız değil, emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye, tezkiye diye 7 tane kademi yaşasınız, birincisine bile ulaşmanız mümkün değildir. Kalbinizin içine bir damla bile nurun girmesi mümkün değildir. Zikirsiz hiçbir şekilde kalbinizin nurlanması, karanlıkların yok olarak nurların nefsinizin kalbine gelip yerleşmesi mümkün değildir. Nefsiniz dördüncü kademede aklandı. Ruhunuz dördüncü gök katına kadar yükseldi. Allah'tan razı olacaksınız. Beşinci %7 nurla radiye makamındasınız. Allah da sizden razı olacak. Altıncı %7 nurla mardiye makamındasınız. Radiye ve mardiye Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesinde yer almış. Ve yedinci kademe tezkiye. Nefs tezkiyesi. Allah Teala diyor ki kim nefsini tezkiye ederse فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye ederse o kişi bunu kendi nefsi için yapar ve ruhu Allah'a ulaşır. İşte burası yedinci makam, tezkiye makamı, pardon kademesi. Bu kademede siz nefsini tezkiye etmiş bir insansınız. Nefsinizin Allah'a verdiği yemini yerine getirdiniz. Ruhunuzu da Allah'a ulaştırdınız. Ruhunuzun Allah'a verdiği misaki yerine getirdiniz. Nefsinizi tezkiye ettiğiniz için ve ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız için fizik vücudunuzu da Allah'a kul ettiniz. Allah. Ve böylece yemininiz, misakiniz ve ahdiniz tamamlandı. Allah'a ezelde verdiğiniz üç yemini de sahabe gibi siz de tamamladınız. Ne olur? Allah-u Teala'nın cennetine girersiniz. Fecr 28'de Allah-u Teala Fecr 27, 28, 29, 30'da onu diyor. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan, nefsinin tezkiye yeminini yerine getir. Ey ruh, Rabbine geri dön. Bana verdiğin misaki yerine getir. Ey fizik vücut, o zaman sen de kullarımın arasına gir ve cennetime gir. Allah'ın cennetine girmeniz işte bu üç tane yemini gerçekleştirmenize mümkün. Gerçekleştirdiniz. Ruhunuz Allah'a ulaştı, hakka ulaştı. Hakkı tavsiye edebilecek olan bir özellik kazandınız. Üçüncü, yedi kademe burada tamamlanıyor. İşte vel asr. İnnel insane lefî hüsr. Asra yemin ederim, zamana yemin ederim ki insanlar hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû. Âmenû olanlar hariç ilk yedi basamak. Ve âmenü salat. Nefs tezkiyesine başlayanlar hariç ikinci yedi basamak. Ve tevâsav bil hak. Hakka ulaşıp da hakkı tavsiye edenler. Üçüncü yedi basamak. 21. basamak yükseldiniz. 21. basamaktasınız. Sıfır koddan başladınız. Allah ile olan ilişkilerinize 21. basamağa geldiniz ve takva sahibi oldunuz. Necm suresi 32. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor, nefslerini tezkiye edenler takva sahipleridir. Rum suresi 31. ayet-i kerime ruhlarını Allah'a ulaştıranlar takva sahipleridir. Bakara suresi 21. ayet-i kerime fizik vücutlarını Allah'a kul edenler takva sahipleridir. Öyleyse ne yaptı bu insan? Nefsini tezkiye etti. Takva sahibi oldu. Ruhunu Allah'a ulaştırdı. Takva sahibi oldu. Fizik vücudunu Allah'a kul etti. Takva sahibi oldu. Takva sahibi olursa ne olur? Allah'ın mutlaka cennetine girer. İşte Ali İmran 15 cennet takva sahipleri için hazırlandı. Onlar Allah'ın altlarından ırmaklar akan cennetlerine konulacaklardır. Cennetler hep takva sahipleri için. Bunları gerçekleştiren herkes takva sahibi olur.
Takva sahibi olmak aynı zamanda kişiyi evliya kılar. İşte burada kişi ruhu Allah'laştığı için ve tevasa bil hak diyor Allah Teala. Hakkı tavsiye eden, hakka ulaştığı için hakkı tavsiye eden bir özellik kazanıyor kişi. İşte burası hakkı tavsiye eden bir noktaya ulaştığınız yer. Ve Allah'ın evliyası olduğunuz yer. Gerçek mi? Bakınız ne diyor Yunus 62, 63, 64. Ela inne evliya Allahu la hafin aleyhim ve lahum yahsenun. Ellezina amenu ve kanu yettekun. Lehumul büşra fil hayatid dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar diyor Allah Teala. Onlar amenudurlar ve takva sahibi olmuşlardır. Takva sahibi oldukları için Allah'ın evliyası olmuşlardır. Onlara dünyada da mutluluk vardır, cennette de mutluluk vardır diyor Allah Teala. İşte burası Allah'ın evliyası olduğunuz yer. Ve ruhunuz Allah'ın zatına ulaştı. Allah'ın zatı Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesine göre sizin ruhunuza meap oldu, sığınak oldu. Allah'ın evliyasınız, fena makamının sahibisiniz. İfna olma, yok olma makamının sahibisiniz. Velayetin birinci makamı. İkinci makamında Allah Teala size bir taht ihsan ediyor. Enam suresi 127. Felehüm darüsselâme inde rabbihüm. Onlara Rablerinin indinde Allah Teala'nın huzurunda teslim yurdu var diyor Allah Teala. Bir taht bu, altın bir taht. Kime ihsan edilmişse o kişi beka makamının sahibi olur. Çünkü ruhu sonsuza kadar o altın tahtın üzerinde baki olacaktır. Üçüncü makam. Zühd makamı. Ne zaman zikrinizi günün yarısından öteye taşırırsanız pozitif zühdün sahibisiniz. Siz artık Allah-u Teala'nın indinde zühd sahibisiniz. Her gün 13 saat zikir yapabiliyorsanız, zikirsiz geçen süreniz 11 saat, zikirsizliğe karşı zahit olduğunuzu her gün Allah-u Teala'ya ispat ediyorsunuz. İşte Yusuf suresi 20. Onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple onu az bir bedelle birkaç dirheme sattılar. Dördüncü makam. Fizik vücudunuzu da Allah'a teslim ediyorsunuz. İşte Nisa 125. Femen ahsenu dinen mimmen eslehu veçhehu lillahi ve huve muhsinun. O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah Teala. İkinci tesliminiz, dördüncü velayet makamı, muhsinler makamı, teslim makamı, fizik vücudunuzu da Allah'a teslim ettiniz. Bir sonraki makam ulul elbab. Beşinci makam ulul elbab makamı, daimi zikre ulaştınız. İşte Âl-i İmrân suresi 190-191. ayet-i kerimeler Allah Teala buyuruyor. Ulul elbab olanlardan bahsediyor Allah Teala. O ulelbap kullarım ki onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredenlerdir. Ulelbap olduğunuz daimi zikrin sahibisiniz. Burası velayetin beşinci makamı. Ve hemen arkasından ihlas makamının sahibisiniz. Nefsinizin kalbinde ne kadar karanlık varsa hepsi daimi zikirle mutlaka yok olur. Ve ruhunuzun bütün hasletleri, bütün faziletleri nefsinizin o kalp karanlık dünyasını ruh hüviyetine sokar. Artık nefsinizde sadece ruhunuzun faziletleri var, hasletleri var. Nefsinizin hiçbir afeti artık kalmamıştır, yoktur bunlar. Burası ihlas makamı. Nefsinizin halis olduğu makam. İşte burası sizin için nihai kurtuluş. Çünkü burada İslam oluyorsunuz. Hem Allah'a üç tesliminizde gerçekleştirdiğiniz için İslam oluyorsunuz, hem de selamete erdiğiniz için, dünya saadetine ulaştığınız için İslam oluyorsunuz. Üçüncü teslimi Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesi söylüyor. Allah Teala şöyle söylüyor. وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لَيَعْبُدُ اللّٰهَ مُحْلِس۪ينَ لَهُدِّينَ هُنَفَاءَ. Onlar emrolunmadılar. Allah'a nefslerini teslim etmiş,
dinde halis kullar olmakla, muhlis kullar olmakla emrolundular diyor. Burası üçüncü ve son tesliminiz. Allah'a üç emaneti teslim ettiniz. Velayetin birinci makamı, ruhunuz Allah'a ulaştı, Allah'ın zatında ifna oldu. Allah'ın zatı ruhunuza meap oldu, sığınak oldu. Ve ruhunuz Allah'a teslim oldu. Dördüncü velayet makamı, taht ihsan etti Allah Teala. Ve ruhunuza, siz ruhunuz sonsuza kadar da baki olacağı için ikinci o beka makamının sahibi oldunuz. Dördüncü velayet makamında fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz. İkinci teslim. Altıncı makamda en son teslim olan nefsinizi de Allah'a teslim ettiniz. Üç emanette teslim oldu. Teslimler açısından İslam oldunuz. Dikkat edin, İslam kelimesi de, teslim kelimesi de, iki kelime de silim kökünden gelir. Seleme. Bu kelimede İslam kelimesi de, teslim kelimesi de vardır. Ve siz Allah'a üç emanetinizi teslim etmedikçe Allah'a göre İslam olamazsınız. İslam dairesine girersiniz sadece. İşte burası bir başka sebepten daha İslam olduğunuz yer. Selamete erdiğiniz için. Ne demek bu? Yani hem iç aleminizde, hem dış aleminizde, hem Allah ile olan ilişkilerinizde mutlak dünya saadetinin sahibisiniz. İşte burası belki sözlerimizin en önemli yeri. Herkes saadetin ne olduğunu merak ediyor. Ama kimse saadet hakkında gerçek bir tanımlama yapamıyor. Saadet nedir? Mutluluk halidir. Bu mutluluk hali iki tane temel şart gerektirir. Bir, daimi olacak. Daima mutlu olacaksınız. Kesintisiz bir mutluluk. İki, üç aleminizde birden mutlu olacaksınız. Hem iç aleminizde mutlu olacaksınız, hem başka insanlarla olan ilişkilerinizde, dış aleminizde mutlu olacaksınız, hem de Allah ile olan ilişkilerinizde mutlu olacaksınız. İşte hepiniz için söz konusu olan şey mutluluk ve burada gerçekleşir. İç aleminizde neden daha evvel mutlu değilsiniz de burada mutlusunuz? Çünkü nefsinizde evvelce afetler var. Bu afetler sebebiyle hep yanlışlıklar yapıyorsunuz. Günah işliyorsunuz. Ve devamlı günah işliyorsunuz. Bu sebeple devamlı huzursuzluk içindesiniz. Birinci sebep bu. Arkadan her günahın arkasından ruhunuz nefsinize azap ediyor. İkinci defa huzursuzsunuz. Üçüncüsü de nefsiniz şerri istiyor, ruhunuz hayrı istiyor. İkisi de taleplerinden vazgeçmiyor ve içinizde devamlı bir vıdı vıdı var. İç dünyanızda nefsiniz ve ruhunuz devamlı bir kavga halinde, kaos var iç dünyanızda. Huzursuzsunuz. Ama ihlasa ulaştığınız zaman bunların hiçbirisi yok. Hepsinin yerini mutluluk alıyor. İç dünyanızda neden huzura ulaşıyorsunuz? İhlas makamında, çünkü nefsinizin bütün afetleri yok oldu. Artık şerri talep eden hiçbir faktör yok nefsinizde. Nefsinizin bütün hüviyeti pozitife dönüştü, ruhunuzun bütün hasletlerine sahip oldu. Yalnız hayrı talep eden bir hüviyet kazandı. Ruhunuz zaten ezelden beri hayrı talep ediyordu. Her ikisi de hayrı talep ettiği için kavga biter iç dünyanızda. Artık iç dünyanızda kavga yok, kavga sona ermiş durumda. Huzura ulaştınız. İkincisi, nefsiniz de hayrı, ruhunuz da hayrı istediği için hep hayır işliyorsunuz. Her hayrın arkasından yalnız mutluluk ve huzur duyarsınız. Bu yüzden mutlusunuz. Tabiatıyla ruhunuzun nefsinizi azap etmesi de hiçbir şekilde mümkün değil. Bu yüzden mutlusunuz. Öyleyse Allah-u Teala'nın huzurunda bir hedefe yöneldiniz ve iç dünyanıza, dünya saadetine ulaştınız. Gelelim dış dünyanıza. Neden başlangıçta huzursuzsunuz? Çünkü başkalarına karşı yanlış davranışlarda bulunuyorsunuz. Nefsinizdeki afetler sebebiyle onlara zulmediyorsunuz. Bu sebeple huzursuzsunuz. Bir, arkadan ruhunuz nefsinize azap ediyor, ikinci defa huzursuzsunuz. İki, bir insandan çevresine zulüm yayılıyorsa, her etki kendi istikametine tepki doğuracağı için, çevresindeki insanlardan da bu kişiye zulüm geri döner. Ve işte çevresindeki insanlardan bu kişiye, her zulmün geri dönüşünde bu kişi huzursuz olacaktır, huzursuz olacaktır, huzursuz olacaktır. Üçüncü defa huzursuz. Nefsindeki intikam afeti kabaracaktır kendisine zulüm edildiğinde. İntikam almak sevdasına düşecektir kişi. İntikamını alırsa bir zulüm işlediği için dördüncü defa huzursuz olacaktır kişi. Arkadan ruhun nefsine azap edecek, beşinci defa huzursuz olacaktır.
İntikamını alamazsa şuur altı birikimi, stres, arkasından da huzursuzluk. Altıncı defa huzursuz kişi dış aleminde. İhlasa ulaştığınız zaman bunların hiçbirisi yok. Neden yok? Çünkü ihlasa ulaşan bir kişinin iç dünyasında artık afetler yok. Afetler yoksa, nefsi de hayır istiyorsa, ruhu zaten hayır istediğine göre hiç kimseye zulmedemez, herkese hayırla davranır. Bu onu hep mutlu kılar, bütün davranışları hayır olduğu için. Ve arkasından da hiçbir zaman ruhu nefsine azap edemez, ikinci sebepten dolayı mutludur. Bu kişiden çevresine hep hayır yayılıyorsa, zulüm yayılmıyorsa, çevresindeki insanlardan da ona, onun yaptığı hayır sebebiyle zulüm gelmesi mümkün değildir. Karşılık olarak, yani intikam almak üzere hiçbir zaman etrafındaki insanlar ona zulmetmezler. Böylece zulmü bu kişi hiç yaşamayacaktır. Tabiatıyla çevresindeki insanlardan kendisine zulüm gelmiyorsa, bu kişi asla intikam almak sevdasına kapılmayacaktır. Çünkü zaten zulüm gelmiyor. Ve böylece intikamını hiçbir zaman almayacaktır. İntikam alan kişinin yaşadığı huzursuzluğu asla yaşamayacaktır. Tabiatıyla arkadan da ruhu nefsine asla azap etmeyecektir. Böyle bir insan intikam almayı aklına bile getirmediği için şuur altı birikimi hiçbir zaman böyle bir insanda oluşamaz. Bu mümkün değildir. Stres oluşması böyle bir insanda mümkün değildir. Yani psikolojinin o ana açmasını teşkil eden şuur altı birikimi hayır. İhlasa ulaşan hiç kimse de en ufak bir şuur altı birikimi oluşması mümkün değildir. Öyleyse ihlas makamında dış aleminizde de görüyorsunuz ki mutlak bir saadete ulaştınız, devamlı bir saadet hali. Allah ile olan ilişkilerine geliyorum kişinin. Neden baştan huzursuz? Allah'ın emirlerini yerine getirmiyor, huzursuz. Yasak ettiği fiilleri işliyor, bu sebeple de huzursuz. Ama ihlasa ulaştığınız zaman Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işleyemezsiniz çünkü nefsinizin afetleri yok. Emrettiği şeyleri yapmamazlık edemezsiniz. Çünkü bütün Allah'ın ibadetleri size doyulmaz zevkler olarak görünür. Nurları görürsünüz, bütün alemleri görürsünüz. Namaz kılmak, zikir yapmak sizin için doyulmaz zevklerdir. Oruç tutarsınız, açlık ve susuzluk hissetmezsiniz. Oruç tutmak da doyulmaz bir zevktir. İşte bugün Perşembeydi. Mihir Vakfı'nın bütün mensupları her Perşembe günü oruçludur. Bugün de oruçluyduk. Ne hissettik, ne açlık hissettik, ne susuzluk hissettik. Allah Teala yola girene bir hediye veriyor. Diyor ki, yola girdin çarşamba. Yarın diyor ilk orucunu tutacaksın, sana açlık ve susuzluğu hissettirmeyeceğim. Bu yola giren kişi mutlaka her Perşembe günü oruç tutar ama asla açlık ve susuzluk hissetmez. Ramazan ayında da bütün ay oruç tutar, gene açlık ve susuzluk hissetmez. İşte böylece Allah'ın bütün ibadetlerinin doyulmaz zevkler olarak yaşandığı bir yere ulaştınız. Bütün ibadetler zevkler. Öyleyse emirler cephesinden hiçbir probleminiz yok. Zevk içinde, huzur içinde yaşıyorsunuz. Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemeniz mümkün değil çünkü nefsinizin afetleri kalmamış. Size günahları işleten, yasakları işleten nefsinizin afetleri. İhlas makamı kişinin iç aleminde devamlı, kesintisiz bir mutluluğu yaşadığı, kişinin dış aleminde devamlı kesintisiz bir mutluluğu yaşadığı, kişinin Allah ile olan ilişkilerinde devamlı kesintisiz bir mutluluğu yaşadığı bir noktadır. Burası ihlas makamıdır. Dünya saadetine ulaştığınız için, selamete erdiğiniz için İslam olduğunuz noktadır. Burası ihlas makamıdır. Üç emaneti de onun sahibi olan Allah'a teslim ettiğiniz için İslam oldunuz. Burası sizin için dünya saadetinin gerçek yaşandığı yerdir. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibiydiler. Kur'an-ı Kerim bunu son derece net olarak söylüyor. Sizin de oraya ulaşmanız söz konusu. Ey Allah! Ve günlerden bir gün ihlasa ulaştıktan sonra Allah Teala sizi mutlaka tövbe-i nasuha davet eder. Bir seher vakti davet edileceksiniz. Allah'ın söylediklerini teker teker tekrar ederek salâ makamının sahibi olacaksınız. Tövbe-i nasuhu gerçekleştirip başınızın üzerinde de daire şeklinde buluta benzer bir nur oluşacak. Salah nuru. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi, kim salihlerden olursa onların başının üzerinde mutlaka
Tevbe-i Nasuh'a davet edilip de salih olan herkesin başının üzerinde bu salah nurunun mutlaka oluştuğunu söylüyor Allah Teala. Burası velayetin sonudur. İhlas makamı.

0: Bu nokta irşat makamını Allah Teala'dan alacaksınız. Allah'ın size irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamını hediye ettiği, sizi irşatla vazifelendirdiği makamdır. Allah insanı irşada vazifeli kılar mı? Mürşit kılar mı? Kılar. İşte Secde Suresi 24. ayet-i kerime ve cealna minhum eymeten yehdune bi emrina. İnsanlardan imamlar kıldık, mürşitler kıldık. Emrimizle başka insanları hidayete erdirsinler diye. İşte Tövbe Suresi 100. ayet-i kerime. O sabikun el-ebelin var ya, onların bir kısmı ensardandır, bir kısmı muhacirindendir. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandır. Ensar ve muhacirin, Medine'deki yardımcılar ve Mekke'den Medine'ye göç edenler, bir de diyor onlara tabi olanlar, hepsine tabi olunmuş. Bütün sahabeye tabi olunmuş. Hepsi irşat makamının sahibiydi. Hepsi salah makamının sahibiydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şerifi şöyle: benim bütün sahabem yıldızlar gibidir. Kim onlara tabi olursa mutlaka hidayete erer. Hepsi hidayete erdirici fonksiyonun sahibi, yani Allah'ın mürşitleriydi. Öyleyse sözlerimiz burada tamamlanıyor. Bütün sahabeyi Allah Teala sıfır noktasından almış, velayetin en üst makamı olan salaha ulaştırmış, onları zülcenahayn kılmış, iki kanatlı, hem cennet kanadının hem de dünya kanadının sahibi. Hepinizin Allah'ın cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşmanızı, yani iki cihan saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek bu akşamki sohbetimi, naçizane konferansımı inşallah burada tamamlamak istiyorum. Mih Vakfı'nın bu akşam düzenlediği bu güzel geceye, yemeğimize şeref verdiğiniz için Allah'ın huzurunda teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Hepinize şükranlar. El Fatiha ve as-salavat.
1: Allah.
2: Efendimiz, şu anda yaşayıp da Müslüman olmayan, İslamiyet'i tanımayan, tanıma fırsatı olmayan insanların akıbeti ne olacak?
3: Allah Teala ne yazık ki bu konuda kesin hükmünü koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin kurtulması söz konusu değil. Eğer insanlar Allah'ın söylediklerinden haberdar değillerse bunun kabahatini başkasına yükleyemezler. İncelemeleri lazım dinleri. Bugün dünya öyle bir şekilde ki artık dünyanın her yerinde bilgiler insanlara kolayca ulaştırılabiliyor. Ve dünyanın her tarafında Kur'an-ı Kerim'i tevil edip de onu incelemek mümkün. Öyleyse eğer insanlar bilmiyorlarsa ne yazık ki onların kurtulması mümkün değil. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu kaydı böyle. Meğer ki Allah-u Teala onları affetmiş olur. İnşallah Allah-u Teala insanların büyük kısmını affeder de onların cehenneme gitmesine mani olur diye hep dua ediyoruz. Allah razı olsun.
2: Kardeşimizin ikinci suali. Efendimiz, geçmişte yaşayan ilim adamları ben Allah'ım, hakkım demişler ve cezalandırmışlardı. Bunun tasavvufla bağlantısı var mıdır? Vahdet-i vücut nedir? İlişkisi var mıdır?
3: Vahdet-i vücut, tek vücut olmaktır.
4: Fizik vücudun ta içindedir. Nefs, aynı noktaları ihata eder. Fizik vücudun ihata ettiği her noktada nefs mutlaka vardır. Ve o bir yetimdir. Fizik vücut olmazsa barınağı yoktur. Öyleyse neden yetimdir? Daimi zikre ulaşmadan evvel bir yetimdir. Çünkü Allah'a kendi başına ulaşamaz. Ruhu Allah'a ulaştırmak için bir vasıta olduğu cihette. Anne baba koruyucudur. Zikir de koruyucudur. Nefsin koruyucusu zikirdir. Bu sebeple zikir olmazsa nefs yetimdir.

0: daimi zikre ulaştığı zaman kişi nefsin yetim olmaktan kurtulması söz konusu olur.
1: Üzüntümüzü ispat etmişizdir. Allah'ın emretmediği bir hususa zikirsizliğe karşı zahidiz ve Allah'ın emrettiği zikir olayı bizim için önemini kesin şekilde anlatmıştır. Biz de bunu ispat etmişizdir. Zahit olmuşuzdur. Bundan sonraki kademe artık son derece açık ve kesin. Ne zaman daimi zikre ulaşırsak, daimi zikre ulaştığımız gün, daimi zikre ulaştığımız o gün bizim için ulul elbab olmak vardır. İşte yola devam edenlerle etmeyenleri en kesin şekilde birbirinden ayrılacak olan şey bu noktadır. Çünkü bir yol ancak insana daimi zikre ulaştırabilir. Hiç kimse Allah'ın yoluna girmeden daimi zikre ulaşamaz. Hiç kimse Allah'ın marifetullahına kendi kendine sahip olamaz. Öyleyse Allah Teala aranızdan bazılarına bir takım insanlarda bulunuyorsa, vaktinden evvel insanları varsa, bu Allah'ın, unutmayın hepiniz, özel hediyesidir. Allah'ın hediyelerini muktesap hak olarak verdiği yer daimi zikirdir. Hanginize bu noktadan evvel gönül gözünü ihsan etmişse o özel bir hediyedir. Hanginize bundan evvel Allah Teala ile aranızdaki konuşma şifresini Allah Teala vermişse, ilham müessesenizi açmışsa bu özel bir hediyedir. Kime tayin mekan ihsan etmişse, yaşayanlar var aranızda, bu özel bir hediyedir. Bu hediyeler Allah Teala tarafından boşuna verilmez. O son derece liyakate dikkat eder. Kim neye layıksa Allah'tan hediyesini alır. Bu nokta, ulul elbab olma noktası, bütün hediyelerin Allah'tan mutlaka alınacağı noktadır. O hediyeleri Allah'tan alabildiğimiz gün, daimi zikrin mutlak sahibi olduğumuzu kesin olarak anlarız. Çünkü daha evvel yüzlerce defa kendimizi denemişsinizdir ki, günün hangi saatinde, gecenin hangi saatinde olursa olsun, o içimizdeki ses Allah lafzını, ismi celali sonsuz bir şekilde tekrar etmektedir. Bu sağlam bir teminattır. Ve kim buraya ulaşmışsa o kişi mutlaka ulul elbab olmuştur. Yani sır hazinelerinin sahibi olmuştur. O kişi için zemin kattan Allah'a kadar giden 7 kat içerisinde Allah'ın göstermek istediği hiçbir şeyin görülmemesi söz konusu değildir. 7 katın her birinde hangi işlemler yapılıyor? Allah ona mutlaka göstermiştir. Yetmez, ona o konunun bütün bilgisini de ihsan etmiştir. Bu bilgileri kitaptan alamazsınız. Hiçbir kitap size bu bilgileri veremez. Bunlar Allah'ın özel ihsanlarıdır. Eğer biz burada bunları size anlatıyorsak, bilin ki bu kainatta başka bir hiçbir yerde bu bilgiler bu tarzda hiç kimseye verilmemiştir. Verilmemektedir. Öyleyse bunun kıymetini bilin. Ulul elbab olmak demek, Allah'ın zemin kattan kendi zatına kadar olan bütün katlardaki bilgilerine tam sahip olmak demektir. Yetmez. Ulul elbab kademesi 3 kademeyi de kaplar. Ulul elbab da ulul elbaptır. İhlas da ulul elbaptır. Salah da ulul elbaptır. Hepsi sır hazinelerinin sahipleridir. Ama ne zaman bir insan salaha ulaşırsa, o kişi mutlaka Allah'ın zatını da görmüş. Öyleyse o kişi için Allah'ın zatı da dahil olmak üzere sır olayı artık kalmamıştır. İşte bunlar Allah-u Teala'nın bir insanın kalbindeki tam aklanma tahakkuk ettikten sonraki ihsanlarıdır. Bu ihsanlar bir bütündür. Tayyi mekanı da, gönül gözünün açılması da, insanın Allah-u Teala'dan direkt ilham alması da hep birbiriyle paralel bir olgudur. Allah Teala ve Tevkat Hazretleri bütün kainatta her şeyi en güzel şekilde dizayn eder. İşte bir kişi ne zaman daimi zikre ulaşmışsa, o kişinin nefsinin kalbinde tam bir aydınlık hükümran olur. Biliyorsunuz böyle bir olgunun gerçek sebebini, O kişi daimi zikirde olduğu için Allah'tan gelen enerji partikülleri nefsin kalbinin üzerindeki mührü aşağı indirirler ve daimi zikir sebebiyle bu mühür yukarıya hiç çıkmaz artık o kişinin ömrü boyunca. Bu demektir ki şeytan karanlıklarına o kalbe hiç ulaştıramayacaktır. Aynı zamanda Allah'tan gelen enerji partikülleri rahmet kapısı genişleyince o kalbe doldukları için gelirken beraberlerinde daima ruhun hasletlerini salavat ismi altında o kalbe taşıyacaklardır. Giderken de karanlıkları beraberlerinde götüreceklerdir. Bunun neticesi kısa bir zaman sonra o nefsin kalbinin tam aydınlığa bürünmesidir. Böyle bir bürünme söz konusuysa bu aydınlık noktada herkes için bir mutlak olgu vardır. Bu olgu o kalbin tam aydınlığa ulaşmasının arkasından Allah'ın o kişide pencereleri açmaya başlamasıdır. Birinci pencere Allah-u Teala'nın bir mühürü açmasıdır. Bu mühür ilham. O kişinin Semî isimli kalbindeki hastanın mührü açılır Allah-u Teala tarafından. Bunun sebebi o kalbin tam aydınlığa ulaşmasıdır. Ve Allah'ın bütün söylediklerini o kişi o seviyede işitmeye başlar. Yetmez. Allah-u Teala o kişinin kalbindeki bir perdeyi açar. Gışavet perdesini. Ve o kişinin kalbi Allah'ın ona göstermek istediği her şeyi görmeye başlar. Bu gözler her şeyi görmeye muktedir değildir. Ama kalbin gözü Allah'ın zatı da dahil olmak üzere her şeyi görmek için verilmiştir. Öyleyse Allah'ın bu ihsanı, kalp gözünün açılması ihsanı demek ki üst seviye bir olaydır ki Allah Teala bu iki ihsanıyla bir kişiyi ne yapmak istiyor? O kişiyi yakin sahibi etmek istiyor. Allah Teala Hazreti İbrahim'e diyor ki Hazreti İbrahim'i diyor yakin sahibi olsun diye göklerin ve yerlerin melekûtunu gösteriyorduk diyor. Demek ki melekûtun sırların gösterilmesi yakin sahibi olması için kişinin asıldır. Yakin sahibi olmaksa o kişinin mürşit olması için asıldır. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki ve cealna minhum eyyimeten biz onlardan imamlar kıldık. Yehtune bi emrina emrimizle hidayete ulaştırsınlar diye lemma sabiru sabırlarından dolayı ve bundan sonraki ayet-i kerimeye dikkat edin. Bundan sonraki bölümüne dikkat edin ayet-i kerimenin. Ve kânû bi âyâtinâ yûkinûn ve ayetlerimize yakin hasıl ettiler diye diyor. Demek ki bir insanın insanı başka birinin ruhunu Allah'a ulaştırması yani o kişiyi hidayete erdirebilmesi sağlam bir şarta bağlanmış Allah-u Teala tarafından. O kişi Allah'ın ayetlerine yakin sahibi olmak mecburiyetinde. Bu yakin sahibi olmak yerlerin ve göklerin melekûtunu mutlaka görmeyi icap ettirir. Bu yakin sahibi olmak mutlaka o melekût hakkında Allah'ın kendisine ayrıca bilgi sunmasını gerektirir. Böylece iki unsur beraber yürür. Hem Allah-u Teala tarafından gösterilenler hem de bu gösterilenlerin insanlar tarafından hiçbir zaman bilinmeyecek olan bilgileri hiçbir kitaptan kitabın lafzından bu bilgileri alamazsınız. Böyle bir şey söz konusu değil. Hiç kimse için. Kur'an-ı Kerim'in ruhlarına girmek bedava bir olgu değildir. Allah'ın bir ihsanıdır. Hiç kimse onları bedavadan elde edemez. Öyleyse Allah-u Teala vermiyorsa layık olmadığınız içindir. Liyakat konusunda şüphelerden azade olmanız lazım. Allah-u Teala'nın yolunda ilerlemek mi istiyorsunuz? İki tane yolunuz var ya, size bugüne kadar verilenleri yeterli bulursunuz, olduğunuz yerde kabuğunuzda kalırsınız ya da Allah için çalışırsınız. Eğer Allah için çalışırsanız, gününüzün yorgunluklarının size vız geldiğini göreceksiniz. Şu dünyadaki hiçbir yorgunluğu Allah-u Teala'nın alamaması söz konusu değildir. Ne kadar yorgun olursanız olun, zikre başladığınız zaman gerçek bir zikir yapıyorsanız, yorgunluklarınız yok olmuştur. O noktada Hangi cins iş yaparsanız yapın. Hepsi için geçerli söylediklerim. Bunu denemeyi cesaretle tatbik ettiğiniz gün sözlerimin hangi anlama geldiğini göreceksiniz. Yoksa ben çok yoruluyorum, Allah'ın emirlerini yerine getiremiyorum. Hayır. Bu çözüm değildir. Ne kadar yorulursanız yorulun, size yorgunluğu veren Allah Teala o yorgunluğu almasını en iyi bilendir. Ve hiçbir şeyi sebepsiz yapmaz. Her an bir liyakat olayıyla karşı karşıyasınız. Her an liyakatinizin gereğini ve karşılığını alırsınız. Alamıyorsanız kesin bir olguyla karşı karşıyasınız. Siz henüz onları alabilecek liyakatte değilsiniz. Öyleyse boşuna konuşmayalım. Allah-u Teala'nın yolunda bir şeyler elde etmek istiyorsanız, onun sizin için gösterdiği hedeflere ulaşmak istiyorsanız, bu yola baş koyup çalışacaksınız. Allah için çalışacaksınız. Baş koymaktan muradım şu dünya hayatı değil. Beş para etmeye şu dünya hayatı değil. Allah için çalışmak. Geceniz mi? Allah'a vereceksiniz gecenizi. O zaman sözlerimin hangi manaya geldiğini anlayabilirsiniz. Yoksa benim sizler için söylediğim her söz buza yazılmış bir yazı gibi olur. Hiçbir değeri olmaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki faydasız ilimden Allah'a sığınırım. Size boşuna söylemiyorum. Her söylediğim şey mutlaka tatbik etmeniz lazım gelen mutlaka Allah'ın emirleridir. Yapmazsanız yapamamaktan kaynaklanmıyor. Yapmak istememenizden kaynaklanıyor. Kendinizi ne kadar aldatmaya çalışırsanız çalışın, işte büyük gerçek burada. Bu sözlerin arkasında saklı. Onu yerli yerine oturtun. Ve Allah'ın herkese verdiği ihsanları size de vermesi için bu yolda gecelerinizde gayret sarf edin. Gündüzler sizin için diyelim ki çalışmak için verilmiştir. Ama geceler Allah'ındır. Ne kadar yorgun olursanız olun, baygınlık seviyesinde yorgun olursanız olun, Allah'ın yolunda gayrete başladığınız zaman o yorgunluğun üzerinizden tüy gibi alındığını hissedersiniz. Şu dünya şartlarıyla Allah'ın şartlarını birbirine karıştırmayın katiyen. Onun şartları sizin şartlarınızın dışındadır daima. Siz ona güvenin, o sizi götürsün. Hiç kimse Allah'ın insanlar için önerdiği sonuçlara kendi gayretiyle ulaşmamıştır. Böyle bir şey hiçbir zaman mümkün olamaz. Kim Allah'ın yolunda merhale kat etmişse o kendi gayretinin 700 katı bir gayretle oraya götürülür. Bu gayretin sonucu Allah'ın o insanlara yaptığı yardımdır. Öyleyse bir şeyin taşınmasında o şeyi ucundan parmak ucuna tutmak var. O şeyi sırtına alıp yüklenip götürmek var. İkisi birbirinden çok farklı şeylerdir. Allah için ne yaptığınıza iyi bakın. Başkalarından bahsetmiyorum. Kendiniz için ne yapıyorsunuz? O yaptığınız şey sizi o sonsuz saadete götürecek olan, kurtuluşa ulaştıracak olan, hem ahiret saadetine hem dünya saadetine götürecek olan şeydir. Siz o hedefe ulaşmak için ne kadar gayretin içinde olursanız, Allah'tan tam ona paralel aynı seviyede yardım alırsınız. Eğer almıyorsanız, alamıyorsanız, o zaman gecelerinize daha dikkatli bakın diyorum. O zaman gecelerinizi daha çok değerlendirmeye çalışın diyorum. O zaman Allah'ın size olan ihsanlarını yaşarsınız. Şu dünyanın yaşanmaya değer bir yer olduğunu idrak edersiniz. Gerçekten dünya yaşanmaya değer bir yerdir. Bir gün bu dünyanın bir cennet olduğunu fark edeceksiniz. Bu yola girmeden evvel dünya çoğunuz için bir cehennemdi. Artık birçoğunuz için belki eski cehennem değil ama hala hiçbiriniz için cennet olmadı. Ancak Allah'ın sizin için önerdiği hedeflere yürüyebilirseniz, o zaman dünyanın sizin için bir cennet olacağını göreceksiniz. Bunun için de mutlaka Allah'ın yardımına ihtiyacınız var. Bu yardım kendi kendine gelmez. Allah'ın sizin için 700 katlı bir sarayı inşa etmesi için mutlaka bodrum katını sizin inşa etmeniz lazım. Bir uçağın bir hava meydanına inebilmesi için mutlak olarak piste ihtiyaç vardır. O pisti inşa edemiyorsanız Allah'ın uçağının gelip sizin uçak meydanınıza inmesini beklemeyin. Her şey sizin gayretinizde oluşacaktır. Biz sadece himmetin sahibiyiz. Himmet bir duadır. Allah'ın kabul ettiği takdirde geçerlidir. Ve Allah-u Teala bedava himmeti kimseye nasip etmez. Bizden yardım bekliyorsanız söylediklerimi dikkatle yer yerine oturtun. Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri herkese o sonsuz saadeti hedef gösteriyor. Ama hiç kimseye bunu bedava vereceğini düşünmeyin. Hiç kimse o hedefe bedava ulaşamaz. Her malın bir bedeli vardır. Her fatura ödenir. Siz de özellikle geceleri Allah'a çok yönelin. Unutmayın ki gecelerinizden mesul olan tek kişi sizsiniz. Zannetmeyin ki ona verdiğiniz saatlerin karşılığı size geri ödenmez. Orada vücudunuzun şarj edildiğini göreceksiniz. Akülerin dolduğunu göreceksiniz. Yorgunluklarınızın yok olduğunu ve sapasağlam dipdiri olarak belki hiç uyumadan geçirdiğiniz bir günün ertesi sabahında işinize gittiğinizi göreceksiniz. Sanki 8 saat uyumuş ve büyük ölçüde dinlenmiş gibi. Ama dikkat edin ki bütün bunları yaşayabilmeniz sizin o hedefe yönelmenize bağımlı. Allah için ne ödüyorsanız ona dikkatle bakın. Onun misilsiz katları size ödenir ama bir tek şartla başlangıçtaki sizin ödemenize paralel olarak. Öyleyse bu hava meydanı misalini hiç unutmayın. Allah'ın uçağının sizin hava meydanınıza inmesini istiyorsanız pisti siz vücuda getireceksiniz. Ondan sonra Allah-u Teala uçağı gönderiyor mu göndermiyor mu beraberce seyredelim. Hem hiçbir şey ödemeyeceğiz hem de Allah-u Teala'dan çok şeyler bekleyeceğiz. Hayır. Böyle bir olgu yok kainatta. Bedava hiçbir şey yok. Geceler size verilmiş. O gecelerinizi layık olduğu şekilde değerlendirirseniz göreceksiniz Allah-u Teala size neler gösterecek. Göreceksiniz Allah-u Teala size neler duyuracak. Ve sonunda da göreceksiniz bu dünya yaşamaya değer diğer mi yoksa değil mi? İşte böyle bir standart içinde bir gün daimi zikre ulaştığınız zaman gönül gözünüzün hem ilham merkezinizin açıldığını göreceksiniz. Ve bir gün şu dünyanın yer çekimi kuvvetinin size tesir etmediği özel sahaları geçeceksiniz. Bunlar Allah'ın ihsanlarıdır. Kapılar herkese açıktır. Yeter ki o kapıdan geçebilmenin bedelini Allah için çalışarak ödeyin. Dikkat edin ki bu Allah için çalışmak aslında belki de yanlış bir tabir. Kendiniz için çalışmış oluyorsunuz. Çünkü Allah'a en fazla layık olduğunuz gün en büyük saadeti yaşamaya başladığınız gündür. Bu sonsuz saadet sizin Allah'a verdiklerinizle kayıtlıdır. Ne verirseniz onun karşılığını misilsiz olarak alırsınız. Sonsuz olarak alırsınız. Ama ödemeye mecbur olduğunuz bir şeylerin var olduğunu hiç unutmayın. Ödemezseniz karşılığını alamazsınız. Bir tarladan buğday alabilmek için evvela o tarlaya buğday ekmek mecburiyetindesiniz. Boş bir tarladan hiçbir şey istisal edilmez. Öyleyse Allah ile ilişkileriniz mi var? O ilişkiler konusunda siz bir gayretin sahibi olacaksınız. Eğer o gayretin sahibi değilseniz ondan bir şeyler beklemeye hakkınız var mı? Fena makamının arkasına bu saydıklarımız eklendikten sonra ulul elbab oldunuz. Sonra öyle bir gün geliyor ki daimi zikrin sahibi olan siz ihlasa ulaşıyorsunuz. Meyne suresi 5. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Umiru illa liyabudullâhe muhlisîne lehuddîne hünefâe. Onlar emrolunmadılar. Allah'a hanif kullar, hanif olarak muhlis kullar, Allah'a nefislerini teslim etmiş kullar olmakla emrolundular. Öyle bir gün gelecek ki o gün nefsinizdeki bütün afetlerden kurtulmuş olacaksınız. Ve nefsiniz de o afetlerden bütünüyle kurtulduğu için ruh hüviyetine girecek. Ruh nasıl ezelde Allah'ın programlanması üzere, Allah'ın programlaması üzerine yaratıldıysa ve bu program gereğince daha yaratıldığı gün Allah'a teslim olmuşsa, bu teslim davranış biçimleri itibariyle teslimdir. Nefs de o gün ruhun bütün hasletlerini kazandığı gün Allah'a teslim olur. İşte bu teslimin tamamlandığı an o insan teslim kelimesinin muhtevasına girer. Asıl ifadesiyle İslam olur. Sokaktaki adama sorun İslam kimdir diye, herhalde size nüfus kağıdında İslam yazan insanlar diyecekler. Ya da o kadar değişik tariflerine rastlayacaksınız ki herkes İslam olacak o statü içinde. Ama İslam olmak teslim olmak demektir. İslam kelimesinin 3 tane temel anlamı var. Birinci anlamı, o insanın Allah'a şirk koşmaması. Bu şirk hem açık şirk olmayacak hem de gizli şirk olmayacak. Bunun anlamı o kişinin Allah'a inanması değil salt. O kişinin Allah'a inanması yetmez. Allah'a açık şirk koşmaması yetmez. Allah'a gizli şirk de koşmaması gerekir. Bir insanın Allah'a gizli şirk koşmaması için temelde bir tek faktör var. O kişinin nefsini tasfiye etmiş olması gerekir. Ne zaman nefsinizi tasfiye ederseniz o zaman sizin için muhatap Allah olur. Allah'tan başka insanlar sizi pek alakadar etmeyeceklerdir. Ve yalnız Allah'tan bahsetmeyi dileyeceksiniz her zaman. Sizin için kıymetli olan tek şey o olacak. Ve yalnız Allah olacak gözünüzün önünde. Nefsinizin bütün afetlerinden kurtulduğunuz gün nefsinizin emrine hiç girmeyeceksiniz. İşte o zaman sizin için gizli şirk de yok. Çünkü her günah işlediğinizde nefsinizin emrini yerine getiriyorsunuz. Rab olan Allah'ın emrini bir kenara atıyorsunuz. Allah'ı Rab mevkinden indiriyorsunuz ve nefsinizi sokuyorsunuz devreye. Öyleyse bir kişinin İslam olabilmesinin temelde yatan şartı demek ki o kişinin nefsinin tasfiye edilmiş olması. Bir kişinin açık şirke muhatap olmaması kolay bir iştir. Eğer Allah'a inanıyorsa, Allah'tan başka bir ilahın bulunmadığında o kişi elbette bilir. Demek ki Allah'a şirk koşmamıştır bu insan. Açık şirk yoktur. Ama gizli şirk her zaman vardır. Herkes için de geçerlidir. Hangi günah işlerseniz işleyin, o günah işlediğiniz gün gizli şirktesiniz. Neden? Çünkü Allah-u Teala'yı o günah istikametinde Rab mevkiinden indirdiniz, nefsinizi onun yerine oturttunuz ve nefsinizin emrini yerine getirdiniz. Nefsinizin emrini yerine getirdiğiniz her an şirktesiniz. Bu gizli şirktir. O zaman İslam değilsiniz. İslam olmanın ikinci şartı Allah'a gerçek anlamda teslim olmaktır. Nedir bu teslim? Önce ruhunuzu teslim edeceksiniz. Sonra fizik vücudunu teslim edeceksiniz. Velayetin birinci kademesinde ruhunuz, üçüncü kademesinde fizik vücudunuz teslim olur. Şimdi saydığım altıncı kademeye gelince, muhlis olunca o zaman nefsinizi de Allah-u Teala'ya teslim etmiş olacaksınız. Bu üç teslim gerçekleştiği takdirde işte o zaman Allah'a teslim etmiş olursunuz kendinizi. Çünkü onun size verdiği üç emanetin üçünü de gerçek sahibine teslim ettiniz. O sahip Allah'tır. Ve bu teslimi yapabildiğiniz an hedefe ulaşmış olacaksınız. Yani Allah'a teslim olmuş olacaksınız. İslam'ın ikinci şartını da o gün yerine getireceksiniz. İslam'ın üçüncü şartı sulh ve sükundur. Bu iki işlem gerçekleşmedikçe hiçbir insan Allah'ın hedef gösterdiği anlamda sulh ve sükuna ulaşamaz. Sulh ve sükun sonsuz bir saadet halidir. O hale bedavadan ulaşılmaz. Eğer bir insan nefsini de Allah-u Teala'ya teslim etmediyse hiçbir zaman sulh ve sükuna ulaşması mümkün değildir. Ama eğer 3 tane teslimini bu kişi tamamlamışsa Bu tamamlama onun hem açık şirkten hem gizli şirkten beri olmasını icap ettirir. Bu tamamlama onun üç cesedini de Allah'a teslim etmiş olduğunu gösterir. Bu tamamlama onun sulh ve sükuna da ulaştığını gösterir. Gerçekten acaba Allah'a üç cesedini teslim eden, ihlasa ulaşan bir kişi o sulh ve sükun haline ulaşmış mıdır? Sulh ve sükun hali. Dikkat edin. Bir insanın sulh ve sükuna ulaşması. Ne ifade ediyor acaba bu? O kişinin iç dünyasında, o kişinin dış dünyasında ve o kişinin Allah ile olan ilişkilerinde artık bir huzursuzluk halinin, uyumsuzluk halinin kalmamasını gösterir. Böyle bir ancak insan nefsini bütün faktörlerinde tasfiye ettikten sonra ulaşabilir. İşte bir insanın başlangıç halinde bulunmasıyla söylediğim noktaya ulaşması arasında farklılıkların olduğunu kesin olarak görüyoruz. Eğer bir insan dalaletteyse o kişinin huzur içine girmesi hiçbir zaman mümkün değildir. Bu akşam televizyonda bir şey veriliyordu ben gelmeden evvel. İslam ve insan mıydı bu akşamki şeyin adı, konuşmanın? İkinci kanalda. İslam ve insan. Orada bir kardeşimiz, bir doktor kardeşimiz son derece güzel bir şey söyledi. Dedi ki, Batı dedi, dinin insanlara nasıl faydalı olacağını tartışıyor sadece dedi. Dinin insanlara nasıl faydalı olacağını tartışıyor sadece. Allah Teala ve Tekat Hazretleri dini boşuna indirmedi. Başından beri söylediğimiz neydi? İnsanların saadetiydi de Allah Teala sizden yalnız bunu istiyor. Siz bunun için bir ödemede bulunmazsanız, bunun için bir gayretin sahibi olamazsınız, o hedefe hiçbir zaman ulaşamazsınız. Allah'ın sizden beklediklerini yerine getirmemek sizi huzursuz eder her şeyden evvel. İşte Batı o daracık gözlüklerinin arkasından ulaşabildikleri o statü içinde bile dinin insanları nasıl saadete ulaştıracağının tartışmasını yapıyor. Ulaştıkları yer orası. Bizde ise hala da din konusunda insanlar suçlanıyor. İnsanlar huzursuz ediliyor. İnsanlar tutuklanıyor. Allah Teala ve Tekat Hazretlerinin insanları ulaştırmak istediği yere bakın. Sadece insanları huzura kavuştursun diye, insanları mutluluğa ulaştırsın diye Allah Teala ve Tekat Hazretleri bütün insanlara dini kaideleri indirmiş. Yollar göstermiş saadet yolları. Diyor ki bu söylediğim hedeflere ulaşmak diyor hepinizin elinde. Biz bu güzellikleri bütün insanlara indirdik diyor. Hiç kimseyi diyor cehenneme atmak istemeyiz. Hiç kimsenin cezalanmasına gönlümüz razı olmaz. Ama eğer serbest iradeyle yaratılmış olan insanlar bizim onlara önerdiğimiz bu güzellikleri diyor Allah Teala yerine getirmezlerse o insanlar kendi mutsuzluklarını kendi elleriyle hazırlarlar. Ve kendi kendilerini mutsuzluğa, huzursuzluğa mahkum ederler. İşte bu mahkumiyet insanların kendi kendilerini o mutsuzluğa, o huzursuzluğa mahkum etmeleri kendilerinin eseridir. Onlar Allah'ın kendilerini saadete ulaştırmak için onlara verdikleri direktifleri, onlara verdiği güzellikleri yerine getirmeyen zavallılardır. Öyleyse onlar için hüsran kaçınılmaz olacaktır. Öyleyse bütün bu güzellikleri duyduktan sonra bile onlara layık olduğu değeri vermeyenler onlardan hangi noktada farklılardır ki? Allah Teala ve Tekat Hazretleri ile ilişkilerinizde unutmayın ki sizin mutluluğunuz söz konusu sadece. Allah'ın sizin ne ibadetinize ihtiyacı var, ne de düşünebileceğiniz herhangi bir şeyinize. Allah her şeyden münezzehtir. Ama siz ne yapıyorsanız veya yapacaksanız onu kendiniz için yapmış olacaksınız. Hiç unutmayın sözlerimi. O sizden sadece ve sadece ve de sadece mutlu olmanızı istiyor, huzura kavuşmanızı istiyor ve bunun için size her şeyi bildirmiş. İşte diyor size indirdiğim bu kitapta, bu kitap bir saadet davetiyesidir, bu kitap bir saadet reçetesidir. Bu reçetede sizin için tarif ettiğim bu şartları siz eğer yerine getirirseniz mutlaka hem ahirette cennete kavuşursunuz hem de şu dünyada verilen gezegende neticede mutlak bir saadete ulaşırsınız. Ama eğer nefsinizin tesirinde kalıyorsanız, olaylar size negatif istikamette tesir ediyorsa ve siz Allah'ın emirlerini sizi saadete götürecek biçim ve boyutta
2: geniş bir spektrum içerisinde sevgiyi anlatır mısınız? İhlas seviyesindeki bir kişinin sevgisiyle ihlasa ulaşmamış bir kişinin sevgisi arasındaki fark nedir?
3: Allah razı olsun. Sevgi Allah'tan devamlı olarak bize doğru akan, Allah'ın en çok değer verdiği ruhumuzun hasletlerinden bir tanesidir. Allah'tan bize, bütün kullarına her an sevgi akar. Ve Allah Teala'nın sadece sevgisi vardır insanlar için. Yani Allah'ın en az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir yelpaze, bir spektrum. Ne kadar insan varsa o kadar insanın muhtevasını alan, o kadar ayrı faktörden oluşan bir spektrum. Ve Allah herkesi sever. Her ne kadar Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de gadabından bahsediyorsa da aslında onun bir tarafında daima sevgi vardır. Ve biz ne yaparsak yapalım hep o sevgi var olmakla devam edecektir. Ama eğer biz Allah'ın sevgisine layık olmak için gerekenleri yapmazsak Allah bizi cehennemine atmaz. Biz kendi kendimizi cehenneme atarız. Çünkü Allah Teala kaidelerini koymuş, kanunlarını sünnetullahı içinde vücuda getirmiş ve işler bir sistemi hazırlamış bizim için. Yani diyor ki Allah Teala bu uçağa binerseniz yapacağınız işler şunlardır, gideceğiniz yerde cehennemdir. Ama bu uçağa binerseniz bu uçak sizi doğru cennete götürür. Bu uçağa, birinci uçağa binmenin şartları şunlar, ikinci uçağa binmenin şartları şunlar. Biz seçiyoruz dilediğimizi. Ve bu seçtiğimiz, dilediğimiz husus bizi ya cehennemin dibine götürüyor ya da cennetin muhtevasının içine sokuyor. Öyleyse hiç kimseyi, evvela şu hakikati mutlak olarak yerine oturmamız lazım. Allah hiç kimseyi cehenneme atmak istemez. Asla böyle bir şey istemez. Bu yüzden kim günah işlerse Allah-u Teala'nın rızası yoktur. O günah asla Allah'ın rızasıyla işlenmemiştir. Ve Allah insanlara günahta yardım etmez. Günahta yardım eden şeytandır. Allah kulunu günah işlediği zaman sadece serbest bırakır. Kendi iradesiyle, herkes hür iradesiyle, Allah'ın kendisine ihsan ettiği hür iradesiyle dilediğini yapmaya yetkili kılınmış, serbest bırakılmış. İşte nefretin hakim olduğu bir ortamda insanlar hep günah işleyerek kendilerini cehenneme mahkum ederler. Sevginin hakim olduğu bir ortamda insanlar hep hayır işleyerek kendilerini mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırırken gayrı dünya saadeti de onların olur. Hayır ise bizleri cennet sahasına götüren unsurlar Allah'a verdiğimiz yemin, misak, kıraatin gerçekleştirilmesi. Bu gerçekleştirme sırasında Allah'a karşı duyduğumuz sevgi yavaş yavaş insanlara karşı da kendisini gösterir. Fakat eğer biz dünya saadetini elde etmek istiyorsak, o zaman daimi zikre ulaşmak mecburiyetindeyiz. Daimi zikir bizi irşada ulaştıracaktır. Daimi zikir bizi teslime de ulaştıracaktır. Yani ruhumuzun, fizik vücudumuzun tesliminden sonra ulaştığımız daimi zikir, bizi son teslim olan nefsimizin teslimine de ulaştıracaktır. Ve böylece biz dünya saadetinde sahibi olacağız. İşte cennet saadetinin sahibi olduğumuz zaman yarı yarıya sahip olduğumuz sevgi hazineleri ihlasın sahibi olduğumuzda, salahın sahibi olduğumuzda tam performansla çalışır. Hani gemilerde yarım hız ileri, tam hız ileri diye emirler vardır. İşte onun gibi sevginizin motivasyonuna bakarsanız, nefsinizin yarısındaki afetleri temizlediğiniz zaman tabiatıyla nefretin de yarısını ruhunuzun hasretlerine olan sevgiye döndürdünüz. Onun için nefsinizin kalbinde yarı yarıya sevgi var ve nefret var. Onun için bu sizi sadece Allah'ın cennetine götürebilir. Tezkiyeyi tamamladığınız zaman nefsinizin kalbindeki nurlar yarıyı biraz geçebilmiştir. Sevgi de böylece yarıyı biraz geçen bir özellik taşır. Veya insanların durumuna göre daha fazla veya daha az olabilir. Ama kalın çizgilerle eğer %50 düşünüyorsak, %51 düşünüyorsak nefs tezkiyesi noktasını, o zaman böyle bir şeyi düşünebiliriz. Yani nefsinizdeki nefret afeti yarıya inmiş, sevgi hasreti de tabiatıyla iki kat çoğalmış. Nefsinizin afetlerinin yok olduğunu sıları, ruhunuzun sevgi hasreti işgal etmiş. Öyleyse nereye ulaşıyoruz? Sevginin boyutlarına bakın. Eğer daimi zikrin sahibiyseniz, sevginiz fulldür. Sevginin ölçüsü var mı? Kesin olarak var. Dikkat edin. Siz Allah'ı ne kadar zikrediyorsanız, sevgiden o kadar nasibinizi almışsınızdır. Kim daimi zikirdeyse, onlar Allah'ı en çok sevenlerdir. Kim daimi zikirdeyse, onlar Allah'ın en çok sevdikleridir. Öyleyse Allah sizi ne kadar seviyor? Hemen anahtar elinizde. Acaba 24 saatlik bir zaman devresini %100 kabul ederseniz, bu %100'ün ne kadarında zikrediyorsunuz? Ona bakın. Eğer bir saatinde zikrediyorsanız, siz Allah'ı yaklaşık olarak %4 seviyorsunuz demektir. Sevginiz %100'den sadece %4'ü kapsıyor. Neden? Çünkü bir gün 24 saattir. Eğer buna 25 saat derseniz yuvarlak hesap, bir saatinde zikrediyorsanız 25'te birinde zikrediyorsunuz. Yani %4'ü. İşte sevginiz bu kadar. Allah da sizi en çok sevdiğine %100 sevgi duyuyorsa, onun %4'ü kadar sever. En çok sevdiğinin %4'ü kadar sever. Öyleyse hani bir korkudan bahsedilir hep, camilere gidersiniz. Derler ki korkun Allah'tan. Allah'tan korkmazsanız cehenneme gidersiniz. Korkun Allah'tan ki Allah sizi cezalandırır. Allah'ın yaptığı şey sizi cezalandırmaktır. Ve bir Allah tanıtırlar ki size, sanki Allah sadece ceza verici bir Allah. İşi bu. Herkesi cehenneme atmak, orada insanları sopadan geçirmek, onlara işkence etmek, Allah'ın görevleri bunlarmış. Oysa ki Allah'ın hiçbir zaman bunları yapması söz konusu değil. Asla istemez. sizin cehenneme gitmenizi, cehennemde cezalanmanızı asla istemez. Dikkat edin, eğer bir insan cehenneme gidiyorsa bunun bir sebebi Allah değildir, o kişinin kendisidir. Kendisi demin anlattığı uçağı seçmiştir. Kendisini cehenneme götürecek uçağı kendisi seçmiştir. Allah açık açık Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. Şöyle şöyle şöyle yaparsanız gideceğiniz yer cehennemdir. Ne yaparsanız Allah'a ulaşmayı dilemezsiniz. Ne yaparsanız Allah'a verdiğiniz yemini, misaki, ahdi gerçekleştirmezsiniz. Ne yaparsanız mürşidinize ulaşmazsınız. O zaman dalalete kalırsınız. Gideceğiniz yer cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse şartları koymuş mu? Koymuş. Eğer diyor cennete gitmek istiyorsanız bir, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. İki, mürşidinize ulaşacaksınız. Üç, Allah'a ulaşacaksınız ruhen. Böylece cennet sizin olur. Ve bir insanın Allah'ın cennetine ulaşması hiç de zannedildiği kadar güç bir olay değildir. Güç bir vazifeyi ihata etmez. Zamanımızda 4 aylık bir süre bu konu için kafi gelmektedir. Bütün insanlar bir bilselerdi ki Allah onları ne kadar çok seviyor. O zaman herkes Allah'ın sevgisine layık olmak için hep kendilerini cennete götürecek olan standartları tatbik etmeye çalışırlardı. Ama çalışabilmeleri için önce bunları bilmeleri lazım. İşte öyle bir ortamda yaşıyoruz ki artık bunları insanların bilmesi mümkün değildi. Ne demek istiyorum? Anlattığım şeyler. Yani Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmak, ruhunu Allah'a ulaştırmak, nefsini tezkiye etmek, fizik vücudunu şeytanı kullanmaktan kurtarıp Allah'a kul etmek. Bugünkü din öğreti sistemi içerisinde bunların hiçbirisi yok. Yani hani diyorum ya Allah Teala uçaklardan biri diyor sizi cennete götürecek. Teşbihte hata olmaz. Biri de cehenneme götürecek. Seçim hakkı sizin. İnsanlar neyi seçiyorlar? Cehenneme götürecek uçağı seçiyorlar. Çünkü nefsleri ötekini istemiyor. Şeytan onlara her güzel şeyi bozuk gösteriyor, kötü gösteriyor. İşte bütün insanlar için söz konusu olan şey eğer buysa, o zaman Allah Teala'nın öğretisi o insanlar için bir şey ifade etmez. Öyle bir ortamda yaşadık ki biz bunları açıklayana kadar zaten bir şey ifade etse de kurtuluşları mümkün değildi insanların. Neden? Çünkü insanları kurtuluşa götürecek olan, cennet saatine götürecek olan Allah'ın hangi emri varsa, sahabe tarafından tatbik edilmiş olan hangi emri varsa hiçbirisi zamanımız literatüründe fazlar arasında yer almıyor. Değil fazlar arasında yer almak, bilgiler arasında da yer almıyor. Öyle bir güne ulaşmışız ki 14 asırdır yazılan kitaplar Allah'ın bütün insanları cennet saatini ulaştıracak olan ve dünya saatini ulaştıracak olan emirlerini ihtiva etmez olmuş. 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş, mürşitlerine ulaşmış, yeminlerini, misaklarını, ahitlerini yerine getirmiş. Hepsi cennet saatini sahibi olmuşlar. Sonra da daimi zikrin, irşadın ve teslimin sahibi olmuşlar. Dünya saadetinde sahibi olmuşlar. Bu yüzden o devre asr-ı saadet diyoruz. Neyle yapmışlar bunu? Sevgiyle yapmışlar. Bir toplum düşünün ki bütün üyeleri toplumun kanlı bıçaklı birbirlerine. Her kabile başka bir kabileyle mutlaka, başka birkaç kabileyle mutlaka kan davasının sahibi. Herkes karşı taraftan birilerini öldürmüş. Karşı tarafta onlardan birilerini öldürmüş ve herkesin alınamamış intikamı devam ediyor. Yani şu şeytanın insanlara uyguladığı şu zalim tuzağa bakın. İnsanları nefretle birbirine kırdırmak. İnsanları öyle bir şekilde kırdırmak ki hiç bitmeyen bir kin. Ne oluyor? Daima taraflardan biri öbür tarafa kendisinden birini öldürdüğü için ölç almak üzere bakıyor. İntikam alacak. Ve o intikamını aldığı zaman öbür taraf aynı. Kendi intikamını alana kadar da vazgeçmeyecek. İşte bu kan davası asırlar boyunca bütün insanları şeytanın tuzağında tutuyor. İşte bundan 14 asır evvel sahabe olmadan evvel bu durumdaydı. Onlar sevgiyi bilmiyorlardı. Bildikleri şey nefretti. Bildikleri şey kindi. Bildikleri şey bütün insanlara kötülük yapmaktı. Bu kötülük standartları kendi çocuklarına kadar uzanıyordu. Evet. Sahabe olmadan önce kız çocuklarını küçücük yaşlarda diri diri mezara gömüyorlardı. Hazreti Ömer de bunlardan bir tanesi ve ağlayarak anlatıyordu hep Allah'ın evliyası olduktan sonra yaptığı büyük hatayı. Hepsi aynı durumdaydı sahabenin. Ve o sahabeyi Allah'ın sevgisidir ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sevgisidir ki, bulundukları cehennemin en derin çukurundan aldığı dünyadaki en üstün insanların arasına ulaştırdı. Bunun mimarı insan standartlarında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Melek standartlarında Cebrail aleyhisselam'dır. Ve arkalarında da Allah vardır. İşte bunun, bu standartların var olmasının sebebi Allah'ın o yüce sevgisidir. Sahabeyi onların başlangıç devirlerinden ayıran en büyük hasret neydi diye sorarsanız sevgidir diye cevap veririm. Neden böyle söylüyorum? Çünkü kesin delillerim var. Allah Teala Ali İmran Suresi'nin 119. ayet-i kerimesi diyor ki, ey sahabe, onlar size buğz ettiği halde, sizi yakaladıkları yerde size işkence ettikleri halde, sizi öldürdükleri halde, siz onlara karşı gene de sevgi beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe iman edersiniz. Yani kitabın bütününü tatbik edersiniz. Eğer kitabın bütünü diyorsanız, o bütünü sevgi halesi olarak değerlendirin. İslam %100 sevgi dinidir. Zaten başka bir din hiç olmadı. Eğer insanlar bugün de İslam'ın ne olduğunu anlasınlar, İslam'a akınlar başlar dünya üzerinde. Ama bunun insanlara anlatılmaması için şeytan gene din adamlarını vazifeli kılar. Kalplerinde sevgi bulunmayan, insanlardan nefret etmeyi, onları cezalandırmayı, onlara karşı çıkmayı şeref sayan bir sürü sevgiyi tanımayan insan din adamı olup karşımıza dikilmişler. Hiçbirisi, dikkat edin sözlerime, hiçbirisi Allah'ı sevin demiyor. Hepsi Allah'tan korkun diyor sadece. Ne var arkasında? Unutmayın, korkan korktuğundan kaçar. Kim korkuyorsa Allah'tan, Allah'tan kaçar onu cezalandırmasın diye. Ama kim seviyorsa sevdiğine koşar. Şeytan sizi bu din adamları vasıtasıyla Allah'tan korkutmaya çalışıyor. Allah da Allah'ın adamları vasıtasıyla sizi Allah'ı sevmeye çağırıyor. Öyleyse boyutları dikkatli yerine yerleştirirseniz bütün dünyayı sevgi boyutundan gözleyin diyorum. Bütün dünyaya sevginin gözlükleriyle, hatta sevginin dürbünüyle, hatta sevginin teleskobuyla bakın. Sizi siz yapacak olan, Allah'ın sevgilisi kılacak olan şey sizin başkalarına verdiğiniz, verebildiğiniz sevgidir sadece. Sakın birbirinden nefret etmeyin. Sakın başkaları size yanlış davrandılar diye onlardan intikam almaya kalkmayın. Sakın sevginizi azaltacak olan bir davranışın içinde olmayın. Velev başkaları size karşı öyle davransalar bile. Diyelim ki bir kardeşimiz size bir haksızlık yaptı. Sakın ona karşı sevginizi azaltmayın. Onu kaybetmek istemiyorsanız bunu yapmayın. Zaten yaptığınız zaman kaybeden o olmaz. Siz olursunuz. Sevginiz azaldıkça Allah'ın katında devamlı derecat kaybedersiniz. Başkaları size yanlış davrandığı zaman yapmanız lazım gelen şey sevginizi ona hissettirmektir. Yapmanız lazım gelen şey onun kalbini kırmadan ona sevgiyi aşılamaktır. Kıskançlık, fesat, intikam, nefret, bunlar sevginin karşısındaki şeytanın kaleleridir. Size hiç hissettirmeden sinsi yaklaşır ve başkalarından nefret etmenizi sağlamaya çalışır. En ufak bir hata yapan insan için olmadık şeyleri kalbinize fısıldayan hep o iblistir. Bizimle tartışmalarda bulunan insanlara dikkatle bakın. Neden bize bu kadar kızıyorlar ve neden biz onlara hiç kızmıyoruz? Bu dikkatinizi çekmiş olmalı. İşte taraflardan birinde bizim canimimizde yalnız sevgi var. Onları da severiz. Hiçbirisi bize düşmanlık yaptı diye bizim düşmanımız olamaz. Biz onları düşman kabul etmeyiz. Düşman olmaları da zaten mümkün değil bize. Çünkü biz onların da Allah'ın yoluna girmesini istemekten başka onlardan hiçbir talebimiz yoktur. Allah'ın yoluna girerlerse ne olur? Mutlu olurlar. Biz de onlara ne kadar mutluluk verebilirsek o kadar mutlu oluruz. Öyleyse biz de onlar gibi onlara düşman olsak ne olur? Kaybeden biz oluruz. Onların seviyesine ineriz. Ama Allah-u Teala buna hiçbir zaman müsaade vermediği gibi bizim kalp yapımızı öyle bir değiştirir ki orada nefretten eser kalmaz. Bir insan düşünün, sizi öldürmeye kararlı, defaatle denemiş, bunu da yakından biliyorsunuz. Ona da kızamazsınız. Öyle bir noktaya ulaşacaksınız ki kızamazsınız. Öfkelenemezsiniz. Ondan nefret edemezsiniz. Allah-u Teala sadece size kötülük yapmak isteyen insanlara karşı sizde acıma duygusu uyandırır. Onlara da sevgiyle bakarsınız. Aynı sevgi potasında hem en kötü insanı hem en iyi insanı bulundurursunuz. Unutmayın, sizin de sevginiz en az sevgiden en çok sevgiye kadar artar. İşte bu en az sevgiden en çok sevgiye kadar uzanan spektrumun bir alt boyutunda nefreti hissediyorsanız orada durun. Siz o zaman henüz Allah'ın adamı değilsiniz. Allah'ın kadını değilsiniz. Sizin için söz konusu olan şey nefretin Allah'u Ekber. Da öyle bir dostların içinde dikilirler ki onların bütün yaşadıkları sadece sevgiye dayalı bir bütün boyut oluşturur. Tek bir boyut. Sevgi. O dünyada nefrete yer yoktur. O dünyada kavgaya yer yoktur. İnsanlar sadece bu sevgi boyutundan cevap alırlar kendi kurtuluşları için. Eğer Allah-u Teala bazen o insanlar için onların ders almaları istikametinde Allah'ın üst seviye evliyalarına, mürşitlerine bir şeyler söylüyorsa söyletiyorsa ve bu söylenenler onları kızdırıyorsa, aslında söylenenler onları kızdırmak için söylenmemiştir. Sadece onları

kurtulamazlar. Onlardan din öğrenenler de kurtulamazlar. Hepsinin gideceği yer ne yazık ki cehennemdir. Eğer siz sevgiyle yoğrulmuş olsaydınız ve bütün din adamlarının insanlara onların sadece cehenneme götürecek şeyleri öğrettiklerini, hiçbirinin kurtulmasının mümkün olmadığını bilmiş olsaydınız, onlar için sadece üzülür, onlar için ızdırap duyar ve onların da kurtuluşa ulaşmaları için elinizden gelen her şeyi yapmaya hazır olurdunuz. İşte öyle bir güne ulaşacaksınız ki siz sadece başkalarına verebildiğiniz mutluluk kadar mutlu olacaksınız. Öyle bir güne ulaşacaksınız ki size ait hiçbir şey olmadığını, sahip olduğunuz her şeyin aslında Allah'ın olduğunu ve onları başkaları için harcamak gereğini duyacaksınız. İşte sevginin bu boyutuna dikkatle bakın. Üç safhadan bahsediyorum sizlere. Birinci safhada siz varsınız, başka insanlar var ve Allah var. Ne kadar sürer bu? Ne kadar süre başkalarının size yaptığı davranışlarda sizi üzen, sizi nefrete götüren bir şeyler hissediyorsanız o kadar sürer. Bir gün onlar hakkında nefret duymamaya başlayacaksınız. Sadece size kötülük yapanlara acıyabileceksiniz. Onların da kurtulmasını talep edeceksiniz. İşte ne zaman bunu hissedebilirseniz, yani onların yaptığı hiçbir şey sizin üzerinizde onlara karşı negatif bir tesir uyandırmadığı bir noktaya ulaşabilirseniz, size yapılan bütün kötülüklere rağmen onları sevmeye yine devam ederseniz, yine en büyük talebiniz onların da kurtulması olursa, o zaman artık onlar yok. Siz varsınız ve sadece Allah var. Acaba ne demek istediğimi anladınız mı? Öyle bir dünyadan bahsediyorum ki, o dünyada size kötülük yapan kim olursa olsun, onlara karşı öfke duyamazsınız, kin duyamazsınız, nefret duyamazsınız. Duyabileceğiniz şey sadece sevgidir. Ve onların sizin ulaştığınız o güzel yerlere ulaşamamaları sebebiyle onlara sadece acıyabilirsiniz. Onların size karşı olan davranışları ne olursa olsun artık sizin üzerinizde bir negatif tesir oluşturması mümkün olmayan bir limandaysanız, o zaman artık onlar yok. Burada siz varsınız ve Allah var. İşte ulaşmanız lazım gelen son merhale bu. Sadece her devirde zamanın halifesi, ki aynı zamanda huzur namazın imamıdır, o üçüncü noktaya ulaşacaktır. Üçüncü noktada kendisi de yoktur. Sadece Allah vardır. Yani onun iradesi bağlanmış birinci pozisyon, iradesi refedilmiş ikinci pozisyon, tasarruf altına alınmış üçüncü pozisyon. Tasarruf altına alındığından itibaren kendisi artık yoktur. Sadece Allah vardır. İşte bu insan sevginin bütünlüğünün sahibidir. Allah Teala'nın yeryüzündeki temsilcisidir. Onun vekilidir. Bu açıdan vekilidir, sevgi açısından. Bütün hasretlerin, ruhunuzun bütün hasretlerinin başında sevgi gelir. İşte bu sevgiyi en üst boyutlarda yaşadığınız yer burasıdır. O noktaya dikkatle bakın. O nokta tasarruf noktasıdır. İşte Allah Teala onlardan bahsediyor. Sizin için bir sorumluluk yoktur diyor davranışlarınızda. Çünkü siz seçim hakkının sahibi değilsiniz. Ne söylerseniz biz söyletiriz. Ne yaparsanız biz yaptırırız. Ne söylerseniz siz söylemezsiniz. Onları söyleten biziz. Ne yaparsanız siz yapmazsınız. Onları yaptıran biziz der Allah-u Teala.

0: ve görürsünüz ki gerçekten iradi yapınızın Allah'ın karşısında şu kadarcık bir değeri yoktur. Siz sevginin en üstünüyle ona %100 köle olmayı başarmış olursunuz. Hepiniz Allah'a köle olun. Onun sevgisinin içinde kaybolun. Bunu yaşayın. Sevgiyi yaşayın. Sizi sonsuz saadetlere götürecek olan şey sizin geminizin yelkenini şişirecek olan tesir en üst boyutlarda sadece sevgi rüzgarıdır. Her şeyin yerini sevgi almalı. Bütün güzelliklerin sevginin arkasında saklandığını hiç unutmayın. Ve bileceksiniz ki siz Allah'ı ne kadar severseniz Allah sizi, sizin sevdiğinizi fazla sever. Sevginiz arttıkça onun da size karşı olan sevgisi aynı oranlarda artar. Yani sizin artan sevginizin binlerce katı oranında artar. Öyle bir güne geleceksiniz ki sevgiden başka hiçbir şey kalmayacak. Bütün diğer hasletlerinizin renkleri sevginin rengine dönüşecek. Ve sadece onun ışığında göreceksiniz. Onun ışığında konuşacaksınız. Onun ışığında yaşayacaksınız. İşte bunun adı mutlak sevgidir. Hepinizin o mutlak sevgiye ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu sualin cevabını inşallah tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Başka?
1: Efendimiz bir kişi diğerini seviyor. Ama karşısındakinden böyle bir beklentisi kalmamıştı. Yani ben onu sevdiğimden eminim. O beni sever sevmez, az sever, çok sever. Yani işte o ona sahası diye düşünebiliyorsa böyle bir düşünce Rabbani olabileceği gibi nefsin durup bir afetlerinin eseri olabilir mi? Bunu nasıl ayırt edebilirim?
0: Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Eğer siz başka kardeşlerinizi seviyorsanız, onlar da sizi sevmiyorsa ve onların sevmemesini böyle yorumlamak imkanının sahibi olabileceğiniz bir güne ulaşmışsanız, bunun nefsinizle uzaktan yakından hiçbir alakası olmadığını müjdesini size verebilirim. Dikkat edin ki sahalar ikiye ayrılır. Bir sizin sahanız, iki başkalarının sahası. Allah-u Teala bütün insan kullarını serbest iradeleriyle donatmıştır. Bu serbest irade o kişiye dilediğini yapma yetkisini Allah-u Teala tarafından %100 tanır. Ne demek istiyorum? Bunun en üst boyutunu anlatmıştım size. Habil ile Kabil arasındaki olayı. Kabil diyor ki Habil'e seni öldüreceğim. Habil'in cevabı şöyle. Olabilir diyor. Eğer beni öldürmek istiyorsan bunu hemen yapabilirsin. Ama zannetme ki sen beni öldüreceksin diye ben sana kin duyacağım. Zannetme ki sen beni öldüreceksin diye ben de kılıcımı çekip sana vuracağım. Ben de seni öldürmeye çalışacağım. Hayır diyor, sen benim kardeşimsin ve ben seni çok seviyorum. Bu sevginin ışığında ben sana hiçbir zaman kin duyamam, nefret duyamam. Senin hakkında kötü şeyler düşünemem. Senin yaptığın her şey senin iradenin mahsulüdür. Benim iradem kendi sahamda benim için geçerli. Senin iraden senin sağında geçerli. Ama sen dilersen o sahayı aşarsın, paralize edersin ve benim sağıma geçersin ve beni öldürebilirsin. Bunun cezasını Allah'a ödemek mecburiyetindesin. Ben Allah'ın yakınlarından biri olarak, sevgiye ulaşmış biri olarak sana bunu ihsanla mükellefim, o kadar. Beni öldüreceksin diye senden nefret edemem. Beni öldüreceksin diye sana kızamam. Çünkü bunu başarabilirsen, belki eğer sen bunu yapamamış olsaydın da ben gene aynı anda ölecektim. Başka bir sebepten. Öyleyse benim sana karşı olan sevgimin azalması hiçbir şekilde mümkün değil. Beni anlayabilsen, aynı şeyleri paylaşabilsek, sen de bana karşı sevgi duyabilsen, benim sana duyduğum sevgiyi, zaten beni öldürmeyi hiçbir zaman düşünmezdin. Öyleyse ne demek istiyorum? Bütün insanlar için hayat bir defa yaşanır. Bu dünya üzerinde sadece bir defa yaşarsınız. Reenkarnasyon falan hepsi masal. Allah'ın hiç kabul etmediği, insanların öldürdüğü hikayeler. O yaşantı boyunca sevmeye çalışın. Herkes. İşte insanların en büyük hatası, başkalarını sevecek yerde kendilerini sevdiklerini zannetmeleridir. Onlar aslında kendilerini sevmiyorlar. Çünkü nefslerinin %100 emrindedirler. Nefste ise sevgi hasretinin bulunması mümkün değildir. Öyleyse Allah bütün açıklamaları Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Hangi hadiseyi analize tabi tutuyorsanız, incelemeye alıyorsanız, iki ayrı cepheden ona bakmak mecburiyetindesiniz. Birinci cephede nefsiniz var, nefsinizin açısından bir inceleyeceksiniz meseleyi. İkinci cephede ruhunuz var, ruhunuz var. Ve göreceksiniz ki hedefiniz nefsinizi ruhunuza dönüştürmektir. Sözüme dikkat edin. Hiçbir zaman ruh nefs haline dönüşmez. Ruhun dejenerasyonu diye bir şey söz konusu değildir. Ruhun yozlaşması hiçbir şekilde mümkün olamaz. Tekamülün son kademesinde yaratılmış olan, programlandığı an Allah'ın bütün emirlerine %100 itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, sevgiyi bütün boyutlarıyla muhtevasını alan bir ruhun sahibisiniz. Ve hedefiniz nefsinizi de o ruhun hüviyetine bürümek, oraya ulaşmaktır. Öyleyse böyle bir sevgiyi yaşadığınız zaman o sevginiz ne kadar üst boyuttaysa biliniz ki mutluluğunuz da o kadar üst boyutta olacaktır. İşte sevginin bütün boyutlarıyla sizi kapladığı, sevginin dışında hiçbir şeyiniz kalmadığı zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ona ne kadar yaklaşırsanız beni o kadar anlayabilirsiniz. Öyleyse bilin ki sizin mutluluğunuz her zaman başkalarına verebileceğiniz mutlulukla orantılıdır ve hususludur. Sizin zannettiğiniz şeylerden başkalarına ne kadar verebiliyorsunuz? Neden öyle konuşuyorum? Sizin zannettiğiniz şeylerden diyorum, size ait olan şeylerden demiyorum. Çünkü sadece bir zannın eseridir bir şeylerin size ait olduğunu düşünmek. Aslında her şey Allah'ındır. Ne diyor Yunus? Mal sahibi, mülk sahibi, nerede bunun ilk sahibi? İlk sahibi ve son sahibi aslında sadece Allah. Hepinize emanetler veriyor. O emanetleri en iyi standartlarda kullanmanızı istiyor. Hiç gözünüzden sevgi gözlüğünü çıkarmayın. Hep o gözlüklere bakın. Bütün olaylara, başkalarının davranışlarını müsamahayla ve sevgi gözlükleriyle ölçün. Onlardan intikam almaya değil, o öfkelenen, sinirlenen insanlara nasıl yardım ederim diye, nasıl yardım edebilirim de onu bu hastalıklardan kurtarabilirim diye çözüm arayın. Unutmayın, onlar bilmiyorlar. Bilseler onlar da mutlu olurlardı. Kendilerindeki hasletlerin neler olduğunu bilmiyorlar. Şeytanın nefslerine yaptığı tesir sebebiyle hep en kötü standartlar içinde yaşamaya mahkum etmişler kendilerini. Ömürleri boyunca da hep öyle olacak. Toplumların refah seviyesi yükseldikçe onların mutluluklarının arttığını zannetmeyin. Onlarda rejenerasyon başlar. İntiharların en çok olduğu ülkenin İsveç olduğunu biliyor musunuz? Fert başına düşen gelirin en yüksek olduğu ülke. Hürriyeti, insanların nefsleri en uç noktalarda kullanıyorlar. Ve sonuç her zaman hüsran. Asıl mutluluğun nefsin teskiyesinde ve tasfiyesinde olduğunu insanlar bilmiyorlar. Öğrenecekleri devreye doğru yaklaşıyoruz. Biliyorsunuz ki bu yılbaşı aynı zamanda başlanacak. Ne demek bu? Bu bir işaret. Yeni bir eşikten yeni bir devreye giriyoruz. Allah'ın düşmanlarına Allah'ı öğretilmenin daha geniş imkanlarına kavuşacağımız yeni bir yol. Birkaç yıl içinde bütün insanlar Allah'ın güzelliklerini öğrenmiş olacak ve bir kısmı bunu yaşamaya başlayacaklar. Öyleyse diyoruz ki insanları sevin. Şimdi biz başkalarına karşı sevgi duyuyorsak ve onlar bize karşı sevgi duymuyorsa, nefslerine tabi oluyorlarsa, o zaman onlar hakkında ne düşüneceksiniz? Size karşı yanlış davrandıkları için siz de onlara aynı yanlışlarla mukabele edip öfkenizi mi alacaksınız? İntikamınızı mı alacaksınız? Yoksa onlar serbest iradelerini o tarzda bir hareketle kullanıyorlar. Bu onlara Allah-u Teala tarafından verilmiş bir hak. Nasıl isterlerse öyle kullanırlar. Çünkü sonuçtaki ceza kendilerine aittir. Öyleyse herkes her yaptığının bedelini daima sıfırlar. Allah'ın kanunu kesin olarak böyledir. Öyleyse onun Allah ile olan bilançosuna baktığınız zaman sonucun hep sıfır çıktığını göreceksiniz. Yapılan her şey karşılığıyla ödenir. Allah-u Teala mutlaka onu ödettirir. Onunla Allah arasındaki ilişkiyi kendisine bırakın. Siz onunla olan ilişkinizi değil, Allah ile olan ilişkinizi düşünün ki bu Allah ile olan ilişkinizin sonucunda ona ulaşırsınız. Eğer öyle yaparsanız, Allah'ın sevgi halesi içinde kaybolursanız, o zaman onun size yaptığı kötülüğü hiçbir zaman kötülük olarak değerlendiremezsiniz. Belki sizin bütün güzel davranışlarınıza karşı o size gene de aynı şeyleri yapmakta devam ederse belki ondan uzaklaşırsınız. Ama sevginiz hiç azalmamalı. İnsanların etraflarına karşı yaptıkları kötülükleri onlara en ağır dille onları suçlayarak hatırlatmak ve siz güzel davranışlarınızla sevginizle onlara örnek olun. Onları gösterin. Onları kırmadan nasıl davranılması gerektiğini onlara gösterin, anlatın. Bunu sizden başka yapabilecek insan yok. bugün dünya üzerinde tasavvufu yaşadıklarını zannedenlere baktığınız zaman da aynı hazin tabloyu görüyorsunuz. Evet, sufilerden bahsediyorum. Bizim dışımızdaki insanlara dikkatle bakın. Sufi standartlarına ulaşmış olan birçok insan tanıdık konferanslarda. Ama onlarda o hoşgörüyü, sevgi içinde kaybolmuşluğu yakalayamadık. Gönül istiyor ki hepsi tasavvufu yaşayanlar, sevgiyi yaşayanlar olsun. Öyleyse başka birisi kendi sahasında yanlışlıklar yapıyorsa, o kendi sahasını aşmış, sizin sahanıza ulaşmış, size de aynı yanlışlıklarla davranışlarda bulunuyorsa, sizin göreviniz her şeyden evvel onu affetmektir. Ona mutlaka Allah-u Teala bir imkan verecektir size. Mutlaka verecektir. Onun size yaptığı yanlış davranışa karşı doğru bir davranışla, yani kötülüğe karşı iyilikle bu kabul etmeniz gerekir. Üç tarz davranış biçimi olduğunu biliyorsunuz. Kötülüğe kötülükle mukabele etmek, yani kısas. Bir, affetmek. İki, kötülüğe iyilikle mukabele etmek. Üç, Allah'ın evliyası olmayan herkes intikam almak ister. Evliyalık makamı affın gereğini uygular. Daimi zikir ve ondan ötesi mutlaka kötülüğe karşı iyilikle mukabeleyi önerir. İşte sevginin bütün boyutlarıyla ortaya çıktığı yer burasıdır. Ve gelecek devirde, asr-ı saadette bütün insanları bir bayrak altında toplayacak olan şey işte bu sonsuz sevgidir. Öyleyse insanlara karşı onları affederek, onların güzelliklerini, Allah'ın güzelliklerini anlatacak tarzda davranarak bu muhteşem tabloyu sergilemek hepinizin üzerine Allah-u Teala tarafından emredilmiş bir vazifedir. Biz de sizi bu istikamette Allah'ın sünnetiyle ikaz ediyoruz. Sevgiyle davranın. O sevginin içinde yok olun. Allah razı olsun. Yeni sual gelecek herhalde.
1: Efendimiz, özlem, velayet kademelerinde ilerleyen insanlar üzerinde nasıl tezahür eder? Özlememek mümkün mü?
0: Evet.
1: İkinci şıkkı, eğer mümkün değilse hangi düşünce tarzıyla özlem mutluluğa perde olmaz?
0: Güzel. Bismillahirrahmanirrahim. Özlem, yani asıl adıyla hasret. Aslında Allah'ın indinde sevgiyi arttıran bir faktördür. Nefsinizin hangi afetine bakıyorsanız karşısına sevgiyi koyabilirsiniz. Ruhunuzun sevgi adlı hasretini koyabilirsiniz. Ruhunuzun hangi hasretini ölçüyorsanız onu sevgiyi de arkasında bir perde olarak tutup inceleyebilirsiniz. Her türlü hasretin ve her türlü afetin ölçümünde sevgi şaşmaz bir anahtardır. Şaşmaz bir ölçüdür. Ve hepsinin rengini size göstermekte en kesin silah Allah-u Teala tarafından elinize verilmiş. Bunun adı sevgi. Öyleyse hasret nedir? Sevginin var olduğu sistemlerde mevcut olabilen bir seven, sevilen kişiye ulaşma talebi. Dikkat edin, sevgi hasretle sulanır. Hasretle boyatar, hasretle girişir. Nasıl bitkiler onları suladığınız sürece bir gelişme gösteriyorlarsa, eğer ayrılık varsa sevginin boyutu hasretle kendini gösterir. Hasretinizin büyümesi demek, sevginizin de büyümesi demektir. Öyleyse sevgi insanların birbirinden uzaklaşmasıyla yok olacak olan bir faktör değildir. Muhtemeldir ki ayrılık sevgiyi arttırıcı bir faktör olarak çıkar karşımıza. Bununla da hasrettir. Hasret varsa arkasında sevgi vardır. Dikkat edin, eğer nefret varsa hasret yoktur. Öyleyse nefret eden kişi, nefret ettiği kişiden sadece kaçmak ister. Asla ona ulaşmayı dilemez. Öyleyse Allah'tan korkun, Allah'tan korkun diyenlere bu ithaf edilir ki onlar Allah-u Teala'dan sadece korkuyorlar ve bu korku nefsin bir afetidir sadece. Ruhun sevgisiyle hiç alakası yok. Kim nefret ederse o kaçar. Kim severse o da sevdiğine kavuşmayı diler. Öyleyse bütün güzelliklerin Allah ile olan ilişkilerinizde mevcut olduğunu hiç unutmayacaksınız. Uzaklıklar aslında biz insanların zannettiği gibi mesafe mefhumlarıyla ölçülmez. Allah-u Teala'nın kademelerinde ilerledikçe bir gün sayı mekanının sahibi olacaksınız. O zaman mesafelerin sıfır olduğunu göreceksiniz. Her zaman size hasret olan insanlarla beraber olabilirsiniz. Ama Allah-u Teala istemedikçe bunu onlara hissettirmemek mecburiyetindesiniz. Her güzel şey Allah-u Teala tarafından verilen hediyelerle en güzele dönüşür. Bu hediyelere layık olmaya çalışın. Bilin ki sizde oluşan güzellikler mükafatların çoğalmasına, nefsinizin afetlerindeki artışlarsa mükafatların azalmasına sebebiyet verir. Öyleyse en güzeli ulaştığınız yer bütün afetlerden kurtulduğunuz, sevginin bütün boyutlarıyla ruhunuzun bütün hasretlerine hakim olduğu gibi nefsinizin bütün afetlerine de hakim olduğu bir ortamı ifade eder. Öyleyse orada sevginin bu boyutlara ulaştığı yerde işte orada durmamakın orada eğer sevdikleriniz sizden ayrıysa hasret vardır. Ne kadar çok seviyorsanız o kadar çok hasreti yaşarsınız. Sakın üzülmeyin. Hep bunu hatırlayın. Hasret sevginin temel işaretidir. Sevmeseydiniz hasret oluşmazdı. Unutmayın ki her şeyin bir bedeli vardır. Sevginin de bedeli fedakarlıktır. Sevenle sevmeyen fedakarlık açısından birbirinden ayrılır. Hani size bir kısa anlatmıştım, gene anlatayım. Bir kadının yeni doğmuş çocuğunu bir başka kadın çalıyor. Ve çocuğu çalan kadın yakalıyor çalanı. Ve gidiyorlar zamanın halifesinin karşısına. Halife zamanının en büyük kadısı olarak, yani hakim olarak karar verecek. Diyor ki bu çocuk senin mi? Birinci kadına benim diyor. İkinci kadına soruyor, o da benim diyor. Ne diyor? Demek ki bu çocuk ikinizin birden çocuğu. Öylesi diyor, getirin bana bir kılıç. Getiriyor. Şimdi diyor bu çocuğu ikiye böleceğim. Tam başından itibaren ikiye böleceğim. Tam olarak yarısını sana vereceğim. Öbür yarısını sana vereceğim. Kadınlardan birisi tamam diyor, öyle yapın. İkincisi diyor ki ağlayarak sakın diyor böyle bir şey yapmayın, ben hakkımdan vazgeçiyorum. Bu çocuğu diyor o alsın diyor. Kadı çocuğu bunu söyleyen kadına veriyor. Eğer diyor o annesi olsaydı o çocuğun öldürülmesine dayanamazdı. Ben ise dikkat edin, bir kadın kendinin olmayan bir çocuğu bir çocuk sahibi olmak fikriyle, kim bilir ne kadar detayı var konunun, çalıyor. Bir defa çalmasın, hepsinin çok büyük bir afeti. Yetmez, Allah'ın hakiminin karşısında bile devam ediyor yanlışı yapmaya. Ve sonuçları tabii Allah-u Teala'nın adalet dağıtımının bir neticesi olarak kadı çocuğu gerçek annesine veriyor. Arkasında ne var? Bir ölçü var. Sevgi. Seven kadın, evladını seven kadın, evladının parçalanmasına müsamaha gösteremez. Öyleyse insanlar diyebilir ki ben falan diye çok seviyorum. Ona sorun. Gerçekten çok seviyor musun? Seviyorum. Öyleyse sana bir soru soracağım diyeyim. Onun için ne kadar fedakarlıkta bulunabilirsin? İşte burada esas değer ölçüsü çıkar ortaya. İnsanlar kendilerine fedakarlık istendiğinde gerçek yüzlerini göstermek mecburiyetindedirler. Ve herkesi bu miyarla ölçebilirsiniz. Sevginin bedeli fedakarlıktır. Eğer seviyorsa insan, o fedakarlığı yapabildiği kadar seviyor demektir. Başka bir ölçü bu kesin statüyü değiştiremez. Allah-u Teala'nın indinde sevmenin bu kainattaki en büyük mutluluk vesilesi olduğunu sizlere hatırlatmak istiyorum. Allah razı olsun. Bitti mi sualine? Tamam.
1: Efendimiz Osmanlı'nın bugün dünyadaki etkisini tamamen ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Osmanlı padişahlarının birçok olumsuz yanlarını anlatırken saraylardaki haremler için kırılır kırılır diyor. Kısacası Osmanlı denince barbarlıktan, adaletsizlikten, ahlaksızlıktan çözüldüğü bir durumda. Bu konudaki gerçekler nedir? Neye dayanarak
0: Osmanlı'da girilmiyor. Hay Allah razı olsun. Evvela her şeyden ben bunu söyleyelim ki biz bir Osmanlı hayranıyız. Unutmayın, okullarda bize de sizin öğrendiğiniz bilgiler verildi. Osmanlı'dan nefret ederek büyüdük. Osmanlı padişahlarının deliliğini mi, cinsel sapıklıklarını mı, daha neleri anlatmadılar bizlere? Bizim zamanımızda okusaydınız tarih kitaplarını, Cumhuriyeti en iyi standartlara ulaştırabilmek için Osmanlı'yı kötülemekten geçen bir yolun mevcut olduğunu derhal anlardınız. Yani insanlar yeni kurulan Cumhuriyeti desteklemek için tek bir çare bulmuşlar: Osmanlı'yı kötülemek. Evvela şunu bilmenizi istiyorum. Biz Osmanlı'yla, Osmanlılığımızla iftihar ederiz. Osmanlı'nın hayranıyız. İşte o duvardaki harita da bu hayranlığımızın bir ifadesidir. Evet, şeceremiz Osmanlı'nın ilk yıllarına dayanır. Ve o devir bir başlangıçtır. Osmanlı'nın dünya hakimiyetinin bir başlangıcı. İşte bugün Amerika'dayız. Amerika'nın toprakları Avrupa topraklarından daha fazla. Avrupa'nın toplam topraklarından. Ama Osmanlı'nın toprakları Amerika'nın toplam topraklarından daha fazlaydı. 1299-1699 400 yıl boyunca Osmanlı'nın devamlı bir yücelme içinde olduğunu görüyoruz. Ne var arkasında? Arkasında Allah var. Ne var arkasında? Arkasında Allah'ın evliyaları var. Nasıl bir olgudan bahsediyorum? Her padişahın yaşadığı dönemde 1299-1699 arasında mutlaka o padişahın yanında Allah'ın emirlerini Allah'tan alabilecek ve padişaha iletebilecek esnafta Allah'la devamlı konuşma halinde olan, devamlı müşavere halinde olan Allah'ın mürşitleri vardı. Her padişah mürşide tabi idi. Hepsi ocaktandı. Ve Osmanlı'nın iki büyük sınıfı Allah'ın sınıfıydı. Birisi asker sınıfı, Allah'ın askeri. İkincisi esnaf sınıfı, Allah'ın esnafı. Yeniçeri Ocağı'na hiç kimse bir mürşide tabi olmadan acemi olan olarak giremezdi. Hiç kimse evliya olmadan subay olamazdı. Hiç kimse daimi zikrin sahibi olmadan aşağı olamazdı. Unutmayın ki bir devre Osmanlı'nın kadırga sayısı bütün Avrupa'nın toplam kadırga sayısından daha fazlaydı. Bu ne demek? Düşünün bir defa ne demek olduğunu. Osmanlı ilahi kelimetullah için yaşadı. Bütün padişahlar her savaşta Allah'a aynı duayı yaptılar. Ya Rabbi, biz ilahi kelimetullah için yaşıyoruz. Sen bizim kalbimizde olanı bizden daha iyi bilirsin. Eğer böyle değilsek bu savaşı kaybederim. Emanetimizi de her an vermeye hazırız. Ama böyleysek, ilahi kelimetullah için varsak, bunun için savaş veriyorsak, o zaman bize yardım et. İşte Allah'ın büyük evliyasından biri de Barbaros Hayrettin Paşa ve Andaluz'a ile Plevezi Savaşı'na giriyor. Düşmanın gemileri o sırada Osmanlı donanmasının 3 katı. Asker sayısı gene öyle. Barbaros Hayrettin Paşa Allah-u Teala'ya yalvarıyor, söylediklerini söylüyor aynen. Eğer diyor, sen beni benden daha iyi bilirsin. Eğer öyle değilsem emaneti her an vermeye hazırım. Ama verirsem yardım et. Allah-u Teala'nın cevabı için gemilerin bordolarına Allah dilerse rüzgarları başka yönlerden estirir ayet-i kerimesini yazın diyor. Ve katranla bütün gemilere ayetler yazılıyor. Kafasıyla ve Andalus'ta dehşetli korkuyor Osmanlı'dan. Arkadaşlara diyor, 3 kat tayfan, 3 kat gemin, yüksek borduları gemiler, rüzgarı arkadan alıyorsun. Ya diyorlar, senin savaşı kazanman için bütün şartları sanki Allah senin için hazırlamış, sermiş önüne. Daha ne korkuyorsun? Bilmiyorsunuz diyor, siz ölümden ne kadar korkuyorsanız, bu insanlar anlamıyor, şehit olmak diye bir şey tutturmuşlar, ölüme doğru koşuyor adamlar diyor. Ve savaş başlıyor. Osmanlı donanması çok telefat veriyor. Rüzgar Andalus'un arkasını esiyor. Savaş hakimiyeti orada, yüksek bordolu gemiler, asker sayısı çok. Ama elden sonra rüzgar ters istikamete esmeye başlıyor. Ve savaşı Osmanlı kazanıyor. Plevede deniz savaşını. İşte Osmanlı dediğiniz zaman orada durun. Yükselme devresi boyunca Osmanlı kendisi için nizamı alem diyordu. Devlete aliye diyorlardı, yüksek devlet. Osmanlı devleti devlete aliyeydi. Ve bütün dünyaya duyurulmuş olan bir işareti vardı Osmanlı'nın. Osmanlı diyorlar, nizamı alemdir. Yani bütün alemlerin nizamı Osmanlı'dan sorulur. Nerede İslam'a karşı bir başkaldırı varsa, İslam'a karşı bir saldırı varsa, bir haksızlık varsa, Osmanlı donanması, Osmanlı ordusu hangi şartların içinde olursa olsun mutlaka oradaydı. Yavuz Sultan Selim Mısır seferini yapıyor. Ve çölden geçiyorlar. Ordu bitkin vaziyette. Yavuz Sultan Selim atından iniyor, yürüyerek devam ediyor yoluna. Vezirler dayanamıyorlar, geliyorlar yanına. padişahım diyorlar, asker zaten bitkin vaziyette. Bir de atınızdan indiniz, onları da indirdiniz. Çünkü padişah indince hepsi inmişler atlarından. Perişan vaziyette hepsi. Yavuz Sultan Selim diyor ki, görmüyor musun diyor, Peygamber Efendimiz sadece önümüzde yürüyor. O diyor, yürürken ben nasıl atabilirim diyor. Osmanlı her yere adalet götürdü. Tam 400 yıl. Cihan hakimiyeti 600 yıl sürdü. Ama hakimiyetin esası o 400 yıllar ölçülür. Ve büyüme devresiydi, gelişme devresiydi, yükselme yücelme devresiydi Osmanlı'nın. Bütün dünyaya Allah'ı tanıttılar. Allah'ın emrinde olan, İslam'ı yaşayan bir ordunun, yani tasavvufu yaşayan bir ordunun. Tasavvuf nedir? Kur'an'daki İslam'ı yaşamaktır. Ve Osmanlı Kur'an'daki İslam'ı yaşıyordu. Her taraf evliya doluydu. Ve bu evliyalar sarayda söz sahibiydi. Peki ne oldu? Saraya Allah'ın evliyasının yerine cinci hocalar alınmaya başlandı. Ve bu önce Osmanlı'nın durmasına, duraklamasına, sonra da başaca gitmesine ve mahvolmasına sebebiyet verdi. Artık sarayda Allah'ın evliyasının tesiri olmamaya başladı. Tasavvufu yaşamayan, şeytanla işbirliği yapan insanlar sarayda türlü entrikalara girdiler. Netice mi? Duraklama, arkasından da çökme. Her tarafta rüşvetlerin alıp yürümesi ve son. Osmanlı'ya dikkatle bakmanızı istiyorum. Eğer biz de bize okullarda okutulan tarih kitaplarından sizlere burada bir şeyler anlatmaya kalksaydık, onların anlattıklarını anlatacaktık. Ama kim Osmanlı'yı öğrenmek istiyorsa, o mutlaka Yılmaz Öztuna'nın büyük Türkiye tarihini alıp okumalıdır. O zaman anlayacaksınız Osmanlı'nın ne olduğunu. Gözleriniz yaşayacak muhteşem şeylerle, olaylarla. Siz de benim gibi hayran olacaksınız Osmanlı'ya. Diyorlar ki Osmanlı padişahları bu dünyadaki en katil insanlardır. Nedenmiş? Kardeşlerini öldürtmüşler. Evlatlarını öldürtmüşler. Bundan daha büyük cinayet olamıyormuş. Niçin öldürtmüşler acaba? Hanginiz kardeşinizi öldürebilirsiniz? Allah için. Belki de anlamadınız ne demek istediğimi. Eğer onlar onu yapmasaydı, sonradan vücuda gelecek olan fitneler kim bilir kaç bin, belki kaç yüz bin kişinin ölümüne sebebiyet verecekti. Ne zaman iki tane padişah olması ihtimali olanla padişah olan kişi varsa, bunların arkasında mutlaka ordular vardır. Anlamı mı? Yüz binlerce insanın ölmesidir. Bununsa bir tek çözümü var. Tahta rakip olabilecek olan ikinci kişinin Allah için öldürülmesi. Onun için soruyorum size, kendi kardeşinizi veya kendi oğlunuzu Allah için öldürebilir miydiniz? Ya bugün yapabilirsiniz ve yarın yapabilirsiniz, ama onlar yaptılar. İlahi kelimetullah için bunu yaptılar. Her konuya insanlar iki tane gözlükle bakarlar. Bir şeytanın gözlükleri, iki Allah'ın gözlükleri. Allah'ın gözlükleriyle bakmaya çalışın Osmanlı'ya. O zaman hayran olacaksınız. Bir Osmanlı ki bütün dünyaya adalet taşımış, adalet götürmüş. Bütün dünyanın o devirde hayranlığını kazanmış. Ve Allah'ın İslam'ını yaşamış, tasavvufu yaşamış Osmanlı. Bir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşanmış. O sistem, bir de Osmanlı zamanında. Ne zaman hangi padişah tasavvufu yaşamışsa, yani Kur'an'daki İslam'ı yaşamışsa ve yaşatmışsa, işte o devre dünya hakimiyetini ifade eder. Ve Osmanlı dünyanın hakimiydi. Ve bugüne geliyoruz. Amerika'da soruyorum, ben Türk'üm diyorum, Türkiye'nin nerede olduğunu biliyor musunuz? İnsanların çoğu Türkiye'nin nerede olduğunu haberdar bile değil. Haritada yerini gösteremiyor. Anlamı ne? Anlamı yok olmuşuz. Dünya haritasından silinmişiz. Dünyanın devletlerinin içinde şu kadarcık itibarımız kalmamış. Neden acaba? İşte ondan, Allah'tan ayrıldık. Allah'ın o güzelliklerini artık yaşamıyor bizim insanımız. Hep derlerdi bana, Türkiye bir gün küçük Amerika olacak. Oldu. 1920'li yıllarda Amerika'da nasıl çeteler türemişse, nasıl mafyalar türemişse, nasıl herkes birbirini öldürüyorsa, ahlaksızlık alıp yürümüşse, rüşvet alıp yürümüşse, aynı şeyler bugün benim ülkemde var, Türkiye'de var. Bütün bunlar bir dejenerasyonun kesin ifadesini taşır. Osmanlı dejenerasyon şöyle dursun, o söylediğimiz 400 yıl boyunca tam bir toparlanma içindeydi. Allah'ın İslam'ı her geçen gün biraz daha güzel yaşanıyordu. Ve işte bakın, bugün Türkiye diye bir ülke var. Dünyada adından hiç bahsettiremeyen, ismi bile kalmamış, başka devletlerin himayesine sığınmış bir Türkiye. Öyle değil mi? İşte Osmanlı dediğimiz zaman size saatlerce, günlerce Osmanlı'yı anlatmak isterim. Ama arasında saate gidiyor gözlerim. Ve saatin 1'e doğru yaklaştığını görüyorum gece. Ve bazı kardeşlerimiz yarın erkenden işlerine gidecekler. Osmanlı'yı gene anlatmak üzere sözlerimi burada inşallah noktalamak istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'dan hepinize cennet saadetini ve dünya saadetini ihsan etmesini dileyerek sözlerimi inşallah burada noktalamak istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha. Amin. Selamat. Hadi gelin el ele tutuşalım, el ele gönül günle Allah'ın mutluluk şarkısını söyleyelim. Bu mutluluk şarkısı nedir biliyor musunuz? Kesintisiz bir şarkı. Adı mı? Adı zikir. İsterseniz şöyle söyleyin. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye bir teviye Allah kelimesini tekrar edin. Bu kesintisiz mutluluğun anahtarıdır. İsterseniz Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah deyin ve böyle devam edin. İsterseniz ses çıkarmadan diye Allah'ı zikredin. İsterseniz dilinizi de oynatmayın. Kalbinizdeki sesle Allah kelimesini tekrar edin. Bu kelimeyi tekrar ettiğiniz sürece bir şifreyi kullanmış oluyorsunuz. Allah Teala'nın katından size, eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz mutlaka rahmetle fazl ismindeki iki tane nur gelir. Daha üst kademede 4 olur bunlar. Rahmetle fazla, rahmetle salavat da eklenir. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bana mı öyle geliyor, yoksa sizler de benim gibi mi düşünüyorsunuz?
2: İsterseniz şöyle yapın. MP3 alın bir tane. Ona çekin. Zikri. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Ya da bizim zikrimizi koyun. Onu kulağınıza takın. Ve unutun orada. Bir daha çıkarmayın. Biliyor musunuz, o zaman sanki daimi zikirdeki bir insan gibi hissedersiniz kendinizi. Çünkü kulağınızdaki ses hep size zikri yaşatır.
3: Salavat eyyubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Eyyubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bizde sohbetini yapmaklara Allah-u Teala bizleri ziyaret edelim. Muhakkak ki Allah-u Teala'nın ilimdeki en kıymetli varlık insandır. Ve Allah-u Teala'nın insana hediye ettiği en büyük ihsan akıldır. Akıl, kontrol itibariyle vücudun asıl kumandanıdır. Akıl, beyni kontrol altındadır. Beyne ve hissiyle vücudu idare etmesine neden olur. Öyleyse insan beyni akıldan aldığı emirleri vücudu tatbik etmeye yarayan bir santral görevini yapar. Bir kompresör santralı. Allah'ın insanlara dağıttığı akıl bütün insanlarda eşit seviyededir. Bütün insanlar aynı aklı kullanırlar. Ama aklın tesirini eda edebilmesi fizik vücudun imkanlarıyla çelişmelidir. Herkesin fizik vücudu başkalarından farklı bir yapıda yaratıldığı için herkesin aklı kullanabilme yeteneği bu yüzden farklılıklar gösterir. Aklın vücuda kumanda edinebilme yeteneği sonsuzdur. Ama bu yeteneğin vücuda ulaşmasında bir aracı var, beynimiz. İnsan beyni yaratılış itibariyle ve sonraki gelişmeler itibariyle hangi kabiliyetin sahibiyse, beyin hangi fonksiyonları eda edebilecek ve organize edebilecek standartlardaysa, aklın vücuda olan fonksiyonu sadece onunla ödüklüdür. Unutmayın ki bir zincirin en zayıf halkası zincirin bütün gücünü gösterir. Bir zincirin gücü onun en zayıf halkasının gücü kadar. Öyleyse bir insanın zihni melekelerinin kontrol altında tutulduğu, emir ve kumanda merkezinden gelen emirlerin vücuda iletildiği sistem beyni ifade eder. Beyin birçok fıkıhçılardan uzdan bir müessesedir. Beynin muhtelif fıkıhçıları çeşitli isimler olmaktadır. Muhakeme bunlardan bir tanesidir. Mantık bir başkasıdır. Şuur bir başkasıdır. Zeka bir başkasıdır. Her birisi ayrı bir fonksiyon ifade eden bu fakültelerin en önemlilerinden bir tanesi de hafızadır. Her biri ayrı bir fonksiyona dairler ama hepsi aklın kontrolü altındadır ve hepsi akılla çalışırlar. Artık dünyanın birçok yerlerinde 5-10 dakikada bir tane araba çıkartan fabrikalar yapıldı. Ama birkaç tanesi insanlardan tamamen arındırılmış vaziyette. İlk örnek Japonya'da oluştu. Tamamen kompütürlerden ve insanların yaptığı robotlardan oluşan bir fabrika. Kontrol merkezini kompütürlerin kullanıldığı bir kontrol merkezinde her şeyin kontrol edildiği bu kontrol merkezinde insanlar çalışıyor. Sadece robotları kontrol etmek için. Yani bir otomobilin dizayn edilmesinde ve otomobil olarak ortaya çıkışında gerekli olan bütün fonksiyonlar makineler tarafından yapılıyor. İnsanların yaptığı makineler tarafından yapılıyor. Ve her 5 dakikada bir araba fabrikadan dışarıya çıkıyor. Böyle bir sistem sadece makinelerin kontrolünde yapılabilir mi? Hayır. İnsanların mutlaka makinelerin ötüde itibariyle kontrolü altında tutması lazım. Makine akıldan öteye geçebilir. Eğer fonksiyonların idare edilmesi istikametindeki hız ise söz konusu olan şey, makinenin hızını çok büyük bir şekilde arttırmak mümkün. Ve bir insanın zaman itibariyle yapabileceği bir takım sonuçlara ulaşma bilgisayarlarda çok daha hızlı olarak sonuçlara gidiyor. Ama bilgisayarlar inanamazlar. Bilgisayarlar aklın bir fonksiyonu olan düşünceye sahip değiller. Hafızalarına neleri yerleştirmişseniz onu idrak edebilirler, onu uygulayabilirler. Ondan bir adım öteye geçmeleri hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse akıl bilebilmenin kabiliyetini temsil eder ve insanlara verilen en büyük hediyedir ki her istikamette bulduğu doğrularla vücudu kontrol altında tutar. Ve tecrübe onun gıdasıdır. Tecrübe onu içinde bulunduğu ortamda tatbikat açısından geliştirecektir. Akıl sonsuz düşünme imkanının sahibidir. Ama gene de sonsuz akla göre, Allah'a göre çocuktur. Bu açıda bir mütefekkirle bir mütezekkir birbirinden ayrılacaktır. Mütefekkir dediğimiz zaman düşünce standartlarının içinde olan insanlardan bahsediyoruz sizlere. Düşünebilen insanlar. Nitekim mütefekkir için zamanımızın bu öz Türkçe dedikleri düşünür adını kullanıyor. Düşünür. Hep bana Nasrettin Hoca'yı hatırlatıyor. Bir gün Nasrettin Hoca pazara gidiyor. Koltuğunun altında bir tane hindi. Ve hocam diyorlar ne yapıyorsun bu hindiyi? Satıyorum diyor. Kaça? 3 altın. İyi ama diyorlar bu bir hindi. Niçin diyor ne var diyor hindi olduysa. Ben diyor şurada diyor küçücük kuşlar gördüm diyor şu kadarcık kuş. Adına diyor papağan diyorlar diyor. Onu diyor 4 altına satıyorlar. Bu kadarcık kuş 4 altın ederse bizim hindi de 3 altın eder diyor Nasrettin Hoca. Ama diyorlar o kuş o papağan dediğim var ya o konuşur diyorlar. Bu da diyor düşünür. Öyleyse konuşmak mı önemli, düşünmek mi önemli? Konuşmak düşüncenin fonksiyonudur. Eğer düşünemezseniz konuşamazsınız. Öyleyse düşünce nedir düşünce? Aklın ürünü. Bizim zavallı alimler düşünceyi beynin bir fonksiyonu zannediyorlar. Yani düşünen beyindir. Hayır, düşünen beyin değil. Düşünen akıldır. Düşünce de aklın ortaya çıkardığı bir meyvedir. Dikkat edin. Beyin aklı kullanmaz, aklı üretmez. Akıl zaten var. Allah-u Teala'nın bir mahlusu olarak var olan akıl Allah-u Teala tarafından bize verilen en büyük hediyedir. Ve öldüğümüz zaman aklımız fizik hücremizi kullanmalı. Bir, gece gerçek uykuya daldığımızda, nefsimiz vücudumuzdan ayrıldığında aklımız yine bizim fizik hücremize kumanda yapmaz. Nefsimize kumanda yapar. Ne zaman bir gün başınızın üzerinde kendi ruhunuz oluşursa Salah makamında, o zaman Allah-u Teala size bu ruhu aklınızın ona kumanda etmesi ve ruh tayin mekanını yaşayabilmeniz için vermiştir. Öyleyse ruhunuz da, nefsiniz de, fizik vücudunuz da hangi standartlarda olursanız olun aklınızın kontrolü altındadır. Aklınız onu kontrol edebilecek olan durum söz konusu ise ne demek istiyorum? Yani demin söylediğim gibi uyku sırasında

elektronların devir sayısı, fizik gücümüzde elektronun devir sayısının yarısı kadar. Ve ikisinin dengeye gelmesi lazım ki bir hareketinden ayrılabilsin. Yani bir kamyon düşünün, bir de hızlı giden araba. Bir arabadan 100 km hızla giden, 200 km hızla giden bir arabadan, bir otomobilden 100 km hızla giden bir kamyona atlamak oldukça zor bir meseledir. Ama şimdi ikisinin de birisinin 200'den 150'ye indiğini, ötekinin de 100'den 150'ye çıktığını düşünün. Ve ikisi yan yana gidiyor. İkisi de 150 km gidiyor. Bir insan birinin ötekine rahatlıkla atlayabilir sanki. Hiç gitmiyorlarmış gibi. Eğer ikisi de yan yanaysa bir problem değildir. Öyleyse neyi kastediyoruz? Devir sayıları farklı olduğu takdirde nefsimizin fizik gücümüzden ayrılması mümkün değildir. Onun için dikkat edin, uyuyan bir insanın nefesleri değişir. Her standartta değişme vardır ki atlama olabilsin. Ki nefs aynı elektron devir sayısında vücut fizik gücümüzden ayrılabilsin. Ayrılırken başınızdan yukarı çıkarak ayrılır. Ve beninizden yukarısı vücudunuzdan çıktığı andan itibaren aklınız artık fizik vücudunuzda değil, nefsinizde kumanda etmektedir. Aynı akıl. Öyleyse 1500 bin, eğer 1000 tane talebesi varsa, mevzu varsa, onun her bir mevzunun başında 500 bin bir ruh olacağına göre 1000 tane ruh da oradadır. Her birinin başında bir. Eğer 500 bin ise 500 bin tane. Ve onların hepsine Allah kumanda eder. Bütün o ruhlara Allah kumanda eder. Sadece müşidin kendi başının üzerinde bulunan bir tek ruh onun kontrolü altındadır. Öyleyse aklınıza dikkatle bakın. Sizin aklınız bu kainattaki Allah'ın size ihsan ettiği en büyük hediyedir. Onun sayesinde düşünebiliyorsunuz. Onun sayesinde hayatınız devam ediyor. Bizim fonksiyonlarımız değişik bir safhaya gelse ve aklınızı kullanma yeteneğini elinizden kaçırsanız, aklın o kullanma alanı içinde sizin fizik gücünüzü yok edebilecek bir sistem uygulaması, yani intihara sebebiyetlerdeki her zaman mümkündür. Öyleyse akıl dediğimizi kuruyan bir temel kuruyucudur. O normal düşünce standartlarının sahibi oldukça hiç kimse iddia standartlarının içine giremez. Kendine kıyamaz. Akıl Allah'tan aldığı standartlarda onu mutlaka kuracak. Öyleyse onun paralize olması mümkün müdür? Evet, şeytan devrediği zaman ve onun yardakçıları olan şeytanla ilişki kuranlar devreye girdiği zaman böyle bir şey söz konusu olabilir. O zaman akıl normal fonksiyonlarını eda edebilecek olan, onu kullanabilecek olan standartlardan, fizik vücudun onu kullandığı standartlardan yoksun kalmış olur. Öyleyse Allah Teala neden yasak ediyor büyüyü, iddiamı, yani şeytanla ilişki kuran insanların negatif faaliyetlerini? Çünkü bu faaliyetler insana sadece zarar verebilir. İşte onlardan birisi, bilmem soyadını da hatırlıyorum, Kiraz isimli soyadı olan birisi konuşuyor. Derginin adını unuttum, ya yüzüldüğünde, ya noktaydı. Bu tarz dergilerden bir tanesi soruyorlar Kiraz Efendi'ye. Diyorlar ki, efendi diyorlar, sen diyorlar bir insanı bu büyüyle öldürebilir misin? Öldürürüm diyor. Peki diyorlar, Allah'ın verdiği bir hayatı almaya sen nasıl cesaret edersin? Sizin diyor, o aklı selim sahibi o dediğiniz insanların düşünce standartları beni hiç alakadar etmiyor. Ben şeytandan emrimi alırım. Kim bana parayı verirse onun o parayı bana vererek öldürmek istediği kişiyi de büyüyü de öldürür. Bana gelmesinler, böyle bir teklifte bulunmasınlar, insanlar da rahat etsin diyor. Gördünüz mü? Adam bir başkasını öldürmekten sanki bir sineği öldürmek gibi bahsediyor. Şeytan o tarzdaki bir düşünce sahibi olan insanı, onun aklını kendi standartlarında kullanmayı başarır.

0: O kişiyi büyü tesiri için alıyor. Kişi kendisi teşne buna. İstemiş. Büyüyü öğrenmek istemiş. Ve vakit etmeye başlamış. Paradan başka bir şey falan yok elinde. Parayı veren diyor, büyüyü çalar. Bana diyor, emreder gibi kişi. Ben diyor, gereğini yaparım. Söylüyorum diyor. Bunu açık açık veriyor. Ve tabii kimse de onu cezalandıramıyor. Hiçbir fizik standart kullanmamış adamı öldürürken. Bilmiyorum şimdi ne kadar öldürdüğü var mı? Şimdi söylemek istiyorum. Aklın kullanılma alanı daima fizik vücudun kabiliyetleri kadardır. O kabiliyetleri şeytan pozitif standartlardan negatif standartlara taşıyabilir. İşte o zaman kişinin intihar etmesi gibi sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Ve böyle bir olayı takip ettiren şey, aklın onlara negatif kumandası değildir. Aklın pozitif kumandasının şeytan vasıtasıyla negatifine çevrilmesi. Öyleyse şeytanın bu kaynaktaki en büyük düşmanın olduğunu düşünmektedir. Akıl bulunduğu standartlarda fizik vücudu tecrübelerle daima daha üst seviyelere ulaştırır. Her edindiği tecrübe onu daha üst standartlara, daha üst seviyelere ulaştıracaktır. Bir çocuk elini babaya bir defa değdirip de eli yandığı zaman işini yapmak için sonunda bir babaya yaklaştıramaz. Çocuklar yarayı basar. Neden? O tecrübeyi kazanmıştır artık. Parmağını yanan bir sabaya uzattığı zaman parmak yanacaktır. Bu tecrübenin ışığı bir üst seviyeye çıkmıştır. Bütün insanlar için tecrübeler hiç kimsenin, hiç iki kişinin yaşadığı hayat birbirinin eşi olmadığı için dünyada aynı hayatı, aynı standartlarda yaşayabilen, aynı olayları yaşayabilen iki insan mevcut değildir. Herkesin kendi etrafında başkasına farklı olaylar cenere eder. Bu sebeple herkesin tecrübe standartları başkalarından farklı seviyelerdedir. Ve bu seviyelerin genel olarak herkes başkalarından farklı hareket düzenliğine sahibidir. Öyleyse Allah-u Teala'nın yüzünde milyonlarca insan ya da 6 milyar insan her birisi şu anda yaşıyor. Bu yaşayan 6 milyar insanın her birisi her an ayrı bir derecede. Merdiven basamaklarının sonsuz sayıda olduğunu düşünün. Herkes o basamaklardan birinde, bir saniye birinde, bir saniye sonra başka birinde. Çünkü her an ya derece kazanıyorsunuz, ya da derece kaybediyorsunuz. Öyleyse Allah'ın izniyle belli bir zamanın belli bir koordinatında durdurun zamanı ve kontrol edin insanların her birisi o basamakların bir başkasında. Yaklaşık olarak 6 milyar insanın içinde birbirine eşit olan insan sayısı son derece azdır. Sonsuz geniş bir spektrum içerisinde her an derece kazanan veya kaybeden insanların o andaki durumlarının birbirine eşit değil. Bir an için 3 kişinin birbirine eşit olduğunu düşünün. Bir saniye sonra bu eşitlik kaybolmuş. Birisi kazanmıştır, birisi kaybetmiştir. Öteki hem kazanmıştır hem kaybetmiştir. Biri bitmiştir. Yani şunu söylemek istiyorum. Allah'ın katında bütün insanlar eşit diyoruz. Hangi açıdan eşit? Renkleri itibariyle, dilleri itibariyle, ait oldukları topluluk itibariyle, bir toplumdaki rütbeleri itibariyle, toplumun fizik rütbeleri itibariyle Allah'ın katında netice değişmez. Sonuçlar birbirine eşittir. Herkes birbirine eşittir. Ama eğer Allah'ın katındaki dereceler söz konusuysa hiç kimse birbirine eşit değil. Birbirine eşit olan iki tane insan göremezsiniz. Son an ölüm anında insanların derecelerini mutlaka trilyonlarca derecenin içinde bir farklılık kazanmanı görecektiriz. Öyleyse böyle bir dizaynın amir içindir. Akıldır. Memuru kimdir? Beyindir. O memurun emirlerini yaptırdığı içler vücudun organları. Öyleyse beynimiz vücudumuza kumanda ediyor. Beynimize aklımız kumanda ediyor. Onun için akıl son derece önemli bir vasıtadır insanın hayatı için. Her canlı belli bir miktarda aklın sahibidir. Allah'ın ona kullanma yeteneğini fizik gücüyle işaret ettiğine. Öyleyse hayvanların beynine bakarsanız onların beyninin daima insan beyninden küçük olduğunu görürsünüz. Evet, bir filin beyni bir insan beyninden daha küçüktür. Her ne kadar böyle büyük bir alakası yok bir şey görülür ama aslında fonksiyonun eda edildiği dosyada her bir sistemde bir yer kaplar beynin içinde. Bu dosyalara dikkatle bakın. Hafıza dosyaları her bakış attığınız noktada bir dosyanın oluşmasını temin eder. Ben şimdi kameraya bakıyorum. Baktığım sürece devamlı dosyalar var. Aklımdan geçen şeyler devamlı filme alınıyor. Kiramen Kâfi Yönetim tarafından konuşmaları filme alınıyor. Benim dış dönüşüm filme alınıyor. İşte bu dış dönüşümle kalbim birbirinden farklı olduğu zaman derece kaybediyorum. Eğer ikisi her zaman birbirine gitse devamlı bir pozisyon sorunu var. Dikkat edin, insanlar eğer başkalarının güzelliğine dönük, onların mutlu olmasına dönük düşüncelerin sahibiyse bu düşünceler onlara her zaman derece kazandırır. Eğer başkaları hakkında kötü şeyler düşünüyorsanız derece kaybetmezsiniz. Ama bunun istisnası var. Eğer onlar hakkında düşündüğünüz şey onları zar altına sokabilecek olan hususlar varsa buradan kaybedersiniz. Öyleyse düşüncelerinizi dizayn ederken sakın başkalarını suçlu mevkiye koymayın zihninizde. O size derece kaybettiriyor. Allah Teala diyor ki zannın bir kısmı size haram kılındı. Zan da düşüncenin aklın bir mahsulü bir nefide itibarıyla. Ama suyu zan başkaları hakkında onları suçlu mevkiye düşünecek olan şeyler sizin için haram kılındı. Bunları başkalarına söylediğiniz zaman mutlaka derece kaybedersiniz. Ama onları Allah'a söylediğiniz zaman derece kaybetmezsiniz. Ve bu bir dedikodu olmaz, bu bir iftira olmaz. Onunla herhal iken, Allah-u Teala ile herhal iken başka birisi muhatabınız olamaz. Başka bir muhatabınız yoktur. Öyleyse Allah ile olan ilişkinize dikkatle bakın, aklınızı kullanmayı öğrenmek gerekiyor. Aklınız sizi bu dünya üzerinde koruyan en önemli vasıtadır. En büyük koruyucunuz aklınızdır. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e bakalım, ne diyor Allah-u Teala? Aklını kullanmayana azap ederiz diyor. Ne demek istiyor? Eğer nefsinizde afetler var ise ki doğduğunuzdan itibaren nefsiniz sadece afetlerden oluşuyor. Ne zaman nefsinizde afetler kalmaz? İhlasa 27. basamağa ve salaha 28. basamağa ulaştığımız zaman. O güne kadar her an muhtevaya dikkatle bakın. Nefsinizin negatif talepleriyle karşı karşıyasınız. Nefsiniz, vücudun kumandanı olan aklınızdan hep negatif şeyler talep edecektir. Yani günahı işlemesini isteyecektir ondan. Ve böylece bütün insanlar için söz konusu olan şey, o günahın işlenmesi konusunda mutlaka akla müracaat yapmalarıdır. Bütün insanlar, nefsleri olan insanlar, nefslerinde afet olan bütün insanlar her an akla şer taleplerde bulunurlar. Bunu ruhunuz derhal işitir. İşittiği anda o da bir hayır talebiyle devreye girer. Ve akla müracaat eder. Nefsin talep ettiği şerri değil, kendisinin talep ettiği ayrım işlenmesini ister akıldan. Ve akıl bunlardan birini seçme yeteneğinin bilgilerine sahip. İşte bu seçenekleri gerçekleştirirken akıl nefse bir müşavir olarak ve ruha ikinci bir müşavir olarak sorar suallerini, cevaplarını alır, muhakeme sistemini yürütür ve karar verir. Karar verdiği daima aklınızdır. İki müşavirin kendisine ulaştığı bilgilerin ışığı altında. Bizim iki kafadan müşavire gelince bunlar kavga etmekten hiç kendilerini kurtaramazlar. Çünkü ne nefs talebinden vazgeçer, ne de ruh talebinden vazgeçer. Vazgeçmedikleri için sonsuz bir savaş iç dünyamızda hep devam edecek. Öyleyse her şeyin en güzel standartlara ulaşmasını temin etmek üzere akıl bilgiler alacaktır. Bu bilgileri muhakeme edecektir, gelip karara verilecektir. Aklınız vücudumuzun karar merkezidir. Vücudumuzu idare eden temel sistemdir. Ama gördüğüm kadarıyla kahveler gelmiş durumda ve sözlerimizin birinci kısmını inşallah orada tamamlamak istiyorum. Allah razı olsun. Ne? Dur anlamadım. Ruh bizden ayrıldı. Tamam. Tamam.
1: Ama hala bizim hepsimizde daha hala sakin. Şartlarım olduğunda çok tekrar dönüyor.
0: Tabii, yürüyor.
1: Arda yürüyor.
0: Hayır, dönmüyor. Oradan uzaktan kumandan yapıyor. Dönmesine bir şey yok. Allah senden sistemleri sonsuz zaman fizik uzaklıkta her zaman yeterlidir. Yani, Türkiye'den konuşabiliriz telefonla. Buradan aynı anda duyuyorsun. Halbuki sesin gelme hızı o kadar hızlı değildir. Orada başka bir enerji kullanılıyor. Her şey orada kullanılıyor. Farklı bir olay var. Yani sesten hızlı olan Concorde uçağının Amerika'ya gelmesi bilmem kaç saat sürüyor. Ama sizin telefonla konuşmanız bir saniye içinde buraya ulaşıyor. İkisi aynı şey değil. Ve adeta ışık hızı kadar yüksek bir hızla geliyor. Ruhun da bulunduğu yeri hiç önemiyor. Ne kadar uzaklıkta olursa, sonsuz uzaklıkta olsa bilgide kumanda etme yeteneğini, yani bilginin içindeki fonksiyonları devam ettiriyor. Ayrıca ruhumuz bilgimizden ayrılmadan evvel Allah-u Teala başımızın üzerine müslümanın ruhunu tutuyor. O da bizim için fonksiyonu. Yani aklımızla her zaman ilişkide aklın yardımcısı ve müşahidi bütün olayları görüyor. Erkeğin farkında onun da tesiri var tabii. Bu yüzden zaten çok önemli bir şey mümkün olabilmek. Çünkü mümkünün ruhu onun geçirdiği hayat tecrübelerinin kendisinin Allah-u Teala tarafından aldığı bütün özel standartların yanında nedir özel standartlar? Güzellikten hepsini almıştır artık. Ve akıl bir ruh almıştır. Ruh yaratıldığı an, programlandığı an ahsendir. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi yesekteki hiçbir şeyi işlememeyi bir yapıdadır. Bu yapıya sadece tecrübe eklediktir hayat devresi içerisinde. Onlar ilave edildiği zaman aslında bir tekamül gene kaçınmıştır. Ama tecrübenin kazanılmasıyla ruh yeni hareket sahaları bulacaktır kendisine. Gene aynı güzellik doğrultusunda. Yani onun bütün seyahati son ufuklardadır. Böyle bir şeyi düşündüğünüz zaman ruhun vücuttan uzak olması veya yakın olması hiç önemli bir şey değil. O kontrolü her zaman yapar, her an nefsin tarafını duyabilir. Öyleyse böyle bir geliş ve gidiş onun devamlı kontrolünün içindedir. Bir an için böyle bir fonksiyonun yok olduğunu düşünün. O zaman hemen akıl pozitif olarak devreye girer. Çünkü kimlerin hiç ruhu yok. Ama onlarda irade denilen müessese devreye girmiş, aklın bu açıdan, pozitif açıdan yardımcısı olmaktır. İnsanlarda da irade denilen kuvvet var. Zaten konumuz aklı anlatımıyla beraber iradenin de anlatımı. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman aklımızın karar verebilmek için iki güce ihtiyaç duyduğunu görüyoruz. Bunlardan bir tanesi akıldır. İkincisi, bunlardan bir tanesi ruhtur. İkincisi nefstir. Her ikisi de kendi istikametlerinde aklı kandırmaya çalışır. Ruhun yardımcısı Allah'tır. Nefsin yardımcısı şeytandır. Ne zamana kadar? Nefse afetler bulunduğu sürece. Öyleyse aslında ruha giden bütün bilgiler Allah-u Teala'dan gelir. Akla oradan ulaştırılır, ruh üzerinden ulaştırılır. Nefse gelen bütün bilgiler de nefse afetler olduğu sürece şeytandan gelir. Ve şeytan o bilgileri nefsin akla ulaştırmasını sağlar. Ama buraya dikkat edin. Şeytan insanlara olan korkunç nefreti sebebiyle insanlardan mutlaka intikam almak istediği için nefse aklı kandırabilecek olan bir takım taktikleri hep öğretmeye çalışır. Onu kullanmasını ister ve başlangıçta nefs bunu çok büyüklükte gerçekleştirir. Ve başlangıçta insanlar devamlı hata işleyen, yanlış yapan, bu sebeple hep huzursuzluk gösteren, huzursuzluğu yaşayan insanlardır. Nefs bir insana hangi ölçüde kumanda ederse o kadar büyük huzursuzluk gösterir. Nefsiniz sebebiyle huzursuzsunuz. Huzursuzluğunuzun arkasında sadece siz varsınız. Onun unutmasında da sadece nefsiniz var. Nefsinizin arkasındaki şeytan var. Şeytan nefsinize verdiği taktiklerle onun aklı kandırmasını ve yanlış davranışlarda bulunmasını teyrede. Akıl eğer nefsin taleplerine itaat ederse, onlara uygularsa, her yapılan şey boş işe yapılır. Sizi en çok güzel şey, düşüncelerinizin o andaki topik olabilir. Yani zirvede olabilir. En üst noktada olabilir. Diyelim ki o sizi çok güzel şeyi hallettiniz. Üzülmeyeceğinizden ilerleyiniz. Hayır, öyle değil. Mutlaka başka bir problem gelecek ve en üstlükte de bu sefer o yerini alacaktır. Onu da halletmeyi düşünün. Halledene kadar duyduğunuz üzüntünün, onu halletmeyi daha bittiğini düşünün. Hemen arkasından alttakilerden bir tanesi gene en üstlükte etkiler. Sizi gene üzüntüler. Yani nefsinizde afetler olduğu sürece huzursuzluğunun bitmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Neden? Çünkü nefsiniz ve ruhunuz devamlı bir çatışmanın içinde olacaktır. Bu çatışma varsa hep huzursuzsunuz. Madde bir, nefsiniz ve ruhunuz devamlı çatışmada olduğu için, iç dünyanızda nefsin orduları ile ruhun orduları arasında savaş olduğu için huzursuzsunuz. Nerede kaos varsa, kavga varsa, çatışma varsa orada huzursuzluk vardır. Öyleyse kişi nefsiyle ruhu savaş halindeyse devamlı bir huzursuzluk içindedir. Bu iç dünyadaki huzursuzluk. Hem kişi devamlı iç dünyasında bu çatışma olduğu için mutsuzdur. Hem de şeytan nefsine aklı kandırması konusunda bir takım taktikleri devamlı verdiği için sık sık aklı kandırır mı? Bunun manası o kişinin fizik dünyada yeni bir yanlışı işlemesidir. Yeni bir günahı, yeni bir şerri işlemesidir. İşler işlemez, kişi derhal huzursuz olur. Dikkat edin. Bir insan ne zaman hayır işlerse arkasından mutlaka bir huzurla mutluluk hisseder. Ne zaman şer işlerse arkasından mutluluk ve huzursuzluk hissedecektir. Öyleyse madem ki şeytan nefsi kendisine alet ederek, ona taktikler öğreterek, onun aklı kandırmasını ve şer işlenmesini tecrübüyor. Bu şer merkezine kişi mutlaka oluşturuyor. Yetmez. Allah-u Teala'nın aklını kullanmayana azap ederim emri gelince ruh nefse bir azap meclisi sürdürecektir. İşte bir defa daha bulutlu olacaktır. Ben ise huzursuzluğun arkasında ne var? Aklınızı kullanamamak var. Yani akıl vücudun koruyucusudur dedik. Ne zaman akıl bir şeylere müdahale ederse o vücudu korumuyor. Ona zulmediyor demektir. İşte bizim sağlayan şey aklın verdiği kararın yanlış olduğudur. Bu yanlışı sağlayan şey şeytanın nefse verdiği taktiklerle aklı kandırabilme fikriyle. İşte akıl çevreler itibariyle çevresinden aldığı taktiklerle bir takım yanlışları her zaman nefis vasıtasıyla çekiliyorlar. İşte denilir. Nefsin kendisini kandırması sebebiyle. O zaman akıl kullanılsaydı vücudu koruyacak olan akıl kullanmamış şekilde kabul ediyor Allah Teala tarafından. Öyleyse aklın temel fonksiyonu vücudu korumaktır. Onu en iyi yönetmektir. Her aklın böyle yapamadığı safhada mutlaka devrede şeytan vardır, nefs vardır ve akıl fonksiyonu olmaktadır. Ama negatif açıdan fonksiyonel olmaktadır. Öyleyse aklımızı kullanmayı öğrenmemiz lazım. Dikkat edin, davranışlarımızın hangisinde biz Allah'ın söylediklerine uymuşsak, yani ruhumuzun söylediklerine uymuşsak, işte o zaman aklımızı kullanmışızdır. Mutlaka bize fizik vücut, nefs ve ruh üçlüsüne aslında bu nefsin ruh dünyasına girmesi anında oluşacak olan hayrı emretmişizdir. Yani nefsin fonksiyon eda etmesi, onun muhtevasındaki afetlerin sorumluluğuna bağlıysa onun fonksiyonu hep negatif olacaktır. Büyük ölçüde negatif olacaktır. Eğer nefsindeki afetler kişinin azalmışsa, yerine ruhun hasretleri almışsa, çoğunluk ruhun hasretlerine gitmişse, kişinin artık sadece kazançları kaybettiklerinden daha fazla olacaktır. Yani nefsindeki afetlerin 100 üzerinden değeri neyse, davranış üstündeki adalarda ona paralel verir. Öyleyse bu hataların azalması nefsinizin afetlerinin azalmasına bağlıdır. Öyleyse aklın gelen talepler çerçevesinde karar verebilme yeteneği hep nefsin iç dünyasının bir aynasıdır. Nefsiniz eğer sadece afetlerden öldüyse başlamışsa davranışlarınızın çok büyük bir kısmında yanlışlıklar vardır. Başkalarını üzersiniz, kendiniz de üzülürsünüz. Başkalarından derece kazanmasına sebebiyet verirsiniz, siz derece kaybedersiniz. Yani aklınızı kullanamamak size devamlı kendinize zulmetmek sonucunu sağlar. Bir insanın kendisine zulmetmesi nedir? Birçok insan bu konuyu yanlış telakki etmektedir. Nefsiniz Allah'ın yasak ettiği, şeytanın da mutlaka yapmanızı istediği bir hususu istiyor. Nefsiniz istiyor. Eğer ona o dilediği şeyi vermezseniz nefsiniz üzülecektir. Siz de nefsinizi üzmemek için onun talebini yerine getirirseniz nefsinize iyilik etmiş gibi görürsünüz kendinizi. Allah aslında ona zulmetmenin. Zulmetmenin ölçüsü derece kaybetmektir. Kim hangi davranışından derece kaybediyorsa bu bir zulümdür. Zulüm iki ayrı cephede oluşur. Bir kendinize zulüm, bir başkasına zulüm. Eğer aksiyon olarak bir başkasına onu üzebilecek olan bir davranışta bulunmuşsanız, bu neslinizden ve şeytandan kaynaklanan bir davranış bitirmişti. Bir şer istediniz demektir, derecat kaybedersiniz. Ama aynı zamanda kendinize de üzülmesiniz. Kim derecat kaybederse, her kaybettiği derecatta artık zırhını kendisine yapmıştır. Çünkü derecat kaybeden bir başkası değildir. Odur. İstediği işlem zulümdür, şerdir, onu derecat kaybetmiştir. Ne zaman bir başkasına hayır sağlayacak olan, onu müstehcen olan bir davranışta bulursanız, bunun arkasında Allah vardır ve bunun arkasında ruhunuz vardır. Ve istediğiniz şeyin adı şer değil, hayırdır. Derecat kazandığınız bütün işlemlerde olay böyle şeyler eder. Öyleyse her ikisinde de emir akıldan gelmiştir. Akıl demek ki başlangıçta bazen şeytanın tesirinde, bazen Allah'ın tesirinde konuyor. Bazen nefsin tesirinde, bazen ruhun tesirinde konuyor. Verdiği kararlar ya zulüm oluyor ya da hain oluyor. Öyleyse her iki açıdan da meseleyi değerlendirdiğiniz zaman aklınızın bütün işlemlerinizde asıl fonksiyonu eda ettiğini göreceksiniz. O ne emir verirse vücudunuz onu uygular. Uyguladığı aklın her emri o kişiye ya derecat kazandırır ya da kaybettirir. Öyleyse derecat kazanmanızda ve kaybetmenizde size hakim olan unsur aklınız. İşte Allah'ın verdiği bu en büyük hediyeyi, en büyük yardımcınızı pozitif olarak kullanmanın yollarını size öğretebilmek adına tasavvuf diyoruz. Tasavvuf bundan 10 dakika sonra ben sahabenin ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı hayattır. Bir başka ifadeyle Kur'an'daki İslam'dır. Allah-u Teala'nın dininde hepiniz için söz konusu olan şey bu şerefe ulaşmak, bu şerefe sahip olmaktır. Madem de sizi insan olarak yaratmış, anlamı şu. Siz kainatta Allah'ın dinindeki en değerli varlıksınız. Bütün Allah'ın diğer varlıklarından daha değerlisiniz. Eğer aklınızı kullanabilirsiniz. İki tane seçeneğimiz var. Bir, Allah'ın cennetine varmak üzere yola çıkıp onun standartlarına uymak, hakkında da dünya sahibini yaşamak. İki, şeytanın standartlarına tabi olmak ve bu dünyada cehennemi yaşamak, kıyametten sonra da mutlak olarak cehennemde mahvolmak. Her ikisi de geçerlidir. Sizin aklınızın vereceği karara göre. Öyleyse dikkat edin. Aklınız size en büyük kötülüğü yapabilir. Aklınız size en büyük iyiliği yapabilir. Bu sizin aklınızdan taleplerinize bağlı olan bir husustur. Öyleyse aklınızı nasıl kullanacağınızı Allah Kur'an-ı Kerim'de size öğretiyor. Diyor ki bana ulaşmayı dileyin diyor. Aklınızı iyi kullanmanın birinci standardı. Diyor ki bana verdiğiniz yemini misaki ve akli gerçekleştirmeye çalışın. Diyor ki zikir yapın. Böylece nefsinizi tezkiye edin, sonra tasfiye edin. Diyor ki daim zikre ulaşın, irşada ulaşın, tezkiye ulaşın. Ve yemin misak ve ahdinizi eda ettiğiniz zaman benim cennetimin sahibisiniz. Bunu önce kazanırsınız, kıyametten sonra yaşarsınız. Ama yolunuza devam ederseniz, dünya saadetinin sahibi olursunuz, hemen yaşamaya başlarsınız. Demek ki dünya saadeti, cennet saadetinden sonra kazanılan, ama evvel yaşanan bir özellik taşır. Ve hepiniz için aklınızın devreye girmesi, fonksiyonel olması işitecek, manaya ulaşacak. İdrak ettiniz mi o zaman? Hayır, etmediniz. Sadece manayı toparladınız. para onu kalbinize indireceksiniz ve kalbinize idrak edeceksiniz. İdrak, aklın bu istikametteki son fonksiyonudur ki, idrake ulaştığınız zaman artık onun müdafaasını yapacak olan birisiniz. Zaten hangi konuda onun idrakindeyseniz işareti budur. Başkaları o sahip olduğu şeyin tersine bir şey söyledikleri zaman onu müdafaa etmek gereğini duyuyorsanız, neyi müdafaa etmek gereğini duyuyorsanız işte onu idrakinize yerleştirdiğiniz demektir. Yani o artık kalbinizin bir meymasıdır. İşte bu idrak pozitif idrak olabilir, negatif idrak olabilir. Nefsinizin kalbinde afetlerinize dönük olan bir sistemi yerleştirdiğinizi düşünün. Başkaları sizi iyiliğe çağırıyorlar. Onları şiddetle reddedersiniz. Dersiniz ki, senin düşündüğün şey yanlış. Ben şimdi bilirim. Bana karışmaya kalkma. Doğrusu benim yaptığımdır. Halbuki yaptığınız şey yanlıştır. Nefsinizin tesirindesiniz. Öyleyse, hangi davranış biçimi nefsinizin afetlerinden kaynaklanıyorsa, orada aklınızı kullanamıyorsunuz demektir. İşte aklı kullanmak ve kullanmamak bu açıdan son derece değerlidir. Aklınızı kullandığınız her olayda mutlaka derecat kazanırsınız. Ve ruhunuz tarafından nefsinize azap edilmez. Aklınızı kullanmadığınız her olayda derecat kaybedersiniz ve mutlaka ruhunuz nefsinize azap eder. Aklını kullanmayanlara azap ederiz diyor Allah-u Teala. Aklınız bu hedefe ulaşabilmek için birçok fonksiyonun sahibidir. İşte bu fonksiyonlardan bir tanesi hafızadır. Nedir hafıza? Geçmiş zaman devrelerinde oluşan olayları hatırlama kabiliyeti. Nereye baksanız her bakışınız bir dosyadır. O dosya milyarlarca, trilyonlarca dosya hafızanızda yerleşmiştir. Ve bir kısmınız her şeyi hatırlar. Bir kısmınız daha azını hatırlar. Bir kısmınız daha azını hatırlar. Hafıza itibariyle en çok, en büyük hafızanın sahibiyle en küçük hafızanın sahibi arasında koskocaman milyarlarca insanlık bir spektrum vardır. Öyleyse hani akıl herkese eşit olarak verilmişti. Bu farklılık nereden geliyor? Bu farklılık beynimizin hafıza dosyalarının kabiliyetinden geliyor. Beyniniz herkesin beyninden farklı bir yapıdadır. Sizin beyninizin bu istikametteki sisteminde dosyalama hangi standartlarda ise siz o kadarının sahibisiniz. Aklınız gene bütün olarak var ama kumanda edebildiği sistem o kadar. İşte bizim evdeki bilgisayarda 289 bin bilmem kaç tane hafıza dosyası var. Bunlardan 37 bin küsurunu kullanamıyor. Demek ki onun muhtevası bu standartlar içinde. Hangi sebeple olursa olsun bozulmuş. Öyleyse bu bozulmayı takip eden sisteme, ettiren sistem her neyse onun hafızayı kullanabilme yeteneğini bu standartlarda etkilediğini tespit ediyoruz. Onun bilgisayarın dışarıya verdiği bilgiler o hafızanın dosyalarında bu kadar kaybın olduğunu söylüyor. Bu kaybın varlığı gene onun ölçümlemeleriyle mümkün. Öyleyse aynı sistem kendi kendisini ölçebilecek olan yeteneğin de sahibi. İşte zihninizdeki hafıza dosyalarının hangi ölçüde geçerli olduğunu siz kendiniz düşünebilirsiniz. Eğer sabahleyin yediğiniz yemeği hatırlamıyorsanız çok yüksek bir hafızanın sahibi olduğunuzu boşuna iddia etmeyin. Ama öyle olaylar vardır ki hafızanızda şiddetle iz bırakırlar. Onları hiç unutamazsınız. Öyle olaylar da vardır ki onları başkalarıyla beraber yaşamışsınızdır. Seneler sonra size hatırlatırlar falan gün böyle olmuş diye. Ama siz onları hatırlamayabilirsiniz. Hafızanın bir başka açıdan değerlendirilmesi olaylara vardığınız, verdiğiniz önemin devreye girmesidir. Hangi olaya ne kadar önem veriyorsunuz? Hafızanızda bunu yoklayın. 10 sene evveline doğru gidin. Hangi olaylar hafızanızda değer kazanmış, yerleşmiş? Böyle bir hatırlayın. Nelere önem verdiğinizi yakalamış olursunuz. Hafızanız bunun temel işaretlerini taşır. Ve herkeste farklı bir hafıza dosyası var. İşte arkadaşlarımdan bir tanesini hatırlıyorum. İlkokulun birinci sınıfından itibaren hangi sınıflarda öğretmenleri kendisine imtihanlarda hangi soruları sormuş, hepsini biliyor. Televizyonlarda seyrediyoruz, bazı maç hakkıları var. Ömürleri boyunca hangi maçı seyretmişlerse o maçların hepsindeki skorları ezbere biliyorlar. Bunlar genel hafıza dosyası düşmüşlüğü gösteren işaretler. Ama öyle insanlar var ki yavaş yavaş hafızaları zayıflamaya başlıyor. Kireçlenme diyorlar adına. Sonra unutmaya başlıyor. Unutuyor ve aynı şeyleri tekrar tekrar söylemeye başlıyor size. Size anlatıyor 5 dakika. Bilmiyorsun özellikle. 5 dakika sonra bir defa daha anlatıyor aynı şeyi. Daha zevkli bir defa daha dinliyorsunuz. O da hep devam ediyor. Bunun anlamı hafıza dosyalarında geniş ölçüde tahrip var. Ve zaman ve adı verilen müessese beynimizin standartlarında değişiklikler yapıyor. Zaman geçtikçe eskilerin dediği başka bir ifade var. Nüfus kağıdı eskidikçe bu olay tavani ediyor. Ha, nüfus kağıdı aklıma geldi. Bu akşam bizim için nüfus kağıdının eskimesi konusunda bir yeni devreyi ifade ediyor. Bugün 64 yaşıma girmiş oluyorum. 29 Kasım 1933 yılında Bursa'nın Yenişehir İznik ilçesinde doğdum. İşte o tarihten bu tarafa geçen 63 yılımızı bugün tamamlamış oldum ve 64 yaşımıza adım attım. 6 ay sonra 63,5 yaşında olacağım. Evet. Ondan sonraki ikinci 6 ayda da 64 yaşımı tamamlayıp 65'e adım atmış olacağım. Böylece hayat güzel bir seyir takip ediyor. Yoksa bana mı öyle gibi? Yani herkes için hayat denilen bu meselesinin bizimki gibi olmasını Allah kadarıyla hep niyaz ederiz. Allah'ın sayesinde mutlu olmuyoruz, öğrendik. Allah'ın sayesinde bunu öğretmeyi öğrendik. Allah'ın sayesinde sadece yıllardan beri anlasın ki yaşamak öyle güzel adımıza ne kadar şükürsek, ne kadar hamletsek azdır. Hep insanlar derler, ah imkan olsa da tekrar çocukluğuma dönsem, o ne mutlu devreydi. Hiç böyle bir temennimiz yok. Allah Teala yaşattığı sürece hep optimal üzerinden hareket eder. Dikkat edin. Hayatınızın her merhalesinde neyi yaşadıysanız o gelecek günlerinizin bir köprüsüdür. Her kazandığınız tecrübe hayatınızın eski günlerinde bir günün size armağanıdır. Başarısızlıklarınız da öyle. Unutmayın, her başarısızlık ondan gerekli dert aldığınız takdirde başarıya götüren bir köprüdür. Yeter ki o köprüyü kullanmasını öğrenin. Aynı hatayı tekrar tekrar işlemezseniz o hatadan ders aldığınızı ve onun sayesinde daha güzel ulaştığınızı keşfedersiniz. Öyleyse Allah-u Teala'nın burada sizin hataları işlememeniz değildir. Diyor ki Sahabe'ye, eğer siz hata işlememiş ve bundan sebebiyle bizden tövbe ve istiğfarda bulunmamış bize Allah olarak müracaat etmek gereğini duymayan bir toplum olsaydınız, sizi yok ederdim de yerinize bu vasıflarda insanlar getirirdim diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'ı ait olduğu yere oturtun. O müracaat mercidir. Allah efendim benim kalbimden geçeni bilir. Öyleyse ben niye Allah'a söyleyeyim ki dertlerimi? Allah-u Teala dertlerinizi ona söylemenizi emreder. Ona söylemeniz onun hoşuna gider. O Allah'tır. Siz kulsunuz. Mahluksunuz. Onun yaratığısınız. Her an ona müracaat etmek mecburiyetindesiniz. Bunu ya yaparsınız ya da yapmazsınız. Sizin bileceğiniz iş. Ama yaparsanız o sizi kul mevkiine koyar. Kendisi Rab olur. Sizin terbiyeciniz olur. Efendiniz olur. Ve sizi kul yapar. Müracaat etmiyorsunuz. Hiçbir zaman Allah'ın kulu olamazsınız. Yaratılış itibariyle kul olmakla Allah'ın kulu olmak birbirinden çok farklı şeyler. Herkes doğuşundan itibaren kuldur. Çünkü Allah Teala bütün insanları yaratandır. Yaratılan olduğuna göre insanoğlu mutlaka Allah'ın kuludur. Ama böyle bir kulluk, Allah'ın kulu olmak, kulluğa kabul edilmek anlamını taşımaz. İki kulluk arasında çok büyük bir farklılık var. Her insan doğduğu andan itibaren Allah'ın kuludur. Böyle bir kullukla Allah Teala tarafından kulluğa kabul edilmeyi ve Allah'ın gerçek anlamda kulu olmayı birbirine karıştırmayın. Hani bu İslam dairesine girmekle İslam olmak gibi bir şey. Dikkat edin. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman kulluğa kabul edilirsiniz. Bu normal kulluktur. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman ekber kulluğa ulaşırsınız. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman azim kulluğa ulaşırsınız. Burada azim vardır. Yani azamet dediğimiz müessese azamisi. Azim kelimesi azami kelimesiyle aynı standartı ifade ediyor. Yani en büyük anlamına geliyor. Yani ulaşılabilecek olan en geniş saha. Bir, askeri kelimesi kullanılıyor. Küçük demek, en küçük demek. Bir de azami kelimesi kullanılıyor. Büyük demek, en büyük demek. Azami dediğiniz zaman en üst noktadır o, daha üstü yok. Askeri dediğiniz zaman en küçük noktadır, en aşağı noktadır, daha aşağısı yok. İşte azim kulluk dediğiniz zaman, azami kulluk dediğiniz zaman kulluğun en üst noktasına ulaşıyorsunuz. Allah Teala Zariyat Suresinin 56. ayet-i kerimesinde ve ma halektel insanı ve cinni illa neyabudun. Biz insanları ve cinleri sadece bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Manası şu. Ne zaman ruhunuzu Allah-u Teala'ya teslim ederseniz kulluğa ulaşırsınız. Anlamı cennet saadetine ulaşırsınız. Allah-u Teala sizleri mutlu olasınız diye yarattı. İnsanoğlu mutlaka eğer gerçekten samimiyetle bunu biliyorsa cennet saadetinin sahibi olur. Uzun süren dünya saadetinin sahibi olmaktır. Bir 10 seneyi yüzümüzden çıkartır. Yani 10 fırın ekmek yemeniz lazım. Hani öyle derler ya, abi. Daha sen çok fırın ekmek yiyeceksin diye. Aslında her gün bir dilim ekmek yiyorsanız, birkaç dilim ekmek yiyorsanız bana hesaplayın 10 fırın ekmeğin manasını. Yıllarınızı Allah yolunda harcayacaksınız ve sonra kendi kendinize kesin bu sakalları değirmende mi artık acaba? Allah yolunda olmanın mutluluğunu yalnız yaşayanlar bilir. O mutluluğu yaşayamamış olanlar hiçbir zaman onların saadetini anlayamazlar. Ve zaten yaşayamazlar. Hayatları boyunca ne dünya hayatına mutlu olabilirler, ne de Allah'ın cennetine ulaşabilirler. Bir vakfının muhterem mesutları, siz istisnasınız. Mutluluğu yaşayan nadir insanlarsınız. Ve bütün insanlar bir gün sizlere ibretle bakacaklar. Mutluluğa herkes sizlerden öğrenecek. Şu zamanlı dünyamızda insanlara dikkatle bakın. Çıkın sokağa, herkese ayrı ayrı bakın, ibretle. Hep mutsuz insanlar göreceksiniz. Sizin yaşadıklarınızı yaşamakları için. Mutluluğun ne olduğunu bilmedikleri için. Bütün dini liderler, dini olmayan liderler, İnsanlara hep tavsiyelerde bulunurlar. Haram yemeyin, başkalarına kötülük etmeyin. İnsanlara iyi davranın, başkalarının hakkına tecavüz etmeyin falan falan. Bunlar hep söylenir. Ama bir taraftan mahkeme vardır. Hakim vardır, savcı vardır, polis vardır. Anlamı kötülük vardır. Nefsinin tesirinde olan milyarlarca insan vardır. Onun için hakimler var, savcılar var, mahkemeler var, polis var, jandarma var. Onun için var. Ordular onun için var. Başka ülkelerdeki gözü dönmüş insanların diğer ülkelere saldırmasını önlemek için. Öyleyse hep nefsler var. Nefsler olduğu için de insanlar ceza sistemlerini koymuşlar. Ve bunlar her zaman yürürlükte. Ama bir gün bir insanın aklını kullanmayı tamamen öğrendiğini düşünün. Kur'an'da böyle insanlara insanı kamil diyor Allah-u Teala. Kemal derecesine ulaşmış insan. Yani iki tane son kademe. İhlas ve salah. Ne zaman ihlastaysanız nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Ne zaman salahtaysanız yok olduktan başka dışınız da pürnür olmuştur. Hani Yunus ne diyor? İçim dışım pürnür oldu diyor. Bir insanın içi ne zaman pürnür olur? İhlas makamında nefsinin kalbindeki bütün afetler temizlenmiştir. İç dünyası tamamen nurdan oluşmuştur artık. Hiçbir karanlığa yer yoktur kalbinde. Ama iç dünyası. Bu kişi bu noktadan itibaren birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katını tamamen görecektir. Yedinci katın yedi tane alemini tamamen görecektir. Ve yedinci katın yedinci alemi olan Sitret-i Müntaha'ya kadar olan kesimi tamamladığı zaman ne olacaktır? Tamamlanacaktır ihlas. Allah Teala onu Tevbe-i Nasuh'a davet edecektir. Tevbe-i Nasuh'a davet edildiği zaman Allah'ın emrettiği şekilde tövbe edecektir. Kelimeleri aynen tekrar ederek ve salahın sahibi olacaktır. Ne olacaktır? Başının üzerinde bir nur oluşacaktır. Salah nuru. İşte bu dışının da pürnür olması demektir. Yunus bunu söylüyor. İçim, yani nefsimin kalbi tamamen pürnür oldu. Dışım da pürnür oldu. Yani başımın üzerinde artık salah nuru var diyor Yunus. Böyle olduğunu kesinleştiren başka şiirleri var. Diyor ki ben ne dersem al dost tutar, o ne derse ben yaparım. Ne demek bu? Yani Yunus emin olmak seviyesine ulaşmış. Allah-u Teala'dan neyi isterse Allah-u Teala ihsan ediyor. Öyleyse Yunus aklını hemen kullanmaya başladı mı? Hayır, başlayamadı. O da bir süre nefsinin afetleri karşısında hep mahcup oldu. Diyor ki benim zalim nefsim bana ne eyledin diyor. Nefsin onu neler yaptığının farkına varıyor Yunus. Ve Yunus'un farkına vardığı yerde ikinci ikram geliyor. Ve bir defa daha sözlerimizi bu noktada durduruyoruz. Ve de ikramlara bakıyoruz. Burada. Hay Allah razı olsun. Neler neler var bu akşam yaşadık. Biliyorsunuz tabii eskiden Ramazanlarda hocalar cerre çıkarlarmış. Yani bir takım beylerin, çok zengin konak sahiplerinin, ağaların köşklerinde Ramazan ayı boyunca misafir edilirlermiş. Onlara her gün güzel şeyler anlatırlarmış. Teravih namazları kıldırırlarmış. Ve böylece bir ay geçermiş. İşte böyle bir ayın sonunda iki tane hocayı evin sahibi, köşkün sahibi uğurluyor. Son yemekten yemişler, karınları şişmiş adam akıllı ve soruyor köşkün sahibi. Hoca efendiler diyor, doydunuz mu diyor. Tam o sırada biri çatlamış fazla yemekten. Sağ kalan demiş ki, nerede demiş efendim demiş. Ancak demiş, o demiş işte, o doydu. İşte böylece gördüğünüz gibi insanlar her açıdan güzelliklere açıktırlar. Ama o güzellikleri yaşamayı bilmemektedirler. Tıpkı bugünün dini ve siyasi liderlerinin Allah'ı tanımamaları gibi onun tavsiyelerini ve emirlerini, temel emirlerini bilmedikleri gibi. Bilmedikleri için akıllarını kullanamadılar ve birçok kitle birbirine bu yüzden savaş halinde. İşte insanları bütün bu güzelliklerden mahrum eden şey akıllarını kullanamamaları. Evet, gene dua ederim Allah-u Teala ki bize bu nimetleri verdi. Her zaman Allah'a şükranlarımızı sunmak hepimiz için bir zevk oluşturmalı. El-Fatiha ve As-Salavat. Bismillah.

0: Ey Yüce Allah'ım, bizlere enam buyurduğun bu nimetlerle bizleri rızıklandırdığın için sana sonsuz hamd ve şükür
1: Amin.
0: 63 yaşımızı bitirdiğimiz bu
1: Allah'ım,
0: gecede
1: Allah'ım,
0: bizlere ihsan edildiğin bu nimetlerle rızıklanmak için
1: Allah'ım,
0: senin verdiğin bu nimetleri, onun şükrünü
1: Allah'ım,
0: ve hamdini eda etmek üzere senin için bu akşam yemek istiyoruz. Allah'ım onları bizlere en hayırlı şekilde nasip eyle. Niyet ettik, senin rızan için İslam buyurduğun nimetlerden bu gecemizi de nasibimize alıyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yolumuzda her şeyimiz var. Peki suali olan var mı? Söyle. Allah razı olsun. Allah Teala buyuruyor ki onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istemektedirler. Mücrimler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Öyleyse nurun tamamlanmasının ifade ettiği bir mana olması lazım. Bu manaya dikkatle bakın. Burada bir son devir kastediliyor. Allah'ın nurunun bütün dünyayı aydınlatacağı bir son devir. Demişler ki atalarımız, bir rüzgar dalgalanmadan durulmaz. Son bir dalgalanma, yani savaş. Bu silah satmak isteyen, dünyaya hakim olan kuvvetler var ya, onlar son defa hakimiyetlerini yapacaklar. İnsanları yeniden kızıştıracaklar, silahlarını satacaklar, iki tarafta atom bombası kullanacak ve milyonlarca insan, hayır, milyonlarca değil, milyarlarca insan ölecek. Sağ kalanlar asıl saadeti yaşayacaklar. İşte o asıl saadetin yaşanması Allah-u Teala'nın nurunun tamamlanmasıdır. Ve ondan sonra o nur insanlar sağ kaldığı sürece bitirmeyecek. Ta ki Yecüc Mecüc toprağın altından çıkıp onların üzerine saldırdığı son noktaya kadar. Öyleyse Allah'ın nurunun tamamlanması ne demek? O nurun ışığı altında bütün insanların mutluluğu enine boyunu yaşaması demek. Bir son devre gelecek. Bir saadet devresi gelecek. Bundan 14 asır evvel sahabe nasıl mutluluğu bütün boyutlarını yaşadılarsa sağ kalanlar da yaşayacak. İşte sizler o devirde yaşayacak olan

Allah-u Teala'nın yolunun mutlak olarak tamamlanmalıdır. Çünkü bundan evvelki bütün savaşlardan sonra yaşayanlar arasında düşmanlar da var. Gene birbirine düşman, iki tane zümre ama bu sefer yok. Son devre, dünyanın son devresinde, ki kainatın da son devresidir o, asr-ı saadeti yaşayacak olanlar var. Ve sonunda da yıllar sonra hepsinin şehit olacağı bir son. Öyleyse bütün güzellikler bu devirde yaşanacaktır. Allah'ın nurunun tamamlanması ne demek? Yani bütün yaşayanların o nurdan istifade edecekleri bir devrin gelmesi demek. Ama öyle bir sonuca ulaşmak ancak kıyametten evvelki son devrede mümkün olacak. Ve insanlar o zaman akıllarını başlarına toplayacaklar. Ne yazık ki dünya nüfusunun çok küçük bir kısmı sağ kalmış olacak. Ve sağ kalanlar gerçek anlamda saadete yaşayacaklar. İşte Allah-u Teala'nın nurunun tamamlanması o zaman. Eğer nurun tamamlanmasını öğretim açısından ele alıyorsanız, o zaman son tamamlanma Kur'an-ı Kerim'in tamamlanmasıdır. Yani bir nurun bilgi olarak gelmesi var, bir bilginin nurun tesirini göstererek dünyayı nurlandırması var. İkisi de nurun tamamlanmasıdır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i 23 senede tamamladı. Bu bilginin gelmesi açısından bir tamamlanmadır. Dikkat edin. Kur'an-ı Kerim insanları alimler kavuşturacak olan şeriatın son aşamasıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiğiniz gibi Hatem-ül Enbiya'dır. Nebilerin sonuncusudur. Allah-u Teala ayetinde şöyle söylüyor. O, içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O, Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin sonuncusudur. Şimdi buradaki o Allah'ın Resulüdür demesi Allah-u Teala'nın bir sürü softa tarafından o Resullerin de Nebilerin de sonuncusudur diye tercüme edilmeye çalışılıyor. Oysa ki Allah-u Teala aynen öyle söylüyor. O Allah'ın Resulüdür ama Nebilerin sonuncusudur diyor. Nebilerin de sonuncusudur, Resullerin de sonuncusudur demiyor. İşte ifadeye dikkatle bakın ki ona indirilen Kur'an-ı Kerim isimli son şeriat kitabı peygamberlere indirilen kitapların sonuncusudur. Ve o kitap bütün dünyayı kıyamete kadar o şeriatla idare edecek olan özellikler taşır. Hamdolsun ki Allah-u Teala onu indirmiş bütün dünyaya bir ışık, bir nur olarak. Onun tamamlanması 23 sene sürdü ve Allah-u Teala nurunu bilginin indirilişi itibariyle tamamladı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde zaferler üzerinde zafer kazanıldı. Ama insanların büyük kısmı hep küfrü yaşamakta devam etti. Sonra asırlar geçti. Osmanlı devri geldi. Gene Allah'ın nurunun dünyanın bir kısmına hakim olduğu bir devre geçirdik. Sonra gene küfür duruma hakim oldu. Bu son devrede küfürle nurun son karşılaşması söz konusu olacak. Ve nurun galibiyetiyle neticelenen bu sonuçtan sonra nur kıyamete kadar bütün insanları birden aydınlatacak. Onun için Allah Teala nurun tatbikatı açısından nurun tamamlanması bunu ifade ediyor demektedir. Yani insanların o nurun ışığı altında tamamının nurdan istifadesi. Bu ancak son devirde gerçekleşebilen bir olgudur. Ve o devirde gerçekten ikinci asr-ı saadet bütün insanlar tarafından yaşanacaktır. Bütün güzelliklerin ne olduğunu yaşarsak inşallah hep beraber görürüz. Allah her şeye kadirdir. Evet, suali olan var mı? Ben bakayım bunlardan biraz bir tabiyim öyle. Biz de varız yani.

0: Dondurmadan dağıtmaya başlıyorum şu an. Bismillahirrahmanirrahim. Ey yüce Allah'ım, bizlere enam buyurduğun tayyip nimetlerle bu gece de bizlere karnımızı doyurmayı nasip kıldığın için ve bizi rızıklandırdığın için sana sonsuz hamd ve şükrederiz.
1: Amin.
0: Ferah sofraları olsun.
1: Amin.
0: Bereket sofraları olsun.
1: Amin.
0: Allah'ın sofraları olsun.
1: Amin.
0: Allah hepinizden razı olsun.
1: Amin.
0: El-Fatiha ve as-salavat. Bize bu güzel nimetleri hazırlayan kardeşlerimize teşekkür ederiz. Allah hepinizden razı olsun. Tabi Allah Teala yiyenlerden de razı olsun. Bu güzelim içeceklerden içenleri de. Heh. Şey var Serber. Gözüm burada mı? Allah razı olsun. Sual gelmiş. Efendimiz, Bismillahirrahmanirrahim. İradenin akılla ilişkisi nedir? İradenin insan için önemi nedir? Allah razı olsun. Ve Allah razı olsun. İradenin evvela irade nedir'den başlayalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İrade, aklın sözünü geçirebilmesi için kendisine yardımcı olan bir kuvvet vardır. Bu kuvvetin, Allah-u Teala tarafından insana verilen bu kuvvetin adı iradedir. Aklın emirlerini vücuda yaptırabilecek olan dayanma gücü. Bu müessese, irade müessesesi aklın bir emrinin gerçekleştirilmesi konusunda isyan eden uzuvları kontrolü altında tutacak olan bir kuvvettir. İşte akıl iradeyle desteklenir. İrade aklın emirlerini yerine getirmek istemeyen sistemleri o emrin yerine getirilmesi konusunda zorlayan kuvvetin adıdır. İrade, aklın standartları içinde aklın bir yardımcısı hüviyetindedir. Eğer irade yoksa, o zaman kişinin nefsinin yapmak istemediği şeyleri o nefse yaptırabilmesi çok zordur. Başka bir ifadeyle nefsin yapmak istemediği şeyleri o kişiye yaptırabilen gücün adı iradedir. İrade ne kadar kuvvetli olursa nefs o kadar mağluptur. Yani Allah'ın emrettiği şeylerin yapılmasında irade o kadar çok başarı kazanır. Eskiler bu iradenin bu istikamette kullanılmasına yani nefsin yapmayı istemediği şeylerin ona zorla yaptırılmasına mücahede diyorlar. Sonra bir de nefsin istediği ama Allah'ın yasak ettiği şeyler var. Onları da nefse vermeyecek olan güç yine iradedir. İradenin bu istikamette kullanılmasına riyazet deniyor. Her ikisi de nefsin kontrol altına alınması ve insanı mutluluğa götürmesi açısından son derece önemli iki müessesidir. Ama ikisinin de vücuda gelmesinde hakim unsur daima iradedir. Öyleyse iradeye dikkatle bakın. İrade öyle bir yapıdadır ki pozitif irade de söz konusu olabilir. Ne yazık ki negatif irade de söz konusu olabilir. İrade kelimesi Arapça istek anlamına geliyor. Talep anlamına geliyor. Bir isteğin ve talebin pozitif talep olması mümkündür. negatif talepte olması mümkündür. Mesela bir insan görüyorsunuz, diyelim ki imparator olmuş. Çar deli petrol. Kötülükleri ard arda sıralıyor. Kendisine karşı çıkanları yok ediyor. Ve dediğini zorla yaptırıyor. Binlerce insanı öldürüyor. Zamanımızda mesela bir Stalin için aynı şeyler rahat rahat söylenebilir. Binlerce insanı ölüme gönderen bu insan iradesini bu yolda sevk etmiştir. İradenin bu istikameti kullanmasının manası ne? O bunları yaparken, başka insanları ölüme gönderirken birçok insanlar ona karşı çıkmıştır. Bütün o karşı çıkanlara rağmen Stalin nefsinin kendisine gösterdiği istikamette bir hedefe varmıştır. Binlerce insanı ölüme göndermiştir. Dikkat edin, burada nefsin korkunç bir afetiyle karşı karşıyasınız. Tahakküm. Başka insanlara onların iradeleri haricinde, iradelerinin isteğinin dışında hükmetme arzusu. Ne yazık ki bütün insanlarda bu vardır. Buraya dikkatle bakın sözlerime, dikkatle ait olduğu manayı vermeye çalışın. Sakın ola ki iradenizi başkalarına hükmetmek istikametinde kullanmış olmayasınız Allah-u Teala'nın yolunda. Eğer Allah size bir makam verdiyse, bir rütbe verdiyse, bir görev verdiyse Allah yolunda, bu görevin verilmesinde işinizin, görevinizin başka insanlara sadece yardım için verildiğini bileceksiniz. Vazifeniz size sadece bu maksatla verilmiştir. Başkalarına yardım etmek için. Hep ülkemizde tenkit ettiğimiz bir şey vardır. Bizim ülkemizde kime bir vazife verildiyse bir devlet dairesinde onun görevi sanki başka insanlara zulmetmek için o görev kendisine verilmiş gibi kullandığını görüyoruz. Onun o görevi kullanması eğer başka insanlara zulmetmek istikametindeyse bu onun iradesini kötüye kullanmasının en kesin işaretidir. Öyleyse aramızdan hiç kimsenin başkalarına hükmetmeye kalkmamasını Allah-u Teala'dan dileriz. Dikkat edin davranışlarınıza. Devam ederseniz görevinizden alınırsınız. Allah-u Teala'nın size verdiği görev başkalarına hizmet etmek içindir. Osmanlı'da olduğu gibi. Biz yeni Osmanlılar yeni bir nizamın kurucularıyız. Bu nizam başkalarına sadece hizmet etmeyi önerir. Allah yolunda Allah'ın emriyle başkalarına tahakküm etmek değil, başkalarına hizmet etmek. Onların da, başka insanların da bu hizmete layık olacakları yeni bir devreye doğru gidiyoruz. Pek çok insan öldükten sonra geriye kalanların yaşayacağı bir asr-ı saadette hem idare edenler başkalarına hizmet için var olacaklar, hem de idare edilenler idare edenlere hizmet etmek için var olacaklar. Ne demek istediğimi iyice düşünün. Hizmetinizin daim olmasını diliyorum. Sakın ola ki başkalarının tesiri altında veya şeytanın tesiri altında kendinizi başka insanlara hükmetmeye sahip kılmayın. Onun sahibi gibi görmeyin kendinizi. Çok tehlikeli bir oyunun içinde olursunuz ve bütün haklarınız elinizden alınır. Hizmetinizin fonksiyonu ne olursa olsun onu eda edemez hale gelirsiniz. Bundan sonra çok pişmanlık duyarsınız. Ama ondan sonra dönüş olmaz. Öyleyse hepinize sesleniyorum. Ait olduğunuz mevkilerin sahibi olacaksınız. Sırf başkalarına hizmet için. Tekrar ediyorum, sakın ola ki size verilen vazifeyi başkalarına hükmetmek için kullanmaya kalkmayın. Allah her şeyin sahibidir, her şeyi görür. kalbinden geçirilebilir. Hele böyle bir hükme ulaşmak için olayları değiştiriyorsanız, kafanızdan düşündüğünüz şeylere ulaşabilmek için
2: bir insanın kendisini ve ailesini ateşten korumasını sağlayacak olan en güzel çözüm kendisinin Allah'ı sevmesi, eşine ve ailesine de, eşine ve çocuklarına da Allah'ı sevdirmesidir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler böyle bir sevgiyi yaşarlar. Geri kalan için bu söz konusu değildir. Öyleyse bu dünyadaki en kolay emri Allah-u Teala vermiş. Ne o emir? Bana ulaşmayı dileyin diyor, cennetime kavuşun. O zaman herkes eşine ve ailesine bunu terkin etmelidir. Demelidir ki daha kolay ne var ki yeryüzünde? Sadece bir dilek. Ayakkabı almayı diliyorsun, gidip ayakkabı alıyorsun. Ve onu yeni ayakkabıyı giydiğin zaman da bunun zevkini yaşıyorsun. Herhangi bir talebin olduğu zaman bir dilek geliyor evvela içinden. Bir şeye sahip olma dileği. Gidip onu gerçekleştiriyorsun. İşte cennetin kavuşulması dileğiyle ben cennete gitmek istiyorum şeklinde değil formülü, ben Allah'a ulaşmayı diliyorum şeklinde. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka Allah Teala tarafından kendisine ulaştırılır. Bu üçüncü kat cennet ve dünya mutluluğunun yarısı demektir. Öyleyse burada çok ciddi sonuçlarla karşı karşıyayız. Öyleyse kim ailesine ve çocuklara derse ki şu dünyadaki en kolay şeyi size öğretmeye çalışıyorum. Sadece bir tek dileğiniz olacak. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz anda mutlaka Allah-u Teala size bütün kapılarını açacak. Dilediğiniz anda Allah rahim esmasıyla tecelli edecek. Bu tecelli sizi mutlaka kör sahibi değilsizken gören, işiten ve idrak eden bir hüviyete getirecek. Ve neticede ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. 5-6 aylık bir süreç. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. Cehenneme gitmeyeceksiniz asla. Mürşidinize ulaştığınız zaman ikinci kat cennetisiniz tabiyetinizde. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü kat cennetin sahibisiniz. İnsanlar ya Allah için olurlar ya da kendileri için. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği hepimizin Allah için olmamız. Öyleyse Allah için olmanın faktörleri nelerdir? Allah için olmanın en önemli faktörü zikirdir. Bir insanın Allah'a hangi ölçüde yakın olduğu, onun zikir seviyesiyle belli olur. İslam'ın 5 şartını hepiniz yapabilirsiniz, gerçekleştirebilirsiniz. Belli zamanlarda belli namazları kılmak, namaz meselesini halleder. Diğerleri de aynı standartlarda. Ama bu İslam'ın 5 şartının içinde zikir yok. Allah Teala ise zikir farzdır diyor. Ara sıra zikretmek. Günün yarısından daha fazla zikretmek farzdır diyor. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikretmek farzdır diyor. Daimi zikirde farz. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala bunları farz kılmışsa, yapmıyorsak farzları,
3: O zaman biz nasıl bir İslami hayat yaşıyoruz? Herkes bilecek ki mutluluğu sadece günlük zikrinin 24 saatin içindeki oranına eşittir. Ötesi yok. Başka alternatif de yok. Size nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlayacak olan şey zikirdir.

El-Fatiha mi? As-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Neyzübillahi mineşşeytanirracim. Ey Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin. Ya ken estaîn ihdinâ sırâta'l müstakîm, sırâta lezzetine amin. Vayet dâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle görünüyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Eğer ararsanız size sıkıntı verecek birçok şeyi ard arda söyleyebilirsiniz. Belki biriniz bize, hadi be sen de bu kadar sıkıntının içerisinde sen mutluluktan mı bahsediyorsun diyebilir. Ama biz mutluluktan bahsediyoruz sevgili kardeşlerim size. Siz varsınız ya, sizlerin arasında çok mutsuz insanlar var. Hatta şu dünyada benden daha mutsuz, benden daha huzursuz, benden daha sıkıntılı, benden daha dertli bir insan var mıdır diye bahse falan girecek olanlar da çıkar diye düşünüyorum. Onlara sesleniyorum, şu en dertlilere, en sıkıntılılara, en huzursuz olanlara. Şu dünyanın ya da kainatın neresinde olursanız olun, hangi sıkıntıların içinde bulunursanız bulunun, sizin içinde mutlaka mutluluk var sevgili kardeşlerim. Evvela kanunları bileceksiniz. Kanunlar. Allah'ın kanunları. İlahi kanunlar. Her şey o kanunlara göre yörüngesinde yüzer. Mutluluk kanununun temel faktörü mutluluğun anahtarının başka birinin elinde olmaması, sizin elinizde oluşudur. Sadece siz kendinizi mutlu kılabilirsiniz veya mutsuz kılabilirsiniz. Mutsuz musunuz? Mutsuz olduğunuza göre şimdi soracağım suale negatif cevap vereceksiniz. Sevgili kardeşim, siz Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Yani şuradan kalbinizden sıcacık bir dilek Allah'a ulaştı mı? Ya Rabbi, ben şu bana emanet olarak verdiğin ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Dediniz mi? Diyebildiniz mi bunu? Demediniz. O zaman mutluluğun kapısını açacak anahtarı Allah Teala size teslim etmiş. Diyor ki, kim cehenneme gitmek istiyorsa o bize ulaşmayı dilemez. Dilemezse gideceği yer mutlaka cehennemdir. Yetmez. O bizim ayetlerimize de yakin hasıl edemez. Ayetlerimizden gafildir. Efendim? Aynen böyle söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse mutlu olmak ya da olmamak bir dileğin arkasına saklanmış, oradan size nanik yapıyor. Sevgili kardeşlerim, mutsuzsunuz değil mi? Öyleyse arkasında sakın, sakın, sakın başkalarını aramayın. Sebep sadece sizsiniz. Mutlulukla aranızdaki bütün engelleri un ufak edecek olan
sıfırlayacak olan tek şey sizin bir tek dileğinizdir. Tek şey o tek dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte üç kelime. Allah'a ulaşmayı dilemek saadetinizin anahtarıdır. Hiç kimse başkası sebebiyle mutsuz olmaz. Hiç kimse başkası sebebiyle cehenneme gitmez. İkisi de aynı sebebe dayalıdır. Bundan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler cehennemden kurtulabilirler. Bu ise kişisel dilektir. Hiç kimse başkasının yerine Allah'a ulaşmayı dileyemez. Yani dilemesi hükümsüzdür. Kâin lem yekündür. Olmamış sayılır. Yoktur. Allah Teala buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Habibim diyor, sen en çok sevdiğin kişiyi bile hidayete erdiremezsin. Niçin? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hidayete erdirmek ehliyeti mi yok? Ne demek yok? Bütün sahabeyi hidayete erdiren o. Hem de hidayetin daniskasına, hidayetin en üst noktasına, iradelerini de Allah teslim etmiş bütün sahabe, irşat makamının sahibi olmuş, yeter mi yetmez, tabi'in onlara tabi olmuş, onlar da irşat makamının sahibi olmuşlar. Tebe-i tabi'in de tabi'ine tabi olmuş, onlar da irşat makamının sahibi olmuşlar. Yani hidayetin en üst noktası. Mutsuzluğun hiçbir saniye barınamadığı bir dünya kurmuşlar kendilerine. İrşat makamının sahibi olmak. Biz size böyle olun demiyoruz. İrşat makamına ulaşın demiyoruz. Biliyoruz ki o zor bir vetiridir. Ama size Allah'a ulaşmayı dileyin, bu sizi mutlaka mutlu eder diyorsak, bilin ki bu %100 kesin bir Kur'an hakikatidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o Allah'a ulaştıracağı ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu onun yerine kendisine ulaştırır. O ulaştırmaz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Hı? Sevgili kardeşlerim, işte mutluluk, mutluluk, mutluluk dediğiniz şey bu kadar basit. Siz şu anda dünyadaki en mutsuz insan olsanız da kendinizi öyle sanmanız yetmez. Gerçekten öyle olsanız da ne gam? Mutlaka, mutlaka mutlu olabilirsiniz. Ama siz karar vereceksiniz. Başka birinin hakkınıza vereceği hiçbir karar sizi mutluluğa ulaştıramaz. Sevgili kardeşlerim, sakın şu dünya üzerinde yaşadığınız birkaç dakikalık, yarım saatlik zevkleri mutluluk sanmayın. Mutluluk dediğimiz zaman orada durun. Hangi mutluluktan bahsediyorsunuz? Cennet mutluluğu. O kıyamet günü yaşanacaktır. Ve sadece cennete girecek olan insanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Başka hiç kimse, Allah'a ulaşmayı dileyenlerden başka hiç kimse şu dünya üzerinde veya kainatta başka bir gezegende ne yaparlarsa yapsınlar, hangi ibadeti yaparlarsa yapsınlar, hiçbir şekilde Allah'ın cennetine giremezler. Cennet onlara haram kılınmıştır. Bu imkansız olan bir şeydir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin gideceği yer cehennemdir. Öyleyse mutluluklardan mutluluk beğenin. Hani eskiden bir söz varmış ya, ölümlerden ölüm beğen diye. Şimdi de yeni bir söz var.
Bizden size mutluluklardan mutluluk beğen. İşte bu kadar. Mutluluklardan mutluluk beğen. Hadi bakalım ne istiyorsun? Dünya saadeti mi? Hazır. Yalnız 6 aylık falan bir zaman müsaade vereceksiniz bize. Cennet saadeti mi? Süre 7 dakika. Hayır, yanlış anlamadınız. Cennet saadetinin ulaşma süresi, yani cennet saadetinin hakkına kazanmak, hakkına sahip olmak, cennet saadetini hak etmek sadece 7 dakikalık bir süreyi gerektirir. 5, 2 daha 7. Vay be diyeceksiniz. Bu kadar basit mi bu iş? Evet sevgili kardeşlerim, bu kadar basit, bu kadar garanti. Bakalım Allah Teala ne diyor şu Allah'a ulaşmayı dileyip dilememek konusunda? Ne diyor? Diyor ki: İnnellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ülaike mevahumun naru bima kanu yiksibun. Ne diyor, ne diyor Allah Teala? Diyor ki onlar muhakkak ki bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Mutlaka dilemezler onlar diyor. Onlar diyor dünya hayatından razıdırlar. Yani onları mutlu eden şey dünya hayatıdır. Arkadan bu mutluluğun mutmainliğe kadar götürdüğünü söylüyor. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar diyor. Onlar dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Sonra ne diyor ama? Sonra diyor ki onlar diyor bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. İşte biz de o Allah'a ulaşmayı dinlemeyenlere sesleniyoruz. Ey gafiller diyoruz. Siz de mi onların içindesiniz sevgili kardeşlerim? Hepinize birden hitap ediyorum. Sizler Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onların arasındasınız henüz. Ama ne gam? Şimdi hakikati öğrendiniz. Hemen bir dakika sonra, o bir dakikadan sonraki 7 dakikanın sonunda siz hanginiz olursanız olun, hangi suçları işlemiş olursanız olun, ne olursanız olun, dünyadaki bütün günahlar bir araya gelmiş olsa, hepsini işlemiş olsanız netice değişmez. Allah'a ulaşmayı dilemeyen biri olmaktan kurtulduğunuz anda, yani Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah'ın ayetlerinden olan gafletiniz sona ermiştir. Siz artık Allah'ın ayetlerine yakin hasıl edecek olan birisiniz. Birkaç dakika içinde yakine nasıl ulaşacağınızın şartlarını Allah Teala size dikte edecektir. Otomatik olarak üzerinize nasıl Allah'ın ayetlerinden gafilken nasıl yakin sahibi olacağınızın sırrı verilecek. Ona sahip olacaksınız. Yani ne demiştik demin? Ülaike mevahümün naru bimâ kânû yeksubûn. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah-u Teala. O muhakkak ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, dünya hayatından razı olanlar, dünya hayatıyla mutmain olanlar, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar, onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Peki bu insanlar ne yapmışlar? Cinayet mi işlemişler? Bu insanlar başka insanlara kötülük mü etmişler? Ne
yapmışlar bu insanlar? Hiçbir şey yapmamış olduğunuzu düşünün. Hiçbir kötülük işlememiş olduğunu düşünün. Ama Allah'a ulaşmayı dinememiş. Kurtulması mümkün değil sevgili kardeşlerim. Gideceği yer cehennem. Peki ama ya bu adam çok büyük günahlar işlemişse? İşlesin. Netice değişmiyor. Hadi gelin bakalım ne demiş. Birisi Allah-u Teala'nın bir evliyası. Bakalım kim olduğunu anlayabilecek misiniz? Diyor ki hangi suçları işlemiş olursanız olun, ne kadar büyük günahlarınız olursa olsun, bin defa tövbeni bozsan da gene gel. Bu dergah ümitsizler dergahı değildir diyor. Kim söylüyor? Mevlana Celaleddin Rumi. Mevlevi tarikatının kurucusu. Allah'ın bir büyük evliyası. Bu dergah ümitsizler dergahı değildir diyor. Peki Allah Teala ne diyor? En büyük günahları işlemiş olsanız bile diyor, benim affımdan ümidinizi kesmeyin diyor. Öbür taraftan insanlar var, günahlar işlemişlerdir, büyük günahlar. Hep Allah'a yalvarırlar, ya Rabbi bu günahı ben işledim, elimde değildi, şöyle oldu, böyle oldu, yüzlerce mazeret ileri sürerler Allah Teala'ya, beni affet derler. A benim canlarım, ciğerlerim, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hangi günahları işlemiş olursanız olun, Allah Teala hepsini birden affedeceğini söylüyor. Hepsini birden yok edeceğini söylüyor. Bütün günahlarınızı örteceğinin garantisini veriyor. Peki ben ne yapacağım diye soruyorsunuz tabii. De Allah Teala günahlarımı affetsin. Ben aylardan beri Allah Teala'ya yalvarıyorum. Ya Rabbi ben şöyle şöyle bir günah işledim. Benim günahımı affet. Ama affettiğine dair hiçbir işaret alamadım. Ve içimdeki hicran da bitmediği için düşünüyorum ki Allah Teala beni affetmemiştir. Hay Allah razı olsun. İşte tamam. Çok güzel, harika. Madem ki durum bu, madem ki sen o büyük günah işledin de affından emin değilsin, o zaman Allah'ın kanunlarına bakalım. Biz size garanti veriyoruz ki siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah o günahınız da dahil, o büyük günahınız da dahil, bütün günahlarınızı örtecek, sıfırlayacak. Yapar mı? Yapar. İyi de sormayacak mısınız bana? Bunu neye dayalı olarak söylüyoruz? Kur'an'a dayalı olarak söylüyoruz. Allah'ın teminatını veriyoruz size. Hangi büyük günahları işlemiş olursanız olun, mutlaka affedileceksiniz. Peki ne yapacağım? Sadece bir dilekte bulunacaksınız Allah-u Teala'ya. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak, yani ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum diyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki ölümden sonra siz de dahil olmak üzere herkesin ruhu Allah'a zaten ulaşacak. Ama sözümüz o değil. Sözümüz ölmeden evvel ölmek. Ne diyordu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk cuma hutbesinde? Ey sahabe diyor, ölmeden evvel ölünüz ki Allah size yedi yüz kat versin. Ölmeden evvel ölmek demek, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Belki aranızdan birçokları diyecek ki,
İşte o ölmeden hemen ruhlarını Allah'a ulaştıranlar var ya, onlar evliyalar. Evliyalar eskiden varmış. O zamanlar evliyalar varmış. İşte bütün bu türbeler o evliyaların türbeleri. Ama bu zamanda evliya mı olurmuş yani? Evet sevgili kardeşlerim, bu zamanda evliya olurmuş. Sizler de hepiniz evliya olmanın nabzetlerisiniz. Evliya kelimesi veli kelimesinin çoğuludur. Veli dost demek, evliya da dostlar. Ama Türkçemize evliya kelimesi tekil olarak girmiş. Yani kullanıla kullanıla herkesin ağzı öyle bir alışmış ki evliya kelimesini tekil olarak kullanmaya başlamışlar. Hacı Bayram Veli mi? O evliyadır. Mevlana Celaleddin Rumi mi? O evliyadır. Yunus mu? O evliyadır. Aslında evliyadandır dememiz lazım veya velidir dememiz lazım. Ama şimdi eski köye yeni adet çıkarmayalım. Nasıl alışmışsak öyle gittiğimizi düşünelim. Gelin şimdi hep beraber hedefimize yürüyelim. Kim aranızdan kim cennete gitmek istiyor? Hadi söyleyin bana. Hem de bedava. Sadece bir dilekle. Evvela gider mi? Evet gider. Peki cennete gitmenin Kur'an-ı Kerim'deki şartı ne? Şartı sevapların günahlardan fazla olması. Cehenneme gitmenin şartı günahların sevaplardan fazla olması. Diyeceksiniz ki iyi ya işte ben öyle günahlar işledim ki benim günahlarım dağ gibi. Öyleyse ben hiçbir zaman Allah'ın cennetine giremem. Biz de diyoruz ki işte öyle değil. Bakın Allah Teala ne diyor? Enfal suresi 29. ayet-i kerime. Ey amel olanlar, takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ki Allah sizi Furkan sahibi yapsın ve günahlarınızı örtsün. Ne diyor, ne diyor? Ve günahlarınızı örtsün diyor. Ne yapacaksınız siz? Amin olacaksınız. Yani Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu kadar. Amin olmak, Allah'a ulaşmayı dileyen bir iman sahibi olmak demek. Dilediniz mi? Bütün günahlarınız örtülecek. Günahlarınızın mahiyeti ne olursa olsun hepsi örtülecek. Allah Teala size 7 tane furkan verecek. Bir, hepinizin gözlerinizin üzerinde hicab-ı mestura var. Gizli bir perde. Kimlerde var? Bana dikkatle bakın. Ne görüyorsunuz? Sakalları ağarmış bir adam. Daha biraz dikkatle bakın. Ne görüyorsunuz? İşte bu gördüğünüz kişiye karşı ne hissediyorsunuz? Bir nefret mi? Özellikle din adamlarına sesleniyorum. Ne hissediyorsunuz? Yoksa bir sevgi mi? Buradan başlar her şey. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gözlerinde hicab-ı mestüre vardır. Bize baktığı zaman manevi kişiliğimizi göremez. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır. O zaman bizi başka bir gözle görecektir. İşte kardeşlerimizin bizi gördüğü gözle görecektir. O zaman Allah-u Teala'nın dizaynı gerçekleştirecektir. Çünkü ait olduğumuz yere koyacaktır bizi. Bu diyecektir irşat makamının sahibi. Yeter mi? Yetmez. Allah-u Teala onun görme hassası olan basar hassasının üzerindeki gıçavet adlı perdeyi de alacaktır. İkinci Furkan.
Herhangi bir kişiye baktığı gibi bakmayacaktır kişi. İrşad makamının sahibine bakacaktır. Ona göre artık perdeler açılmıştır. Neden öyle olduğunu araştırmaya başlayacaktır kişi. Her araştırdığında biraz daha sevecektir. Her seferinde, her araştırmanın arkasından daha sağlam deliller çıkacaktır ortaya. Ne olacaktır kişi? İrşad makamına artık herhangi bir kişiye baktığı gibi bakmayacaktır. Bir irşad makamına, bir mürşide baktığı gibi bakacaktır. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Allah Teala onun kulaklarındaki vakrayı alacaktır. O zaman kişi bizim söylediklerimizi dinlediğinde Kur'an'ın kendisine o güne kadar kapalı olan kesimlerinin kokusunu almaya başlayacaktır. Hissetmeye başlayacaktır Kur'an'ın temel hükümlerini. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki mümin kulağından sulanır. Ama ifadeye dikkat edin, mümin diyor. Mümin olamazsa kişi kulağından sulanmaz. Sulanması mümkün değildir. Yani ne demek istiyorsun diyeceksiniz şimdi bana. Allah'a inanan demek değil mi mümin? Allah'a inanan demek ama Allah'a inanan demek değil. Hayır, bilmece söylemedim. Gerçekten mümin kelimesinin kelime manası, lügat manası inanan demek. İman, inanmak, mümin, imanın sahibi olan, yani inanmanın sahibi olan, yani inanan. Ama Kur'an'daki mümin kelimesi farklı bir mana ifade ediyor. İnananlardan, Allah'a inananlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler öyleyse mümin olabilmek için Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Dilemeyen bir kişinin mümin olması hiçbir şekilde mümkün değildir sevgili kardeşlerim. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, sadece onlar mümin olabilirler. Öyleyse müminler kulaklarından sulanırlar. Allah'a ulaşmayı dinemedikçe bizim sözlerimiz size bir tesir icra etmez. Ama bir dilerseniz o zaman söylediklerimizin hepsinin arkasındaki hikmeti adım adım hissetmeye başlayacaksınız. Ve bize karşı o güne kadar hiç duymadığınız bir sevgi duyacaksınız. Bu sevgi ilahidir. Allah'a karşı sevgi duyacağınız için bizi seveceksiniz. Sevgili kardeşlerim, çünkü Allah Teala kulaklarınızdaki vakrayı alacak. Yeter mi? Yetmez. Bir de işitme hastanız var ve mühürlü. O mühürlü olan işitme hastanızın da mührünü açacak Allah Teala. Dördüncü Furkan oldu. Gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi aldı. Görme hastanızın üzerindeki gışaveti aldı. Kulaklarınızdaki vakrayı aldı. İşitme hastanızın üzerindeki mührü aldı. Sonra kalbinize sıra geldi. Allah Teala kalbinizin mührünü açacak. Kalbinizdeki idraki önleyen ilahi kompütürü, ekinneti oradan alacak ve yerine ihbat koyacak.
Kalbinizin mührünün açılması 5. Furkan. Kalbinizin ekinetinin alınması 6. Furkan. Kalbinize ihbat konması, mühbit olabilmeniz 7. Allah Teala'nın 7. ihsanı. Ve bu ihsanlarla işiten, bilen ve gören oldunuz. Ondan evvel bir ölüydünüz. Allah'a göre Allah kör, sağ ve dilsiz olan insanları, yani söylediğim ameliyeden geçmemiş olan insanları ölüler olarak kabul ediyor. Enam 36'da sen mezardaki ölülere işittiremezsin diyor. Onlar kör, sağır ve dilsizdirler diyor. Aslında diyeceksiniz ki olabilir de ben kör, sağır ve dilsiz değilim. Ben hem seni görüyorum, hem de sözlerini işitiyorum, hem de seninle de konuşabilirim. Açarım telefonu, karşılıklı konuşabiliriz. Evet, hepsi doğru. Ama aslında görmüyorsunuz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilememişseniz, bizi göremiyorsunuz. Sözlerimizi anlamanız da mümkün değildir. Kalbinize sözlerimizi yerleştirmeniz de mümkün değildir, sevgili kardeşlerim. Sanki bir bilmece gibi mi konuşuyoruz? Hiç alakası yok. Son derece basit gerçeklerinden bahsediyoruz Kur'an-ı Kerim'in. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunları söylüyor. Size furkanlar veririm diyor. Ama furkanları verdikten sonra bir şey daha söylüyor. Ne söylüyor? Ve günahlarınızı örterim diyor. Ne yaptı? Her verdiği furkanda o güne kadarki toplam günahlarımızın 7'de birini örttü, örttü, örttü. 7'de 7'ye tamamladı. Yani bütün günahlarınız örtüldü. Ve siz hem günahları örtülmüş, hem işiten, gören ve bilen birisi oldunuz. Akıl eden birisi oldunuz. İdrak eden birisi oldunuz. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Ve yetmez, cennetin de sahibi oldunuz. Neden cennetin sahibi oldunuz? Birinci faktör, sevaplarınız günahlarınızı aştı. Neden? Çünkü bütün günahlarınız örtüldüğü için günahlarınız sıfır. Sevaplarınız kaldı. Bir derecelik sevabınız olsa bile gideceğiniz yer Allah'ın cenneti. Ve sıfır sevaplı hiç kimse yaşamamış dünya üzerinde ve kainatta. En ufak bir güzel davranışınız size mutlaka derecat kazandırır. Ve hem de bir tek derece olsa bile o en az 10 derece olarak yazılır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, tebliğ herkese yapılır. Bu bizim yaptığımız tebliğdir. Allah'a ulaşmayı dilemeye sizleri davet ediyoruz. Bu davetin adı tebliğdir. Bir sualimiz var. Ne kaybedersiniz? Allah'a ulaşmayı dilemek ya da dilememek, cehennem veya cenneti seçmek. Ama diyoruz ki Allah'a ulaşmayı dileyin ve soruyoruz size, dilediğiniz takdirde ne kaybedersiniz? Öyleyse Allah'ın cennetini kazanmak, bu her furkan bir dakikalık zaman alır sadece. Daha fazla alması mümkün değildir. Ve 7 dakika evvel cehenneme gidecek olan sizler 7 dakika sonra Allah'ın cenneti için hazırsınız. Nerede söylüyor Allah Teala günahları sevaplarından fazla olanları? Müminin 102 ve 103. Müminin 102, kimin sevap tartıları ağır olursa onlar
takva sahipleridir diyor Allah Teala. Takva sahiplerinin gideceği yerse cennettir. Müminin suresi aynı surenin bir sonraki ayet-i kerimesi, 103. ayet-i kerimesi. Kiminde günah tartıları ağır olursa ya da sevap tartıları hafif olursa onların gideceği yer cehennemdir. Onlar hüsranlı olanlardır. Ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor. Dikkat edin ki her şey Kur'an-ı Kerim'de kelime kelime açılıyor önünüze. Perde perde açılıyor ufuklar. Bunları açan o kutsal anahtarsa sadece bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz, ruhunuzu ölmeden hemen Allah'a ulaştırmayı dilerseniz, o zaman siz bir, Allah'a inanıyorsunuz. İki, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasına da inanıyorsunuz. Üç, bunun üzerinize farz olduğuna da inanıyorsunuz. Ve dört, Allah-u Teala'nın söz verdiği gibi, eğer siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz, mutlaka sizi kendisine ulaştıracağına da inanıyorsunuz. Ama onu anlatmadık daha. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala buyuruyor ki, Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde, Allah'ı yeştebi ileyhi men yunib. Yeştebi ileyhi men yeşâü. Bir defa daha tekrar edeyim. Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâü. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve kim yönelirse Allah'a, Allah onu kendisine ulaştırır. Allah'a yönelen kişiyi başka bir ifadeyle Allah'a yönelen kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. İşte Allah'ın garantisi. Siz Allah'a ulaşmayı dilediniz, Allah'a yöneldiniz. Allah'ın verdiği garanti, kim Allah'a yönelirse Allah onu kendisine ulaştırır. İşte Allah Teala Rahat Suresinin 27. ayet-i kerimesinde de aynı şeyi söylüyor. Allah dilediğini, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyeni dalalete bırakır. E kim Allah'a yönelirse onları da kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte olay bu kadar basit. Sadece 7 dakika. Cennet

Allah işitir ve bilir. İşitir, bilir ve görür. Kalbinizdeki talebi görür görmez de rahim esmasıyla tecelli eder. Bu esma herkeste tecelli etmez sevgili kardeşlerim. Rahman esması Allah-u Teala'nın herkes içindir. Herkesin rızkı Allah'ın katında taksim edilmiştir. Yemek için gıdaya ihtiyacınız var. Allah garanti ediyor bunu. Yaşamak için havaya ihtiyacınız var. İçmek için suya ihtiyacınız var. Hepsini Allah Teala çevre şartlarında sizlere yaratmış. Buradaki yaratıcı faktör Allah'ın Rahim esması değildir, Rahman esmasıdır. Rahim kelimesi bizim lügat manasında merhamet kelimesinin de muhtevasını, acıma kelimesinin de muhtevasını içeriyor. Ve bizim bütün Kur'an tefsirleri lügat manalarına göre değerlendirildiği için nerede takva kelimesi konursa takva sakınmak, çekinmek, korkmak manasına geliyor. Hep aynı kelime kullanılmış. Yedi kat takvanın, yedi safha takvanın hepsi Allah'tan korkmak olmuş. İşte sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkiler sizi sadece mutluluğa götürmek üzere Allah Teala tarafından dizayn edilmiştir. Ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. İşte Allah'a inanmak, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına inanmak ve bunun üzerinize farz olduğuna inanmak, bu inançların sahibiyseniz iş sadece dördüncüsüne kalır. Allah'ın verdiği sözü mutlaka yerine getireceğine inanmak. Şimdi demin söylediğimiz iki tane ayeti belleğinize, hafızanıza yerleştirirseniz şunu görüyorsunuz. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırıyor. Allah-u Teala açık ve kesin bir şekilde koymuş Kur'an'da bunu kanun olarak. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Allah'ın bir insanı, insanın ruhunu hayattayken o kişi kendisine ulaştırması onun üçüncü kat cennetine sebebiyet verir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an 7 dakika sonra birinci kat cennetin sahibidir. Allah'a ulaşmayı şuradan kalbinden dilemişse o kişi mutlaka birinci kat cennetin sahibi kılınmıştır Allah Teala tarafından. İşte sevgili kardeşlerim, bu kadar basit, bu kadar sade bir Kur'an hakikatiyle karşı karşıyasınız. Ve kim Kur'an-ı Kerim ayetlerine inanıyorsa, o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde Allah'ın kendisini mutlaka Allah'a ulaştıracağına, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştıracağına kesin olarak yakin hasıl ederek iman eder. Böyle insanlar var mı? Evet, onlara huşu sahipleri diyor Allah Teala. İşte Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri Allah Teala diyor ki "Vestaînü bis sabrı ve salâtı اِنَّهَا لَكَب۪يرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِئِينَ اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقِي رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Diyor ki Allah Teala Allah'tan sabırla ve hacet namazı kılarak istihaneyi yani irşat makamının kim olduğunu Allah'tan isteyin. Bu kebiretün bir iştir, zor bir iştir, büyük bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleri ki Allah'a mülaki olacaklarına
kesin şekilde

inanırlar ve Allah'a rücu edeceklerine de, yani ruhlarının ölümden sonra Allah'a tekrar geri döneceğine de gene kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. İşte dördüncü faktör. Bir defa daha tekrar edelim. Bir, Allah'a inanmak. İki, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanmak. Üç, bunun üzerine farz olduğuna inanmak. Dördüncüsü de, eğer Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a mutlaka kendisini Allah'a ulaştıracağına inanmak. Yani bu ayetlerdeki gibi kesin şekilde inanmak. Öyleyse şu iş farz mı? Allah'a ulaşmayı dilemek farz mı? Onu düşünelim bakalım. Gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemek farz mı? Allah'a ulaşmayı dilemek Kur'an-ı Kerim'de iki kelimeyle anlatılıyor. Bir tanesi ameni olmak. Aynı zamanda imanı da gösteriyor. Ameni olan kişi imanın sahibidir. Yani inanandır. Ama amen olan kişinin gerçek hüviyeti Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Yani Allah'a inanan da aminü kelimesiyle ifade ediliyor. Allah'a ulaşmayı dileyen de aminü kelimesiyle ifade ediliyor. Mürşidine ulaşan da, ruhunu Allah'a ulaştıran da, fizik vücudunu Allah'a teslim eden de, nefsini Allah'a teslim eden de, irşada ulaşan da, iradesini Allah'a teslim eden de, hepsi aminü olanlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse amin olmak müessesesine dikkatle bakın ki bu bütün safhaları kaplayan bir ifade. Takva sahibi olmak da öyle. Şimdi beraberce Rum suresinin 31. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah Teala buyuruyor: Münibine ileyhi ve yettekuhu. Ona yönel. Münip olmak, Allah'a yönelmek, Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemek demek. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o yönelirse Allah'a ulaşmayı dileyendir. Yani takva sahiptir. Bu ayet onu söylüyor. Münibine ileyhi, ona yönel, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile. Ve yettekun, ve takva sahibi ol. Bu bir emirdir. Nerede Kur'an-ı Kerim'de açık bir emir söz konusuysa buradaki gibi o bir emirdir ve Allah Teala bu emirle bize diyor ki Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve böylece takva sahibi olun. Üzerinize farz diyor. Peki bu kadar mı bu yönelmek? Hayır, bu kadar değil. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki münibine ileyhi ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümün azabe. Münibine ileyhi kullanmayı affedersiniz. Ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümün azabe. Zümer suresi 54. ayet-i kerime. Üzerinize azap gelmeden evvel, ister cehennem azabı deyin, ister kabir azabı deyin, İkisi de gelmeden evvel, yani bu dünya hayatını yaşarken, üzerinize azap gelmeden evvel, Allah'a ulaşmayı dileyin, diyor Allah-u Teala. Bununla da yetinmiyor ve diyor ki, ve Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Yani diledikten sonra ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Daha sonra fizik vücudunuzu, daha sonra nefsinizi, daha sonra iradenizi. Bu ayet hepsini kapsıyor. Öyleyse Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmenin münip olan olmanın takva sahibi olmak olduğunu gördük. Ve takva sahibi olan herkes mutlaka Allah'ın cennetine gider. Âl-i İmrân suresi 15. ayet-i kerime cennet takva sahipleri için hazırlanmıştır diyor Allah Teala. Gidecekleri yer cennettir.
sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Allah Teala Yunus suresinin 62, 63 ve 64. ayet-i kerimelerinde buyuruyor ki Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayati dünya ve fil ahirete. Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar. Onlar amen olmuşlardır ve amen oldukları için takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır. Demin söylediğimiz Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde münibine ileyhi ve yettekun diyordu Allah Teala. Allah'a yönelin ve takva sahibi olun diyordu. Burada da ellezine amenu ve kanu yettekun diyor Allah Teala. Ellezine amenu, onlar amenudurlar. Ve kanu yettekun ve amenu olunca takva sahibi oldular diyor Allah Teala. Amenu olmakla, yani amenu olmanın bu seviyesiyle takva sahibi olmak cehennemden kurtulmayı ifade ediyor. Aynı seviyeyi işaret ediyor. Amin olanlar da Allah'a dileyenler, Allah'a yönelenler de gene Allah'a ulaşmayı dileyenler, her ikisi de mutlaka kişiyi kurtuluşa ulaştırıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlere öyle bir kapı açmış ki Allah Teala, İblis bu kapıyı kapatmak için tam 14 asır uğraşmış. Ve insanları Kur'an'dan din öğrenmekten alıkoymuş. Ve insanlar kitaplara müracaat etmişler dinlerini öğrenebilmek için. İnsanların yazdığı kitaplar Kur'an'ın yerini almış. Öğretimden ve öğrenmeden bahsediyorum. Yoksa ibadet hükümleri bütün boyutlarıyla devam ediyor. Ve en kötüsü iblis hedefleri unutturmuş ve o hedeflere ulaşmak için kullanılan vasıtaları hedef yapmış. İşte bugün İslam'ın hedefleri neler deyince hepiniz bana İslam'ın 5 şartını söyleyeceksiniz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet gelmek, getirmek. İşte ben bunun için dünyaya geldim diyeceksiniz. O ilmi kitaplardan öğrenen herkes için durum budur. Ve bu yalandır, yanlıştır. Kur'an-ı Kerim'e hiç uymamaktadır. Çünkü namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte hepsi ibadettir ve vasıtadır. Hedefse Allah'a ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi teslim etmektir. Sahabenin teslim ettiği gibi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sözlerimizi dikkate alın. Size mutluluktan bahsediyoruz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an ilk adımı attınız. Sonra mı? Sonra Allah Teala sizi o mürşidinize ulaştıracak. Size onun sevgisini de verecek. Siz hiçbir şey yapmayacaksınız. Namazları size sevdirecek olan o, oruçları sevdirecek olan o, bütün ibadetleri sever hale getirecek gene o. Siz sevmeyeceksiniz. Sevdirileceksiniz. Garanti ediyor Allah Teala. Ve irşat makamını da seveceksiniz. Onu da garanti ediyor. Yeter mi? Yetmez. Tabi olduğunuz an ruhunuz vücudunuzdan ayrılacak. O ayrılan ruhu kendisine ulaştırmayı da garanti ediyor Allah Teala. Bu süreç içerisinde ruhunuz Allah'a doğru yol alabilmesi için ruhunuzun Allah Teala nefs tezkesini size sevdiriyor ve nefsinizin kalbine Allah'ın nurları evvela %2 rahmet, sonra da %7 fazıllar, fazıllar, fazıllar, 7 defa %7 fazıl toplanıyor nefsinizin kalbinde. 2 de rahmet,
nefsinizin kalbindeki nurlar %51 olduğunda ruhunuz 7 tane gök katını aşmış oluyor. Her gök katında sadece nefsinizin kalbinin %7 nurlanması Allah için yeterlidir. Ve bu zevki, bu sevgiyi O verecek size. Kendinizi hiçbir şekilde zorlamayacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes bunları bir zevkle gerçekleştirir. Ve Allah'a mutlaka o kişinin ruhu hayattayken ulaşır. Eğer 6 aylık bir ömrü varsa o noktadan itibaren. Yok, 6 aylık ömrü yok. 2 ay sonra öldü kişi. 2 ay sonra öldü ama daha Allah'a ulaşmayı diler dilemez. 7 dakika sonra Allah'ın cennetine ehil oldu. 1. kat cennet. Eğer bu kişi mürşidine ulaşıp da ölmüşse 2. kat cennetinde sahibi. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölmüşse, bu ölüm 5-6 ay sonraki bir ölümdür. Bu ulaşmayı 2 ayda tamamlayanlar da oldu içimizde sevgili kardeşlerim. Öyleyse bu ruhunu ölmeden Allah'a ulaştıranların hüviyetine baktığımız zaman ulaştıranlar sadece 3. kat cennetin sahibi olmuyorlar. Aynı zamanda dünya saadetinde %50'den fazlası onların oluyor. Neden? Çünkü nefslerinin kalbindeki afetler, Allah'ın emirlerine isyan eden, yasak ettiklerini işleyen afetler %100 iken %49'a düşmüştür bu noktada. Faziletler afetleri aşmıştır. Ve kişi dünya hayatını yaşarken dünya hayatında da %50'den daha fazla bir mutluluğu her gün yaşamaya devam edecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir noktaya daha geldik. Şu zaman denilen müessese öyle hızlı geçiyor ki hemen bitiveriyor. İşte gene zamanımız tükendi. Oysa ki biz size doyamadık. Siz bize duydunuz mu sevgili kardeşlerim? Sözlerimizi duydunuz mu? Bize doydunuz mu? Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde sizlere mutluluktan bahsetmek üzere birlikteyiz. Unutmayın sevgili kardeşlerim, Allah'ın sizden istediği başka bir şey yok. Sadece mutlu olmanızı istiyor. Birçok insan Allah Teala benim mutlu olmamı istiyorsa bıraksın yakamı, ibadet mübadet falan hiçbir şey yapmayın ve mutlu olayım. Böyle düşünen zavallılara sesleniyoruz. O ibadetler sizi mutluluğa ulaştıracak olan temel faktörler. Ama ibadeti Allah'ın emrettiği biçimde boyutta yapacaksınız. Belli vasıfların sahibi olarak ibadet edeceksiniz. O zaman her geçen gün mutluluğunuzun adım adım yükseldiğini göreceksiniz. Ve de Allah'a çok hamd edeceksiniz, çok şükredeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala bizi çok seviyorsa neden ona ibadet etmemizi istiyor, gece gündüz oyna zikir yapmamızı istiyor diye soran kardeşlerimize sesleniyorum. Bunlar tabii bize henüz ulaşmamış olan kardeşlerimiz, yani tabi olmamış olan kardeşlerimiz. Allah Teala'nın sizin istediği ibadetler sizin ibadetin o büyük zevkini yaşamanız için. Eğer herhangi bir insan gibi ibadet ediyorsanız ibadetin zevkini alamazsınız. İbadetin zevkini alabilenler, mutluluğunu yaşayabilenler sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Birçok kişi diyor ki bize, biz bu Allah'a ulaşmayı dilemeyi hiç duymadık. Biz de diyoruz ki duydunuz, duydunuz. Duyduğunuza eminiz. O zaman şunu bilin sevgili kardeşlerim, Allah'ın adına evliya dediği Allah'ın dostları hepsi Allah'a ulaşmayı şu kalplerinden dileyerek Allah'a yönelmişlerdir. Sonra ruhlarını, veçlerini yani fizik vücutlarını, sonra nefslerini, sonra da iradelerini, her biri yolun belli bir noktasına kadar gelmişlerdir. Ama kim irşat makamına tayin edilmiş Allah-u Teala'dan, bilin ki o iradesini de Allah'a teslim edendir. Teslimiyet standartlarında her geçen gün mutluluğunuz artacaktır. Yani fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi, ruhunu Allah'a teslim eden kişiden daha mutludur. Nefsini Allah'a teslim eden kişi, ikisinden de daha mutludur. İradesini Allah'a teslim eden kişi, diğer üçünden daha mutludur. Öyleyse ne demek istiyoruz? Şu mutluluk ne mene bir şey ki herkes mutluluğun peşinde, herkes de mutsuz. İşte sevgili kardeşlerim, sır orada. İnsanlar mutluluğu kendi ölçülerine göre bir şey zannediyorlar. Yani fakir olan birisi diyor ki, ah diyor, bir param olsa benden mutlu insan mı olur? Hasta olan birisi diyor ki, bir iyileşsem en mutlu insan ben olacağım. Hangi derdin içindeyse insanlar, o dertten kurtuldukları takdirde mutlu olacaklarını zannediyorlar.
Halbuki sevgili kardeşlerim, problemleriniz hiç bitmeyecek ki. Her zaman sizi meşgul eden bir fikir olacak kafanızda. Halletmek mecburiyetinde olduğunuz herhangi bir problem. Hiç bitmeyecek. Bunlar var diye mutsuz olduğunuzu zannetmeyin. Bu problemler eğer hiç olmasaydı gene mutlu olamazdınız. Mutluluk çok özel bir şey sevgili kardeşlerim. Mutluluk iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de kesintisiz bir sulh ve sükun halini yaşamaktır. Kavganın bittiği yerdir. İç dünyanızdaki kavga nefsinizle ruhunuzun kavgasının bittiği yerde biter. Dış dünyanızdaki kavga başka insanlarla en iyi geçimi sağladığınız yerde, kavgayı bitirdiğiniz yerde sona erer. Bu iç dünyanızdaki mutluluğun tahakkuk etmesiyle birlikte oluşur. Nefsinizin bütün afetlerini yok ettiğiniz zaman artık insanlara kendinizin kim olduğunu ispatlamak mecburiyetinde değilsiniz. Onlara üstün olduğunuzu kulağılık ederek, onları inciterek, onları küçülterek ispatlamak devrinin çok gerilerde bırakmış olacaksınız. Nefsiniz de, ruhunuzu da, veçinizi de, iradenizi de Allah teslim eden birisi olarak gerçek anlamda sevilen bir insan olacaksınız. Allah'ın bütün güzelliklerini düşünün sevgili kardeşlerim. O sizi yarattı ve sizden yana. Yani kısaca sizden sadece mutlu olmanızı istiyor Allah Teala. Sadece istediği şey bu kadar. Mutlu olmanız. Bunun için de bunların gerçekleşmesi lazım. İç dünyanızda sulh ve sükun, kesintisiz bir mutluluk. Dış dünyanızda başka insanlarla ilişkilerinizde onlarla sizin kavganızın bitmesi. Onlar kavga etmek istiyorlarsa onlar kavgaya devam edeceklerdir tabii. Ama siz onlarla kavga etmeyeceksiniz. Buna gerek görmeyeceksiniz artık. Doğruları söylemekle yetineceksiniz. Sonra Allah ile olan ilişkilerde böyle bir gün gelecek ki bütün ibadetleri en üstün standartlarda yapacaksınız. İbadetlerin en zor elde edileni daimi zikirdir. Oraya ulaştığınız zaman bütün kapıları açmış olacaksınız. İşte bu kadar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki bu dizaynın içinde sizler sadece Allah'ın mutluluk reçetesini bilmediğiniz için mutsuzsunuz. Mutsuzlarınıza sesleniyorum. Biliyorum ki beni dinleyenlerin bir kısmı bu mutluluğu yaşayanlardır. Başka bir yolda, yani Allah'ın yolundan başka bir yolda mutluluğu yaşamak mümkün değildir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dünyanın neresinde olursa olsun o kişi Allah'ın yoluna girmiştir. Hangi tarikata mensup olursa olsun, Allah'a ulaşmayı diliyorsa mutlaka bir mürşide ulaşmak mecburiyetini hissedecektir. Allah Teala'nın mürşidini gösterecektir, ulaşacaktır. İkinci kademeye geçecektir kişi. Sonra mı? Sonra tabiyetini gerçekleştirecektir. Ruhu vücudundan ayrılacaktır.
Allah'a doğru yola çıkacaktır ve Allah'a ulaşacaktır. Üçüncü kademeye ulaşacaktır böylece kişi ruhunu Allah'alaştırmış, yani ermiş. Ermiş olan ne? Ermiş olan bir veli, ermiş olan bir evliya. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman zaten evliyadan birisi oldunuz. Sevgili kardeşlerim, bu kadar. Evliya olmayı kim bilir ne kadar zor bir şey zannediyordunuz. Bizi ilk defa dinleyenler, sizlere sesleniyorum. Evliya olmak işte zannedildiği kadar zor bir şey değil. Bir kişi Allah'alaşmayı dilediği an amene olur. Amene olduğu anda takva sahibi olmuştur. Ve Allah'ın evliyası olmuştur. Her kim böyle saçmalık olmaz diyorsa o zaman o Kur'an-ı Kerim'i bilmiyor demektir. Hadi gelin beraber bakalım ne diyor Allah Teala. 62, 63, 64. Hangi sure? Yunus suresi. Allah Teala buyuruyor. Ela inne evliya Allahı la hafun aleyhim ve la hum yahzenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumul büşra fil hayati dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar ameni olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de mutluluklar vardır diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Bu dizayn içerisinde mutlu olabilirsiniz sadece. O dizayn ne mi? O dizayndan bahsedeceğiz inşallah. Mutluluğun temelinde bilelim ki Allah var. Bir insanın mutlu veya mutsuz olmasının arkasında zanlar yoktur. Söylediğimiz gibi insan zengin olsam mutlu olacaktım der. Hasta olan kişi iyileşsem mutlu olacaktım der. Hep Allah-u Teala'nın onu demişimdir. Kim böyle zannediyorsa ya Rabbi onlara o istediklerini ver ki oraya ulaştıkları zaman mutlu olamadıklarının farkına varsınlar. Mutluluğun o olmadığını düşündükleri hedefin mutluluk olmadığını anlasınlar. Bütün problemlerin çözüldüğü bir yer var sevgili kardeşlerim. Oraya Allah'la beraber gidilir. Onsuz oraya ulaşamazsınız. Mutluluk denilen yere. Öyleyse oraya nasıl gidilir mi anlatalım. Yoksa onun ne olduğunu mu? Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. İç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde. Sevgili kardeşlerim, bu dünya mutluluğu. Neden insanlar mutsuz? Bakalım beraberce Allah'ın yoluna girmeyen insanlarla giren insanlar arasındaki farklılıklara. Öyleyse neden bahsediyoruz? Bir insan
nefsinde %100 afetlerle dolar. Doğar. Dünyaya gelir. Ruhu da hasretlerle doludur tamamen. Afetler Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasaklarını ise mutlaka işlemek isteyen bir özelliğin sahibidir. Hasretler ise ruhumuzun hasretleri ise Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isterler. İşte sevgili kardeşlerim, bu arada vücudun kumandanı olan akıl hangi ortamda şuur kazanmışsa o ortama göre hükümlerini verir ve yeşil ışık yakar. Ya ruhun talebini kabul eder, ruha yeşil ışık yapar, yakar, ruhun dediğini yapar ya da nefse izin vererek nefsin dediğini yapar. Eğer aklımız Allah'ın bütün emirlerinin yasaklandığı, yasak ettiği her şeyin de serbest bırakıldığı bir ortamda şuur kazanmışsa, o zaman buna uygun olan nefstir. Nefsin talepleri, aklın şuur kazandığı ortamın talepleridir. Hep nefsin dediklerini gerçekleştirecektir. Ve kişinin mutlu olması mümkün değildir. Neden mümkün değildir? Çünkü ne zaman o fizik vücutta nefs aklın verdiği emri yerine getirerek Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemişse, bunun mutluluğunu yaşayacağını zannediyorsa, Allah-u Teala'dan ona gelecek olan şey mutluluk değil, azaptır. Her işlediği suç sebebiyle Allah-u Teala o kişiye azap eder. Yeter mi? Yetmez sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala ayrıca bu kişinin azabı yaşamasının yanı başında ruha da nefse huzursuzluk vermesi için müsaade eder. Ve ruh da nefsi rahatsız eder. Yaptığının bir suç olması sebebiyle ruh nefsi sıkıntıya sokmak hakkının imkanının sahibidir. Acaba neden Allah-u Teala ruha böyle bir imkan bahşetmiştir? Çünkü ruhun Allah'a ulaşabilmesi nefsin davranışlarını düzeltmesiyle mümkün. Bir başka ifadeyle nefsin tezkiye ve tasfiye olmasıyla mümkün. Yani nefsin afetlerinin yerlerini faziletlere bırakmasıyla mümkün. Yoksa o kişinin ruhu Allah'a ulaşamaz. Allah'ın kişinin üzerine 12 defa farz kıldığı bir olayda gerçekleşemez. Kişi ne Allah'a yönelir, ne ruhunu, ne veçini, ne nefsini, ne iradesini Allah'a teslim eder. Hiçbir olay hususu, Allah'ın farz kıldığı hiçbir hususu gerçekleştiremez. Öyleyse mutsuzluğun arkasında ne var? Mutsuzluğun arkasında kavga var. Nefs eğer şerri talep ediyorsa, ruh hayrı talep ediyorsa, ikisi arasında devamlı bir kavga husule gelecektir. Kendi talepleri kabul olsun diye. Nefs şerri işlemek isteyecektir. Ruh da hayrı işlemek isteyecektir. İkisi de taleplerinden vazgeçmeyecektir. Bu sebeple aralarında devamlı bir kavga hüküm sürecektir. Kavga varsa orada mutluluk yoktur. Yeter mi? Yetmez. Bu başlangıçtaki sonuç. Akıl nefse müsaade ettiği zaman, onun talebinin gerçekleşmesini temin ettiği zaman ruh
Allah nefs arasında yeniden bir anlaşmazlık doğacaktır. Ruh nefsi cezalandıracaktır. Allah'ın yasak ettiği fiili işlettiği için. Allah-u Teala ruha böyle bir üstünlük vermiştir. Sebebi de çok açık ve kesin. 12 defa farz kılmıştır ki ruh Allah'a ulaşacaktır. Ama nefs tezkiye olmazsa ruh asla Allah'a ulaşamaz. Bu sebeple nefsin tedip ve terbiye edilmesi, yani edeplenmesi, edep sahibi olması, terbiye alması, Allah'ın emirlerine duyarlı olması, hassas olması, onları yerine getirmesi, ruhun onu zorlamasıyla ancak mümkün olur. Bu sebeple nefs her yaptığı adadan sonra mutlaka ruh tarafından cezalandırılacaktır. Allah-u Teala kişiye azap verecektir. Ruh da nefse huzursuzluk verecektir, sıkıntı verecektir. Bu sebeple o kişi her yaptığı günahtan sonra her yaptığı alan işlemesini emrettiği emri yerine getirmeyiş sonunda veya Allah'ın yasak ettiği bir fiili işleyiş sonunda nefs için devamlı ruh tarafından rahatsız edilmek kavramı devreye girer. Hem olayın başında kavga vardır. Karar aşamasında nefsle ruh devamlı bir cehdleşmenin, bir kavganın içindedirler. Hem de nefsin istediği tarzda olay şekillenirse ruhun nefse azap verme yetkisi sebebiyle huzursuzluk vermesi demek. Daha doğru fizik vücuda azap veren Allah'tır. Ama nefse huzursuzluk veren ruhtur. Bu huzursuzluk sebebiyle kişi hep huzursuz ve sıkıntılı olur. Hem olay başlamadan evvel iç dünyamızdaki kavga sebebiyle huzursuzdur o kişi. Hem de her olayın vücuda gelişinden sonra fizik vücudun azap görmesi ve nefsin de cezalandırılması, huzursuz kılınması söz konusu olduğu için kişi bütün olaylardan, ki olayların çoğu negatif olduğu için öyle söylüyoruz, bütün negatif olaylardan evvel ve sonra mutlaka huzursuz olacaktır. Sonra bu kişinin iç dünyasındaki durumdur. Kişi huzursuzdur. Peki dış dünyasındaki durum ne? Orada da huzursuzdur. Başka insanlarla hep kişi üstün olma savaşı verecektir. Nefsindeki kibir afeti, gurur afeti, aşağılık duygusu hep kendisini başkalarından üstün göstermek üzere onu harekete geçirecektir. Devamlı yollar arayacaktır. Kişiliğini ispat etmek için, üstün olduğunu ispat etmek için insanları küçümseyecek, en azından küçümser görünecek. Bütün sebepleri kullanarak kendisinin üstünlüğünü etrafındaki herkese kabul ettirmek için özel bir gayretin sahibi olacaktır. Herkese tartışacak, üstünlüğünü ispat etmeye uğraşacaktır. Bu etraftaki herkesi rahatsız edecek olan bir davranış biçimidir. Mutlaka insanlar bunun karşılığında boş durmayacaklardır. Nefsin afetleri sebebiyle etrafına yaptığı çeşitli davranışlar etrafındaki insanları mutlaka üzecektir. Sıkıntıya sokacaktır. Kişinin nefsi başka insanlara eza vermekten hoşlanacaktır. Bunu kişi başarabilirse, başkalarını rahatsız ediyorsa davranışları itibariyle
genel ruhun nefse azap vermesi söz konusudur. Ruhun nefse ceza vermesi, huzursuz kılması söz konusudur. Allah'ın da fizik vücuda azap vermesi söz konusudur. Kişi gene huzursuz olacaktır. Dış dünyadaki yanlış davranışları sebebiyle. Sadece Allah ile olan ilişkilerinde doğru veya yanlış yaptığı şeyler sebebiyle değil, başka insanlara yaptığı kötü ve yanlış davranışları sebebiyle de kişi huzursuzdur. Birincisi iç dünyasında kavganın varlığı, ikincisi dış dünyasındaki kavganın varlığı. Yeter mi? Yetmez. Dış dünyasında bir insan bir başkasına zarar verdiği zaman, onu huzursuz ettiği zaman o insan bunun altında kalmak istemeyecektir. Nefsindeki intikam afeti harekete geçecektir ve fırsat kollayacaktır. Fırsatı bulduğunda bu kişi mutlaka kendisine şu veya bu sebeple sıkıntı vermiş olan, onu rahatsız etmiş olan kişiyi mutlaka ondan intikam almak üzere bir gözetleme, rasat durumunu alacaktır. Fırsatı bulduğu anda da intikamını alacaktır. Ne oldu? Bu başkasına kötülük eden kişi hem kötülük ettiği zaman huzursuz olduğu ruh tarafından da Allah'a tanrı verdiği azap sebebiyle de huzursuz oldu. Hem de şimdi kendisinin intikam alındığı için yeniden huzursuz oldu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki hep huzursuzluk söz konusu. Bu kişi yeniden ikinciye bir kötü davranışta bulunursa, o da ondan intikam alırsa, diğerine yeni bir intikam için yeni bir fırsat vermiş olacak sadece. Ama kişi hep huzursuz, iç dünyasında huzursuz, nefsiyle ruhunun devamlı birbiriyle savaş vermesi sebebiyle her yaptığı yanlıştan sonra hem Allah-u Teala tarafından hem de ruhu tarafından ruhun nefsi cezalandırması, Allah'ın fizik vücudu cezalandırması sebebiyle kişi devamlı mutsuz ve huzursuz bir insan olarak yaşayacaktır. Peki Allah ile olan ilişkilerde durumu ne? Allah'a olan ilişkiler yok. Kişi belki Allah'a inanmıyor, belki inansa da Allah'ın emirleri ona hiç giriyor. Emirleri yerine getirmediği için hep iş dünyasında farkına bile varmadığı bir eksiklik hissedecek, sıkıntı hissedecek. Yani sebebinin farkına varamadığı bir huzursuzluk, sıkıntı. Yetmez. Her emrin yerine getirilmemesinin arkasından yine aynı olay tahakkuk eder. Kişi huzursuz edilir, azap görür. Yasakların işlenmesi cephesinde de gene aynı şeyler olur. Kişi huzursuz olur, rahatsız olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda gördüğümüz ne? Bu kişi iç dünyasında mutsuz bir insan, huzursuz. Dış dünyasında mutsuz bir insan, huzursuz. Allah ile onun ilişkilerinde gene aynı durum. Sulh ve sükunla hiç alakası yok. Her an yanlışlıklar dizisi içerisinde Allah'ın emrettiklerini değil, yasaklarını işliyor.
Allah'ın yasaklarını yapmamak yerine işlemekte kalmıyor, emrettiklerini de yapmıyor. Öyleyse arkasından daima huzursuzluk duyacağı için emirler cephesinde de huzursuz, nehiler yani yasaklar cephesinde huzursuz. Şimdi bu insanın daimi zikre ulaştığını, nefsindeki bütün afetleri daimi zikir sebebiyle yok ettiğini düşünelim. Daimi zikir, nefsimizin bütün afetlerini yok etmek için kainatın en garantili sistemidir. Kim daimi zikre ulaşırsa, daimi zikrin içinde olan, ulaşmış olan herkes, nefsindeki bütün afetleri kapı dışarı etmiştir. Bu kişi daimi zikre ulaşmışsa, o nefsin afetlerinin o vücuda tekrar geri dönmesi de mümkün değildir. O nefse tekrar geri dönmesi de mümkün değildir. Bu durumda ne olur sevgili kardeşlerim? Bu durumda bu kişinin iç dünyasına bakalım beraberce. Neden huzursuzdu kişi? Her olaya başlamadan evvel iç dünyasındaki çekişme ve kavga sebebiyle huzursuzdu. O kavga bitmiştir. Nefsteki bütün afetler yok olduğu için, daimi zikir sebebiyle nefsin afetleri tamamen yok olduğu için, ruhun hasletlerinin tam paralelinde olan puzzle'lar, o kişinin nefsini %98 doldurduğu için, %2'de rahmet nurlarıyla, kalp bütün olarak nurlarla dolduğu için, Allah'ın bütün emirlerini o kişinin nefsi de istiyor artık. Ruh zaten vücuttan ayrılmıştır. Ama nefsin bütünü, %100'ü Allah'ın bütün emirlerinin yerine getirilmesini istiyor. Ve karşısında yerine getirilmesini istemeyen bir faktör mevcut değil. Öyleyse bu kişi mutlaka buna engel olacak hiçbir faktör olmadığı için Allah'ın bütün isteklerini yerine getirecektir. Ve onların bütün emirlerin yerine getirilmesindeki o büyük zevkleri de yaşayacaktır. Allah'ın her ibadet emri ayrı bir zevki oluşturur. Bu emirlerin en önemlisi zikirdir. Bütün insanların kalp gözleri zikir sırasında açılır. Allah Teala'nın kuluna nasip kıldığı, uygun gördüğü şeyler Allah'ın nimetleridir. Ve ölçüsü zikirdir. Ne olacaktır bu noktada? Kişinin iç dünyasındaki kavga tamamen bitmiştir. Ruh vücuttan ayrılmıştır. Ama nefsin %100'ü Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyen bir özellik kazanmıştır. Kısaca iç dünyasındaki kavga bitmiştir. İç dünyasında sulh ve sükun hakim olmuştur. Bütünüyle. Bu sulh ve sükunu bozacak olan bir husus artık kalmamaktadır. İşte böyle bir noktada sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kişi için bakıyoruz duruma. Bu kişi dış dünyasında da mutlu. Neden? Çünkü nefsindeki bütün afetler yok olduğu için başkalarıyla kavga etmesinin sebebi ortadan kalkmıştır. Artık o başkalarına en güzel davranışlarda bulunan, herkesi seven, onların mutluluğu için yaşayan birisidir. Ve bu kişiden çevresine ulaşan bütün davranış biçimleri
onların mutluluğuna yönelik olacaktır. Başkalarının sadece mutluluğu için çalışan bu insan için artık kendisinin başkalarına mutsuzluk vermesi mümkün değildir. Artık onlarla, etrafındaki herkesle dost olmayı başarmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada kişinin dış dünyasında artık o kendisinin düşman olabileceği bir kişi oluşmaz. Artık o olay mümkün değildir. Ama ona düşman olanlar bulunacak mıdır? Bulunacaktır. Kötülük edenler bulunacak mıdır? Bulunacaktır tabii. Ona kötülük etmek için belki de yarışa gireceklerdir. Ama sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda bu kişi hiç kimseye saldırmayacaktır. Ama Allah'ın dostu olduğu için ona saldırılar vücut bulacaktır. İnsanlar Allah dostlarını her devirde önce yanlış değerlendirmişlerdir. İlimleri daha ötesine müsaade etmediği için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte Allah ile olan ilişkileriniz. Emirler cephesi mi? Allah'ın bütün ibadetlerini yapmak bu kişi için sadece zevkleri yaşamaktır. Kalp gözü açılmıştır. Kalp kulağı açılmıştır. Allah'ın gösterdiklerini görmekte, Allah'ın söylediklerini işitmektedir. Allah'tan emir almaktadır. Emirleri yerine getirmenin o müstesna güzelliğini devamlı yaşamaktadır. Allah'ın emrettiği her şey, bütün ibadetler onun için duyulmaz zevklerdir. Yasak ettiği fiiller, onları işlemek artık hiç içinden gelmiyor. Çünkü nefsinin afetleri tamamen yok olmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu kişi Allah ile olan ilişkilerinin emirleri cephesinde Allah'ın bütün dizaynının sahibi olmuştur. Yasaklar cephesinde de Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi, nefsinin afetlerinin mevcut olmaması sebebiyle imkansızdır. Sevgili kardeşlerim, olayların eğer dış yüzüne bakarsanız her zaman yanılırsınız. İç yüzüne bakın. Acaba her olayın iç yüzünde ne var? Sakın kendi kendinize hüküm vermeyin. Allah'tan sorun. Açıklama bir gün size ulaşacaktır. Cevap veremediğiniz suallerin kaynağı Allah olmalıdır. Hedefi Allah olmalıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, başka insanların davranışlarına baktığınızda eğer siz
kendi ilminin seviyesinde karar verirseniz, insanların o seviyede bile yanlış yaptıklarını zannedebilirsiniz. Ama konunun iç yüzünü Allah Teala size açıklarsa, o zaman hiçbir noktada hiçbir yanlışın mevcut olmadığını göreceksiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Allah kimseye haksızlık yapmaz. Allah herkese layık olduğu mükafatı bütün boyutlarıyla

dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de sulh ve sükun kesintisiz olarak devam ediyor. Ruhuyla nefsi arasında, yani nefsinin kendi içinde afetlerin mevcut olmaması sebebiyle, dış dünyasında başka insanlarla bu kişinin bir problemi kalmaması sebebiyle ve kişinin Allah ile olan ilişkilerinde emirler cephesinde de, nehirler cephesinde de Allah'ın bütün emirlerinin sadece kendisini mutlu etmek için verildiğini kişi kesin olarak idrak etmiş noktadadır. İşte bu dünya mutluluğudur sevgili kardeşlerim. Bütün boyutlarıyla dünya mutluluğu. Bu hedefe ulaşabilmek mutlaka bir dileği icap ettirir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, bir dilek size mutlaka cennet saadetinin üçüncü katını kazandırır. Dünya saadetinin de yarısını kazandırır. Allah bunu garanti eder. Buyurur ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Allah'ın kanunu. Sizin bunu dilemeniz ama kalbinizden dilemeniz önemli. İşte sevgili kardeşlerim, Allah sizin ağzınızdan çıkan söze değil, kalbinizin talebine bakar. İnsanlar evliyaların hayat hikayelerini okudukça onlar gibi olmayı düşünürler. Bu düşünen insanlar bu evliya olanların nasıl evliya olduklarını araştırdıklarında onların ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırdıkları için ermiş adını aldıklarını görürler. Ermiş evliya. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmış. Şimdi sevgili kardeşlerim, siz eğer böyle bir şeyi öğrenmişseniz, Hacı Bektaş Veli mi ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmış? Hacı Bayram Veli mi Allah'ın ruhunu ölmeden evvel ulaştırmış? Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri mi? Şahin Akşemendi Hazretleri mi? Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri mi? Eşref Rumi Hazretleri mi? Yunus mu? Ahmet Yesevi Hazretleri mi? Aklınıza kim geliyorsa sevgili kardeşlerim, bunun hakkında bir şeyler okuduysanız, bu insanların istisnasız hepsinin ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmış olduklarını göreceksiniz. Eğer olgu buysa, onlar Allah'a ruhlarını ulaştırdıkları için onlara ermiş deniyorsa, nereye ermişler? Allah'a ermişler. Ruhları Allah'a ermiş, Allah'a ulaşmış. Böyle bir konuda ben de onlar gibi olmak istiyorum, ya Rabbi beni de onlar gibi yap diyen kişi ne ister? Ruhunu Allah'a ulaştırmayı diler. İşte bu dilek kalpte oluşur sevgili kardeşlerim. Kişi Allah-u Teala, ya Rabbi beni de Hacı Bayram Veli gibi yap. Ben de sana ruhumu ulaştırayım. Ben de onlar gibi olmak istiyorum. Bu o kadar güzel şeyler okuyorum ki evliyalar konusunda. Beni de onlardan birisi gibi yap ya Rabbim. Ben de onlar gibi sana ruhumu ulaştırayım diye düşünen bir kişi, bunu kelimelere döküp dilinden

söylemese bile kalbi Allah'a çoktan onu ulaştırmıştır. Ve bu mutlaka kelimeye de dökülecektir. Çünkü Allah'la kelimelerle konuşuruz sevgili kardeşlerim. Ya dilimizde söyleriz ya da düşüncelerimizle kelimelerimizi Allah'a ulaştırırız. Eğer kalbimizden bunu gerçekten istiyorsak Allah-u Teala burada ayrım yapar. Allah'a ulaşma talebi gerçek olan, sahih olan kişi bunu kalbinden gerçekten işlemiş olan kişidir. Kalbinden gerçekten istemiş olan kişidir. O evliyalar gibi olabilmek için Allah'a ruhunu ulaştırmak için yaşamaya başlamıştır. Gel dosta gidelim gönül diyor Yunus. Dost Allah. Gidelim neyimiz gidecek? Ruhumuz gidecek. Sadece o ulaşabilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde evliyaların hayat hikayesini okuyan, bu konuya merak salan herkes bakar ki bütün evliyalar başkalarından farklı. Hepsi ruhlarını ölmeden evvel Allah'laştırmışlar. Onları evliya yapan da ermiş kelimesiyle ifade edilen evliya yapan da işte bu hususiyetleri, bu özellikleri. Allah-u Teala talebin mutlaka kalpten yapılmasını ister. Arkasından sözü talep gelecektir. Önemli olan sözü talep değildir. Tek başına bir insan ağzıyla 100 defa, 1000 defa Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum dese, içinde o evliyaların yaşadığı hayata özlem olmasa ve bilmese o evliyaların Allah'a ruhlarını ulaştırdığı için evliya olduklarını, o kişi için bu bir hedef teşkil etmez. Allah onun talebini uygun görmeyecektir. Şuracıktan, kalbinden sımsıcak bir talebin Allah'a ulaşmasını ister Allah-u Teala. Aşkla, şevkle, ihtiyaç, iştiyakla kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemesi. İşte bütün safhalarıyla evliyalık müessesesi. Önce Allah'a ulaşmayı dilersiniz. 3. basamaktasınız. Sonra her güzellik size birer birer verilir. 14. basamakta mürşidinize ulaştırılırsınız. 7 tane furkanındasınız. Günahlarınızın hepsi örtülür. Allah kalbinize ulaşır. Kalbinizin nur kapısı yarılır. Göğsünüzden kalbinize göğsünüz yarılarak nur kapısı, nur yolu açılır. Zikir yaparsınız kalbinize. Oradan Allah'ın nurları ulaşmaya başlar. Huşu sahibi olursunuz. Mürşidinizi talep edersiniz. Mutlaka gösterir Allah-u Teala. Göstermesi de zaten sizin buna ehil olduğunuzun en güzel işaretini taşır. Sonra sevgili kardeşlerim, sonra ulaşırsınız, tabi olursunuz. Tabi olduğunuz anda da şu ana kadar aldığınız 12 ihsanın dışında 7 tane nimet alırsınız. Devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelir, kalbinize iman yazılır. Bütün günahlarınız sevaba çevrilir. Biri on veren Allah Teala size o güne kadar bire 100 vermeye başlar. Ve biri 700'e kadar da arttırılacaktır. Nefsiniz nefs tezkiyesine başlar. Yani nefsinizin kalbine Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı girmeye başlar. Bu nefs tezkiyesini gerçekleştirir.
Her %7 fazıl birikiminde ruhunuz bir gökkatı yükselir. 7 defa birikim tamamlandığında %49 fazıl, başlangıçta aldığınız %2 rahmetle beraber %51 nefsinizin kalbi nurlarla kaplanır. Burada şeytan artık alt edilmiştir. Eskiden nefsinizin bütün afetlerine %100'üne tesir etmek imkanına sahip olan iblis, şeytan, insan ve cin şeytanlardan iblis sadece %49'una tesir edebilir. %51'i artık onun için imkansızdır. O kişinin nefsinin kalbi Allah'ın nurlarıyla %51 dolmuştur. Böyle bir durum o kişi için bir güzelliğin yaşanmasıdır. Orası o kişinin evliya olduğu noktadır. Ruhu Allah'a ulaşır 7 safhada. Nefsi emmare, nefsi levame, nefsi mülhime, nefsi mutmainne, nefsi radiye, mardiye ve teskiye. Ruh Allah'ın zatında ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. İşte ermiş evliya vasfının kazanıldığı yer burasıdır. Sevgili kardeşlerim, bundan sonra fizik vücudunuzun teslimi, sonra nefsinizin teslimi daimi zikirde, sonra irşada ulaşma, nihayet iradenizin de Allah'a teslimi. İrşad makamına ulaşırsınız. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel, öylesine çekici ki bu konunun içine bir defa girerseniz hayatta ne kadar büyük zevklerin, manevi zevklerin varlığını öğrenirsiniz ve yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, öğrenerek yaşamak değil, yaşayarak öğrenmek. Hayatınızın, eğer Allah'ın evliyası olmak istiyorsanız, en önemli felsefesi bu olmalıdır. Yaşayarak öğrenmek. Öyle birisini tanıyorum, yıllarca hep aynı şeyi söylemiştir. Ben önce öğrenirim, ondan sonra yaşarım. Ama öğretisi öğrenimini tamamlayamadan ölmüştür. Öğrenimi de 60 yaşın ötesine kadar sürmüştür. Ama ömrü vefa etmemiştir. Ve Allah'a ulaşamadan bu dünyayı terk etmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sakın kendinize yazık etmeyin. Bunun konusu açık ve kesindir. Siz Allah'ın evliyası olmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer istiyorsanız yapmanız lazım gelen şey açıktır. Ben de onlar gibi olmak istiyorum deyin. Ben de sana ruhumu ulaştırmak istiyorum ya Rabbi. Beni bundan mahrum bırakma deyin. Kalbiniz söylesin şuranız. Allah'a sımsıcak bir dua, temenni, talep ve arkasından mutluluk, daha üst mutluluk, daha üst mutluluk, daha üst mutluluk. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu mutluluk konusundaki sohbetimizi gönlümüz istemese de burada bitirmek mecburiyetinde kalıyoruz. Sizlere doyum olmuyor sevgili kardeşlerim. Hepinizi ne kadar çok sevdiğimizi oradan soracaksınız. Alacağınız cevap sizi mutlaka tatmin edecektir. Öyleyse unutmayın, biz sizin için yaşıyoruz. Varlığımız, bütün hayatımız size ulaşabilmek için kullanılır. Size Allah'ın güzelliklerini anlatabilmek için, sizin de mutlulardan biri olmanız için, Allah'ın evliyası, ermiş evliya olmanız için. Ve unutmayın,
Allah'ın garantisi altındasınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi, Allah Teala sizi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Söylediğimiz gibi söz var. Allah'ın sözünde hulf olmaz. Allah sözünü mutlaka yerine getirir. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri bir zikir sohbetinde birlikte kıldı. Konumuz kainatın tekliğini. Sevgili kardeşlerim, insanlık tarihi boyunca bir tek dinden başka hiçbir din mevcut olmamıştır. Hazreti Adem'den ilk peygamber ve ilk insan, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar son peygamber, ikinci bir din hiç mevcut olmamıştır. Sadece bir tek din mevcut olmuştur. O din Hanif dinidir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Sevgili kardeşlerim, Hazreti İbrahim'in Hanif dini deyince Hazreti İbrahim'den evvel Hazreti Nuh vardı. Onun da dini değil mi? Onun da dini. En önce kim vardı? Hepsinden önce Adem Aleyhisselam vardı. Onun da dini Hanif dini. Hazreti Adem zamanında da salaha ulaşanların mevcut olduğunu görüyoruz. Hanif dini 7 safa 4 teslim içeren bir kainatın ezeli ve ebedi dinidir. İkinci bir din hiç olmamıştır. Ve bu din 7 tane safa, 4 tane de teslim içerir. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin Kur'an'da ismi Hanif dini olarak geçiyor ve bu dinin Allah Teala İslam dini olduğunu söylüyor. Yani Hazreti İbrahim'in Hanif dini 3 ayrı cepheden bakılırsa üçünde de İslam'ın ta kendisidir, İslam dininin. Birinci cepheden bakıyoruz. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin birinci vasfı vahdettir. Yani Allah'ın tekliği. Tek bir Allah vardır. İkinci bir Allah hiçbir zaman olmamıştır. Olması da mümkün değildir. İkincisi, tevhid, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, yani ruhlarını şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin tek bir dini söz konusudur. Sadece böyle insanlardan oluşan, Allah'a ruhlarını ulaştırmayı dileyen insanlardan oluşan bir din. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden Hanif olamaz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Hanif olabilir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Hanif dini bu iki özelliğin ötesinde bir üçüncü özellik daha taşır. Bu da teslimdir. Yani ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Vahdet müessesesine baktığımız zaman Allah Teala'nın
sadece tek bir Allah vardır dediğini görüyoruz. Eğer diyor Allah Teala gökte tanrılar olsaydı onlar mutlaka birbirleriyle kavga halinde olurlardı diyor. Ama diyor yok böyle bir olay. Sadece biz varız diyor. Kainatın kurucusu, kainatı yaratan ve tek olan, vahid olan Allah. İkinci bir ilah hiçbir zaman mevcut olmamış. Olması da mümkün değil. Allah Teala ezelidir ve ebedidir. Zamanı yaratmadan evvel de Allah vardı. Kainatı yaratmadan evvel de Allah vardı. Şimdi kainat var. Bir süre sonra kıyamet kopacak. Kainat yok olacak. Ama cennet ve cehennem var olmaya devam edecek. Ama sonunda cennetin de cehennemin de göklerinin çatlayacağını söylüyor Allah Teala ve cehennemin de cennetin de içinde bulunanlar enerjiye döndürülmek suretiyle son bulacağını neticede çıkartıyoruz. Allah Teala diyor ki küllü men aleyha fan. Bütün insanlar fani olacaktır. Onların üzerlerine fani olmak yazılmıştır. Hepsi fani olacaktır. Ama diyor senin Zülcelal vel İkram olan Rabbin baki kalacaktır. Bütün insanlar yok olacaktır. Ama senin Rabbin yani Allah baki olacaktır diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala ezelidir, zamandan evvel de vardı. Ebedidir. Zaman kıyamette duracak ve tekrar geriye dönecektir. Ama Allah Teala kıyametten sonra da var olacaktır. Hep var olacaktır. Neticede insanlar cennete ve cehenneme girecektir. Milyarlarca sene orada cennette ve cehennemde yaşantılarını devam ettireceklerdir. Sonra ne olacaktır? Sonra cennetin de cehennemin de gökleri çatlayacaktır. Zaten şu anda da cehennem var olmuş olsaydı, faaliyette olsaydı, yakıtın bir kısmını insanlardan sağlayacaktı. İnsanları, cehennemde olan insanların yanması ve enerji olması söz konusudur. Kur'an-ı Kerim bu hususu açıkça muhtevasına almaktadır. Öyleyse bütünü düşündüğümüz zaman bu bütünün bir parçasında yaşıyoruz. Kıyametten evvelki devrede hamdolsun ki Allah Teala dünyada verilen bir gezegende bizleri yaratmış ve Allah'a en yakın insanlar kılmış bu gezegende. Sevgili kardeşlerim, Hazreti İbrahim'in zamanında bu dine hanif deniliyordu. Hanif gene teslim muhtevası içerisinde bir kelime. Allah Teala sen hanifsin dedikten sonra gene Kur'an-ı Kerim'de İslam olduğunu söylüyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. İslam'dan başka bir dinin Allah Teala tarafından kabul edilmeyeceğini söylüyor. İslam dini eşittir hanif dinidir. Aynı esasları paylaşır. İşte bu esaslardan bir tanesi de teslimdir. İslam kelimesi ve teslim kelimesi
Silm kökünden gelir. Teslim, tesellüm, müslim, müslüman hepsi aynı kökten gelen kelimelerdir. Bu teslim müessesesine bir göz attığımız zaman, baktığımız zaman neyi görüyoruz? Çok açık bir şekilde bir husus görüyoruz. Teslimin muhtevasında ruhun, veçin, nefsin ve iradenin teslimi söz konusu. Hz. İbrahim'in Hanif dini veya Kur'an'daki İslam dini ikisi de gene Allah'ın ifadesiyle aynıdır. İslam dini eşittir, Hanif dinidir. Hz. İbrahim'in Hanif dini eşittir, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in İslam dini. Her şeyiyle birbirinin tamamen eşididir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu muhtevada konumuza baktığımız zaman 7 safa ve 4 tane teslim görüyoruz. Ve Hanif dinini bu başından sonuna kadar geçen böyle bir teslimler dizisi içinde devreye almamız lazım. 28 basamaklık bir İslam merdiveni aynı zamanda 28 basamaklık bir Hanif merdivenidir. Ve 7 safhada 4 tane teslim içerir. 28 basamağın birincisinde insanlar Allah'a ulaşmayı dilemek değil, yaşarlar, olayları yaşarlar. Herkes yaşar. İkinci basamakta da bu olayları yaşayanlar davranışlarını ortaya kolay koyarlar. Allah Teala senede bir iki defa herkesi mutlaka musibetlerle imtihan eder. Acaba bu insanlar musibetlere karşı nasıl bakıyorlar? Onu Allah Teala kişilerin kendilerine ispat eder. Davranış biçimleriyle kimliklerini gösterir onlara. İşte bu insanlardan bir kısmı, ne yazık ki çok küçük bir kısmı, Allah'a ulaşmayı dilerler. Dileyenler Allah-u Teala tarafından mutlaka daha evvel seçilmişlerin küçük bir kısmını teşkil eder. Büyük kısım Allah'a ulaşmayı dilemeleri için seçilmelerine rağmen dilemezler. İşte o küçük kesim dileyenlerdir. Dördüncü basamağa bunlar çıkar. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diledikleri için üçüncü basamaktadırlar. Allah Teala onların üzerinde rahim esmasıyla tecelli eder. Dördüncü basamak. Sevgili kardeşlerim, dinin bütün muhtevasını bu kısacık devre içinde gözden geçirmek ancak ana hatlarını sizlere söylemekle mümkün. Kişi dördüncü basamakta Allah'ın rahim esmasıyla tecellisine muhatap olur. Allah'a ulaşmayı dileyenler sadece. Bu rahim esmasıyla muhatap olunması kişinin görme, işitme ve idrak etme hastalarının çalışmasını ifade eder. Ve de uzuvlarının da çalışmasını ifade eder. Öyle ki Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'ın rahim esmasının tecellisinden sonra irşat makamındaki kişiye bir sevgi duymaya başlar. Onu irşat makamı olarak görmeye başlar. Onun söylediklerini irşat makamının sözleri olarak dinlemeye başlar. Ve onun sözlerini kalbine indirip idrak etmeye başlar. İşte kişinin görme, işitme ve idrak etme hastalarının, görme, işitme ve idrak etme uzuvlarının çalışmasıyla kişi irşat makamına aşina olur. İrşat makamını irşat makamı olarak
ait olduğu yere oturtur. Ve böylece kişinin görme, işitme ve idrak etme hastaları irşat makamı için açılmıştır. Artık irşat makamı o insanlar için bir kıymettir. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra Allah o kişinin kalbine ulaşır. Sonra da o kalbi Allah'a çevirir. Bununla kalmaz Allah Teala o kişinin göğsünü yarar. Göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Ve bu açılan nur yolunun açılmasından sonra kişi zikir yapmaya başlar. Allah, Allah, Allah, Allah diye zikreder. Bu zikir neticesinde bu kişinin kalbine rahmetle fazl nurları ulaşır. Ama içeriye girebilen sadece rahmet nurudur. Bunun da girebileceği seviye %2 kadardır. Ve %2 rahmet kişinin kalbine girip yerleşirse bu kişi huşu sahibi olur. İrşat makamını Allah'tan istemek için yetki sahibi kılınır. Ve de Allah'tan ister. Allah Teala da ona mürşidini mutlaka gösterir. 14. basamakta kişi. Tabiyetini gerçekleştirir. Tabi olur. Tabi olunca o kişinin kalbine iman yazılır. Tabi olunca kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir, yerleşir. Tabi olunca o ruhun gelip yerleşmesiyle o kişinin kendi ruhu Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculukla yola çıkar. Allah o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir tabiyeti sırasında. Önce ne yapmıştı? Allah'a ulaşmayı dilediği zaman günahlarını örtmüştü. O andan itibaren kişi artık cennetlikti. Burada günahların örtülmesi söz konusu olmuştu. Allah Teala hayret namazını kılan o kişiye mürşidini gösterir ve kişi mürşidine tabi olur. Tabiyetin gerçekleşmesi söz konusu. Sevgili kardeşlerim, tabiyetle beraber ruh vücuttan ayrılır. 14. basamak, ruhun vücuttan ayrılması ve nefsin kalbine nurlar birikmeye başlar. %2 rahmet birikiminden sonra ilk %7 fazıl birikiminde kişinin ruhu diğerleriyle beraber yükselerek zemin kattan birinci kata kadar çıkabilmeye başlar. Nefse emare. Daha sonra ikinci gök katına kadar yükselmeye başlar. Nefsi levame. Daha sonra üçüncü gök katına ulaşır. Nefsi mülkime, Allah'tan ilham almaya başlar. Dördüncü gök katına çıkar. Nefsi mutmainne, kişi Allah'ın kendisine verdiklerinden mutmain olur. Doyuma ulaşır. Allah'ın kendisine verdiklerinin optimal olduğunu, en güzel seviyede olduğunu idrak eder kişi. Sonra beşinci safa oluşur. Beşinci gök katına ulaşır ruh. Kişi Allah'tan razı olur. Altıncı gök katına ulaşır. Allah da ondan razı olur. Birine radiye deniyor, birine mardiye deniyor. Ve nihayet ruh Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Bu nefsi tezkiyedir. İşte nefsi tezkiye olan bir kişinin ruhu yedinci gök katına ulaşır. Yedi tane alem geçer, Sitre-i Müntaha'ya ulaşır. Oradan da Allah'ın zatına ulaşır. 21. basamak, Allah'ın zatında yok olur.
22. basamak. Bundan sonra o kişi zikrini günün yarısından öteye geçirecektir. Bunu başardığı zaman her gün 12 saatten daha fazla zikri gerçekleştirdiği zaman kişi zahit olur, zühd sahibi olur. Bu noktadan sonra fizik vücudun teslimi muhakkaktır. Nefsin kalbinde nurlar %80'i açtığı zaman kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Bu noktadan sonra daimi zikre ulaşmak söz konusudur. Kim daimi zikre ulaşırsa o ulaştığı noktada bu kişi daimi zikre ulaşmıştır. Daimi zikre ulaştığı için nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Neden? Çünkü Allah'tan gelen nurlar bütün kalbi doldurmuştur. Ve devamlı Allah-u Teala'dan nur gelmektedir. Kalbi hep nurlu tutar. Karanlıklar tekrar o kalbe girmek imkanının artık sahibi değillerdir. Çünkü zulmani kapı kişi daimi zikirde olduğu için devamlı kapalıdır. Oradan karanlıkların kalbe girmesi mümkün değildir. Kalp %100 nurlarla kaplanmıştır. Böyle bir noktada bu kişi nefsinin kalbindeki afetler yok olduğu için kalbi nurlanan bir kişidir. Daimi zikrin sahibi olmak birinci özelliğidir. 24 saat boyunca o kişinin hep Allah'ı zikretmesi söz konusu olur. Uyanıkken de, uyurken de zikri devam eder. Böyle bir noktada kişi bu iki özelliğin dışında, yani nefsinin kalbinde hiç afet kalmama, daimi zikre ulaşmanın dışında Allah-u Teala onun kalp yüzünü açar, gözleriyle gördüğünün ötesindeki hakikatleri Allah-u Teala ona kalp gözüyle gösterir. Kalp kulağını açar, Allah'ın bütün söylediklerini ona duyurmak için. O noktadan itibaren Allah'ın bütün söylediklerini işitmeye başlar. Sonra bu kişinin üç özelliği daha vardır. Bir, ehli tezekkürdür. İki, ehli hayırdır. Üç, ehli hikmettir. Ehli tezekkür olması kişinin Allah ile her an sohbet edebilir hüviyette olmasıdır. Her an Allah ile bir sohbeti gerçekleştirebilecek olan bir özelliğin sahibidir kişi. Öyleyse böyle bir kişinin o noktadaki durumuna baktığımız zaman kişi Allah ile daima konuşmaya, tezekkür etme imkanını bulduğu için ehli tezekkürdür. Kişi daimi zikirdedir. Zikir kişiye daimi olarak derecat kazandırır. Derecat kazanmaksa hayırdır. Bu sebeple kişi ehli hayır olmuştur. Bir de bu kişi hikmet sahibi olur. Hakimlik veya hakemlik yaptığı zaman kararlarını Allah'tan sorarak vereceği için adaletle hükmeder. Yeter mi? Hayır, yetmez. Daha ötede Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığı zaman o ayetlerin 28 basamaktan hangisine ait olduğunu anlar, idrak eder. Bu nokta o kişiye 7 kat cehennemin ve yer katlarının gösterilmesini sağlar. Bir de zemin kattaki ana dergahın görülmesini sağlar. Bunlar tamamlandığı zaman kişi ilk gök katını gördüğünde Ulul Albab makamı bitmiştir.
İhlas makamına gelmiştir kişi. Ve 7 kat gökler boyunca ihlas makamının sahibi olur. Ve 7. gökkatı tamamlandığında, Sitretül Münteha yürüldüğünde Allah Teala bu kişiyi tövbe-i nasuha davet eder. Ve kişi tövbe-i nasuhunu gerçekleştirir. Bu Allah Teala'nın huzurunda yapılan bir tövbedir. İhlas makamı da burada tamamlanır. Ona 7 kat gökler gösterilir. Gök katları, bir de 7 kat cennet gösterilir. Ve bu dizayn üzere bir oluşum söz konusudur. Bu kişinin Allah ile olan ilişkilerine baktığımız zaman salaha ulaştığını görüyoruz. Salah makamının birinci kademesinde Allah Teala o kişinin günahlarını örter. İkinci kademesinde salah nurunu verir başının üzerine. Üçüncü kademesinde o kişinin günahlarını sevaba çevirir. Dördüncü kademesinde kişi iradesini de Allah'a teslim eder. Beşinci kademesinde ise Allah iradesini de Allah'a teslim aldığı bu kişiyi irşat makamının sahibi kılar. İrşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle o kişi irşat makamının sahibi olur. Burası 28. basamağın 5. kademesidir. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlardı. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala o sabikun el evvelin var ya diyor. Onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardan da diyor Allah Teala. Böylece sahabeye tabi olduklarını görüyoruz. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Hepsi iradelerini Allah'a teslim etmişler. İşte bundan 14 asır evvel bütün sahabe Hanif dininin bütün özelliklerini yaşadılar. Görülüyor ki Hanif dini İslam dinidir. Allah'a ruhunu teslim etti sahabe 22. basamakta. Fizik vücudunu teslim etti 25. basamakta. Nefsini teslim etti 26. basamakta, iradesini teslim etti 28. basamağın 5. kademesinde. Böylece 4 tane teslimi gerçekleştirdiler ve Allah'ın irşat makamının sahibi kılındılar. Hanif dininin bütün özelliklerini yaşamış oldular. İnsanlık tarihi boyunca Hanif dininden başka bir din hiç olmadı sevgili kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı dinin bütün özellikleri Hanif dininin özellikleri. İşte Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki Hazreti Nuh'a ve Hazreti İbrahim'e indirdiğimiz, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle sizlere de, yani sana tabi olanlara da sana da şeriat kıldık diyor. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Kur'an'daki şeriatı daha evvel Hazreti İsa'ya verilen, ondan evvel Hazreti Musa'ya verilen, ondan evvel Hazreti İbrahim'e verilen, ondan da evvel Hazreti Nuh'a verilen, en evvel Hazreti Adem'e verilen şeriatla aynı şeriat. Bu şeriatın temeli dini ayakta tutmak ve fırkalara ayrılmamak. Size onun için şeriat kıldık ki diyor Allah Teala, onlara verdiğimiz,
onlara indirdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle size şeriat kıldık ki dini ayakta tutasınız diye ve fırkalara ayrılmayasınız diye. Öyleyse dini ayakta tutmak hepimizin vazifesidir ve dinde kavganın son bulması da hepimizin vazifesidir. Şu anda dünya üzerinde kavgalar oluyor milletler arasında ve herkes karşısındaki dinin mensuplarını düşman zannediyor. Halbuki onlar da konunun başında her peygamberin yaşadığı devrede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o günkü şeriatı yaşanmıştır. Bugün de aynı şeriat gündemdedir. Hiçbir zaman şeriat değişmemiştir. Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar ve bugüne kadar şeriatta hiçbir değişiklik olmamıştır. Ana kalemler bütünüyle aynıdır. 7 Safa ve 4 tane de teslim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görülüyor ki Hazreti İbrahim'in Hanif diniyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İslam dini aslında birbirinden farklı şeyler değildir. Her ikisinde de ruhun, veçin, nefsin ve iradenin 4 tane faktörün Allah'a teslimi söz konusudur. Ve sadece dini yaşayanlar mutluluğu yaşayabilirler. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: Amin.
1: Çok kıymetli dualarınızla inşallah bizlere muhterem izleyici, dinleyici ve de sevgili öğrencilerimizden, öğrencilerimizle birlikte başlık bırakıyor ve tekrar mübarek evlerimizden sonsuz ümit ediyoruz inşallah muhterem efendim.
2: Allah razı olsun Erhan. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Ne kadar ona hamd etsek, şükretsek azdır ki bizleri insan olarak yaratmış, insan olmanın o büyük onurunu yaşamak üzere. İnsan olmak, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kainatta Allah'ın yarattığı en üst seviyedeki mahluk olmak demek. Yani biz insanlarız ya, bizim dışımızda ne varsa, ister canlı olsun, ister cansız olsun, 6 tür kainat, bu kainatların içerisindeki her türlü insanın dışındaki canlı ve cansız mahluk, hepsi bizler için yaratılmış, biz insanlar için. Zahiri alem, onun karşıtı olan berzah alemi, cinlerin yaşamakta olduğu gayb alemi, onun karşıtı olan cinlerin berzah alemi, emr alemi ve zülmani alem, 6 iç içe alem, hepsi biz insanlar için yaratılmış. Buradaki canlılara bakalım. Bu alemlerde, emr aleminde melekler yaşıyor. Berzah aleminde insanların nefsleri yaşıyor. Zahiri alemde insanlar yaşıyor. Gayb aleminde cinler yaşıyor. Onun berzah aleminde cinlerin nesleri yaşıyor. Zinvan aleminde şeytani mahluklar yaşıyor. Ve bütün bu dizayn içerisinde bütün yaratılan her şey insanlar için. Denizlerdeki bütün canlılar, havalardaki bütün canlılar, toprağın içinde yaşamakta olan bütün canlılar, hepsi insan için. Allah'ın katında en değerli mahluk insandır. Neden en değerliyiz? İnsanoğlu neden acaba kainatın Allah'ın indindeki en değerli mahlukudur? Çünkü bütün kainatlar 6 grup alem, 3 asıl, 3 karşıt, 6 alemin hepsi de sadece biz insanlar için yaratılmış. Câsiye suresi 13. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor: "Ve sahhara lekum ma fis semavati ve ma fil ardı cemian minhu." Biz diyor bütün göklerde ve bütün arzlarda, yani dünyalarda, yarattığımız kainatlarda yarattığımız her şeyi, yani canlı ve cansız her şeyi sizler için yarattık ey insanlar diyor Allah Teala. Öyleyse bütün göklerde ve bütün arzlarda, yani yaratılan bütün alemlerde Allah'ın yarattığı canlı ve cansız her şey biz insanlar için yaratılmış. Öyleyse eğer bizden daha kıymetli bir mahluku olsaydı Allah Teala'nın, diyecekti ki Kur'an-ı Kerim'inde, "Ben sizleri başka bir mahlukum için yarattım ey insanlar," diyecekti. Ama öyle demiyor. "Ben bütün alemleri, bu alemlerdeki bütün canlı ve cansız varlıkların hepsini sizin için yarattım," diyor. "Bu alemlerdeki her şeyi," diyor, "sizin için yarattım." Öyleyse bütün alemlerin, canlıların, cansızların, yani Allah'ın yarattığı insanın dışındaki her şeyin insan için yaratıldığı neticesine varıyoruz. Bu Allah'a çok şükretmeniz için birinci sebeptir ki sizi kainattaki en üstün varlığı olarak yaratmış Allah-u Teala. Sonra Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor, ilk insan. Topraktan, salsalin veya tin denilen bir topraktan yaratıyor Hazreti Adem'i. Onu binlerce sene o vaziyette bir değişme süreci içerisinde tutuyor. Ve sonra ona hayat veriyor Allah-u Teala. Cinleri ve şeytanları dumansız ateşten, yani enerjiden yaratan Allah-u Teala insanı topraktan yaratıyor, kilden yaratıyor. Ve bu yarattığı insan Allah-u Teala tarafından kendisine can verildikten sonra diğer bütün mahlukattan kıymetli olduğunun kesin işareti geliyor. Allah-u Teala insanın dışında yarattığı bütün mahlukatına diyor ki, "Şimdi onun önünde secde edin." Ne demek bu? Bu demek ki o hepinizden daha kıymetlidir, daha üstündür. Üstün olduğunun kesinleştirilmesi için benim emrimdir, ona secde edeceksiniz diyor Allah-u Teala. Şeytanın dışındaki, iblis adlı bir şeytanın dışındaki bütün mahlukat, insandan evvel yaratılmış olan bütün melekler, bütün cinler insana secde ediyorlar. Allah-u Teala bu emri verdiğine göre insandan evvel yarattığı bütün mahlukatına secde emrini verdiğine göre insanın diğer o bütün mahluklardan daha kıymetli olduğu kesin değil mi? Öyleyse sizler en üstün standartlarda yaratılansınız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, üstünsünüz. Üstün olarak yaratıldınız. Allah'ın yarattığı diğer bütün mahlukattan daha fazla seviliyorsunuz Allah tarafından. Bu üstünlüğün bir başka belirtisi daha var. Sevgili kardeşlerim, sizler insansınız. Ve sizler bir emanet taşıyorsunuz veya taşımıştınız. Allah'ın sizdeki bir emanetini. Bu emanetin adı ruhtur. İnsanlardan her kim ruhunu Allah'a teslim etmediyse veya teslim etmek üzere yola çıkarmadıysa, ruhu ölünce Azrail Aleyhisselam tarafından alınmak üzere ve Allah'a ulaştırmak üzere kendisindedir. Öyleyse bütün insanlar doğarlar ve kendilerine ruh üfürür Allah-u Teala. Bu ruh

28'de Allah emanetleri o emanetlerin sahibine tebliğ etmenizi, teslim etmenizi emreder. İnnallâhe ye'murukum en tuaddül emanati ilâ ehliha. Öyleyse emanetlerden bahsediyor Allah Teala. Normal standartlarda Allah'la sizlerin arasındaki ilişki, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir teslimler zincirini oluşturur. Söz verdiğiniz, Allah'a söz verdiğiniz üç tesliminiz söz konusu. Ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Nasıl? Tabiyetiniz esnasında sizin vücudunuzdan ayrılan ruhunuz, Sırat-ı Müstakim isimli bir yol üzerinden Allah'a doğru yola çıkar. Bu yolculuğun adı seyri suluktur. Allah'a ulaşacaktır. Bütün gök katlarını birer birer aşarak yedinci kattan sonra Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur, kaybolur. Allah'ın zatında fani olur. Allah'tan size doğuşunuzda emanet olarak verilen ruhunuz, sahibine Allah'a geri dönüştür. Bu geri dönüşü ne kadar erken yaparsanız, o kadar erken Allah'ın nimetlerine kavuşursunuz. Ruhunuzu Allah'a doğru yola çıkardığınız andan itibaren Allah-u Teala'dan artık hep nimetler alacaksınız. Ondan evvel aldıklarınız nimet değildi. Ondan evvel aldıklarınız ihsandı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, demek ki insan kendisinde öyle bir mahluk taşıyor ki bu Allah'ın doğumuyla birlikte kendisine üfürdüğü, bir emanet olarak teslim ettiği ruhtur. Vücudunuz aynı standartlarda ruhunuzu da şekillendirir. Başka bir ifadeyle ruhunuzu gördüğünüz zaman göreceksiniz ki fizik vücudunuzun %100 aynıdır. Vücudunuz büyüdükçe ruhunuz da onun standartları içinde daima onun şeklini alır. Tıpkı bir gazın içine konulduğu bir hacmi bütünüyle kaplaması gibi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sizde bir ruh olması demek, kainatın Allah'a ait olan, Allah'a geri dönecek olan bir emanetini taşıyor olmanızı ifade eder. Allah'a ait olan, Allah'ın zatında yok olacak olan, Allah'a mutlaka iade edilmesi lazım gelen Allah'ın bir emanetini şu altı tane kainat içerisinde, hiç asıl, hiç karşıt altı kainat içerisinde insandan başka hiçbir mahluk

taşımamaktadır. Sadece insan. Allah-u Teala diyor ki Araf 72'de, biz emaneti yerlere ve göklere teklif ettik ve dağlara teklif ettik. Onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. Sonra insana teklif ettik ve insan emaneti yüklendi. Çünkü insan cahil ve nankördür. Cahil ve zalimdir. Allah-u Teala iki tane vasıf vermiş. Burada vasıf vermekten muradı var ki, fizik vücutla beraber olan bir başka varlığın daha emaneti yüklendiğini söylüyor. Bu nefstir. Cehalet de, zulüm de nefsimizin iki tane afetidir. İnsan ve nefs ikilisine Allah'ın emanet teklif ettiğini görüyoruz. Ve bu emaneti insan yükleniyor. İşte bu yüklenme hepiniz için üşürülme şeklinde oluşur. Allah-u Teala diyor ki Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesinde, biz ona, insana ruhumuzdan üşürdük. فَنَفَاهَا ف۪يهِ رُوْهِهِ Öyleyse insan bu cepheden de başka bütün mahlukattan üstündür. Dikkat edin, Allah Teala insanı yeryüzünün halifesi olarak yaratmıştır. Yani şu dünya adlı gezegende, arzda, bütün dünyalarda Allah'ı temsil eden tek varlık insandır. İnsan yeryüzünün ve bütün alemlerin halifesidir. Bütün alemler birbiriyle ilişkilidir. Her alemde o alemin varlığı olmasa da insan diğer bütün mahlukat tarafından bilinmektedir. Zahiri alemin hem varisi olarak hem de halifesi olarak. Halife sonra gelen demektir. Halef olan insan, kendisini yaratan ve daha evvel de daha sonra da var olacak olan, hep var olan selefi Allah'ın halifidir. Öyleyse halef, selef dediğimiz zaman selef önce gelendir, temsil edilendir. Halef sonra gelendir, temsil edendir. Şu dünya üzerinde Allah'ın temsilcisi sadece insandır. İnsan yeryüzünün halifesidir. Öyleyse şu dünya üzerinde hakim olan en üstün varlık, Allah'ı temsil eden varlık insandır. Aynı zamanda Allah-u Teala yeryüzünü insana varis, insana miras bırakıyor. İnsanı yeryüzünün varisi olarak yaratıyor Allah-u Teala.
başka bir mahlukuna miras bırakmıyor. Bütün mahluklarını insana bırakıyor. Miras insana aittir. Öyleyse insanoğlu yeryüzü mirasının sahibi olan bir mahluktur. Öyleyse insan kıymetli olandır. İster miras açısından insanın yaratılışına bakın, ister yeryüzünün halifesi olmak istikametinde, halef selef olmak istikametinde insanoğluna bakın, insanın yeryüzündeki temsilcisi, Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi insandır. Yeryüzünün halifesi olan, Allah'ı temsil eden mahluk insandır. Öyleyse insan en kıymetlidir. En üst seviyede yaratılmıştır. Bütün mahlukatın ötesinde Allah'a en yakın olan mahluk.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın katında insandan daha değerli bir mahluk mevcut değildir. Ve Allah'ın katı olan yedinci katın, yedinci gök katının muhtevasında sadece İnsan ruhları var. Allah'ın huzurunda namaz kılma yetkisi sadece insan ruhuna verilmiştir. Allah'ın indi ilahisi insanoğluna aittir. Oradaki bütün altın tahtların üzerinde sadece İnsan vardır. İnsan ruhu söz konusudur. Huzur namazını kılanlar sadece insan ruhlarıdır. Cinlere ait bir namaz kılma olayı söz konusu değildir. Orada vazifeli olan arşı tutan melekler Allah'ın önünde ibadet etmekle değil, Allah'ın önünde, ilahisinde o tahtları Allah'ın insan ruhlarına hediye ettiği o muhteşem altın ve mücevherli tahtları boşlukta tutmakla görevlidirler. Ama ibadeti yapan insan ruhlarıdır. Öyleyse Allah'a ulaşan seyri sülük adlı sırat-ı müstakim üzerindeki yolculuğu yapan insana ait olan ruhlardır. Ve Allah'ın katında İnsan ruhlarını görürsünüz. İşte bu ruhun yanı başında insanoğlu nefs adı verilen ayrı bir mahluku taşır. Fizik vücudu hem ruhun mekanıdır, hem nefsin mekanıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,

Nefsiniz bir rehinedir. Ruhunuz bir emanettir. Fizik vücudunuz da bir emanettir. İradeniz de bir emanettir. Ve aklınız da bir emanettir. Öldüğünüz zaman fizik vücudunuzun ne akla ne iradeye ihtiyacı kalmamaktadır. Ve topraktan gelen, topraktan yaratılan fizik vücudunuz tekrar toprağa dönecek ve toprakta derece derece yok olacaktır. Toprağın hüviyetine girecektir. Öyleyse böyle bir dizaynda nefsinize dikkatle bakın. O da sizi temsil eder. Nefsiniz, ruhunuz ve fizik vücudunuzla kainat üzerindeki yegane üçlüsünüz. İnsanın dışında üç tane vücutla yaratılan başka bir mahluk mevcut değil. Ruhunuz, veçiniz, nefsiniz.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bunların ötesinde fizik vücudunuz başka bir emanet daha taşımaktadır. Sırra girdiği için ismini vermeyeceğimiz ama kanitin olduğunuz zaman sizden ayrılan, Allah'a ulaşan, tekrar size dönen başka bir emanet daha taşımaktasınız. Sadece sırra layık olanlar, Allah'ın emin oldukları hayatlarının İrade tesliminden sonraki devresinde bu sırra sahip olabilirler. Yunus'un söylediği bir ben vardır bende, benden içeri dediği, bana bende demen, bende değilim, bir ben vardır bende, benden içeri diyor. İşte Allah Teala o içimizde olanı kainatın olmamızı emrederek namazda, diğer bütün ibadetlerde Allah'a göndermemizi, tekrar geri almamızı, tekrar geri göndermemizi, tekrar geri almamızı ve böylece Allah ile aramızda muhteşem bir beraberliğin tekrar etmesini istiyor. Allah'ın size verdiği bir başka nimet bu. Bütün insanlara verdiği, insanların bilmediği, sadece sırra sahip olanların bildiği bir başka varlık. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o varlığın mahiyetini öğrendiğiniz zaman insanın başka bütün mahlukattan ne kadar değerli olduğunu da idrak edeceksiniz. Öyleyse kıymetlisiniz. Öyleyse Allah'ın en sevgili mahlukusunuz. Bütün bu yarattığı cinler, melekler, hayvanlar ve başka canlılar içerisinde en kıymetli mahluk mutlaka insandır. O zaman insan olarak Allah-u Teala bizleri yarattığı için sadece bunun için bile ne kadar Allah'a hamd etsek, şükretsek azdır. İnsanoğlu Allah'ın dizaynında farklı bir yaratıktır. Yaratılış sebebi mutlu olmasıdır. İnsanoğlu Allah'a kul olacaktır ve mutlu olacaktır.
Bir, insanoğlu Allah'a teslim olacaktır ve mutlu olacaktır. İki, insanoğlu Allah'a karşı takva sahibi olacaktır ve mutlu olacaktır.

3. İnsanoğlu hidayet ehli olacaktır ve mutlu olacaktır. 4. İnsanoğlu felaha erecek ve mutlu olacaktır. İnsanoğlu Allah'ın rızasına ulaşacak ve mutlu olacaktır. Ve insanoğlu 7. olarak amenü olacaktır ve mutlu olacaktır. Bütün bu standartlara ulaşabilmek sadece insana hastır. Yalnız insan 7 kademede bu 7 standart içinde gelişen bir mahluktur. Yaratılış sebebi mutlu olmasıdır. Allah-u Teala insana mutluluk vaat ediyor. İnsanı mutluluğa davet ediyor. İnsana mutluluğu garanti ediyor. Dikkat edin, hep muhatabı insan. İşte onun için bilin ki sizler insansınız. Allah'ın bütün hazinelerinin varisisiniz. Kainatın Allah indindeki en değerli mahlukusunuz. Yedi ayrı kademede, demin söylediğimiz yedi ayrı cephede yaşarsınız. Hepsi size verilen özel nimetlerdir. Allah'ın sevgililerisiniz. Sevmeseydi hiçbiriniz şu anda hayatta olmazdınız. Allah-u Teala'nın en az sevdiği insandan en çok sevdiği insana ulaşan bir yelpazesi söz konusudur. Bir spektrumu. Bu dizayn içerisinde yaşayacaksınız. Ve Allah'a yakın olmakla mükellefsiniz. Sadece Allah'ın hepinizi mutlu olmanız için yarattığı kesin olarak bilinen Allah'ın hedefidir. Bunun için bile insan tek başına en üstün mahluk olarak mevcuttur. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde yedi ayrı cepheden Allah ile hemhalsiniz. Yedi ayrı cepheden sizi ayrı ayrı vasıflarınızla Allah mutluluğa ulaştırıyor. Ayrı ayrı yedi cepheden. Hepsi 28 basamaklık bir skalanın belli noktalarında kazanılır. Bunlardan 6 tanesi aynı basamakları ifade eder. Sadece yedincisi olan rıza bu basamakların hepsinden bir evvelki basamağı ifade eder.
Öyleyse hepiniz için ayrı ayrı cephelerde Allah'ın huzurunda temsil edilmek söz konusudur. Öyleyse Allah'ın kulluğunu temsil ediyorsunuz. Takva sahibi olmayı temsil ediyorsunuz. Amini olmayı temsil ediyorsunuz. Hidayete ermeyi temsil ediyorsunuz.

and we eat the insidious. Yedi ayrı cepheden, yedi ayrı oluşun, aynı basamakların işaretini taşıyor. Siz insansınız, Allah'ın kainattaki en sevdiği, mutlaka mutlu olmasını istediği Allah'ın yegane mahlukatı. Unutmayın, hepiniz mutlu olmak için yaratıldınız. Çünkü Allah Teala diyor ki ve ma halaktel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları başka bir şey için değil, bana kul olsunlar diye yarattık diyor. Biz insanları başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. İşte bu kulluğa baktığımız zaman yedi tane muhteva içerdiğini göreceksiniz. İnsanın düşünce platformundaki kulluğu üçüncü basamakta oluşur. On dördüncü basamakta insanoğlu kulluğa adım atar. Ama kul olmamıştır, sadece kulluğa adım atmıştır. 21. basamakta ruhunu Allah'a teslim ettiği yerde ilk gerçek kulluğu yaşar. Bu üçüncü safhadır. 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim ederek ikinci kulluğa ulaşır. Birincisi evvap kulluktur. İkincisi muhsin kulluktur. Sonra nefsini de Allah'a teslim edecektir. Ve Allah'ın ahsen kulu olacaktır. Sonra bir hakkın kulluğa ulaşacaktır. İradesini de Allah'a teslim edecektir. Ve sadece insanlardan bir kişi aklını da Allah'a teslim edecektir. Yedinci kulluğa ulaşacaktır. Tasarruf kulluğu. Bu yedi ayrı cepheden oluşum hepiniz içindir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Mutlu olmak için çok sebebiniz var. Kur'an-ı Kerim hepinize bir mutluluk davetiyesi olarak, bir mutluluk reçetesi olarak ve bir mutluluk garantisi olarak indirildi. Sizler için, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler için, sizler için, kainatın en üstün mahlukları için, sizler insansınız, Allah'ın en çok sevdikleri. İnsan olmakla iftihar edin. İnsan olarak yaratıldığınız için Allah'a çok hamd edin, çok şükredin. O ki size iki cihan saadetini de vermeye hazır. Sizler
Cennet saadeti için yaratıldınız. Sizler dünya saadeti için yaratıldınız. Madem ki Allah-u Teala hepinizi Allah'a kul olasınız diye yaratmış. Madem ki Allah-u Teala hepinizi Allah'a teslim olasınız diye yaratmış. Ve farz kılmış üzerinize ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmeye farz kılmış Allah-u Teala sizleri. Sizlerin üzerine farz kılmış. Yani mutlaka ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmekle mükellefsiniz, vazifelisiniz. Hiç düşündünüz mü? Neden? Çünkü bunları yaptığınız zaman adım adım mutluluğu yaşayacaksınız. Başlangıç seviyesini dikkate aldığımız zaman amel olduğunuzda birinci cennetin sahibi olursunuz. Mürşidinize tabi olduğunuz zaman, tövbe ettiğiniz gün, hidayetlerin başladığı gün ikinci kat cennetin sahibi olursunuz. Bu iki cennette dünya saadetini yaşayamazsınız. Başka insanlardan bir farkınız yoktur. Çünkü henüz nefs tezkiyesine başlamamışsınızdır. Nefsin temizliği söz konusu değildir sizin için. Ne zaman ki tabiyetiniz gerçekleşir, irşat makamının önünde Allah'a ruhunuzu ulaştırmak üzere ve diğer emanetleri Allah'a teslim etmek üzere tövbe ettiğiniz gün, üç hidayetiniz de başlar. Nefsiniz tezkiye olmaya başlar. Bir, fizik vücudunuz Allah'a kul olmaya başlar. İki, nefsiniz

temizlenmeye başlar. Ruhunuz Allah'a ulaşmak üzere harekete geçmiştir. Bu ruhunuzun hidayetidir. Nefsiniz tezkiye olmak, temizlenmek, arınmak istikametinde, ruha dönüşmek istikametinde harekete geçmiştir. Bu nefsinizle alakalıdır. Fizik vücudunuz ahsen olmak için harekete geçmiştir. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliği kavuşmak üzere, bir özelliğe kavuşmak üzere. Bu da fizik vücudunuzun hidayetidir. İşte böyle bir dizayn içinde Allah-u Teala'nın emirleri var. Bu emirleri gerçekleştirdikçe daha üst kat cennetlerin sahibi olursunuz. Ne zaman hidayetlerinizin başlangıç noktasındaysanız ikinci kat cennetin sahibisiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman nefsinizin kalbinin yarıdan fazlası Allah'ın nurlarıyla aydınlanır. Mutluluğunuz da buna paralel olarak gelişir. Dünya mutluluğunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız, Allah'a teslim ettiğiniz zaman üçüncü kat cennetle birlikte dünya saadetini yarıdan daha çok yaşamaya artık devam edersiniz. Öyleyse üçüncü kat cennet dünya saadetinin yarısını beraberinde getirmektedir. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman dördüncü kat cenneti hak ediyorsunuz. Dünya saadetinin %90'dan fazlasına sahipsiniz. Daha ötede nefsinizin Allah'a teslimiyle beşinci kat cennet söz konusu. Dünya saadetinin %100'ü sizin. Eşyada ulaştığınız zaman altıncı kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetinin %100'ü sizin. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman cennet saadetinin yedinci katının sahibisiniz. Dünya saadetinin %100'ü sizin. Öyleyse bir mutluluklar merdiveninden adım adım yukarı çıkıyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bunun için yaratıldınız. Mutlu olmak için, bütün bu saadetleri yaşamak için, yaşadığınız için de devamlı Allah'a şükretmek için. Allah Teala insanların ne kafirler olarak kalacağını ya da şükredenlerden olacağını söylüyor. Allah Teala Dehir Suresi'nin İnsan Suresi'nin 3. ayet-i kerimesinde biz insanları hidayete ulaştırırız. Ama dileyen şükredenlerden olur, dileyen küfredenlerden olur diyor Allah Teala. Bir dilek sizi cehennem bataklıklarından, mutsuzluk çukurlarından çıkaracaktır. Mutluluğa ilk adımı atacaksınız Allah'a ulaşmayı dileyerek. Ve unutmayın sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu olmak için yaratıldınız. Ve bu mutluluğu yaşamaya ehilsiniz. Fıtratınızda hanif fıtratı söz konusu. Yani
Allah'a ruhunu, veçini, nefsini, iradesini teslim etme fıtratı tabiatınızda meknuz, size verilen yaratılış reçetesinde bunlar var. Bunların sahibi olarak doğarsınız. Bunları yapabilecek olan efsafta yaratıldınız hepiniz. Gerçekleştiremeyenler kendi iradeleriyle buna teşebbüs etmedikleri için, bu hedefe ulaşmayı istemedikleri için bunu başaramazlar. Başka bir ifadeyle başarmayı dilemediklerine göre başarmazlar. Mutsuzluğu kendileri hak etmişlerdir. Yoksa hepiniz bu kainatta en büyük mutlulukları yaşamak için yaratıldınız ve anahtarlar size Allah-u Teala tarafından teslim edildi. Ne zaman ezelde Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ın sırtından onun çocuklarını, onların her birinin sırtından kendi çocuklarını çıkararak zamandan evvel bütün insanları huzurunda topladı. Bu toplantıda Allah Teala buyurdu ki: "Enesübü Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim?" buyurdu. Evet, bütün insanlar hepimiz dedik ki: "Bela, evet. Sen bizim Rabbimizsin." Sonra ne oldu? Allah Teala dedi ki: "Ben sizin Rabbinizsem, sizlerden yemin istiyorum ey nefsler, bana teslim olacağınıza dair. Sizlerden misak istiyorum ey ruhlar, bana teslim olacağınıza dair. Sizlerden ahd istiyorum ey fizik vücutlar, bana teslim olacağınıza dair. Sözlerimi işittiniz mi?" diye sordu Allah-u Teala. Ve hepimiz dedik ki: "İşittik. Semina." Allah-u Teala buyurdu ki: "Öyleyse itaat edin." Ve nefslerimiz yemin verdi, ruhlarımız misak verdi, fizik vücutlarımız ahd verdi ve Allah-u Teala sordu. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde: "Emreme itaat ettiniz mi?" Hepimiz cevap verdik: "Atana, itaat ettik." İşte bu Allah'a verdiğimiz yemindir, Allah'a verdiğimiz misaktır, Allah'a verdiğimiz ahdır.

Efendim, Allah ile olan ilişkilerimizde bir muhtevadan bahsediyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O sizi o kadar seviyor ki kainattaki yarattığı bütün mutlulukların sahibi olmanızı istiyor. Sizden Allah ne istiyor diye bir düşünün sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah sizden sadece tek bir şey ister. Sizin mutluluğunuz. Başka hiçbir talebi yoktur. Her şey bu mutluluğu gerçekleştirmeniz için size teklif edilmiştir. Allah'ın bütün emirleri aslında sizin mutluluğunuzu terkinleştirmek için, sağlamak için, mutlaka oluşturmak için verilmiştir. Eğer Allah Teala emretmeseydi hiçbiriniz mutlulukların zirvesine yükselemezdiniz. Mutlulukları yaşayamazdınız. Bütün ibadet emirleri, o ibadetleri yapmanın hazzını yaşayasınız diye size verildi. Ama zikir ibadeti o mutlulukların en üst noktasına çıkmanızı temin etmek üzere sizlere tebliğ edildi. Ancak zikir varsa nefsinizi, ruhunuzu ve fizik vücudunuzu Allah'a teslim edebilirsiniz. İradenizi de. Zikir yoksa bu teslimlerin hiçbirini gerçekleştiremezsiniz. Mutluluğu yaşayamazsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şunu bilmenizi istiyor Allah Teala. Allah sizi çok seviyor. Şunu bilmenizi istiyor Allah Teala. Allah sizin sadece ve sadece mutlu olmanızı istiyor. Bütün emirleri sadece sizi mutlu kılmaya yönelik. Her emrini tek tek düşünün sevgili kardeşlerim. Arkasında hep sizi mutlu kılacak olan anahtarlar göreceksiniz. Ne emretmişse mutlu olmanız içindir. Neyi yasak etmişse mutlu olmanız içindir. Emirlere ve yasaklara riayet edebilenler Allah'ın bütün emirlerini yerine getirenlerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizlerle beraber geçen dakikalarımız hayatımızın en mutlu dakikaları, sizlerle kalp kalbe, gönül gönüle bir güzelliği yaşamaktır her sohbetimiz. Size ne anlatıyorsak, bilin ki anlattığımız her şey sizin mutluluğunuzu gerçekleştirecek anahtarları sizlere teslim edebilmeye yöneliktir. Anahtarın teslimi bizden, tatbik etmek sizden, yardım Allah'tan. Ama mutlaka mutlu olacaksınız. Eğer mutlu olmayı dilerseniz, mutlaka mutlu olacaksınız. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, bu mutlu olmayı dileyenlerin dileğidir. Mutlaka mutluluğu adım adım yaşarsınız. 7 kat cenneti sırayla birer birer elde edersiniz ve
Üçüncü kat cennetle beraber dünya saadetinin yarısını elde edersiniz. Sonra da tamam onu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileklerimizle, temennilerimizle ve dualarımızla huzurunuzdan ayrılıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Haydar Öztürk kardeşimiz der ki, 5 yıldır tabiyim size, 71 yaşındayım, dedim 47 bin. Bugüne kadar atlatmadan tek tek çekiyordu. Bir müddetli parmak eklemdeki hastalıktan dolayı sesini çekemiyorum. Ne yapmam lazım diyor kardeşimiz. Yapması lazım gelen şey parmak eklemlerinde problem olduğu için o parmağını o istikamette çalıştırması ve tesbih çekiyormuş gibi parmağını elini tesbih çektiği yerlerde ard arda şöyle vursun. Yani Allah kelimesini zikrederken Allah Allah Allah tesbih çekerken parmağını hareket ettiriyordu. Ama şimdi tesbih çekmeden elini oraya vurarak Allah Allah Allah diye kardeşimiz devam etsin. Bütün kademeleri böylece dolaşsın. 47 binini yine böyle tamamlasın ama zaten parmaklarıyla tek tek çekerken ne kadar zamanda bu işi yapıyorsa 47 bin zikrini aynı zaman süresinde parmağını zikir çekmek üzere kullanmadan elini kalbi üzerine vurarak bunu yaparsa zaten bir problem kalmayacak kardeşimiz inşallah. Allah razı olsun. Tebrik ederim bu 71 yaşındaki kardeşimizi. Aranızda benden daha yaşlı, nadir kişilerden birisi. Allah uzun ömür versin ve mutluluklar nasip olsun. Ayrıca 47 bin zikrini devam ettirdiği için de huzurunuzda onu tebrik ediyorum kardeşimizi.
2: El-Fatiha ve as-salavat Allah'a salam.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha üniversitemizin bir zikir sohbetinde gene birlikteyiz. Bir tasavvuf ve Kur'an kavramları konusunda. Konumuz irade ve akıl ilişkileri. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, irade ve akıl. Akıl deyince aklınıza gelmesi lazım, gelen ilk etapta gelmesi lazım her şey, akletmek. Akıl sizi akletmeye götüren Allah'ın bir nimetidir. Ve akletmenizin belli bir seviyesinden sonra nimet hüviyetini kazanır. Akıl herkese eşit standartlarda Allah-u Teala tarafından verilen şu fizik vücudunuzu, beyninizi kullanmak suretiyle, beyninize tesir göndermek suretiyle fizik vücudunuzu şu dünyada idare eden kuvvetin adı akıldır. Kainattaki her şey Allah'ın bu akıl adını verdiği sistemle yönetilmektedir. Akıl herkeste aynı standartların sahibi olan tek bir akıldır. Bütün kainata kumanda eden akıl tek bir akıldır. Ama bu aklın kumandasının sonuçları sadece beyin adı verilen bir vasıtanın kullanılmasıyla oluşabilir. Akıl öyle bir hastadır ki, öyle bir yaratıktır ki, akıl da bir yaratıktır. Allah'ın bir mahlukudur. Bu akıl beyninize kumanda etmek suretiyle size hükmeder. Tabii beyninizin kapasitesi hangi alanlarda ne kadarsa sadece o kadar tesir edebilir. Tesir sahası beyninizin algılama standartlarıyla orantılıdır. Öyleyse aklınızı kullanmak deyince Allah-u Teala neyi ifade ediyor? Aklın size ulaştırdıklarını tatbik mevkiine koymanızı ihata ediyor. İşte akıl etmek veya akıl etmemek aklın kullanılması demektir. Ya da aklın beyninizi kullanma standartlarında Allah'ın emrettiği hedeflere doğru yürümeye başladığınızı ifade eder. Sevgili kardeşlerim, öyleyse akıl etmeyenler kimlerdir? Akıl etmeyenler Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. İlmin dışında kalanlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Dalalette kalanlar, küfürde kalanlar, Allah'a kul olmanın dışında kalanlar, Allah'a teslim olmanın dışında kalanlar, kul olmayacaklar, teslim olmayacaklar, Allah'ın rızasına ulaşamayanlar, hep onlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ve akıl müessesesinin kullanılmasında Allah'a ulaşmayı dilemeyenler
birinci bölümü ifade ederler. Kurtuluşları olmayan insanlar, gidecekleri yer ne yazık ki cehennem olanlar, müşterek vasıfları Allah'a ulaşmayı dilememeleri, yani akıl etmeyenler, akıl edemeyenleri insanların. Öyleyse kimdir akıl edenler? Akıl edenler kurtuluşa ulaşanlardır. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Akıl edenlerden bahsediyoruz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim boyunca soruyor. Hala akıl et

zemin hazırlayın. Dikkat edin ki akıl onun kumanda ettiği kişinin hayata getirildiği yerde o aleme ait, o kariyeye ait, o topluma ait şuur kazanır. Bir ortamda bir kişi dünyaya geliyor, o ortamda Allah'ın bütün emirleri çiğneniyor. Emirler asla yerine getirilmiyor. O ortamda Allah'ın yasak ettiği her türlü fiil işleniyor. Ve akıl orada şuurlanıyor. Orada o şartlar altında şuur kazanıyor. Yani kişinin mantığı, kişinin muhakemesi o şartlara göre oluşuyor. Öyleyse akletmek Allah'ın ilmini aldıkça üst seviyeye doğru yönelen bir güzelliktir. Dikkat edin ki başlangıç noktası mutlaka ama mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, hayır o akıl edemeyen birisidir ve ne yazık ki gideceği yer cehennemdir. Evvela Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer cehennem olmasını ortaya koyalım. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki ellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya ve tme'ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksibun. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Bu dizayn önemli olan bu. Diyor ki onlar bize milaki olmayı dilemezler diyor Allah Teala. Bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar diyor dünya hayatından razı olmuşlardır. Dünya hayatıyla mutmain olurlar onlar diyor. Ve hüküm, onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. İşte bu kelimeye dikkatle bakın. Nerede bu kelimeyi görürseniz, ayetlerimden gafil olanlardır diyorsa Allah-u Teala, işte onlar akıl etmeyenlerdir. Bulundukları ortamda şuur kazanmış olan akılları, onları Allah'ın yoluna götüremeyen bütün insanlar için Allah'ın kullandığı tabir budur. Akıl etmeyenler. Öyleyse şimdi gelin beraberce akıl etmeyenlerin durumuna bakalım. Akıl etmeyenler. Muhteva ne? Muhteva bakacağımız ayetler Mülk Suresinin 8, 9 ve 10. ayetleri. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki onlar cehenneme ulaştıklarında cehennemin kapıları açılır ve cehennem bekçileri onlara derler ki diyor Allah Teala. Cehenneme girecek olanlara derler ki size nezirler gelip de buraya geleceğinizi, cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da derler ki, söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Ayrıca ona dedik ki, biz seni dalalette görüyoruz. Sen dalalette olan birisin. Eğer biz o Resul'ün, o Nezir'in

söylediklerini işitmiş ve akıl etmiş olsaydık, o zaman burada cehennemde mi olurduk? Demek ki işitmek ve akıl etmek, yani idrak etmek meselesi söz konusu. Öyleyse aklın bir muhteva kazanması, asıl olan o. Aklın bulunduğu alemde kazandığı şuuru pozitif alanda beslemek, pozitif alanda onu hedeflerine ulaştırmak, o bütün insanların görevidir. Akıl, ait olduğu ortamda şuur kazanır. O alemde yeni bir tecrübenin sahibi olacaktır ve oradaki şartlara göre kendisini dizayn edecektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynı bir yere oturtuyoruz. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Dilediği takdirde o aklını kullanmayanlardan biri olmaktan kurtulmuştur. Ama aklını henüz kullanmaya başlamamıştır. Aklını kullanmayanlardan biri olmaktan kurtulan bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an o noktadadır. Dilediği an Allah Teala ona rahim esmasını tecelli edecektir ve onun gözlerindeki hicabı mestureyi alacaktır. O zaman irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlayacaktır. Kulaklarındaki vakrayı alacaktır Allah Teala. Rahim esmasını tecelli ettiği için bu olaylar ard arda tahakkuk eder. İrşat makamının söylediklerini işitmeye, yani onların manasına varmaya başlayacaktır kişi. Daha sonra da kalbindeki ekinleti alacaktır. Kişi kalbine indirdiği zaman Allah'ın dizaynını, irşat makamının söylediği Allah'ın dizaynıdır. Onu idrak edecek, fıkıh edecek. İşte neyle? Allah'ın kalbindeki ikineti alıp yerine ihfat koymasıyla. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıp gözlerin görmesini temin etmesiyle, kulaklarındaki vakrayı alıp kulakların duymasını, işitmesini temin etmekle kişi akıl etmiş olacak. Akıl etmiş olan kişi idrak eden kişidir. Akıl etmek bu noktada başlar. Ve bu noktadan itibaren, Allah'a ulaşmayı dileme noktasına itibaren o kişi akıl etmiş bir kişidir. Ama akıl etme seviyeleri birbirinden farklılık göstererek devamlı kişiyi tekamüle doğru götürür. Üçüncü basamakta kişi akletmeye başlar. Akletmeye başladığı an kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla kılınmıştır Allah Teala tarafından. Allah'a ulaşmayı dilediği an kişi akletmiştir. Dikkat edin ki kişinin akletmeyi devreye sokacağı an Allah'a ulaşma dileğinin oluştuğu andır. Onun arkasından kişi akıl edecektir. Yani önce akletmeye bir hazırlık devresi var. Allah'a yönelmeyi dilemenin, Allah'a yönelmenin, Allah'a ulaşmayı dilemenin başladığı noktadan evvel bu kişinin irşat makamının sözlerinden onları anlamasa da pozitif etkilenmesi söz konusu. Bu etki varsa kişi o etki alanı içerisinde akletmek için
hazırlık şartlarının sahibi olacaktır. Ve Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Dilediği zaman akletmeye başlamış demektir. Ve Allah-u Teala o kişinin zikriyle onu huşu sahibi yapacaktır. Sonra mürşidini gösterecektir. Allah o kişiye mürşidini sevdirecektir. Allah'ın bir kişiyi seçmesiyle beraber Allah'ın o kişiyi diğerlerinden ayırdığı vakasıyla karşı karşıyayız. Onların hepsine Allah-u Teala bir nebze yardımda bulunur, seçtiklerinin hepsine. Allah'a ulaşmayı dileyecekleri bir ortama, onları ulaştırmak için birincil imkanlar, alternatiflerin karşılaştırılması arenasını hazırlamak için o kişiye Allah-u Teala tarafından sunulur, gösterilir. Kişi birileriyle karşılaştırılır. Televizyonlardan, radyolardan bir şeyler kulağına çalınmaya başlar. Bu Allah'ın o kişiye başlangıç yardımıdır. Bu yardım seçimle oluşur. Allah'ın seçmediklerine bu yardım hiçbir zaman gelmez. Onlar Allah'ın yolundan ayrı olarak yaşarlar, başka insanların vebalini alırlar ve bu dünyadan giderler. Vebal alarak kendi günahlarının ötesinde başkalarının da günahlarını yüklenerek giderler. Geri kalanlara Allah-u Teala ondan sonra irşat makamlarından işiteceklerini anlayabilmeleri için bir ilk yardım yapılır. Bu yardım gözlerdeki hicab-ı mestürenin, kulaklardaki vakanın, kalpte kekinin alınması yardımı değildir. Bir hazırlık yardımı. O kişinin ilk kararı verilmesi için İrşat makamının sözlerinden esinlenmesi, kesin tesir altına girip de Allah'a ulaşmayı dilemesi değil, esinlenmesi imkanı verilir Allah-u Teala tarafından. Bu, o kişinin aklını kullanması için kendisine verecek olan ihsanlara Allah-u Teala tarafından o kişiyi hazırlamaktır. O kişinin Allah-u Teala tarafından hazırlanmasıdır. Ve Allah'a ulaşmayı dileyince ard arda insanlar gelmeye başlar. Bunlar da o kişiyi daha 5-6 dakika içinde akıl edebilir bir noktaya ulaştırır. Bu akletmenin birinci safhasıdır. Ne zamanki kişi mürşidine ulaşır, akıl etme standartları ikinci safhanın muhtevasını taşır. Artık kalbinin içinde iman kelimesi vardır. Küfür kelimesi alınmıştır kalbinden kişinin. 7 tane iman şartının, 19 tane iman şartının sahibi olmuştur kişi. Ve sevgili kardeşlerim, 19 iman şartının sahibi olması demek, o kişinin artık ruhunu Allah'a ulaştırmak üzere kendine düşenleri yapabileceği bir seviyeye gelmesi demek. Kalbinin içindeki küfrü Allah-u Teala alıyor, kalbinin içine imanı yazıyor, kalbinin mührünü açıyor evvela, başın üzerine devrin imamının ruhunu getiriyor. O kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Ruhunu Allah'a doğru yola çıkarıyor. Kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Kişi
bu nefs tezkiyesinin başlangıcının ötesinde fizik vücudunu Allah'a kul etmeye başlıyor. İradesini kullanmaya başlıyor. Öyleyse dikkat edin, burada iradi yapı aklın hizmetindedir. Ne zaman kişi akıl etmeye başlarsa iradi yapı aklın hizmetinde, nefsin afetlerini hizaya sokmak üzere büyük gayretler sarf etmeye başlar. Bu akıl etmenin ikinci safhasıdır. Akıl etmenin başladığı noktada ne vardı? Başladığı noktada kişide sadece bir dilek vardı. Allah'a ulaşmayı dilemek. Geri kalanlar mı? Onları Allah yaptı. Allah o kişiyi teçhiz etti, cihazlandırdı. Allah'a ait olan kapılar kapalıyken hepsini açtı Allah Teala. Kişinin akletmesi için gerekli şartları hazırladı. Ve kişi akıl etti. Bu birinci akıl etme devresidir. Ve burada iradenin rolü cüz'i bir roldür, küçücük bir roldür. Çünkü kişi ne muhteva taşıdığını bu olayın bilmiyor. Sadece bir dileğin sahibi olmuş. Allah'a ulaşmayı dilemiş. Bundan sonra Allah-u Teala onun iradesini adım adım kullanabileceği bir noktaya ulaştırıyor. Bu birinci safhadaki irade kişinin sadece Allah'a ulaşmayı dilemesini sağlayan bir irade. İrade güzellikler istikametinde, Allah'ın emirleri istikametinde bizi koruyan, ona yönlendirmeye çalışan bir kuvvettir. Aklın sadece pozitif alanda emrindedir. Aklın negatif alanda emrinde olan inattır. Nefsin inat afeti. Öyleyse iradenizi nefsinizin afetleriyle devamlı savaş halinde tutacaksınız. Bu iradenin başlangıç noktası. Sonra o iradenin başlangıç noktasının arkası, ötesi söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, nelerden bahsediyoruz? İradenin adım adım aklın emrinde sizleri nereden nereye taşıdığından bahsediyoruz. İkinci aşamada irşat makamına ulaşıp tabiyetinizi gerçekleştirdiğiniz zaman nefs tezkiyesine başlarsınız. Nefs tezkiyesi iradi yapının varlığını gösteren, namaz kılmak iradi yapının varlığını gösteren, zekat vermek iradi yapının varlığını gösteren birer müessesedir. İrade artık vardır. Kişi Allah'ın emirlerine boş vermiyor. Allah-u Teala iradeyi kişinin emrine otomatik olarak veriyor. Yani o kişi namazı seviyor. İradenin namaza onu yaklaştırmasıyla. Orucu seviyor o kişi. İrade oruç tutmasını zevkli bir hale getiriyor. Öyleyse kişinin akletmeye başlaması iradeyi teçhiz ediyor. İradeyi cihazlandırıyor. Ve vücuttaki Allah'ın teçhiz ettiği standartlar, gözlerdeki, kulaklardaki, kalpteki değişiklik, göğsünden kalbine kişinin nur yolu açmak, kalbin nur kapısını Allah'a çevirmek, kalbin içine imanı yazmak, her biri kişinin namazı, orucu, zekatı, haccı sevmesi için birer iradeyi devreye sokan, pozitif istikamette
kişiyi ona hazırlayan birer vasıta. Ve iradenin birinci cephede devreye girmesi, evvela aklın devreye girmesiyle mümkün. Her kişi irade yapısını kullanabilmiş değil Allah'a ulaşmayı dilediği zaman. Sadece bir dileğin sahibi. Bu dileğin gerçekleştirilmesi konusunda kendisine düşenleri henüz yapmıyor. Daha başlamamış. İradi yapı burada bir yakın gelecekte var olması lazım gelen, Allah-u Teala tarafından o kişiye verilmiş ama kullanılmaya başlanmamış bir kuvvet. Ne zamanki nefs tezkiyesi başlıyor, ne zamanki ibadetler başlıyor, o zaman iradi yapı artık bir güç olarak devrededir. Kişiyi Allah'a taşıyan bir güç. İrade, aklın emrinde ilk fonksiyonlarını eda ediyor. Ve onların mutlaka yapılması lazım ki Allah-u Teala iradeyi kişiye teslim ediyor. Kişi iradesiyle aklının hizmetinde aklın gereklerini yerine getiriyor. İbadetler artık onun için bir işkence değil, bir angarya değil. İbadetler artık onun için yapılması lazım gelen, ona huzursuzluk vermeyen, hatta yavaş yavaş zevk vermeye başlamış hususlar oluyor. İbadetlerini bu kişi mutlaka gerçekleştirmeye başlıyor. Bu kişinin ister Allah'a tevekkülü olsun, ister olmasın, bu kişi mutlaka ibadetlerini sever. Allah-u Teala'nın ona verdiği irade, Allah'ın üzerindeki, o irade üzerindeki tesiriyle kişiyi ibadetlerini yapan, üstelik de ibadetlerin ona angarya olarak görünmediği bir hüviyete ulaştırır. 14. basamağa kadar kişi böylece gelir. 14. basamakta bu kişinin iradesi görevlerini layık olduğu boyutta gerçekleştirmesini ifade eder. Çünkü artık zikir onun için hayati unsurdur. Zikrinin giderek artması gerekir ki 33 günde zikre ulaşsın da ruhunu Allah'a ulaştırsın. Ve kişi iradi yapısı 7. basamakta taleplerle devreye giren ama 14. basamağa ulaşmadan evvel zikir yapmaya başlamış, namaz kılmaya başlamış ve bunlar ona artık zor gelmeyen bir insan. İradi yapı 3. basamaktan itibaren devrede. 14. basamaktaki iradi yapı o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmasını mutlak gerçekleştirecek olan bir hüviyet kazanıyor. Yani kişi bu devrede zikrini 7000 zikirden 33000 zikre kadar çıkaracak olan bir iradi yapının sahibidir. Allah'a tevekkül etse de sahibidir, etmese de sahibidir ve zikirleri gün geçtikçe artarak kişi yoluna devam eder. Allah'ın aklını kullandığı için o aklın emrinde, hizmetinde olan pozitif istikametteki emirleri nefse zorla yaptıran, nefsin yapmak istemediği pozitif istikametteki emirleri nefse zorla yaptıran, yasak ettiği fiilleri de işletmemek konusunda ona mani olan bir iradi yapı var artık kişide. Ama bu iradi yapı neticeye %100 müessir değil. Kişi ibadetlerde başlangıçta kaçırıyor, onlara gerekli
dikkat ve ihtimamı göstermiyor. Ve gün geçtikçe yavaş yavaş bu platformda kendisine düşen vazifeleri irade ona adım adım hissettiriyor. Namaz kaçırınca üzülmeye başlıyor kişi. Zikir yapamazsa bir gün onu sıkıntıya sokuyor. Ertesi gün fazlasıyla telafi etmeye başlıyor. Yani artık dişliler pozitif istikamette dönmeye başlamış. Dişlileri döndüren ise Allah'ın yardımı, yani o kişiye verdiği iradi yapı. Yardımın temelinde bu iradi yapı var. Öyleyse ne oluyor? Kişi başlıyor zikir yapmaya, namaz kılmaya, oruç tutmaya ve zikri adım adım yükseliyor. 7000 zikir, bir daha 7000 zikir, 7000 zikir, 9000, 11000, 13000, 15000, 17000, 19000, 21000, 23000, 25000, 27000, 29000, 31000 ve 33000 zikre kadar bu minval üzere yürüyor kişi. 14. basamaktan 21. basamağa geldiği zaman zikirlerinin kalbine taşıdığı rahmet fazla salavattan salavatlar nefsinin kalbinde koruyuculuk görevini yapmışlar. Fazıllar iman kelimesinin etrafında %49 oranında yerleşmiş ve rahmet nurları %2 oranında bir mühür vücuda getirmiş o kişinin nefsinin kalbinde. Kişinin nefsinin kalbinde %51 nur var artık. Ruhu her %7'lik nur birikiminde bir gök katı yükselmiş. Ruh Allah'a ulaşmış. Neyle? İradi yapının devreye girmesiyle. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren artık akıl etmeye başlamış, akıl etmiş bir insandır. Akıl etmenin birinci kademesi Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci kademesi daha üst seviyede bir akıl etme. Birinci akıl etmenin kendisine verdiği iradi yapıyı İkinci kademede daha da pekiştirmiş ve zikrini, bütün ibadetlerini üst seviyede gerçekleştirebilecek olan bir dizaynı Allah-u Teala ona teslim etmiş. İrade yapısı kişinin bütün ibadetlerini muntazaman yapmayı tahakkuk ettiren bir hüviyet kazanmış. Ve giderek zikri artıyor, artıyor, artıyor. 33 bin zikirde ruhunu bu kişi Allah'a ulaştırmış. Nefsinin kalbi %49 fazilet, %2 de rahmet olmak üzere %51 nur kazanmış. Böylece nefs tezkiye olmuş. Ruh da Allah'a ulaşıp Allah'ın zatında yok olmuş. Bu kişi akıl edenlerden. Akletmenin ikinci seviyesi bu. Akletmenin birinci seviyesi 7. basamak, ikinci seviyesi 14. basamak. Ve birinci teslim burada gerçekleşiyor. Konunun bundan sonrası iradi yapıyla birinci derecede alakalı. Çünkü bu noktaya kadar Allah'ın verdiği iradi yapı Allah'ın kontrolünde. Allah iradi yapıyı öyle bir teçhiz ediyor ki o irade, o fizik vücuda Allah'ın bütün emirlerini yaptırıyor. Hem de severek yaptırıyor. Tekrar edelim ki kişi Allah'a tevekkül etmiş olsa da yaptırıyor, olmasa da yaptırıyor. İradi yapı ikisi arasında bir farklılık tanımıyor henüz. Ne zaman ki kişi 33 bin zikre ulaşır, ruh Allah'a ulaşıp Allah'ın zatında yok olur, 21. basamak ve 22. basamak. Bu noktada Allah Teala iradi yapıyı kendi kontrolü altında tutmaktan beri kılar kendisini. Artık irade o kişinin aklının kontrolüne girmiştir. Allah'ın kontrolünden çıkmıştır. Çünkü Allah kişiye verdiği sözü yerine getirmiştir. Neydi söz? Sen bana ulaşmayı dile, ben seni mutlaka kendime ulaştırırım.
Nefsini mutlaka tezkiye ederim. Neydi konu? Seni üçüncü kat cennetin sahibi yaparım. Ve evliyam olursun. Benim evliyalarımdan birisi olursun. Dünya saadetinin de yarısından fazlasını sana veririm, diyor Allah Teala. İradi yapıyı Allah kontrolü altında tutuyor. Ve bu iradi yapıyla kişi ruhunu Allah'a ulaştırıyor. Aslında kişi ulaştırmıyor. Allah'a ulaştırmış oluyor. Çünkü Allah'ın sözüne dikkat edin. Diyor ki Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Kim ulaştırırmış? Allah ulaştırırmış. Allah ulaştırıyorsa iradi yapı Allah'ın kontrolü altında. Sonra mı? Sonra iradi yapıyı Allah Teala kişiye teslim ediyor. Ve dalgalanma burada başlıyor. Burada iki nevi insan var. Bir, Allah'a tevekkül edenler. Bunlar iradelerinin sahibi olmaya aday olanlar. İradi yapılarını Allah için kullanmaya kararlılar. Allah'ın mutlak yardımı, 21. basamağa kadar gelen mutlak yardımı devreden çıkıyor. Allah iradeyi akla teslim ediyor. Bu teslimden sonra kişinin aklı, eğer o ana kadar yaşadığı ortamda etkilenme alanını pozitif istikamette bir hüviyete sokmuşsa, o zaman ne olur? O zaman o kişinin iradesi zikri arttırmaktan vazgeçmez. İşte bu kişi Allah'a tevekkül eden, Allah'ı kendisine vekil kılandır. Ne demek istiyoruz? Allah onun vekili olunca, o kişi Allah'ı kendisine vekil edince, irade vekil olan Allah'ın yardımını almaya başlar. Eğer kişi Allah'a tevekkül etmemişse, irade kendi yetkisindedir. İrade Allah'tan o yardımı alamaz. Ve kişinin aklının emrindeki irade kişiyi Allah'a ulaştırdıktan sonraki cephelerde daha üst seviyeye götürmez. Akıl neşvinema bulduğu, geliştiği, şuur kazandığı ortamın şartlarına uyacaktır. O şartlar o kişiyi daha üst seviye bir evliya yapmaya namzet değilse, kişiyi etkilemiyorsa Allah'ın güzellikleri, akıl şuurlandığı ortamın esiri ise, evvelce şuurlandığı ortamın esiri ise, aklın emrindeki irade, aklın geliştiği, aklın şuurlandığı kadar iradi gayretin içinde olur. Böylece ne olur? Konu nereye ulaşır? Böylece konunun ulaştığı yerde kişinin iradi yapısının akla bağlı olarak hedefleri yavaş yavaş askıya aldığını görürüz. Ama kim Allah'a vekil tayin etmişse, Allah o kişinin vekili olarak aklını kullanmaya başlamıştır. Allah o kişinin vekili olarak hem aklı pozitif istikamette eğitir,
hem de aklın emrinde olan iradeyi devamlı teçhiz eder. Devamlı cihazlandırır. Devamlı onu kontrolü altında tutarak onu nimetlendirir. Ve bu nimetlendirmektir ki iradeyi Allah istikametinde devamlı zikir artışlarına vasıta kılar. Dikkat edin ki irade 21. basamağa kadar Allah'ın kontrolü altındadır. 21. basamakta Allah'ın kontrolünden çıkan iradeyi eğer kişi Allah'a tevekkül ediyorsa Allah'ı vekil ettiği cihetle gene Allah kullanmaya devam eder. Tevekkül vekil etmek demektir. Mütevekkil insan Allah'ı kendisine vekil eden insandır. Yani Allah'ın emrine boyun etmiş, boyun eğmiş, onun emrine girmiş insandır. Müvekkil, vekil edilen demek. Vekil, müvekkilin vazifelendirdiği kişi. Vekil edilenin vazifelendirdiği o zaman Allah'tır. Ve Allah o kişinin kendisini vekil etmesi sebebiyle onun iradi yapısını nasıl o kişiyi vuslata ulaştırana kadar devamlı zikrini arttırmışsa o istikamette Allah ona mutlaka yardımcı olacaktır. Bu Allah'ı o kişinin vekil etme müessesesi bir muhteva taşır sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ı vekil eden kişi Allah'a güvenen kişidir. Ve o güvendir ki Allah'ı o kişinin iradesini kontrolü altında tutmaya, devam etmeye götürür. Allah ondan aldığı iradeyi hangi süreç içinde alıyor? Allah'a ulaşmayı dilediği andan 3. basamaktan itibaren 21. basamağa kadar Allah kişinin iradesine el koyuyor. İrade Allah'ın kontrolünde. Her geçen gün iradenin muhtevası o kişinin bütün ibadetlerini yapmasını daha üst seviyede yapmasını sağlıyor. Ama 21. basamakta teslimiyet tamam, ruh Allah'a teslim edildi. Allah ulaştırdı iradeyi kontrolüne alarak. O noktadan itibaren Allah devreden çıkıyor. Allah'ın devreye yeniden girmesi mümkün mü? Evet, mümkün. Eğer o kişi Allah'ı vekil tayin edebilirse. Tevekkül bu demek. Allah'ın iradeyi kontrolü altında tutmaya devam etmesi için Allah'ı kişinin kendisine vekil tayin etmesi. O zaman iradi yapı kişisel değil, ilahi bir güçlenmeyle güçlenecektir. Ve kişi zikirlerini devamlı arttıracaktır. Bu zikri arttırma müessesesi kişisel standardın dışında Allah'a teslim edilen bir iradi yapıyı ifade eder. Ve 25. basamakta bu iradi yapı fizik vücudu Allah'a teslim edecek bir sorumluluk ruhu kazanır. Sorumluluk müessesesi kazanır. Yani kişi nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmadığı halde
henüz %19 afet kalmasına rağmen nefsinin kalbinde, bu kişi iradi yapısı Allah'ın elinde olduğu için, irade Allah'ın emrinde olduğu için, o kişinin bütün Allah'ın emirlerini yerine getirmesine, yasak ettiği fiilleri asla işlememesine sebebiyet verir. Ama nefsin kalbinde hala afetler var. Var ama onların karşısında da Allah'ın mutlak kontrolü altında olan bir irade var. Fizik vücudun tesliminde bir insanın geriye kalan %19 afeti hiçe sayması, Allah'ın iradi yapısına verdiği destek sebebiyledir. Vekilin vekaletini, Allah olan vekilin vekaletini en güzel standartta yerine getirmesi sebebiyledir. O Allah elbette en güzel şekilde tahakkuk ettirecek. Sadece Allah'a güvenen, Allah'ı vekil tayin eden kişiler için geçerli. Daha sonra mı? Daha sonra o kişi mutlaka daimi zikre Allah-u Teala tarafından ulaştırılacaktır. Allah'a ne kadar güveniyorsanız o kadar yardım alırsınız. Allah'a ne kadar iman ediyorsanız o kadar yardım alırsınız.

Sevgili kardeşlerim, bu Allah'la sizin aranızdaki bir ilişki. Hazreti İsa Allah'a o kadar çok güveniyordu ki denize, dalgalanan denize dur dediği zaman deniz duruyordu. Hazreti İsa durdurmuyordu. Onun güvendiği Allah durduruyordu. Allah'a olan o büyük güveni sebebiyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a öyle bir güven duyuyordu ki o putperestlerin kendisine söylediği şu ayı ikiye bölersen biz o zaman sana tabi oluruz sözlerine öyle bir güvenle Allah-u Teala'ya müracaat etti ki Ya Rabbi bu ayı fethetmeni dilerim diye o öyle bir güven duyuyordu ki Allah-u Teala mutlaka bir şeyler yapacaktı. Yaptı Allah-u Teala. Ayı ikiye böldü. O insanlar gereğini yerine getirmediler. Konumuzun dışında. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah'a güveni Allah'ın ona karşı olan vazifesini Allah'ın ona karşı olan güveninin oluşturduğu bir sonucu doğurdu. Allah'a duyduğunuz güven ne kadar üst seviyedeyse Allah söylediğinizi o kadar gerçekleştirir. İkisi birbirine %100 doğru orantılı olarak bağlıdır. Allah'a en çok tevekkül eden Allah'tan en büyük yardımı alır. Bu yardımlar giderek sona doğru yürür. Ve kişiye daimi zikre ulaştıran aslında Allah'ın onun iradesine koyduğu ipotektir. Bunu kişi istemiştir. Kişi Allah'a güvenmiştir. Ya Rabbi ben daimi zikre ulaşmak istiyorum. Ben bunu yapabilecek olan bir insan değilim. Ama sana güveniyorum. Öyle güveniyorum ki bunu yapacağına kesin inanıyorum ben. Beni daimi zikre ulaştıracağına. Bu iman ne zaman tomurcuklanır içinizde, ne zaman saçınızın ucundan ayak tırnaklarınıza kadar vücudunuzun her tarafını bu Allah'a olan güven kaplar, o zaman Allah-u Teala sizi daimi zikre ulaştırır. Hep O ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, o noktaya ulaşmadan evvel de Allah-u Teala'nın hediye verdiği çok insan vardır. O noktaya ulaştırmamıştır. Daimi zikre ulaştırmamıştır. Ama o kişiyi makam sahibi yapmıştır. Yapar. O da güvenin bir parçası. Ama o güven de Allah'ın kişiyi daimi zikre ulaştırdığı kişideki güven, tevekkül birbirinin aynı değildir. Birincisi kişiyi mutlak olarak daimi zikre ulaştırıyor. İkincisi kişiyi daimi zikre ulaştırmıyor. Ama Allah-u Teala o kişiye daimi zikirdeymiş gibi görev veriyor. Onu makam sahibi kılıyor. Orada eksik olan nedir? Eksik olan Allah'a tevekkülün tam seviye olamaması. Ne oluyor? Allah-u Teala kişiye yardım ediyor, onu makam sahibi ediyor. Allah-u Teala bekliyor o kişiden. O daimi zikre ulaştırdığı kişinin güvenini bekliyor. O güven gelse onu da oraya alacak. Ama o güven mevcut olmayınca Allah-u Teala onu daimi zikre ulaştırmıyor. Eğer güven faktörü gerekli boyutta yerli yerine gelecek devrelerde de oturmuyorsa ve kişi Allah'ın kendisini oturtmak istediği
arenadan başka insanların hedef tayinini yanlış yapmaları sebebiyle ağır ağır uzaklaşıyorsa, bir noktadan sonra makamların geri alınması devri gelir. Burada iradi yapı adım adım Allah'ın iradesinin kontrolünden çıkmaya başlar. Sevgili kardeşlerim, her zaman elinizdedir. Unutmayın, Allah'a olan güveniniz, Allah'a olan imanınızı dizayn eder. Bu imansa Allah'ın iradenizi kullanma seviyesini tayin eder. Siz neyseniz Allah'tan size gelen yardım o kadardır. Hangi boyutların sahibiyseniz o kadar yardım alırsınız. Allah'ı ona ne kadar güveniyorsanız o kadar vekil sahip edebilirsiniz. Daha ötesi yoktur. Allah için olmayacak şey yoktur. Kişiye her türlü hediyeyi vermeye hazırdır. Ama kişinin güveni ne kadarına uyum sağlayabilirse. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam öyle bir tevekkülün sahibiydi ki o inanıyordu. Ben Allah'ın huzuruna fizik vücudumda çıkabilirim. Ben Allah'a bu istikamette güveniyorum. O benim Rabbim. Beni o kadar çok sever ki huzuruna beni fizik vücudumla alır. Bu imanın sahibi olan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam tekrar geri dönmek üzere Allah'ın huzuruna kabul edildi. Hazreti İdris de, Hazreti İsa da Allah'ın huzuruna çıktılar ama bir daha dönemediler geri. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da aynı imanın sahibiydi ama onun imanı geri dönebilecek olan boyutu da ihtiva ediyordu. Öyleyse istediğiniz şey nedir Allah-u Teala'dan? Onu gerçekleştirebilmesi Allah-u Teala'nın sizin Allah'a duyduğunuz tevekkülün boyutuna paraleldir, boyutuna eşittir. Allah beni o kadar seviyor ki ben Allah-u Teala beni dilediğim an uçurur diye kesin bir kanaatin sahibi olan kişi, kesin bir imanın sahibi olan kişiyi Allah mutlaka uçurur. Öyleyse imanınızı geliştirmek hepinizin gayretiyle olgunlaşan bir meyvedir. Başarı kazanmanız için Allah'tan ayrıca yardım isteyebilirsiniz. Onu başarmanız için Allah size ne kadar güven duyuyorsa, ki sizin güveninize paralel bir güven Allah'ta da karşıt olarak vardır daima. Ne kadar güveniyorsanız o da size o kadar güvenir. Ve daimi zikir kademesinde size verdiği irade ihlas makamında üst seviye iradedir. Daha sonra salahın dördüncü kademesinde irşada ulaştığınız zaman Allah'ın iradesi size çok daha üst seviyede destek olur. İrade, sizin iradeniz, aklınızın ve Allah'ın belli oranlarda ona sahip olduğu bir varlıktır. Allah'a ne kadar güveniyorsanız, Allah iradenize o kadar çok hakim olur, sahip olur. Allah'a ne kadar az güveniyorsanız, tevekkül ediyorsanız, iradeniz sizin iradenize o kadar çok bağlanır. Yani sizin Allah'a tevekkülünüzle iradenizin aklınıza bağlanması ters orantılıdır.
Allah'ın iradenizi kullanması ise Allah'a olan güveninizle doğru orantılıdır. Akıl her zaman iblisin de tesirinde kalabilir. Akıl her zaman çevrenizdeki insanların da tesirinde kalabilir. Akıl her zaman Allah'ın da tesir altında kalabilir. Sizin bu üç tane faktörden hangisine karşı sevginiz varsa, yakınlığınız varsa, eğiliminiz varsa o yüzdeler üzerinden hükümlenirsiniz. Ve aynı zamanda yükümlenirsiniz. Unutmayın sevgili kardeşlerim, top her zaman sizde. Allah her zaman yardımcınız ama hudutlu. Ona hangi ölçüde inancınızla, hangi ölçüde tevekkülünüzle, yani ona duyduğunuz güvenle neyi teslim ediyorsanız o kadar yardım alırsınız. Allah Teala diyor ki, bana göre olmayacak şey yoktur. Kainatı ben yarattım. Sizin için de her şeyi yaparım ama onu sizin için yapacağıma ne kadar inanıyorsanız o kadar yaparım diyor. Sevgili kardeşlerim, anlıyor musunuz ne demek istediğimi? Allah her zaman sizinle beraber. Öyleyse bu Allah'a tevekkülün son aşaması, iradenizi onun gerçek sahibi olan Allah'a teslim, tam teslim etmenizdir. Sizi o noktaya kadar getiren Allah, orada iradenizi tamamen alır. Çünkü o noktadan itibaren artık iradenize ihtiyacınız yoktur. Ama Allah'a olan tevekkülünüz var ya, Allah'a olan güveniniz, Allah'a olan imanınız, sizin taleplerinizi Allah'ın ne ölçüde yerine getireceği konusunda ne kadar ona inanıyorsanız o kadar yardım alırsınız. Onun için sizlere, bize ulaştığınız zaman söylediğimiz, her zaman söylediğimiz şey şudur. Allah'a güvenin ve korkmayın. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a güvenin ve korkmayın. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'nın sizleri Zülcenahayn kılması dualarımızla. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileğiyle inşallah bu akşamki Kur'an-ı Kerim tefsiri konusuna girmek istiyorum. Kur'an-ı Kerim'in tefsiri demek, Kur'an-ı Kerim'in ruhunun anlatılması demektir. Ne yazık ki tefsir adına okuyabildiğiniz her kitapta sadece Kur'an-ı Kerim'in lafzının tefsirini bulabilirsiniz. Ruh, Kur'an-ı Kerim'in ruhu, insanların birbirine öğretebileceği bir vasıf taşımaz. Kur'an-ı Kerim'in ruhu Allah'ın öğretisiyle öğrenilir ve onun emriyle öğretilir. Bu sebeple onun öğretiminden geçmiş olanların yaptığı Kur'an-ı Kerim tefsiriyle diğerler arasında Kur'an'ın bütününe tabi olanlarla olmayanlar arasındaki farklar gibi büyük farklar söz konusudur. Biliyorsunuz Allah-u Teala Ali İmran Suresi'nin 119. ayet-i kerimesinde sahabeye, ey sahabe, onlar size muhabbet beslemediği halde, buğz ettiği halde siz onlara karşı gene muhabbet beslersiniz, sevgi duyarsınız. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe iman edersiniz diyor Allah-u Teala. Bütününe iman etmek, bütününü tatbikat sahasına almak demektir. Bunun manası da Kur'an-ı Kerim'in ruhuna girmek demektir. Onlar bundan 14 sıra Kur'an-ı Kerim'in ruhunu öğrendiler ve yaşadılar. İşte böyle bir dizayn söz konusu oldu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Onlar Kur'an-ı Kerim'deki bütün kavramları bir hakkın yaşadılar. Çünkü onun şuurundaydılar. Kur'an-ı Kerim'in ruhunu öğrenmişlerdi ve yaşamışlardı. Farklılıklar mı? Sahabeye dikkatle bakın. Hepsi 7 tane takvanın sahibiydi. Evvela amin olma takvasından başlıyor olay. Amin olma takvası, aminullah takvası, müminler takvası, evvap takva, muhsinler takvası, ahsen takva, azim takva ve bir hakkın takva. Takvanın yedisinde yaşadılar. Kur'an-ı Kerim'in lafzını bilenlerle ruhunu bilenler arasındaki fark, sadece kavramlardan sadece takvaya baksanız size hemen bir sahile çıkarır. Açın. Şu anda Türkiye'de satılması olan 23 tane ayrı Kur'an-ı Kerim meali var. Bizimkileri açıklıyorum. Sevgili kardeşlerim, bu bahsettiğim 7 tane takva kademesinin hangisi geçerse geçsin, bütün Kur'an-ı Kerim tefsirlerinde hep Allah'tan korkmak olarak değerlendirilmiş. Neden? Kur'an-ı Kerim'in ruhu bilinmiyor. Ama sahabeye baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'in ruhunun bir hakkın yaşadığını görüyoruz. 28 basamaktan bugün bahis

7 tane temel kavramın, 7 safhadan oluşan bütün kavramların sonucuna ulaştılar. Hepsi bunları biliyordu. Sadece öğrenmekle kalmadılar sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler ve yaşadılar. Öyleyse nasıl bir dizayn söz konusu burada? Her şeyin en güzelini Kur'an-ı Kerim'i var. Ve o bir tane lafızdan ama 7 tane ruhtan oluştu. 21. basama kadar Kur'an-ı Kerim'in lafını yaşarsınız. 22. basamaktan itibaren 22, 23, 24, 25 bu 4 basamakta kitap öğretimi Kur'an-ı Kerim'in 4 ruhunu ifade eder. Bundan sonraki 26 ve 27. basamaklar hikmet kademelerini ifade eder. Salah makamının 4 mertebesiyle birlikte ötesi hikmetin bir ötesidir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in ruhu 22. basamakta başlar. Hidayet kademelerinin her birisi bir ruhun sahipliğini temsil eder. Öyleyse ona göre dizayn eder her şeyi ve konumuza girelim. Araf suresinin 197. ayet-i kerimesi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُن۪يهِ لَا يَسْتَرْتِعُونَ نَصْرَاكُمْ وَلَا اَنْفِسَهُمْ يَنْسُرُونَ. Diyor ki Allah Teala kelime kelime vellezine ve onlar ki tedune dua ediyorlar min dunihi ondan başka la yestefiyune güç ötüremezler muktedir değildirler nasrakum size yardıma vela ve olmak değildir enfisehüm nefslerine kendilerine yensurune yardım ederler. Bunları cümleciklere çevirdiğimiz zaman şunu görüyoruz. وَالَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُون۪يهِ ondan başka dua ettiğiniz şeyler, çağırdığınız şeyler, yani putlardan bahsediyor Allah-u Teala, Allah'tan başka dua edip de onlara kalktığınız şeyler, لَا يَسْتَتُونَ نَسْتَعْكُمْ size yardım etmeye muktedir değillerdir. Güç yetiremezler. Ve kendilerine de yardım edemezler. وَلَا اَسْتَهُمْ yani soru, kendi nefslerine ve kendilerine de yardım edemezler. Bu cümlecikleri birleştirdiğimiz zaman ondan başka dua ettiğiniz şeyler, yani çağırdıklarınız şeyler, size yardım etmeye mutlu değillerdir. Yani güç getiremezler. Ve kendilerine de yardım edemezler. Öyleyse Allah-u Teala putlardan bahsediyor. O Allah'tan başka putlara sürdüğünüz dua ettiğiniz şeyler var ediyor. Onlar size yardım etmeye muktedir değillerdir. Sevgili kardeşlerim, daha evvel de birçok defa geçmişti. Putlardan Allah-u Teala bahsettiği zaman onların kendilerine dahi bir yardımı olmadığını, konuşamadıklarını, insanlara bir faydasının olmasının mümkün olmadığını Allah-u Teala hep işaret ediyor her ayet geldikçe. Burada da aynı şeyi söylüyor. Putlar, insanların taşlardan yonttukları, şekil verdikleri, cansız nesneler, bir defa canlı değiller. Hiç kimseye hiçbir şekilde fayda vermeleri hiçbir zaman söz konusu değil. Kendilerine fayda vermeleri o da söz konusu değil. Öyleyse burada putların aslında bir şeye yaramadıkları açık ve kesin bir lisanla Allah-u Teala tarafından anlatılıyor. Araf suresinin 198. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Ve in bismillahirrahmanirrahim ve in tet'uhum ilel huda la yetme'u ve terahum

0: ينزلون إليك وهم لا يبصرون. وإن تدعوهم eğer onları çağırırsanız, davet ederseniz ilal hida, hidayete, Allah'a ulaşmaya la yesme'u, işitmezler. Ve terahum, ve onları görürsün, yenzirüle, bakarlar ileyke sana, ve hüm, ve onlar la yüksürün, görmezler. Allah Teala diyor ki Bismillahirrahmanirrahim, ve in tet'uhum ilel hida, ve onları eğer hidayete, Allah'a ulaşmaya çağırırsan la yesme'u, işitmezler. Ve terahum yenzurune ileyke, ve onları sana bakar görürsün. La ve hum la yüksürün, ve onlar görmezler. Burada tet'uhum diyor Allah Teala, davet, dua etmek ve davet. Buradaki tet'uhum kelimesi hep aynı kökten geliyor. İle hüda, hidayete. Biliyorsunuz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hidayete davet ediyor. İşte onlar görmezler diye Allah Teala cümlecikleri bitirmiş. Şimdi bu cümlecikleri büyük cümle haline getirdiğimiz zaman şunu görüyoruz. Ve onları eğer hidayete, Allah'a ulaşmaya çağırırsanız işitmezler. Ve onları sana bakar görürsün ve onlar görmezler. Acaba Allah Teala ne demek istiyor? Bu konuları birçok defa işlemiştik, hatırlayacaksınız. Allah Teala insanlardan bahsederken onlar diyor sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Onlar mezardaki ölüler gibidirler. Sen onları işittiremezsin diyor. İnsanlar başlangıçta gözlerinin üzerinde hicab-ı mestur adında bir perde olduğu için irşat makamına alelade bir kişiye bakar gibi bakarlar. Burada onu söylüyor Allah Teala. Onların sana baktıklarını görürsün. Gördüklerini zannedersin. Ama görmezler, sadece bakarlar diyor. Yani seni de herhangi bir insan kabul ederler. Allah'ı temsil ettiğini, Allah'ın nebisi olduğunu, peygamber olduğunu onlar idrak edemezler. Allah'ın temsil edildiği bir insanla başka bir insanı mukayese etmek imkanının sahibi değillerdir diyor Allah Teala. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın asıl görevinden bahsediyor. Diyor ki onları davet ettiğin zaman hidayete, ruhlarını Allah'a ölmeden evvel ulaştırmaya davet ettiğin zaman o daveti icabet etmezler diyor Allah-u Teala. Öyleyse ne söylüyor Allah-u Teala Kasas Suresinin 50. ayeti kerimesinde? Diyor ki Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse, işte davet burada. Kasas Suresinin 50. ayeti kerimesiyle Araf Suresinin 198. ayeti kerimesi sıkı bir illiyet sabitliği içerisinde. Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar hevalarına, yani nefslerinin afetlerine tabi olmuşlardır. Allah'ın davetçisine değil de, bakınız burada da davet fiilini kullanmış Allah Teala, Allah'ın davetçisine değil de kim kendi hevasına, nefsinin afetlerine tabi olursa onlardan daha çok dalalette olan kim vardır diyor Allah Teala. Buradaki ifade de çok açık bir şekilde görünüyor. Eğer sen onları hidayete çağırırsan onlar işitmezler diyor Allah Teala. Ve onları sana bakar görürsün, görmezler. Onlar bakarlar ama görmezler. Öyleyse niçin çağırıyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Hidayete erdirmek için. Diyor ki bana tabi olun ki sizi irşat yollarına ulaştırayım. Bana tabi olun ki sizi hidayete erdireyim. Bana tabi olun ki sizin ruhunuzu Allah'a ulaştırayım. Devrinin imamı. Ulaştırma görevi sadece onundur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken de bütün kavimlerin içerisinde mutlaka bir Allah'ın Resulü vardı. Bunlardan sadece bir tanesi nebiydi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve böyle bir dizaynda o Allah'a davet ediyordu. Hidayete davet ediyordu. Ve insanlar onun hidayet davetine icabet etmiyorlardı. Uymuyorlardı. İşte onu Allah-u Teala davet edersin. Davet ettiğin zaman o insanları senin davetine icabet edeceklerini zannedersin. Ama icabet etmezler diyor Allah-u Teala. Ve böyle bir dizaynda onların muhtevasına baktığımız zaman anlamadıklarını, davetin ne olduğunu anlamadıklarını görüyoruz. Biliyorsunuz ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın daveti Allah'a davetti. Ne diyordu Yusuf Suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala? Habibim onlara de ki ben ve bana tabi, benim de bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret gözüyle, yani kalbimizdeki basar hasasıyla Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu sırat-ı müstakimdir, bu bizim yolumuzdur. Hangi yol? Allah'a davet ettiğimiz yol. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in davetinin Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesiyle alakası var. Bu Araf suresinin 198. ayet-i kerimesiyle alakası var. Burada da Allah-u Teala onları hidayete davet ettiğin zaman diyor. Aslında hidayet kavramına baktığımız zaman bunun tek bir cephe göstermediğini de görürüz. Ruhun hidayeti ruhun vücudumuzdan ayrılıp Allah'a ulaşmasıdır. Ama fizik vücudumuzun hidayeti o değildir. Fizik vücudumuzun hidayeti, fizik vücudumuzun Allah'ın bütün emirlerine %100 itaat ettiği, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediği bir ortamı ifade eder. Ne zaman fizik vücudumuz bir muhsinin fizik vücuduysa, Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir kişinin fizik vücuduysa, o zaman Allah-u Teala'nın dizaynı çok net bir şekilde çıkıyor ortaya. Orada bir muhsin kişi vardır, fizik vücudu. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. İşte o kişi fizik vücut olarak da hidayete ermiştir. Basamak 25. 27. basamakta nefsin de muhtevasındaki bütün afetlerden kurtulduğunu ve bu muhtevada Allah'a %100 itaat ettiğini, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediğini görüyoruz. İşte o nokta sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O nokta nefsin de hidayete erdiği nokta. 28. basamağın felah makamının 5. mertebesi ise irademizin de hidayete erdiği noktayı temsil ediyor. Öyleyse insanları hidayete davet ettiğimiz zaman bunlardan ilk alınan sonuç hidayetin ruhun Allah'a ulaşmasıyla noktalanan birinci teslimidir. Ruhun teslimi ilk hidayettir. Vücudumuzda bir rehine olan nefsimiz rehinelik görevini yaparken nefsin her yüzeyinin nur birikiminde ruhumuz gök katlarında birer birer yükselir. 7 defa yediğimin nur birikimi ve ruhumuzun Allah'a ulaşması. 7. yukasının 7. aleminden dikey bir yolculukta Allah'ın zatına ulaşması. Öyleyse böyle bir ortamda biz sonuçla karşılayız. Allah-u Teala'nın dizaynında bir sonuç var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Oraya dikkatle bakın. Hidayete ermek diyor Allah-u Teala. Ruhunuzu hidayete erdireceksiniz. Bir, fizik vücudunuzu hidayete erdireceksiniz. İki, nefsinizi hidayete erdireceksiniz. Üç, iradenizi hidayete erdireceksiniz. Dört. Dört tane hidayetle sorumlusunuz ve yükümlüsünüz. Allah'ın size olan vasiyeti dört tane teslimi içeriyor. Sizin Allah'a verdiğiniz yemin, nefsinizin tasfiyesini, misak, ruhunuzun Allah'a teslimini ve ahd, fizik gücünüzün Allah'a teslimini ifade eder. Üç teslim. Bununla siz Allah'a yemin, misak ve ahd vererek kendinizi bağladınız. Ama sevgili kardeşlerim, Allah'ın sizden bir isteği daha var. Vasiyetinde istediği, testamentinde istediği şey, iradenizin de bunlara ilave olarak Allah'a teslim olmasıdır. Öyleyse hidayet meclisine dikkatle bakın. Hidayet ruhunuzun, seçkinizin, nefsinizin ve iradenizin dört tane sizde emanet olarak bulunan dört tane fakturun onların gerçek sahibi olan Allah'a teslim olması halidir. Ve unutmayın, hepiniz hidayete davetlisiniz. Allah-u Teala diyor ki, davete sadece işitenler icabet eder. Hiç kimse başlangıçta işitemez çünkü kulaklarında vakra var. Ne zaman Allah sizi seçmişse, siz Allah'a ulaşmayı dilemişseniz ve Allah sizin üzerinize rahim etmesini seçimde etmeye başlamışsa, ilk işi gözlerinizdeki geometriyi almak ve sizin baktıktan sonra irşat makamını irşat makamı olarak görmenizi temin etmek. Ama ikincisi kulaklarınızdaki vakayı alıp onun söylediklerini işitmeye başlamanız. İşitmeye başladığınız anda daveti icabet edeceksiniz. Ne olur icabet edersiniz? İcabet ederseniz şu dünyadaki nadir mutlu insanlardan birisi olursunuz. Çünkü daveti icabetiniz ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de birer birer Allah'a teslim etmekle sonuçlanacaktır. İşte bunların topunun da adı ayrı ayrı hidayetlerdir. Allah razı olsun. Araf Suresi 199. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Huzil avfle ve ve'mur bil urfi ve arif alil cahiline. Kelime kelime diyor ki Allah-u Teala huzil avf, avf ver. Avf yolunu benimse, avf yolunu tut. Huzil ahz etmek, tutmak. Ve ve'mur ve emir ver, emret. Bil urfi, ırfle, irfanla emret. Ve arif ve yüz çevir. Anil cahilin, cahillerden yüz çevir. Öyleyse Allah-u Teala'nın düzeni açık. Onları diyor Allah-u Teala affet. Ve örf ile emret. Yani irfan ile emret. Ve cahillerden yüz çevir. Acaba ne demek istiyor Allah Teala? Sahabe için Allah'ın söylediğine gelin beraber bakalım. Ne diyor? Aranızdan irfan ile emreden, emri bil maruf yapan ve münkerden nehyeden, nehyi anil münker yapan bir topluluk bulunsun diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı açık bir dizayn. İnsanları Allah'ın yoluna davet etmek. İnsanların kainatın ezeli dinini, kainatın tek dinini, yani babamız İbrahim'in Hanif dinini yaşamaya davet etmek. Bu dinin Arapça adı İslam'dır. Neyi ihate eder? Ruhunuzu, beşinizi, fizik vücudunuzu ve iradenizi Allah'a teslim olmayı, etmeyi ifade eder. İşte bu Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyordu? Rum suresinin 30. 31. 32. ayetlerinde kendini Hanif olarak babanın İbrahim'in dinine ikame et. O din ki kainatın kayyum dinidir. Yani sonsuza kadar kaim kalacak olan esas dinidir. Tek dinidir. Ve Allah-u Teala diyor ki bu din senin de dinindir. Kendini babanız İbrahim'in Hanif dinine yönelt, ikame et. Allah bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattı ve dinin adını da Hanif dini koydu diyor Allah-u Teala. Kainatın dini bu dindir diyor. İşte şunu görüyoruz ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kainatta, bütün kainatta ikinci bir din hiç olmamış. Sadece bir tek din Hazreti Adem'den, son peygamber olan, ilk peygamber olan, ilk insan olan Hazreti Adem'den, son peygamber olan, son nebi olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar. Bütün nebiler zamanında, bütün resuller zamanında yaşanan tek bir din var, Hanif dini. Allah'a ruhun, beçin, nefsin, iradenin teslimini emreden ve bunun adı irfanla emretmek ve münkerden nehyeden, Allah'a karşı çıkmaktan, putlara tapmaktan, Allah'ın yasak ettiği şeyleri işlemekten nehyeden kainatın tekliğini. Peki ne diyor bu ikinci ayet-i kerimede Allah-u Teala? Allah dini Hanif dini olarak yaratmış, insanları Hanif fıtratıyla yaratmıştır ve Allah'ın yaratmasında tebdil hiçbir zaman olmayacaktır diyor. Tebdil değişme demek. Yani ilk insandan son insana kadar ben bütün insanları Hanif fıtratıyla benim dinimde yaşamaları için davet etmiş diyor Allah-u Teala. Allah'ın hilkatında, yaratmasında tebdil yoktur, hiç olmayacaktır diyor. Öyleyse bu dinin gereği neymiş? Yere ve kâhid-i kerimede söylüyordu Allah-u Teala. Hidayete davet, hidayete erdirmek. Şimdi burada 199'da hidayete davetin ve erdirmenin iki ayrı açıdan muhtevasını veriyor. Bir, irfanla emretmek. İki, nehy-i anil münker yapmak, münkerden nehyetmek. Nedir münker? Putlara tapmak. Şirk bir münkerdir. İçki içmek bir münkerdir. Kumar oynamak bir münkerdir. Şeytani işlerle uğraşmak, fal bakmak, zünvani ilimlerle uğraşmak hepsi münkerdir. Allah'ın yasak ettiği gıdaları yemek münkerdir. Münkerden nehyet diyor ve onlara diyor Allah Teala irfanla emret. Sahabe için aynı şeyi söylüyor. Ne diyordu? Aranızda irfanla emreden ve münkerden nehyeden bir grup bulunsun diyor. İlelebet diyor. Kıyamete kadar bulunsun diyor. Öyleyse bu Allah'ın dizaynı. 200. surede, 200. ayette Allah Teala diyor ki Bismillahirrahmanirrahim ve imma yen ze van neke mine şeytani nezgun feste oiz billahi innehu semî'un alîm. Kelime kelime manaya bakıyoruz. Ve imma ve ama fakat yenzegannete sana bir vesvese gelirse şayet mine şeytani şeytandan nezgun bir vesvese bir dürtme yenzeganne kelimesi ve nezgun kelimesi ve yenne üç harften oluşuyor. Gayn ve nun. Bir vesvese, bir dürtme, fesleyin, hemen sığın, billahi Allah'a. Yani la ilahe illallah. Yani eûzü billahi mineşşeytani recim de diyor Allah Teala. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. İnnehu muhakkak ki o semî'ün işitendir, alîmün bilendir. Yani Allah. Öyleyse bu ayete dikkatle bakın Araf suresinin 200. ayeti kerimesi. Eğer sana şeytandan bir vesvese gelirse şeytanın şerrinden Allah'a sığın diyor Allah'a sığın. Muhakkak ki Allah işitendir, bilendir. Peki Allah Teala Hac suresinin 53. ayet-i kerimesinde ne diyor? Hac suresinin 53. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah Teala şeytanın bütün nebilere de vesvese vermeye çalıştığını biliriz. Ama ne zaman o bir vesvese vermeye kalkarsa biz de resullerimizi, nebilerimizi güçlendiririz ve tesirsiz kılarız diyor onun gayretlerini. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın şimdi Hac suresinin 53. ayet-i kerimesindeki o pasaja, o geçişe paralel bir geçişte buraya geliyor Allah Teala Araf suresinin 200. ayet-i kerimesine geliyor. Ve ne zaman sana bir vesvese gelirse diyor şeytandan hemen Allah'a sığın. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Eûzü billahi Allah'a sığınırım. Mineş şeytani şeytandan recim, recm edilmiş, kovulmuş olan şeytandan Allah'a sığınırım. İşte Allah-u Teala'nın bütün nebilerini, resimlerini, peygamberlerini güçlü kıldığını görüyoruz. Aynı surede, aynı ayette Allah Teala Hac suresinin 53. ayet-i kerimesinde diyordu ki kalplerinde hastalık olanlar diyor. Kalpleri katılaşmış ve sertleşmiş olanlar diyor. Kim bu insanlar? Şeytanın vesvesesine açık olan insanlar. Ne demek istiyor Allah Teala? Çok basit. Bir insanın nefsi doğuşundan itibaren afetlerle doludur. O afetleri yok etmek üzere harekete geçmezseniz, Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, hiçbir zaman müşkinize ulaşamazsınız. O zaman kalbinizdeki mühürü Allah-u Teala açmaz. Kalbinizin içindeki küfür kelimesini almaz. Kalbinizin içine imanı yazmaz. Yazmazsa ne olur? Nefs tezkiyesi yapamazsınız. Ne kadar çok Allah, Allah, Allah, Allah diye zikrederseniz edin, hiçbir faydası olmaz size. Göğsünüze gelen Allah'ın nurları göğsünüzden kalbinize ulaşamaz. Eğer Allah-u Teala kalbinizde 7 tane faktörü tamamlamış olsaydı, ki bunun için Allah-u Teala'dan 10 tane ihsan almanız gerekirdi, kalbinizin içindeki ekimeti almış olacaktı bir, kalbinizin içine nefsinizin kalbinden bahsediyorum, ihbat koymuş olacaktı iki, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirmiş olacaktı üç, kalbinizin göğsünüzden nefsinizin kalbine nur yolu açacaktı dört, sizi huşu sahibi kılıp, mürşidinize ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinin kapısını, mührünü açacaktı. Bütün kalpler içinde küfür kelimesi olarak mühürlüdürler. Mührünü açacaktı. 5. Kalbinin içindeki küfür kelimesini alacaktı, dışarı çıkaracaktı. 6. Ve kalbinizin içine Allah iman kelimesini yazacaktı. İman. Ne olacaksınız? Mümin olacaksınız. Yani kalbindeki iman kelimesinin sahibi olacaktınız. Daha evvel neydiniz? Kalbindeki küfür kelimesinin sahibi idiniz. Öyleyse mümin kimdir? İman kelimesinin sahibi, kalbindeki iman kelimesinin sahibi. Kafir kimdir? Kalbindeki küfür kelimesinin sahibi. Bakara Suresi'nin 7 ve 8. ayetleri çok açık bir ifade getirmiş. Diyor ki Allah-u Teala, Habibim, o kafirlere ne söylesen boştur. Onlar için birdir. O kafirler mümin olmazlar. Onların kalpleri mühürlüdür. Bilin ki bütün kafirlerin kalpleri mühürlüdür ve kalplerinde küfür kelimesi yazılmış. Allah mühürü açmadıkça, küfür kelimesini dışarı almadıkça ve kalbin içine imanı yazmadıkça o kişi mümin olamaz. İşte Allah-u Teala'nın dizaynı burada açıkça ortaya çıkıyor. Allah'a sığınmak. Sevgili kardeşlerim, mümin olmak temel hedefinizdir. Kalbinizin içine iman kelimesi yazılmadıkça mümin olmak sizin için imkansızdır. Dikkat edin, Kur'an-ı Kerim'de Allah'a inanan mümindir, inanmayan kafirdir diye bir açıklama yok. Kalbinde küfür yazanlar kafirdir, kalbinde iman yazanlar mümindir tarzında açıklama var. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Ne görüyoruz? Allah'ın kişinin kalbine imanı yazması halinde ancak o zaman kişi mümindir. 201. ayet-i kerime Ara Suresi İnnellezî nettekav İzâ nessehum taifun mineşşeytani tezekkeru fe izâhum mukterûn. İnnellezîne tekav, muhakkak ki o takva sahibi olan kimseler, olanlar izâ mesehum, onlara dokunduğu zaman taifin, gözü bürüyen bir vesvese, bir musibet, yine şeytani, şeytandan tezekkür ederler. Allah'ı tezekkür ederler, Allah'ı zikrederler. Ve izahim, o zaman onlar müçtürûn. Kalplerindeki basar hassasıyla görenlerdir diyor Allah-u Teala. Kalplerindeki basar hastasıyla görenlerdir. İnnellezîne tekav, muhakkak ki o takva sahipleri izâ mesehüm taifüm mine şeytani, şeytandan onlara gözü bürüyen bir vesvese dokunduğu zaman tezekkeri, feyzahim müsirun. Allah'ı tezekkür ederler. Feyzahim müsirun. İşte o zaman onlar basar edenlerdir. Kalp gözlerinin basar asısıyla görenlerdir. Allah Teala kalp gözleri açık olan kişilerden bahsediyor ve açık ifade kullanıyor, isim veriyor. İlmenle zinet tekal. Onlar muhakkak ki takva sahipleridir. Kim bunlar? Kalp gözleri açılanlar. Ne zaman birinci takvanın sahibi oluyorsunuz? Üçüncü basamakta. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an. İkinci takva, mülkünüz ulaşıp tabi olduğunuz an. Peki, kalp yüzünüzdeki basar atlasının üzerindeki rüşaveti Allah Teala aldı mı? Hayır, henüz almadı. Ama ilerledikçe mutlaka alacak. Dördüncü takvada ruhunuz Allah'a ulaşmış, teslim olmuş. Beşinci takvada fizik vücudunuz Allah'a teslim olmuş. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğin zaman Allah-u Teala'nın indinde bir yerlere ulaştığınız zaman, kalbiniz müzeyyen olduğu zaman, yüreğin takmanın sahibisiniz. Yani orası irşada ulaştığınız yer. Daha sonra da iradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. Peki bu basamaklara dikkatle bakın. Üçüncü basamak Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. 14. basamak müşriğinize ulaştınız. Kalp yüzünüz kapalı. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Bundan sonra kalp yüzünüz açılabilir. 22. basamaktasınız. 23, 24, 25 basamaklar kalp yüzünün açılması kuvvetli muhtemeldir. Ama açılmadıysa 26. basamakta ulvel-vav'a ulaştığınız zaman mutlaka daimi zikrin sahibisiniz. Mutlaka kalp yüzünüz açılacaktır. Açılırsa ne olur? Kalbinizdeki basar hastasının üzerindeki, yani kalbinizin, kalp gözünüzün görme hastası üzerindeki rüşavet atma perdeyi Allah-u Teala almıştır. Ve o perdede, o perdenin alınmasıyla birlikte kalp gözünüzün basar hastası açılmıştır. Artık başınızdaki gözlerle değil yalnız, kalbinizdeki gözle de görmeye başladınız. İşte bu kalbinizin basar hastasının basiret adını almasını ifade eder. Yani görmeye başlamış olduğunu. Basiret, kalp gözünüzdeki görme hastası olan basar hastasının çalışmaya başladığını ifade eden kelimedir. Basiret kelimesi ve basar kelimesi aynı kökten geliyor. Basar, görme hastanızın adı. Basiret, onun görmeye başladığının işareti. Öyleyse bu insanlara dikkat edin, bunlar kim? Takva sahipleri. Yani insanların takva sahibi olması statüsüne baktığımız zaman üçüncü basamaktaki takvada kişinin kalp yüzü açık olmayabilir. 14. basamaktaki takvada olmayabilir. 21. basamakta da olmayabilir. 3 tane takva geçirdiniz. Ama bu basamaktan sonra her an kalp gözünüzün açılması mümkündür. Yani fena makamındasınız, fena fillah kalp gözünüzün açılabilir. Beka makamındasınız, Allah size tam ihsan ettiğinde ilahide açılabilir. Zikriniz günün yarısını açtı. O zaman da açılabilir. Bundan sonra ulaşacağınız yer fizik vücudunuzun Allah'a teslimi, orada da kalp gözünüz açılabilir. 4 basamak, 4. de ruh öğretilir. Her biri kalp gözünün açılmasının mümkün ve muhtemel olduğu 4 alan gösterir. Ama ulul elbab olduğunuz an, daire zikrolaştığınız an 7 tane vasfın sahibisiniz. 4 vasıf hikmet sahibi olmanın temel vasıfları. 1. Kalp gözünüz açılmıştır. 2. Kalp kulağınız açılmıştır. 3. Daire zikrin sahibisiniz. 4. Nefsinizin bütün afetleri temizlenmiştir. Bunlar 4 asıl şartı. Daimi zikrin sahiplerinin mutlaka ve bu 4 özelliği vardır. Daimi zikrin sahibi olmak, nefsin bütün afetlerinin temizlenmesi, 2. Kalp gözünün mutlaka açılması, kalp kulağının mutlaka açılması. Bu 4 tane temel kalp, 3 tane sonuç şartı oluşturur. 1. Hikmet sahibisiniz. Hüküm sahibisiniz yani. 2. Hayır sahibisiniz. 3. Ehli tezekkürsünüz. Ne demek hayır sahibi? Daimi zikredesiniz. Hangi fiili isterseniz işleyin, mutlaka derece kazanırsınız. Asla derece kaybetmezsiniz. Çünkü hatalı bir davranışta bulunmanız mümkün değil. Neden? Nefsiniz ruhunuzun aynı özelliğine sahip olmuş. Ruhunuz da nefsiniz de aynı standartların sahibi. Yani her ikisi de Allah'ın bütün emirlerine evet diyorlar, mutlaka yerine getirelim diyorlar. Her ikisi de Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemiyor. Akıl bu ikili eğer eşit hareket ediyorlarsa, aynı standartlarda hareket ediyorsa onlara uymak mecburiyetinde. Ve o zaman kişi ister Allah'ın bir emrini yerine getirsin, derecat kazanıyor, hayır işlemiş oluyor. İster Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemesin, gene hayır kazanıyor. Allah razı olsun. Kalp gözüyle görme hastası, basar hastası, basiret hastası. Ne diyordu Allah Teala Câsiye 23'te? Onların kalpleri mühürlüdür. Onların kalplerinde sem'i isimli işitme hastası, o da mühürlüdür. Onların kalplerindeki basar isimli görme hastasının da üzerinde işaret adlı bir perde vardır. Göremezler. Ne diyor böyle insanlar için? Onlar dalaletedirler diyor. Onların kalpleri mühürlüdür diyor. Kim bu insanlar? Müşriklerine tabi olmamış olan insanlar. Kalpleri mühürlü olan insanlar. Ve devam ediyoruz. Ayet 202 Araf suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ihvanühüm. Yemuddûnehum fil gayyi ثُمَّ لَا يُكْسِلُونَ Kelime kelime muhteva ve ihvanühüm ve onların kardeşleri yemuddûnehum onları sürüklerler, uzatırlar, çekerler fîlel gayyi gayyin içine, cehennem kuyusunun içine ثُمَّ sonra لَا يُكْسِلُونَ vazgeçmezler. Cümleciklere bakalım. Ve ihvanühüm yemuddûnehüm fil gayyi ve onların şeytanların kardeşleri onları cehenneme sürüklerler. Gayye sürüklerler. Şeytanın en dibindeki kuyunun adına gay kuyusu deniyor. Ve gayler ve gay kelimesi geçerse bilin ki orada Allah-u Teala şeytandan, cehennemden bahsediyor. Sümme la yüksürün diyor. Sonra bundan vazgeçmezler diyor Allah-u Teala. Biliyorsunuz Bakara suresi 256. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyordu ki la ikrahe bildiğine kat tebeyine rüştü minel gay. Dinde zorlama yoktur. İrşad yoluyla gay yolu, cehenneme götüren yol, işte burada gay adıyla geçen cehennemin dibindeki o kuyuya götüren yol birbirinden ayrılmıştır. Aynı konu bu Araf suresinin 146. ayet-i kerimesinde de geçiyordu. Ne zaman onlar Allah'ın irşad yolunu görseler, onu yollara kabul etmezler. Ne zaman gay yolunu görürlerse onu kendilerine yol olarak kabul ederler diyor. İrşad yolu karşılığı gay yolu. Bakara 256'da da Araf 146'da da aynı ifadelerle ifade ediliyor. İrşad yolu ve gal yolu olarak. Öyleyse burada da şeytan ve şürekası, şeytan ve ortakları, onlar bütün insanları cehennem yoluna sürüklüyorlar. 203. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki وَاِذَا لَمْ تَت۪يهِمْ bir ayetin قَالُ لَسْتَ بَيْ تَحَا قُلْ اِنَّمَا اَتَّبِعُ مَا يُوْهَا اِلَيَّ مِنْ رَبِّ هَذَا بَسَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًا وَرَحْمَةً رَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Kelime kelime diyor ki Allah-u Teala ve izalem tesihin ve onlara getirmediğin zaman nihayetin bir ayet kaldırdılar ki lev reçte beyha, eğer şayet keşke onu toplasan müsten uydursan olmaz mı? Kul de ki innema, ancak sadece ettebi'u, tabi olurum, uyarım, ma yuha, vahyumdan şeye tabi olurum, ileye, bana. Min Rabbi, Rabbimden. Haza, işte bu. Vesairi. Basiretlerdir. Kalp tecrübe görmenin semereleridir. Min Rabbiküm, Rabbinizden. Göğüden ve bir hidayettir. Hidayete erdirendir. Ve rahmetin ve bir rahmettir. Likabim, bir kavim için. Yuminun, mümin olan. Müminler olan. Kalplerine iman yazılan. Öyleyse cümledikler olarak bakıyoruz konuya. Ve izâ lem tetihim bi ayetim, ve onlara bir ayet getirmediğin zaman kalu lev ekleşte veyteha, onu derleyip toplasaydın, bir ayet düşseydin olmaz mıydı dediler. Kul innema ettebi'u ma yuha ileyye min Rabbi. De ki Rabbimden bana ne vahyolunursa ben ancak ona tabi olurum. Haza besairu min Rabbiküm, işte bu Rabbinizden basiretler der. Kalp yüzünün görmesini sağlayacak olan yardımlardır. Veriden ve hidayettir. Hidayete erdirendir. Ve rahmetin ve rahmettir lika min yuminin, mümin olan kavmen, kalbine yazılan, kalbine iman yazılan bir kavim için rahmettir. Öyleyse cümleleri birleştirelim, cümlecikleri. Şöyle bir sonuç çıkıyor. Ve onlara bir ayet getirmediğin zaman onu derleyip toplasaydın, bir ayet diseydin olmaz mıydı dediler. De ki Rabbimden bana ne vahyolunursa ben ancak ona tabi olurum. Bu, Rabbinizden basiretler, kalp gözlerinizin görmesini sağlayacak olan yardımlardır. Ve hidayete erdiren, Allah'a ulaştırandır. Ve mümin olan, kalbine iman yazılan bir kavim için rahmettir. Ne diyormuş münafıklar? Onlara bir ayet getirmediğin zaman. Diyorlar ki falanca konuda bize bir ayet getir bakalım hadi Allah'tan. Ayet gelmiyor, Allah Teala ayeti göndermiyor. Diyorlar ki nasılsa bunlardan evvel, bundan evvel gideriz. Sen düzdün. Bize bu konuda da bir ayet düzebilirdin. De ki diyor Allah-u Teala, ben sadece bana Rabbimden vahyolunana uyuyorum. Kendimden bir şey yapmak yetkisinin sahibi değilim. Ve bu bana vahyolunan şeyler var ya, onlar Rabbinizden basiretlerdir. Kalp yüzünün açılmasını temin eden faktörlerdir. 204. ayet-i kerime ve izâ, bismillahirrahmanirrahim, izâ kuriyel Kur'anı festemi'u lehu ve enzitü lehellikün surhamûn. ve izâ kuriyel Kur'an'ı ve Kur'an okunduğu zaman festemiû fe, o zaman hemen istemiû, dinleyin seni, hastası dinlemek. Lehu onu ve ensütü ve susun. Lâleküm velecesi cehamûn. Rahmet olmuşsunuz. Cümledikler ve izâ kuriyel Kur'an'ı, Kur'an okunduğu zaman festemiû lehu, onu dinleyin. Ve ensütü ve susun ki lâleküm turhamûn. Böylece rahmete kavuşturulursunuz. Yani ne demek istiyor? Zikir yapın diyor o sırada. Dinlerken zikir yapın diyor. Zikir yapın ki Allah-u Teala'dan göğsünüzden ve kalbinize rahmet gelsin. Böylece rahmete kavuşturulursunuz. Kişi hem Kur'an'ı dinlediği için derece kazanacak, hem de o sırada zikirle meşgul olduğu için derece kazanacak. İki yönlü bir kazancı söz konusu kişinin. Ve rahmet, Allah'ın rahmeti devamlı gelir. Siz zikir yaptığınız zaman göğsünüze, oralarında kalbinize ulaşır. 205. ayet-i kerime Araf suresinin Bismillahirrahmanirrahim. Vezkür Rabbeke fi nefsike tedarru'an ve hıffeten ve dunel cehri minel kavli bil huduvi vel asani ve la tekun minel gafiline. Vezkür ve zikret Rabbeke Rabbini fi nefsike, kendi kendine nefsinde tedarru'an, yalvararak ve hifeten, korkarak, ürpererek ve dûnel cehri, sesli olmayarak minel kavli, sözden diğer gudûbi, sabahleyin vel asâli, ve akşamları, ikindi akşam arası ve lâ tekün, ve sen olma minel gafilin, gafillerden, gaflet düşenlerden olma diyor Allah-u Teala. Ne diyor? Rabbini zikret diyor. Daimi zikir emri veren Allah-u Teala burada peygamberden sahnemede açık bir şekilde Allah'ın zikretmesinin gerekli olduğunu söylüyor. Korkarak, yalvararak, ürpererek Allah'ı zikretiyor. Ama onun zikrine dikkat edin. Sessiz zikir yapacaksın diyor. Yalvarırsan içinden yalvaracaksın diyor. Ve dûnel cehri, açıkça zikretmeyeceksin, sessiz zikretmeyeceksin. Onun zikri hafî zikirdir. Ve sabah ve akşam vakitlerinde Rabbini kendi kendine korkarak ve yalvararak sözün sesli olmayanıyla zikret ve kafirlerden olma diyor. Bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zikri. Araf suresinin 206. ayet-i kerimesi Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne inde rabbike la yestekbirûne an ibadetihi ve yusebbihûnehu ve lehu yescudûne. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne, muhakkak ki onlar, o kimseler, inde rabbike, senin Rabbinin katında, la yestekbirûne, kibirlenmezler. An ibadetihi, ona kul olmaktan, ona ibadet etmekten, yüsebbihûnehu, ve onu tesbih ederler. Ve lehu, ve ona yescudûne, secde ederler. Cümledik. İnnellezîne inde rabbike, muhakkak ki Allah'ın katında olanlar, yani huzur namazı kılanlar, la yestekbirûne an ibadetihi, ona ibadetlerinden kibirlenmezler. La yestekbirûnehu, onu tesbih ederler. Ve lehu yescudûn, ve ona secde ederler. Bir cümlecikleri birleştiriyoruz. Muhakkak ki Allah'ın katında olanlar, yani huzur namazı kılanlar, ona kul olmaktan, ona ibadet etmekten kibirlenmezler. Her onu tesbih ederler ve ona secde ederler. Ona ibadet etmekten kibirlenmezler ve onu tesbih ederler ve ona secde ederler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Araf suresinin son ayetini tamamladık. Bu akşam bu kandil gecemizde hamd ederiz ki yeni bir sureyi daha inşallah tamamlamış olduk. Araf suresi. Bu ayete dikkatle bakın. Araf suresinin 206. ayeti kerimesi. Son ayeti kerimesi. Huzur namazında neymiş? Allah'ın huzurunda namaz mı kıldırmış? Diyenler var. Bu onlara cevaptır. Allah'ın huzurunda kılınan huzur namazının müntesipleri oradaki ruhlar diyor Allah-u Teala. Onlar Allah'a ibadet etmekten kibirlenmezler. Ve onu tesbih ederler. Ve ona secde ederler diyor. Günde tam 7 vakit sevgili kardeşlerim. Önde imam, arkasında 2 kişi, arkasında 1 kişi, sonra 2 kişi, sonra 7 kişi, bir daha 7 kişi, ondan sonraki bütün saflar onlara da saflar. Ve Allah'ın katında günde 7 defa namaz kılınır. Bu namazın adı huzur namazıdır. Bu ayet, Araf suresinin son ayeti, Araf suresinin 206. ayeti kerimesi, huzur namazının kesin bir açıklamasını getiriyor. Onlar diyor, Allah'ın katında olanlar huzur namazına Allah'a ibadet etmekten kibirlenmezler ve onu tesbih ederler diyor. Niçin zikrederler demiyor? Çünkü orada konu tesbihe dönüşmüş. Mü'min suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki aşı tutan melekler ve onlarla beraber olan kişi, devrin imamı, devamlı Allah'ı tesbih ederler diyor. Burada da huzur namazını kılanların hepsinin Allah'ı tesbih ettiklerini söylüyor Allah-u Teala. Ne demek? İradeleriyle zikir yapmazlar. Külli irade, Allah'ın sünneti, sünnetullah onların iradi yapılarından almış zikri kendi iradi yapısına bağlamış, sünnetullahın iradi yapısına. Onlar iradelerinin dışında Allah-u Teala'yı zikrediyorlar. Sonsuz bir zikir. Onun için adı tesbih. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, burada bir yeni surenin bir kandil gecesinde ve gayb kandili gecesinde sona erişi noktasındayız. 20 Eylül Perşembe ve gayb kandili gecesi ve vakfımızın, bir vakfının kuruluşunun 12. yıl dönümü gecesi. Allah'ın huzurunda hepinizi sevgilerimle selamlıyorum. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi inşallah burada tamamlıyorum. El Fatiha ve as salavat Allah'ın salatı Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki ve Ümidiyen, İyâken Afidu ve İyâken Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
1: Eyyüzübillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala ve Tekat Hazretlerine hamd ederiz, şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Biliyoruz ki Allah-u Teala'nın indinde en çok sevilen mahluk insandır. Neden biliyoruz? Çünkü Allah-u Teala dünyayı insan için yaratmış, bütün kainatı da insan için yaratmış. İşte Bakara Suresi 29. ayet-i kerime. Hüvellezî haleke leküm mâ fîl ardı cemiyan. O'dur ki o yüce Allah'tır ki arzda yarattığı her şeyi sizin için yarattı diyor ey insanlar. Demek ki arz adı benden şu dünyada Allah neyi yaratmışsa yarattığı her şey

İnsandan başka Allah'ın yarattığı her şey insan için yaratılmış ve insanın emrine hasredilmiş Allah-u Teala tarafından. Öyleyse insan nevi şahsına münhasır unik bir varlık ve her şey onun için yaratılmış. Yetmez, onun emrine hasredilmiş. İnsan için yaratılmış, insan da Allah için yaratılmış. Bakara suresi 156. ayet-i kerime. Kul inna lillahi ve inna ileyhi racun. De ki, onlar derler ki biz Allah içiniz. Allah için yaratıldık ve mutlaka Allah'a ulaşacağız. İşte görüyorsunuz ki Allah insandan başka yarattığı her şeyi insan için yaratmış. İnsanı ise kendisi için yaratmış. Öyleyse Allah'ın indinde Allah'ın en sevdiği mahluk insandır. Ve böyle olunca da Allah'ın insanlardan ne istediği sualinin cevabına ulaşıyoruz. Allah insanlardan sadece bir tek şey ister. Bütün insanların mutluluğu yaşamalarını. İster ki bütün insanlar mutlaka cennete gitsinler. İster ki bütün insanlar bununla da yetinmesinler. Dünya saadetine de ulaşsınlar. Hem dünyayı bir cennet olarak yaşasınlar, hem de ahirette mutlaka Allah'ın cennetine ulaşsınlar. Şeytan ne istiyor? Şeytan da şunu istiyor. İstiyor ki bütün insanlar kendisiyle beraber mutlaka cehenneme gelsin. Çünkü şeytan bildiğiniz gibi Adem Aleyhisselam'ın önünde secde etmediği için Allah'ın emrine karşı geldi. Ve sonsuza kadar cehennemde cezalandırmayı Allah-u Teala ona söyledi. Ve iblis sonsuza kadar cehennemde cezalanacağı için istiyor ki bütün insanlar da kendisiyle beraber cehennemde cezalansınlar. Yetmez. Gene istiyor ki madem ki Allah dünya saadetini istiyor insanlardan, iblis de insanların şu dünyada mutsuz bir hayat geçirmelerini, huzursuz olmalarını, birbirine düşman olmalarını istiyor. İşte bu cümleden olarak Allah-u Teala insana akıl vermiş, insanlara bu aklı kullanarak neler yapılması lazım geldiğini anlatmış kitaplarıyla, peygamberlerine indirdiği kitaplarıyla. Ama İblis evvela o kitapları değiştirmiş. Tevrat'ı değiştirmiş, İncil'i değiştirmiş, Zebur'u değiştirmiş ama Kur'an-ı Kerim'e dokunamamış. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e Allah-u Teala Hicr Suresinin 9. ayet-i kerimesine koymuş. Bu kitabı biz indirdik. Onu biz koruyacağız. Onun muhafızı biziz diyor kıyamete kadar. İblis Kur'an-ı Kerim'i değiştiremeyince ne yapmış? Kur'an-ı Kerim'in tatbikatını değiştirmiş ve insanları Kur'an-ı Kerim asıllarından uzaklaştırmış. Söylediğim gibi amaçları yok etmiş. Vasıtalar gene kalmış ama vasıtalar da onun öğrettiği usul üzere var. Namaz deyince herkes şekil şartını düşünüyor, yatıp kalkma olayı. Aslında bunun arkasında Allah'ı düşünerek, Allah'ın ismini içinden tekrar ederek bir namaz kılmak söz konusu. İşte bütün ibadetler bu tarz. Allah'ın emrettiği standartların hep dışına çıkmış iblis. İnsanları da onun dışına çıkmak konusunda ne yazık ki ikna etmiş. 14 asır sonra bütün kavramları değiştirmeyi başarmış. Hidayet kavramını değiştirmiş, mümin kavramını değiştirmiş, namaz kavramını değiştirmiş, kelime-i şehadet kavramını değiştirmiş. Yani asıllardan hepsini uzaklaştırmayı başarmış. İşte bu noktadayız. Allah-u Teala'nın muradına bakalım kısaca. Ne istiyor Allah-u Teala? İnsanın saadetini. Bütün insanların mutlaka cennete gitmesini istiyor. Sözüme dikkat edin. Bütün insanların mutlaka cennete gitmesini istiyor. Nereden biliyoruz? Çünkü Araf 172'de Allah-u Teala diyor ki biz bütün insanları huzurumuzda topladık. Onlara dedi ki ben sizin Rabbiniz değil miyim? Maide 7'de de diyor ki biz o huzurumuzda topladığımız bütün insanlara 3 tane yemin vermelerini söyledik bize. Nefslerini teskiyeceklerine dair yemin, ruhlarını ölmeden bize ulaştıracaklarına dair misak ve fizik vücutlarını şeytana kul olmaktan kurtarıp bize kul edeceklerine dair ahd aldı. Yetmez diyor Allah-u Teala. Ve bunları onların üzerine farz kıldık. Nefsin teskiyesini 3 kere. Fizik vücudun Allah'a kul oluşunu 3 kere. Ama ruhun bir insan ölmeden Allah'a döndürülmesi keyfiyetini tam 9 defa farz kıldık diyor Allah-u Teala. Ayet-i kerimeleri vermiş Kur'an-ı Kerim'de. Peki diyeceksiniz ki ne olacak? Allah bunları farz kılmışsa
Ne oluyor?

0: olacağını, bakın ne kadar net olarak söylüyor Allah Teala. Fecr suresi 27, 28, 29, 30. ayet-i kerimeler. Buyuruyor ki: Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbike radiyeten mardiyye fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan. Yani ey nefs diyor, mutmain ol, Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan. Böylece yedinci basamağa ulaşacaksın, tezkiyeye. Ve tezkiye ol, Allah'a verdiğin yemini yerine getir. Ruh'a sesleniyor, irci'i ila rabbiki, rücu et Rabbine, geri dön, Allah'a verdiğin misaki yerine getir. Ve fizik vücuda sesleniyor, fethuli fi ibadi. O zaman, nefsini tezkiye ettiğin zaman, fizik vücudunu da şeytana kul, nefsini tezkiye ettiğin zaman, ruhunu da Allah'a ulaştırdığın zaman, iki yeminini yerine getirdiğin zaman, o zaman kullarımın arasına gir. Fizik vücudun ancak o zaman bana kul olur. Ve sonucu söylüyor, vetule cenneti, ve cennetime gir. Demek ki insanlardan her kim Allah'a verdiği nefsini tezkiye yeminini yerine getirirse, bir, ruhunu ölmeden Allah'a ulaştırma misakini yerine getirirse, iki, ve fizik vücudunu böylece Allah'a kul ederse, üç, bu üç yeminini yerine getiren bir kişinin mekanı mutlaka cennettir. Ve Allah Teala diyor ki, Allah'ın katında söz değiştirilmez. Yani Allah Teala bunu indirmiş, diyor ki, yeminlerinizi yerine getirin, mekanınız cennet olur. Değiştirmem diyor, ben bu sözü size verdim, bu sözümü mutlaka tutarım. Şimdi beraberce bakalım olaya. Allah ne kadar insan yaşayacaksa, bütün bu insanları huzurunda toplamış mı ezelde? Araf 172 net olarak böyle söylüyor. Nereden biliyoruz bütün insanlar olduğunu? Çünkü diyor ki kıyamet günü, hiç kimse ben bundan haberdar değildim demesinler diye, bütün insanları diyor, bütün zaman parçalarında yaşayacak olan insanları, onların hepsini huzurumuza topladık ve onların hepsine birden öyle diyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bütün insanlar. Şimdi düşünün. Bundan evvel yaşamışlar, yaşamakta olanlar, henüz doğmamış yaşayacak olanlar ileride. Hepimiz Allah'ın huzurundayız. Hiç istisnamız yok. Hepimizden Allah Teala üç tane yemin almış. Yemin, misak ve nefs. Hepimizden. Ve arkasından diyor ki, kim bana verdiği ve benim üzerimize 9 defa farz kıldığım bu nesneleri, Allah'a verdiğimiz yeminleri yerine getirirse, o kişiyi mutlaka cennetime nail ederim. Allah herkesten istediğine göre bunu, bu herkes, herkes yeminini yerine getirse, herkesi cennetine alacak Allah-u Teala. En azından Allah'ın talebi bu. Madem ki herkesten yeminleri almış, madem ki herkesin üzerine yeminleri farz kılmış ve madem ki bu yeminleri yerine getirenler cennetlik, öyleyse Allah-u Teala bütün insanların cennete gitmesini istiyor. Peki, nasıl oluyor da biz 14 asır sonra Allah-u Teala'yı bir cezalandırma merci olarak düşünüyoruz? Nereye giderseniz din öğreticilerine gidin, hep sizi korkutmaya çalışıyorlar. Aman şöyle yapma cehenneme gidersin, böyle yapma cehenneme gidersin. İnsanlar sağlarından sollarına bakamaz olmuşlar. Adam diyor ki, sen diyor Arapçayı biliyorsun, bilmiyorsun. Biliyor musun? Bilmiyorum. Öyleyse diyor, Arap harflerini bir Arap gibi telaffuz edemezsin. Edemez. Edemezsen Kur'an-ı Kerim ayetlerini Kur'an namaz kılarken okuduğun zaman yanlışlık yaparsın. Tamam, olabilir. O zaman ayetlerin anlamını değiştirirsin ve namaz kılmaktan daha çok günaha girersin. Öyleyse diyor, bunu kılıp da günaha gireceğine namaz kılma. Bakınız şimdi Allah-u Teala'nın emrine bakın. Ekumus salat, namaz kıl. Günde 5 vakit, 7 vakit. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve sahabe günde 7 vakit namaz kılıyorlardı. 5 vakit namazın ötesinde bir kuşluk sünneti, bir de teheccüd sünneti. 7 vakit namazı kılmayı Allah Teala farz kılıyor. Adam diyor ki, sen diyor Arapçayı bilmezsin. Genzinden çıkartamazsın aynı harfleri. Günaha girersin. Kazandığından daha büyük günahın olur. Sen bunu yapma. İnsanları Allah'a çağırması gereken, ibadetlere çağırması lazım gelenler, insanlara bunları söylüyorlar. İşte bu bir şeytanın tuzağıdır. Allah Teala bilmiyor mu bizim Arap olmadığımızı? bir Arap gibi bu harfleri genzimizden çıkartamayacağımızı Allah-u Teala bilmiyor mu? O vermemiş mi İslam olan herkese namaz kılma emrini? Öyleyse nasıl olur da insanlar bunu söyleyip başka insanları namazdan men edebilirler? Şimdi hal böyleyse sözlerime dikkat edin. Başlangıç devresinde bütün insanları Allah-u Teala'nın cennetine çağırdığını gördük. Eğer bir insan Allah'ın kendisine verdiği aklı kullanamazsa ve Allah'ın hedef gösterdiği hedeflere ulaşamazsa, ki bunun reçetesini Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e koymuş, nasıl yaparak bu hedeflere ulaşacağımızın bütün detayları var. 28 tane basamakta her şey gerçekleşecek. Bu Allah'a verdiğimiz yeminlerin tahakkuku 21. basamakta tamamlanıyor. Şimdi o basamaklara nasıl ulaşacağımızın reçetesini de veren Allah-u Teala aklımızı vermiş. Reçeteyi vermiş. Sonucu da söylüyor. Diyor ki ben size verdiğim akılla aklınızı kullanın ve benim verdiğim reçeteyi tatbik edin. Bu yeminlerinizi yerine getirin. Ben sizi mutlaka cennetime alacağım. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Bir. Çünkü bütün insanları mutlaka saadete çağırıyor Allah Teala. İstediği tek şey var. Bizim mutluluğumuz, bizim saadetimiz. İki, Kur'an-ı Kerim bir saadet taahhütnamesidir. Kim Allah'ın söylediklerini yerine getirirse Allah taahhüt etmiş. Mutlaka o kişiyi cennetine alacak. Üç, Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesidir. Hangi insan Allah'ın cennetine gitmeyi istiyorsa o Kur'an-ı Kerim'deki reçeteyi tatbik edecek. Hiçbir kuvvet buna engel olamaz. O kişi tatbik ettiği zaman hiçbir kuvvet o insanın cennete gitmesine mani olamadığı gibi şimdi söyleyeceğimiz hükümlerle o insanın dünya saadetine ulaşmasına da mani olamaz. İblis dahil hiçbir kuvvet. Öyleyse şu söylediğim birinci kesimde Allah'ın muradı ne? Kısaca tekrar söyleyeyim. Allah bütün insanları huzurunda toplamış mı? Toplamış. Hiç istisna yok. Hepsine yeminler verdirmiş mi? Verdirmiş. İki, hiç istisna yok. Hepsine bunları farz kılmış mı? Kılmış Kur'an-ı Kerim ile. Üç ve dört, bu yeminleri yerine getirenler mutlaka cennete gidecek mi? Ayet-i kerimeler açık. Evet. Öyleyse Allah'ın bütün insanlardan istediği şey mutlaka cennet saadetine ulaşmalarıdır. Ancak bunları yapmayan insanlar akıllarını o istikamete kullanıp da Allah'ın emirlerini hedef gösterdiği şeyleri yerine getirmeyen insanlar, Allah onları cehennemine atacağı için değil, onlar kendi kafalarıyla o cehenneme kendi kendilerini mahkum ettikleri için cehenneme giderler. Allah-u Teala katiyen razı olmaz. İnsanların cehenneme gitmesinden razı değildir, istemiyor. Son derece açık bir biçimde koymuş hükümlerini. Hiç kimsenin cehenneme gitmesini istemiyor. Ama kanunlarını koymuş ki bu kanunlara riayet etmeyenler kendi kendilerini cezalandıracaktır diyor. Otomatik işliyor bütün müesseseler ve bir insan ya kendisini Allah'a ulaştıracak olan, cennete ulaştıracak olan bütün özellikleri yerine getiriyor, mutlaka saadete ulaşıyor veya tam tersini yapıyor. Bir zulmani yola giriyor veya Allah'ın emirlerini hiçe sayıyor. O zaman Allah onu cezalandırmak istediği için değil, o kişi kendini bu konulan hükümler otomatik işleyen müesseseler nezdinde kendi kendisini o uçuruma giden yola kendi attığı için cehenneme gidiyor. Demek ki Allah'ın istediği şey bütün insanlardan bir defa cennet saadeti, kesinleştirdik bunu. Yetiyor mu? Hayır. Allah'a bu yetmiyor. İstiyor ki iblis nasıl bütün insanların bu dünyada birbirlerini yemesini, herkesin birbirine düşman olmasını, herkesin birbirine azap vermesini, huzursuz etmesini istiyorsa, ki bundan en çok kendisi rahatsız olur kişinin, Allah da tam bunun aksini istiyor. Bütün insanların sulh ve sükun içinde yaşamaları, hem iç alemlerinde o huzuru ve mutluluğu yaşamalarını, hem başka insanlarla olan ilişkilerinde huzuru, mutluluğu yaşamalarını, hem de Allah ile olan ilişkilerinde huzurlu ve mutlu olmalarını istiyor. İşte bunun da emirlerini vermiş. Üç emir. Birisi daimi zikir. Feskürunallâhe kıyâmen kûûden ve alâ cunûbîm. Ayaktayken de, otururken de, yatarken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Allah'ın ismi emri açık ve kesin. Bütün insanlardan Allah'ı zikretmemizi istiyor. Daimi zikir. İki, irşat olmamızı istiyor. Bakara suresi 186. ayet-i kerime. İrşat farzdır. İşte emir. Ucibu davetet da'i izade ani fel yestecibu li ve yu'minu bi leallehum yaşudun. Diyor ki Allah Teala, beni davet ettikleri zaman davet edenin davetine mutlaka icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. Allah'ın daveti benim davetim diyor. Nedir o davet? İrşada ulaşsınlar diyor. Bütün insanları irşada ulaşmaya davet ediyorum diyor Allah Teala. Ve Allah'ın bütün davetleri farzdır. Şura suresinin 47. ayet-i kerimesi gereğince işte diyor ki Allah Teala istecibu li rabbikün min kabli en yetiye yevmün la meredde lehu minallahi. Allah'tan o geri çevrilmesi mümkün olmayan ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine mutlaka icabet edin. Ölüm günü gelmeden önce şu dünya hayatını yaşarken Allah'ın daveti neyse ona icabet etmemiz emrolunuyor. Nedir o? İrşad. İnsanın dünya mutluluğunu sağlayacak olan ikinci unsur. Üçüncü unsura geliyoruz. Teslim. İşte Nisa suresi 58. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Allah emanetleri sahibine iade etmenizi, teslim etmenizi emreder. Allah'ın bizde üç emaneti var. Birincisi ruhumuz. İkincisi fizik vücudumuz. Üçüncüsü nefsimiz. Ve bu üç emanetin üçünü de onun sahibi olan Allah'a teslim etmeye mecburuz. Emrini açık bir şekilde vermiş. İşte Bakara suresi 208. ayet-i kerime ya eyyühellezine amenüthulu fissilmi kafeten. Ey ameni olanlar, ilk yedi basamağı aşanlar, hepiniz teslime girin. Allah'ın teslim emrini hepiniz yerine getirin. Diyeceksiniz ki ne olur teslim emrini yerine getirince? Teslim emrini yerine getiren kişi Allah'ın dünya saadetine de nail olur. İşte burada açık bir şekilde onu görüyoruz ki kim Allah'ın şimdi söylediğimiz üç emrini yerine getirmeyi başarırsa bu kişi 26. basamağın sahibidir. Hemen arkasından 27. basamağın sahibi olacaktır. Sonra da 28. basamağın sahibi olacaktır. Daimi zikre ulaştığı an ulul elbaptır. Yani lüplerin, yani sır hazinelerinin sahipleri. Kalp gözü açılmıştır. Kalbindeki basar hastası çalışmaya başlar. Kalp kulağı açılmıştır. Kalbindeki semi hastası işitmeye başlar Allah'ın söylediklerini. Kalbindeki fukuh hastası fuat hastasına çevrilmiştir. Bu seviyenin idrakine kavuşmuştur kişi. Allah'ın zahiri alemin ötesindeki gök katlarındaki sırlarının özelliklerini görerek kalbiyle Allah'ın gösterdiği o emr aleminin gök katlarının sırlarını görerek bu gördükleri hakkında Allah'a sorduğu suallerin cevabını kalbindeki semi hastasıyla işiterek gördüğü ve işittiği şeyleri bir potada eritip kendine fuat ederek, mal ederek bu kişi aynel yakinin sahibi olur. Yani ayn alemi denilen zahir alemin ötesindeki bütün gök katlarının ki bu gözlerle görünmesi mümkün değildir, sırlarının sahibi olur. Aynel yakin, ayn aleminin sırları. Nihayet bu kişi 28. basamağa ulaşır. Tövbe-i Nasuh'a davet edilir Allah-u Teala tarafından ve nefsinin bütün afetleri yok olduğu için tövbesini bozması zaten artık mümkün değildir. Tövbe-i Nasuh'u tamamladığı zaman Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesine göre bu kişi salahtan birisidir. Artık salihlerdendir. Ve irşat makamı için hazır hale gelmiştir. Eğer Allah-u Teala irşada onu vazifeli kılacaksa irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle onu irşatla vazifelendirir. Bu noktada artık o kişinin 28 ve son basamağa ulaştığını görüyoruz. Ne yapmıştır bu kişi? Evvela daimi zikrin sahibi olmuştur. Ne olur? Bir insan daimi zikrin sahibi olursa. Zikir öyle bir keyfiyettir ki, Bir insan zikrettiği zaman Allah isminin tekrarını icap ettirir bu. Allah kelimesi bir şifredir. Bu şifrenin, Allah kelimesinin bir insan tarafından tekrarı halinde Allah'ın katından o kişinin göğsüne rahmet ve fazl isminde iki tane nur birden ulaşır. İşte Allah Teala Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde bu büyük gerçeği söylüyor. Diyor ki Allahu nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabihen mesaniye takşeürrü münhü cülüdüllezine yahşevne rabbihüm sümme tel'inü cülüdühüm ve kulübühüm ilâ zikrullah. Allah Teala diyor ki Allah ihdas ettiklerinden, ihdas ettiği nurlardan, hadis ettiği, vücuda getirdiği nurlardan ahsen olanlarını, en üst seviyede olanlarını ikişer ikişer indirir diyor. Kitaba müteşabih olarak indirir diyor. Ne indiriyor? Rahmet ve fazl indiriyor. Sonra bu inen şeyler diyor, Allah'tan inen bu nurlar o kişinin huşu sahibi olmasını sağlar. Ve bu kişinin derileri ürperir, yani tüyleri ürperir Allah-u Teala'nın huzurunda ve kişi huşu sahibi olur diyor Allah-u Teala. Sonra diyor ki ve Allah'ın zikriyle o kişilerin hem kalpleri hem de vücutları titrer. İşte cezbe olayının Allah-u Teala tarafından anlatılması bu. Öyleyse demek ki Allah-u Teala'nın katından zikir yaptığımız zaman, zikirle oluştuğuna göre bunlar son ayet, kelime onları söylüyor. Zikirle oluştuğuna göre zikir Allah'ın katından iki tane nuru bize ulaştıran bir özellik taşıyor. Rahmet ve fazl. Bunların adlarının rahmet ve fazl olduğunu nereden biliyoruz? Nur suresinin 21. ayet-i kerimesi bu isimleri kullanmış. Diyor ki Allah-u Teala eğer وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَّى مِنْهُمْ اَبَدًا اَحَدًا eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, nefsinizin kalbine ulaşamazsa, İçinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Öyleyse bir insanın Allah'a verdiği yeminlerden ilki ve en önemlisi olan nefs tezkiyesini gerçekleştirebilmesi, o kişinin kalbine Allah'ın rahmetinin ve fazlının beraberce ulaşmasına bağlı. Allah gönderiyor, kişi ne yaparsa gönderiyor. Kişi Allah'ın ismini kullanırsa, Allah'ın ismi bir şifredir. Allah kelimesindeki Arap harflerinin bu kelimeye has bir titreşim sayıları dizaynı var ki Allah Teala tarafından bu dizaynın tahakkuku o şifrenin kullanılmasıdır. Ve şifre kullanılıyorsa Allah'ın katından hem rahmet hem fazl derhal harekete geçer. Nereden geliyorsa o ses fısıltı halinde de söylesiniz, dilinizi kımıldatmadan içinizdeki sesle de söylesiniz, bu nurlar derhal harekete geçer. Ve hatta Allah Teala öyle olmasını istiyor. Bu zikrin daimi zikir olmasını istiyor ve daimi zikrin de dilinizi kımıldatmadan kalbinizin her çift atışındaki çift hecede Allah kelimesini içinizdeki sizin tekrarıyla olmasını istiyor Allah Teala. Neden daimi zikir? Çünkü istiyor ki hiç ara vermeksizin Allah'ın nurları sonsuz bir şekilde kalbinize ulaşsın ve kalbinize hep pırıl pırıl aydınlık tutsun. Eğer devamlı olmazsa ne olur? Rahmet ve fazl kesilir ve şeytan karanlıklarını tekrar kalbinize ulaştıracağı için kalbiniz kararabilir. İşte bu kararma mani olmak isteyen Allah-u Teala hedef göstermiş bütün insanlara daimi zikir. Eğer bütün insanlar daimi zikre ulaşmış olsalar onlar için dünya saadeti mutlaka ulaşacaktır, oluşacaktır. Neden? Çünkü onların kalpleri mutlak aydınlığa vasıl olacaktır. Burada artık nefsin afetlerini temsil eden, 19 tane afeti temsil eden kasiyet bağlamış bir kalp, kapkaranlık bir kalp yok. Karanlıklar nefsin afetlerini temsil ederler. Allah'tan gelen fazl ve salavat ve rahmet isimdeki 3 tane nur ise Allah'ın nurlarını temsil ederler ki bunlar ruhun hastalıklarıdır. Kalbinizde adım adım yerleşeceklerdir. Ve birinci merhalede nefsinizin kalbindeki karanlıklardan daha öteye Allah'ın nurlarının aydınlığını geçirmeniz isteniyor sizden. Bunu yapabildiğiniz zaman nefs tezkiyesine ulaştınız. Birinci bölüm. Bu sizi cennet saadetine ulaştırır. Aynı anda ruhunuz da Allah'a ulaşmıştır. Fizik vücudunuz da Allah'a kul olmuştur. Sonrakinde ise Allah'ın hedefi nefsinizin kalbindeki bütün karanlıkları yok etmek. İşte bunun için daimi zikre hedef gösteriyor. Kim daimi zikre ulaşırsa o kişinin kalbindeki bütün karanlıklar mutlaka yok olacaktır. İşte karanlıkların tamamen yok olduğu nokta son derece önemli. O noktaya ulaşan herkes artık dünya saadetinde mutlaka sahibi olur. İslam olur. İslam şerefini arar. Çünkü İslam kelimesinin birinci anlamı teslimdir ki teslim burada tamamlanır. 21. basamakta ruh Allah'a teslim olur. 25. basamakta fizik vücut Allah'a teslim olur. 22. ve 25. basamaklar. 27. basamakta da nefs Allah'a teslim olur. Ve 3 tane cesedinde Allah'a teslimini tamamladığı yer. İşte bu 27. basamaktır. Teslim tamamlandığı cihetle silm kökünden gelen, seleme kökünden gelen İslam kelimesinin gerçek anlamı olan teslim orada tamamlanır. İslam teslim demektir. İkisi de aynı anlama gelir. Kimdir İslam? Allah'a teslim olandır. Nasıl bir teslim? Ruhunu teslim etmiştir 22. basamak. Fizik vücudunu teslim etmiştir 25. basamak. Ve nefsini teslim etmiştir 27. basamak. O kişi İslam'ın standartlarını tahakkuk ettirmiştir. İşte bir insanın bu 28 tane basamağı aşabilmesi bir anda gerçekleşen bir olgu değildir. Ve 28 tane basamak birbirinin arkasından tahakkuk etmelidir ki insanoğlu dünya saadetine de ulaşabilsin. Bu basamakların sonunda ne olur? Dünya saadeti tahakkuk eder dedik. Ne olur yani? Kişinin iç aleminde bir huzur oluşur, sulh ve sükun. Sonra kişinin dış aleminde başka insanlarla olan münasebetlerinde sulh ve sükun oluşur, huzur oluşur. Ve nihayet kişinin Allah ile olan ilişkilerinde mutlak bir saadet hüküm sürmeye başlar. Ve böylece kişi üç ayrı cepheden de iç aleminde de dış aleminde de Allah ile olan ilişkilerinde de o kişi bir mutluluğun sahibi olur. İşte bu 28 tane basamağı birer cümleyle anlatarak o hedefe ulaşalım ki hangi safhalardan geçerek bir insanın o saadete ulaştığını görelim beraberce. Evvela insanların etrafında olaylar var. Dehr suresi 3. ayet-i kerime gereğince. Sonra insanların bu olaylardan hükme varması var. Evvela olayları mukayese etmesi, sonra da hükme varması. Dehr suresinin gene 3. ayet-i kerimesinin sonu. Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesi. Sonra bu insan o öyle bir hükme varıyor ki vardığı hüküm ruhunu mutlaka Allah'a ulaştırmak konusunda bir arzunun o kişi tarafından duyulmasıdır. Kişinin kalbinin bu arzuyla dolmasıdır. Artık kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmak isteyen bir Allah aşıkıdır. Hak aşığıdır. İşte bir Yunus'tan bahsettiğimiz zaman, bir Ahmet Yesevi'den bahsettiğimiz zaman, bir Mevlana Celaleddin Rumi'den bahsettiğimiz zaman, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsettiğimiz zaman, bütün sahabeden bahsettiğimiz zaman hep aynı şey söz konusudur. Hepsi Allah aşıklarıdır. İşte üçüncü basamakta bu olay fark ediyor. Kişi Allah'a ulaşmak için bir arzu duyuyor kalbinde. Allah bu kalpteki arzuyu gördüğü için o kişinin üzerinde rahim esmasıyla tecelli ediyor. Dördüncü basamak. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Sonra Allah Teala 5. basamakta o kişileri sebillerine ulaştıracağına dair bir garanti veriyor. 6. basamakta kişilerin kulaklarındaki vakrayı alıyor. İrşat makamının söylediklerini işitmeye engelleyen sistemi alıyor kişinin kulaklarından. Sonra da 7. basamakta o kişinin kalbine kalbindeki ekinneti alarak ihbat adlı bir müessese koyuyor. Bu ekinnet denilen sistem Allah'ın koyduğu bir sistem ki Bu sistem bir kişinin iç dünyasında var olduğu sürece o kişi irşat makamının sözlerini anlayamaz. Ve neden sonra Allah-u Teala eğer o kişinin kalbindeki ekinleti alırsa o zaman yerine ihbat koyuyor. Ve kişi irşat makamının sözlerini hem işitiyor hem de kalbiyle idrak ediyor. İşte burada kişi 7. basamağa varmıştır. Bu 7. basamak kişinin Kur'an-ı Kerim'deki ismiyle amenu olduğu yerdir. Burada Allah o kişiyi hem Allah'a ulaştıracağına dair garantiyle hem de sırat-ı müstakimine ulaştıracağı garantisiyle karşılaştırıyor. İlk 7 basamak böylece açılıyor. Sonra 8. basamakta bu kişinin kalbine Allah hidayet koyuyor. Tegabün suresi 11. ayet-i kerime. Sonra o kişinin kalbini Allah'a çeviriyor. Kaf suresi 33. ayet-i kerime. Sonra Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine rahmetin ve fazlın ulaşabilmesi için bir yol açıyor. Rahmet yolu. Enam suresi 125. ayet-i kerime. Sonra ne yapıyor Allah Teala? Sonra yüce Rabbimiz bu açtığı yoldan o kişi zikir yapınca Allah'ın rahmetini ve fazlını o kişinin kalbine ulaştırmaya başlıyor. Demek ki 8. basamak hidayet konması, 9. basamak hidayetin kalbi Allah'a döndürmesi, rahmetin ve fazlının girebilmesi için kalbin rahmet kapısının Allah'a dönmesi gerekiyor. 10. basamak Allah göğüsle kalbi birbirine bağlıyor. Allah'tan gelen, göğüse gelen rahmetin kalbe ulaşması için. 11. basamakta kişi zikir yapıyor. Ve bu zikir o kişinin nefsinin kalbine Allah'ın nurlarını ulaştırıyor. İşte Zümer suresi 22. ayet-i kerime. Ve böylece kişi 12. basamakta ne oluyor? Huşu sahibi oluyor. Önemli mi? Çok önemli. Çünkü kim huşu sahibi olursa o kişi hacet namazını kıldığı takdirde Allah ona mürşidini göstereceğini garanti etmiş. İşte kişi hacet namazını kılıyor, 13. basamak ve Allah muhakkak ona mürşidini gösteriyor. Huşu sahibi olduysa bu garanti. Kişinin demek ki huşu sahibi olduğu yer 12. basamak. Buna dayalı olarak hacet namazını kılıp da Allah'ın ona mürşidini gösterdiği yer 13. basamak. Ve bu kişi bu 13. basamakla bir yere varıyor ki bu ulaştığı yerde artık hacet namazını kılmıştır, mürşidini göstermiştir Allah-u Teala. Mutlaka mürşidine ulaşacaktır. 14. basamak mürşidine ulaşıyor kişi ve önünde tövbe ediyor. Mümtehine suresinin 12. ayet-i kerimesi, Mümin suresinin 11. ayet-i kerimesi, 7. ayet-i kerimesi, Tövbe suresinin 11. ayet-i kerimesi, Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince. Ve böylece bir olay gerçekleşiyor. Bu kişi artık nefsini tezkiye edebilecek olan özelliğe kavuşmuştur. Neden öyledir? Çünkü Allah Teala bu kişiye 7 tane hediye vermiştir. Birinci hediyesi mürşidin ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşmiştir. İkinci hediyesi mürşidin ruhunun başının üzerinde bulunan daire şeklindeki bir nurdan, salah nurundan o kişinin kalbine devamlı Allah'ın salavatı ulaşmaya başlayacaktır. Allah'ın üçüncü hediyesi kişinin vücudundaki ruh vücuttan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşacaktır. Allah'a ulaşma yoluna vasıl olacaktır. Dördüncü hediyesi o kişinin bütün günahları Furkan 70'e göre sevaba çevrilecektir. El öptüğü gün mürşidin önünde. Beşinci hediyesi bir başağında 100 buğday tanesi bulunan 7 başaklı bir buğday grubu kadar Allah o kişinin her sevabına bu kadar kat fazla verecektir. Yani kişi bir tek sevap işlediği zaman o güne kadar Allah'ına 10 katını verirken mükafat olarak o günden sonra birdenbire 100 katını vermeye başlıyor. O kişinin ruhu zemin katla birinci kat arasındayken 200 katını veriyor ikinci katta, 300 katını veriyor üçüncü katta ve her katta yükselterek neticede 7. katta 700 katına kadar çıkartıyor. 5 hediye oldu. 6. hediyesi Allah-u Teala'nın o kişinin kalbine Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre hidayet, o kişinin kalbinin içine imanı yazması. وَكَتَبَ فِي قُلُوبِهِمْ iman ediyor Allah Teala. O kişinin kalbinin içine imanı yazarız. Ne olur iman yazılırsa? İman yazılırsa kişi nefs tezkiyesine başlar. Çünkü iman yazılmadan evvel kalbine o kişinin, kalbine o kişi zikir yapıyor. Allah'tan rahmet ve fazl geliyor. İkisi de göğüse geliyor. Göğüsten kalbe ulaşıyor. Ama kalbin üzerinde mühür var. Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesine göre bütün kalpler mühürlü. Mürşitlerine ulaştıkları güne kadar bütün insanların kalpleri mühürlü. Ve işte o noktada Allah Teala'nın bir güzelliği doğuyor. Kişinin kalbinin içine iman yazılınca, kişi zikrettiğinde göğsünden kalbine gelen rahmet ve faz mührün üzerine baskı yapıyor. Bir de salavat, üçü beraber. Bu baskı hareketli halen içine iman yazıldığı için, kalbin içine iman yazıldığı için hareketli hale gelen mührü rahmet, faz ve salavatın baskısı kalbin içine doğru bastırmaya başlıyor. Ve kişi zikrine devam ettiği için bu bastırma sonuna kadar devam ediyor. Ve mühür giderek kalbin içine batıyor. En sonunda zulmani kapıya kadar ulaşıyor. Ve zulmani kapıya tam olarak uyan bu mühür zulmani kapıyı kilitliyor. Böylece zikir boyunca o kişinin nefsinin kalbine şeytanın karanlıkları zulmani kapıdan ulaşmaz oluyor. İşte bu noktada Rabbani kapının üzerindeki mühür oradan ayrılıp içeri girdiği için kapı açılmıştır. Bu kapıdan içeriye Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı beraberce girer. İşte Allah'ın rahmeti ve fazlı bir kalbe beraberce giriyorsa o kişi nefs tezkiyesine başlamıştır. Öyleyse 14. basamak amilü salihata, yani ıslah-ı nefse başladığımız basamak. Burada kişi mürşidinin aldığı emirlerle zikrini giderek arttırmaya başlıyor. 14. basamaktan itibaren artık bu kişi nefs tezkiyesine başlamıştır. Allah'a verdiği nefsini tezkiye etmek konusundaki yeminini yerine getirmek standartlarına ulaşmıştır. Ve o istikamette kişi bir gayretin sahibidir. Peki sonra kişi zikrini giderek arttıracaktır, arttıracaktır, arttıracaktır. Artan zikir neticede bu kişinin kalbinde Allah'ın nurlarını yerleştirecektir. Bu kişi mürşidinin elini öpmeden huşu noktasına geldiği zaman kalbinde %2 çevresinde bir aydınlık zaten oluşmuştur. Allah'ın rahmetinin gereği olarak. Ve bu noktadan itibaren nefsi 7 tane kademeden oluşuyor bir kişinin. Emmare, levvame, mülşime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademeleri. Her bir nefs kademesinde %7 çevresinde bir nur o kalpte kalıcı olur. Ve böylece kişi nefsi emareyi tamamladığı zaman %7 nur gelip kişinin kalbine yerleşiyor. Karanlıkları kovuyor, yerine Allah'ın nuru yerleşiyor. Bu kişi zikrini hep arttıracaktır. Arttırdığı sürece bu %7 nur kalacaktır. Kişi daha çok zikredecektir. Levvameyi tamamladığı zaman %7 nur daha ilave edilecektir. Mülkimeyi tamamladığı zaman %7 daha aydınlık olacaktır kalbinde. Mutmainne de %7 daha aydınlık olacaktır. Radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde %7'şerden aydınlıklar devam edecektir. Neticede 7 kademede %7'den %49 aydınlık oluşur. 2 de huşunun vücuda getirdiği aydınlık vardı. Bu aydınlıklar böylece %50'nin ötesine kaçar. İşte şeytanın başlangıçta %100 hakimiyet alanı içinde olan o insanın nefsinin kalbi artık şeytanın hakimiyet alanının %50'den aşağı düştüğü bir yeri işaret etmektedir hepimize. Burada şeytanın hakimiyet kurduğu saha yarının altına düşmüştür. Öyleyse artık şeytan duruma hakim değildir. Yüzde en az 51 ile 50'nin ötesinde bir hakimiyetle Allah'ın nurları duruma hakim olmuşlardır. İşte bu nokta o insan için nefsini tezkiye ettiği noktadır. Bu tezkiyenin oluşması sırasındaki nefs kademelerine bakalım kısaca. Nefsi emmare, şerri emreden nefs kademesi. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Ve ma uberru nefsi innen nefse le emaretin bissui illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi ben nefsimi ibra edemem, beraat ettiremem. Çünkü nefsim bana şerri emrediyor. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler müstesna. Şerri emreden başlangıç nefs kademesi. Bütün insanlarda başlangıçta bütün nefsler kapkaranlıktır. Dikkat edin sözlerime. 10. basamak da dahil olmak üzere bir kişinin kalbine Allah'ın nuru giremez. Ancak 10. basamakta Allah o kişinin göğsünden kalbine bir yol açsın ki bu yol açıldıktan sonra 11. basamak oluşmaya başlar. Kişinin kalbine Allah'ın nurları girmeye başlar. Öyleyse bir kişi 9. basamak dahil olmak üzere kalbi karanlıkta olan bir insandır. Kalbi kasiyet bağlamış bir insandır. Allah'ın nurlarından bir zerrenin bile o kalbin içine girmesi mümkün değildir. Çünkü o kişinin göğsünden kalbine Allah rahmet yolunu açmamıştır. Kişi zikir yapsa bile göğsüne giren rahmet o kişinin göğsünden tekrar Allah'ın kalbine geri dönecektir. Öyleyse olayları yerli yerine oturttuğumuz zaman gördüğümüz o ki 10. basamağa kadar bir kişinin kalbine Allah'ın nurunun ulaşması, kalbin aydınlanması mümkün değil. Öyleyse bu noktaya kadar şeytanın hakimiyet alanı 100 üzerinden 100'dür. Bütün sahalarda şeytan duruma hakimdir. Bu sebeple bu kişi huzursuz ve mutsuzdur. Bu sebeple bütün insanlar başlangıçta nefsi emare edilirler. Bu söylediğimiz kademede. Sonra kişi nefsini levmetmeye, kınamaya başlıyor. İkinci kademe. Fela uksumu bin nefsi levameti. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime. O levame nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. İnsanın nefsini kınadığı, suçladığı bir kademe. Allah'ın yoluna giriyor kişi ama bakıyor ki nefsi gene hatalar işliyor. Bu da yaşayanın tabiatına son derece uygun. Hataları nefs hala yapmaya devam edecektir. Çünkü hala karanlıkların hakimiyet kurduğu bir nefs söz konusudur. Tezkiyeye kadar karanlıklar adım adım azalacaktır. Tezkiyede aydınlıkların karanlıklara hakimiyeti başlayacaktır. Orada bile nefsin afetleri henüz yok olmamıştır. Var olanlarda tesirlerini hala devam ettirecek ve bir takım yanlışları kişi işlemeye ne yazık ki devam edecektir. Öyleyse üçüncü kademeye bakalım. Üçüncü kademe nefsi mülkime. Kişinin Allah'tan ilham almaya başladığı nefs kademesi. Allah Teala diyor ki fe elhamaha hücuraha ve takvaha şems 8. O kişinin kalbine Allah'ın takvası ve şeytanın fücuru ilham edilir. Allah'tan ilham almaya başlamış olan bir kişi bu. İşte bu ilhamın alınmasıyla kişi mülkime kademesinde, ilham alma kademesindedir. Daha sonra nefs-i mutmainne gelecek. Ya eyyetüen nefs-i mutmainneti buyuruyor Allah-u Teala. Ey mutmain olan nefs. Bu nefsin mutmain olduğu kademe kişi için Allah-u Teala'nın bir ihsanı. Nefsteki afetlerden belki de en önemli olan, en önemlisi olan hırs afeti bu noktada artık yenilir. Hırs afeti yenilirse kişi bir de bakar ki Allah'ın kendisine verdiği şeyler meğer kendisi için yeterliymiş. Ve bu yeterlilik o gün kişi tarafından fark edilir. Ve bunun farkına varan kişi de bir huzura adım atar. İşte bu mutmain oluşun zikirle mümkün olduğunu söylüyor Allah Teala. Ela bi zikrillahi tatmeynül kulubu. Dikkat edin ki kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur buyuruyor Allah Teala. 5. kademe radiye. Kişi Allah'tan razı oluyor. Niçin? Allah'ın verdikleri kendisine yeterli olduğu için. 6. kademe mardiye. Allah da o kişiden razı oluyor. Fecr suresi 28. ayet-i kerime. Radiyeten mardiye. Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Böyle yaparak yoluna devam et. Ve 7. basamağa ulaşıyor kişi. Tezkiye. Fatır suresi 18. ayet-i kerime. Diyor ki Allah Teala femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir. Kim nefsini tezkiye ederse, temizlerse, arıtırsa o kişi bunu kendisi için yapar ve ruhu Allah'a doğru seyreder, ruhu Allah'a ulaşır. İşte nefsin 7. kademesi tezkiye. Yani Allah'ın nurlarının o kişinin nefsinin kalbinde hakimiyeti ele geçirdikleri yer. %51 nur, artık karanlıklar %100'den %49'a düşmüştür. İşte burada o kişi saadetin bir kısmını artık elde etmiştir. En azından davranışlarının yarıdan fazlası Allah'ın istediği istikamete girmiştir. Yarıdan daha azı negatif istikamette çalışmalarını hala ne yazık ki devam ettirebilmektedir. Ama kişi zikrini arttırdıkça daha öteye geçecektir. İşte bu kademe, bu 21. basamak, o kişinin ruhunu da Allah'a ulaştırdığı yerdir. Niçin? Çünkü mürşidin elini öptüğü an insan ruhu vücudundan ayrılır ve sırat-ı müstakime ulaşır. Nebe suresi 39. ayet-i kerime. Zalikel yevmül hakkı femen şahittehâze ilâ rabbihi meâvâ. İşte o gün hak günüdür. Dileyen kişi kendisine Allah'a ulaşan yolu, sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Ruh vücuttan ayrılır, sırat-ı müstakime ulaşır, Allah'a doğru bir yolculuğa çıkar. Kişi nefsi emmarede. Nefsi emare tamamlanınca ruh zemin kattan birinci kata kadar yükselmeye başlar. Levvame tamamlandığı zaman ikinci kata kadar yükselmeye başlar. Kendisiyle beraber yükselen bütün ruhlarla birlikte saf halinde yükselmeler. Mülhime'de üçüncü kat, Mutmainne'de dördüncü kat, Radiye, Mardiye ve Teskiye'de beşinci, altıncı ve yedinci katlar. Ve nihayet Adem'e geçiş, yokluğa geçiş, Sitret-i Müntaha'yı aşmak ve yoklukta Allah'ın zatına ulaşmak. İşte burada kişinin ruhu Allah'a verdiği yemini, misaki yerine getirmiştir. Ruh Allah'a vasıl olmuştur. Nefs Allah'a verdiği yemini yerine getirmiş, teskiye olmuştur. Fizik vücut, kalpteki aydınlıkların karanlıkları aşması sebebiyle şeytanın hakimiyet alanı %50'nin altına düştüğü için artık şeytanın kulu olmaktan kurtulmuştur. Allah'ın hakimiyet sahası %51'e yükseldiği için o kişi Allah'ın kulu olmuştur. Diğer taraftan ruhu Allah'a ulaştığı için Allah'ın kulu olmuştur. Çünkü artık ruhu kendi vücudunda değil kişinin Allah'ta. Ruhu Allah'ta olan da elbette şeytanın kulu olamaz, Allah'ın kulu olur. Öyleyse bu kişi Allah'a verdiği üç yemini de işte bu noktada yerine getirir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Demek ki bir insan ruhunu Allah'a ulaştırmış oluyor, nefsini tezkiye etmiş oluyor ve fizik vücudunu Allah'a kul etmiş oluyor. Yeminleri yerine gelmiştir ve üç yemini yerine gelmiş olduğu için de Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayet-i kerimelerine göre bu kişi Allah'ın cennetine ehil olmuştur. İşte bu cennet saadetinin kazanılması noktasıdır. Allah'a yaklaşım basamaklarında kişi 21.sinde ruh Allah'a ulaştı. Acaba bundan sonra ne olur? Gördük ki bu noktaya kadar Allah'ın bütün insanlara hedef gösterdiği cennet saadeti sağlanmıştır 21. basamakta. Bundan sonraki 7 basamak kişinin veli olduğu basamaklardır. Ve bu 7 basamakta o kişi mutlak bir saadete, dünya saadetine de ulaşıyor. İşte kısaca onları görelim. Velayetin 1. basamağı 22. basamakta olgunlaşır. Ne olur? Allah'a ulaşan bir insan ruhu ne olur? Allah'ın zatında ifna olur. Fani olur. Yok olur. Eğer Allah Teala size bir gün kendi zatını gösterirse ki salaha ulaşan herkese mutlaka gösterir, o zaman bu olayı yeniden yaşayacaksınız. Allah size ruhunuzun ona nasıl ulaştığını gösterecek. O zaman göreceksiniz ki başlangıçta hem siz varsınız hem de Rabbiniz var. Ama ruhunuz Allah'a ulaştıktan sonra siz yoksunuz. Yalnız Allah var. İşte bu sebeple ruhunuz Allah'ın zatında ifna olduğu için, yok olduğu için Allah bu makama, velayetin 1. makamına fena makamı diyor. Fena, Türkçedeki kötü anlamına değil. İfna olmak kelimesinden, yok olmak kelimesinden fena, ruhun Allah'ın zatında yok olması ya da Kur'an-ı Kerim tabiriyle Allah'ın zatının sizin ruhunuza Me'ab olması, sığınak olması. Sığınak, sığınan varlığı, mahlukunu kaplıyor. Ve mahluk görünmez oluyor. Haluk görünmeye devam ediyor. Mahluk ruhunuzdur. Allah'ın vücuda getirdiği, halk ettiği bir şeydir. Ama Allah haliktir, yaratandır. Yaratan başlangıçta da var. Ruhunuz Allah-u Teala'ya ulaşmadan evvel de onu görüyorsunuz. Ulaştıktan sonra da görüyorsunuz. Ama ruhunuzu ona ulaşıncaya kadar görüyorsunuz. Ulaştıktan sonra artık ruhunuzu göremezsiniz. Çünkü Allah'ın zatı ona sığınak olmuştur. Ruhunuzda Allah'ın zatında ifna olmuştur. İşte böyle bir olay ruhun Allah'a teslimidir. İlk tesliminiz. Ve bu nokta veli olduğunuz nokta. Bu anda hamdolsun ki burada pek çok veli görüyorum. Allah-u Teala'nın evliyası olmak işte bu noktada gerçekleşir. Çünkü sizler, yani sizin çoğunuz, üç ayrı açıdan ne sahibi oldunuz? Takva sahibi oldunuz. Nefsinizi tezkiye ettiğiniz için takva sahibisiniz. Necm suresi 32. ayet-i kerime. Boşuna takva sahibi olduklarını iddia etmesinler, söylemesinler. Çünkü Allah takva sahiplerini bilir. Boşuna nefslerini tezkiye ettiklerini söylemesinler. Kimler o zaman takva sahibi? Nefslerini tezkiye edenler. Demek ki kim nefsini tezkiye ederse o kişi takva sahibidir. Peki ruhunu Allah'a ulaştıran da takva sahibi midir? Evet diyor Allah Teala. Kaf suresi 31 ve 32. ayet-i kerimeler. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaat olunduğunuz cennet budur. Kimler için? Evvap olanlar için diyor Allah Teala. Evvap olmaksa me'aba ulaşmış olmakla ifade ediliyor. Me'ab Allah'ın zatıdır, sığınaktır. Kim me'aba ulaşırsa, ruhunu me'aba ulaştırırsa onun adı evvap oluyor Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırmış, evvap olmuş. Onun için de takva sahibi olmuş ve cennet takva sahibi olanlara yaklaştırılıyor. Bütün evvap olanlar takva sahibi. Öyleyse ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız için takva sahibisiniz. Ve bir üçüncü cepheden Allah Teala Allah'a fizik vücudun verdiği ahdi kim yerine getirirse onun takva sahibi olduğunu söylüyor. Bakara 177. Diyor ki onlar ki Allah'a ahd verirler, ahd verdikleri takdirde mutlaka ahdlerini yerine getirirler. İşte onlar takva sahipleridir diyor. Ve bu ahdlerin arasında Allah'a verilen ahd muhakkak ki insanlara verilen ahdten daha büyük bir değer taşır. İşte her kim Allah'a verdiği ahdini yerine getirirse ki bütün ahdleri yerine getiren kişi önce Allah'a verdiği ahdi yerine getirir. Öncelikte o vardır tabiatıyla. Böyle bir kişi madem ki fizik vücudunun Allah'a verdiği ahdi yerine getirmiştir. Öyleyse o da takva sahibidir. Demek ki üç ayrı cepheden takva sahibi olan bir kişi Allah'ın evliyası oluyor. Niçin böyle diyoruz? Çünkü Yunus suresinin 61 ve 62. ayet-i kerimelerinde Allah Teala diyor ki Ela inne evliya Allahu la hafkun aleyhim ve la hum yahsinun. İşte onlar Allah'ın evliyasıdır ki onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Kimdir onlar? İşte onlar takva sahipleridir diyor Allah Teala. Onlara dünyada da ahirette de mutluluk vardır, müjdeler vardır. İşte bir kişinin demek ki veli olduğu yer, evliya olduğu yer, Allah'a verdiği yeminleri yerine getirdiği yer. Ruhu Allah'ta ifna olduğu için birinci makamına velayetin fena makamı deniyor. Sonra Allah Teala o kişiye bir taht ihsan ediyor. Enam suresinin 156 ve 126 ve 127. ayet-i kerimeleri. Allah Teala diyor ki felehüm darüsselamü inde rabbihim, onlara Rablerinin indinde, indi ilahide darüsselam vardır diyor. Teslim yurdu vardır diyor Allah Teala. İşte bu teslim yurtlarının adı eraik veya sürur. Bunlar altın tahtlar. Namazı kıldığınız, huzur namazı kıldığınız o sonsuz meydanda ki haşr günü hepimiz orada olacağız. Namaz kılan onarlık dizlerin sol tarafında yerden yüksek boşlukta duran altın tahtlar, binlerce taht. Allah kime böyle bir tat ihsan etmişse kimin ruhuna, o kişinin ruhu sonsuza kadar orada baki olacaktır. Bu sebeple bu makama beka makamı diyor Allah Teala, velayetin ikinci makamı. Dikkat edin ki kişi %51 nefsinin kalbindeki nuru oluşturmuştu. Burada artık onarlık artmalar var. %10 artış var, %10 artış var, %10 artış var. Hatta onun da daha ötesinde bir aydınlık söz konusu. İşte bu birinci makamda birinci olgu tahakkuk ediyor, %10 daha artıyor kişinin nefsindeki nurlar. İkinci makamda %10 daha artıyor. Yani 51, 61 oluyor. Bekada ne zaman? Fenada 61 oluyor. Bekada 71 oluyor. %71. Ve kişi zikrini arttırıyor. Öyle bir gün geliyor ki bu kişinin zikri günün yarısını aşıyor. O zaman o kişi yeni bir ünvan alıyor Allah-u Teala'dan. Zahid. Zühdün sahibi. Bu kişi zikirsizliğe karşı zahid olduğunu Allah'a ispat etmiştir. Çünkü gününün az kısmı zikirsizlikle geçiyor, daha çoğu zikirle geçiyor. O zaman bu kişi için önemli olan zikirdir. Önemsiz olan da zikirsizlik. Öyleyse bu kişi zikirsizliğe karşı zahittir. Böylece kişinin zikirsizliğe karşı zahit olduğu bu nokta zühd makamı oluyor. Velayetin üçüncü makamı. %81 oldu kişinin kalbindeki nurlar. Ve kişi zikrini arttırmaya devam ediyor. Artan zikir öyle bir güne geliyor ki artık %10 daha artış olmuştur. Kişinin kalbindeki nurlar %91'e ulaşmıştır. Ve bu noktada artık o kişi bekçini Allah'a teslim eden birisi olmuştur. İşte femen ahsenu mimmen dinen eslemu veccehu lillahi ve huve muhsinun diyor Allah-u Teala. O kişi ki bekçini fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah-u Teala. Bir insan ne zaman fizik vücudunu Allah'a teslim eder? Fizik vücudunun bir emanet olduğunu hissetmesi lazım evvela kişinin. Ölümlere bakıyor kişi, bakıyor ki elinde bir şey yok. Allah ölüm emrini verdiği an ölecek. Öyleyse fizik vücuduna benim diyemiyor artık. Bu fizik vücut diyor, bana Allah'ın verdiği bir emanet. Allah'ın ölüm emrini verdiği gün bu emanet benden gider. İşte bunu emanet olarak kabul ettiği gün emanete ihanet etmeme kararını da getiriyor bu beraberinde. Ve kişi bakıyor, ben Allah'ın bana verdiği bu fizik vücut emanetine nasıl emanetin sahibine de emanete de ihanet etmeden gerçekleştirebilirim? Tarifnameyi alıyor. Emanetin sahibi göndermiş tarifnameyi, Kur'an-ı Kerim. Ne yaparsak Allah'ın emirlerini fizik vücudumuz yerine getirir, ne yaparsak Allah'ın yasaklarını yerine getirir. Hem Allah'ın emirlerinin hepsine itaat eden, hem de yasakları hiç işlemeyen bir hüviyet kazandırması lazım kişinin o fizik vücuduna. Bunu kazandırdığı gün kişi velayetin dördüncü makamındadır. Veçhine fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Nurların oranı ise %91'i de aşmıştır artık. %91 çevresinde bir nur oluşuyor. Başlangıçta 100 üzerinden 100 kuvvetli nefs afetleri düşünün. Bu noktada %100 kuvvetli olan nefsin afetleri %9'a düşmüş kuvvetleri. Yani %91 oranında kuvvet kaybetmişler. Artık onlara hakimiyet kurmak zor bir şey değil. Kişi iradesini kullanarak Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiili asla işlemeyen bir özellik kazandırıyor nefsinin bütün afetlerine. Yani fizik vücut Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi oluyor. İşte bu fizik vücudun Allah'a teslimidir. Velayetin dördüncü makamı, muhsinler makamı. Ve bundan sonra kişi daimi zikrin sahibi oluyor. Adı Ulul Elbab. İşte Allah Teala Ali İmran suresinin 191. ayet-i kerimesinde Ulul Elbab olanları tarif ediyor. O Ulul Elbab kullarım ki onlar otururken de, ayaktayken de, yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor. İşte ne zaman bir insan daimi zikrin sahibi olursa o kişi Ulul Elbab olmuştur. Kalp gözü açılır, kalp kulağı açılır, kalbindeki fıkıh hastası Fuat hastasına dönüşür ve kişi mutlak bir idrakin sahibi olur. Bu nokta kişinin daimi zikri sebebiyle kalbine sonsuz olarak Allah'tan rahmet fazlının dolduğu bir yerdir. Allah'ın ipine başka bir açıdan Allah'ın ipine sımsıkı sarıldığın yer var. İşte Allah'tan gelen nurlar şimdi bir ip oldu. Neden? Çünkü kesintisiz. Hiçbir yerde kesinti yok. Eğer kişi

Yeni aynel yakine dönüşecektir. Bütün gök katlarının sırrına ehil olacaktır kişi. Sonra kısa bir zamanda nefsindeki bütün afetler, %9 karanlık kalmış diye onlar da aydınlanacaktır. Ve kişi ihlas sahibi olacaktır. Yani nefsinin kalbinde hiç karanlık kalmayan bir özelliğe kavuşacaktır. Bu mutlak aydınlık demektir. Kişi bu noktada kalbi müzeyyen olan ve Allah'ın nuruna bütünüyle bürünen bir insandır. Nefsinin afetlerinden hiçbirisi artık kalmamıştır. Ruhun bütün hasletleri işgal etmiştir o nefsin kalbini. İşte bu nokta o kişi için mutlak bir dünya saadetini de ifade eder. Bu noktadan sonraki son noktayı da söyleyelim. Neden bu noktaya ihlas makamı deniyor? Beyine suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ve ma umiru illa leyabudullaha muhlisina lehuddine hunafa'e." Onlar emrolunmadılar. Ancak Allah'a nefslerini teslim etmiş halis kullar olmakla emrolundular. Bunu da hanif olarak yapmakla emrolundular. Öyleyse halis kul nefsin muhtevasında o muhtevayı bozabilecek olan hiçbir afetin kalmadığı bir nokta halis olmak. Ruhun bütün hasletleri gelmiş, nefsin kalbini işgal etmiş ve nefsin kalbi halis olmuş. Ruhun bütün özellikleriyle dolmuş, taşmış. İşte bu nokta kişinin ihlas sahibi olduğu noktadır. 27. basamak. Bundan sonra Allah Teala kişiyi tövbe-i nasuha davet edecektir. Neden davet edecektir? Çünkü o kişinin tövbesini bozması mümkün değildir. Sadece ihlasa ulaşmış olabilenler tövbe-i nasuha Allah Teala tarafından davet edilir. Neden? Çünkü tövbe-i nasuh bozulması mümkün olmayan bir tövbedir. Kim tövbesini bozmaz? Nefsinin kalbinde muhtevayı bozabilecek olan hiçbir afet kalmamış olanlar. Bir insan tövbesini bozuyorsa bunun sebebi nefsindeki afetlerdir. O afetleri bütünüyle yok ettiğiniz gün tövbenizin bozulması da hiçbir zaman artık mümkün olmayacaktır. İşte tövbenin bozulması mümkün olmadığı ahvalde, kişi ihlasa ulaştığı ahvalde o kişi için söz konusu olan şey Allah'ın o hedefine ulaşmaktır ki kişi halis olmuştur. Öyleyse Allah Teala son bir ihsanda daha bulunacaktır. O kişiyi tövbe-i nasuha davet ederek. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesine göre kim tövbe-i nasuha davet edilirse o kişinin başının üzerinde daire şeklinde bir nur ulaşır, oluşur. Bu Allah'a yaklaşım basamaklarının sonuncusudur. Kişi en son velayet basamağının, 7. velayet basamağının sahibi olmuş, salihlerden olmuştur. İşte Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinde salah nurunun nasıl oluşacağı Allah tarafından anlatılıyor. Ve mutlaka tövbe-i nasuha dayalı olduğu da ifade buyurulmuş. Öyleyse burada 28. basamağı ne olur bir insan bu basamağa ulaşınca? Bunu başlangıçta söylemiştik ki bu hedeflere ulaşmak Allah'ın farz emirlerini yerine getirmektir. Çünkü bu nokta 3 ayrı açıdan 3 farzın gerçekleşmesidir. 1- daimi zikir. Kişi 26. basamakta daimi zikrin sahibi oldu. 2- irşad. 27. basamakta irşadın sahibi oldu, irşad oldu. 3- teslim. 27. basamakta teslimini de tamamladı. İşte bundan 14 asır evvel sahabeye baktığımız zaman onların bu 3 vasfı da yerine getirdiklerini görüyoruz. Yani onları dünya saadetine ulaştıracak olan son standartlara ulaştığını görüyoruz hepsinin. İrşade ulaşmışlar mı? Evet, Hücurat suresi 7. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki: "Ey sahabe, Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi ve hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır." diyor. Kalpler müzeyyen, yani hiçbir karanlık noktası kalmamış. Süslenmiş Allah Teala'nın nurlarıyla, öyle bir süs ki bu süs bütün kalbi Allah'ın nurlarıyla dolduran bir süs. Ve böyle bir kişi irşada ulaşmış. Bütün sahabe irşada ulaşmış. Peki onlar mutlu muydular? Evet, o devre asr-ı saadet deniyor. Saadet devri deniyor. Hepsi biraz sonra anlatacağımız saadete ulaşmışlar. Peki bütün sahabe demek ki ne olmuş? Daimi zikrin sahibi olmuşlar mı hepsi? Evet. Zümer suresi 18. ayet-i kerime bütün sahabenin ulul elbab olduğunu söylüyor. Ulul elbabın tarifine bakıyoruz. Âl-i İmran 191. O ulul elbab kullarım ki

0: Onlar otururken de, ayaktayken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Öyleyse bunlar 14 asır evvel bütün sahabe ulul elbab olmuştu. Daimi zikrin sahibi olmuştu. İrşada ulaşmışlar mı? Hepsi ulaşmışlardı. Peki ya teslim? Teslim ulaştıklarının evvela kesin şeklini söyleyelim. Allah Teala bütün sahabenin mürşit olduğunu söylüyor. Eğer öyleyse mutlaka salahtaydılar. Çünkü salahtan evvel Allah Teala irşat makamına kimseyi tayin etmiyor. Eğer mürşitlerse mutlaka salahtalar. Salahtalarsa teslimlerini tamamlamışlar. Çünkü teslim 27. basamakta tamamlanır. Salah ise 28. basamaktır. Bir kişinin salaha ulaşabilmesi mutlaka teslimini tamamlamasını gerektirir. Öyleyse bakalım Tövbe suresinin 100. ayete girmesi ne diyor? Diyor ki Allah Teala o sabikunel evvelin var ya, evvelki sabikunlar, onların bir kısmı ensardandı. Yani Medine'deki yardımcılardandı. Bir kısmı da muhacirindendi. Yani Mekke'den Medine'ye muhacir giden, göç edenlerdendi. Bir de bunlara ihsanla tabi olanlardandı diyor. Demek ki ister Mekke'den Medine'ye gelsin muhacirin olsun, ister Medine'deki yardımcılar olsun, sahabe adını alan her iki gruba da tabi olanlar var. Öyleyse tabi olanlar var olduğuna göre sahabe tabi olunandır. Yani mürşittir. Hepsi irşat makamına ulaşmışlardı. Sahabe adı verilen kişiler. Öyleyse bunların hepsi salahtandı. Ve öyleyse bir başka açıdan daha bakalım meseleye. Bir kişinin mürşit olmasının standartlarını veriyor Allah Teala. Fusilet 33. Diyor ki Allah Teala onlar ki Allah'a çağırırlar ve Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? 34. Onlar kötülüğe iyilikle mukabele edenlerdendir. Öyleyse irşadın birinci görevi Allah'a çağırmaktır. Sahabe Allah'a çağırıyorlar mıydı? Evet, Yusuf 108 böyle söylüyor. Habibim de ki ben ve bana tabi olanların bizim hepimizin bir rüyetle yani kalp gözlerimiz açık olarak Allah'a çağırdığımız yol işte bu sırat-ı müstakimdir Allah'a ulaştıran yoldur. Demek ki bütün sahabe Allah'a çağırıyordu. Öyleyse Allah'a çağırma açısından Allah'a teslim olmuşlardı. Peki kötülüğe iyilikle mukabele ediyorlar mıydı? Hepsi. Çünkü Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde siz onlara karşı muhabbet beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe tabi olursunuz. Öyleyse kötülüğe iyilikle mukabele etmek sahabenin tatbik ettiği bir standarttı. Öyleyse hepsi bu hedeflere ulaşmışlardı. Şimdi konumuzun özüne giriyoruz artık. Bugünkü konumuz haf ve reca. Bunları niye anlattık? Bir insanın dünya saadetine de ulaştığını, Allah'ın istediğini ispat etmek istikametinde. Allah bunu istiyor ki daimi zikri de farz kılıyor, teslimi de farz kılıyor, irşadı da farz kılıyor. Böyle olan insanlar dünya saadetinde sahibi olurlar mı? Şimdi oraya ulaşıyoruz. Eğer olurlarsa, Allah da bunları farz kılıyorsa demek ki Allah Teala bütün insanların yalnız ahiret saadetine ulaşmasını değil, bütün insanların yalnız cennete ulaşmasını değil kıyametten sonra, dünya hayatını da mutlu bir şekilde geçirmesini istiyor demektir. Öyleyse bir insan ne zaman mutsuzdur, hangi standartlarda mutsuzdur, ne zaman saadete adım atar, ne zaman saadeti yaşar? İki grup insanı inceleyerek varacağız buraya. Bir insan başlangıç kademelerinde mutsuz ve huzursuzdur dünya hayatında. Neden? Bir insanın dünya hayatında huzurlu veya huzursuz olduğunu, dünya saadetine ulaşmış veya ulaşmamış olduğunu üç ayrı cepheden incelememiz lazım. Bir, o kişinin iç alemine bakacağız. İç aleminde o kişi huzura kavuşmuş mu? İki, o kişinin dış alemine bakacağız. Başka insanlarla olan münasebetlerinde o kişi huzura kavuşmuş mu? Üç, o kişinin Allah ile olan ilişkilerine bakacağız. Acaba o kişi Allah ile olan ilişkilerinde mutlu mu, huzura kavuşmuş mu? İşte nefse emaredeki bir kişi iç aleminden başlıyoruz. Nefse emarede olan insan iç aleminde mutsuz ve huzursuzdur. Neden? Şu sebepten. Bir insana kumanda eden sistem onun aklıdır. Nefs ve ruh onun iki tane müşaviridir. Nefs başlangıç kademesinde yalnız afetlerden örülü olduğu için, yalnız afetlerden oluştuğu için nefsin vücudun kumandanı olan akla yaptığı bütün istekler, bütün talepler şer talebidir, günah talebidir. Ve ne zaman nefs akla bir günah talebiyle ulaşırsa derhal vücutta Allah'ın bekçisi olan ruh harekete geçiyor. O da hemen akla onun tam zıttı olan, nefsin şer talebinin tam zıttı olan bir hayır talebiyle ulaşıyor. Demek ki bir şer talebi ne akla ulaşır ulaşmaz, ruh derhal harekete geçiyor. O da bir hayır talebiyle ulaşıyor. Ne yazık ki ikisi de taleplerinden vazgeçmezler. Vazgeçmeyecekleri için kavga kaçınılmazdır. Ve kişinin iç aleminde bu yüzden devamlı bir savaş var. Eğer bir yerde savaş varsa İslam'ın temel fonksiyonu olan sulh ve sükun yoktur. Bilin ki İslam dediğimiz zaman teslimi içeriyor Allah Teala. İslam'ın birinci hüviyeti bir de sulh ve sükunu yani dünya saadetini içeriyor. O da İslam'ın ikinci hüviyeti. İşte bir insanın bu hedeflere ulaşabilmesi için hem iç aleminde sulh ve sükun oluşması lazım, hem dış aleminde, hem Allah ile olan ilişkilerinde. Başlangıç kademesinde bir insanın iç aleminde sulh ve sükun neden oluşmaz? Birinci sebep bu. Nefs ile ruh arasında kavga varsa savaş vardır, savaş varsa sulh yoktur. Öyleyse kavga olduğu için o kişi huzurlu değildir iç aleminde. Birinci sebep. İkinci sebep, nefsin talepleri, negatif talepleri aklı ikna edici hüviyette. Çünkü nefs tamamen karanlıklarından örülü, akıl da o istikameti düşünüyor. Ve bu sebeple akıl sık sık nefsin talebi üzerine günah işliyor. Her günahın arkasından o kişi huzursuzluk duyar, sıkıntı duyar. Neden? Bir insan ne zaman bir hayır işlerse arkasından mutlaka bir iç huzurunu, bir mutluluğu yaşayacaktır. Mesela düşünün birisi bir fakire kışlık odununu, kömürünü almış ve onun huzuru içine giriyor. Ona o iyiliği yapmaktan dolayı bir huzur gelip kişinin içine yerleşiyor. Kimin kalbini kazanırsanız herhangi bir iyilikle bu huzuru mutlaka yaşarsınız. İşte ne zaman bir günah işlerseniz, günah onun tam tersi bir işlem olduğu için o zaman da huzursuz olursunuz. İşte kişi ne zaman bir günah işlerse nefs o günahı işletiyor, arkasından kişi mutlaka bir huzursuzluk duyar. Bu da ikinci sebeptir kişinin huzursuz olması için. Bir sonraki olgu üçüncü bir sebebi oluşturuyor. Kişi ne zaman bir günah işlerse akletmeyene azap ederiz ayeti kerimesi gereğince Allah'ın azabı ruh tarafından nefse derhal tatbik ediliyor. Ve kişi mutlaka bir azap duyuyor. Böylece bu azap da kişiyi bir defa daha huzursuz ediyor. Öyleyse kişi iç aleminde üç ayrı sebepten dolayı huzursuzdur nefse emarede. Birincisi, bu kişinin nefsiyle ruhu arasında savaş olduğu için bir huzursuzluk söz konusudur. İkincisi, sık sık günah işlediği için her günahın arkasından kişi huzursuzluk duymaktadır. Üçüncüsü de, arkadan ruh nefse azap edeceği için kişi iç aleminde huzursuzdur. Ama ihlasa ulaşmış olan bir kişi de bunların hepsi artık yok olacaktır. Çünkü nefsin bütün afetleri yok olmuştur. Yerini ruhun hasletleri doldurmuştur, fazıllar doldurmuştur. Öyleyse ruh nefs hüviyetine dönmüştür. Ve ruhun bütün talep, nefsin bütün talepleri artık ruhun taleplerine paralel olmuştur. Yalnız hayır talep edilir. Ve artık nefsin vücudun kumandanı olan akla yaptığı bütün talepler sadece hayır talebidir. Tabii ruhun talepleri de hayır olduğu için kavga artık yoktur. İkisi de aynı şeyleri istemektedirler. Aralarındaki savaş bitmiştir. Sulh ve sükun olmuştur. İkisi birden hedefi gerçekleştirmek için el ele gönül gönüle hareket ederler. Bu kişinin iç aleminde savaşın bitmesidir. Sulh ve sükunun tesis etmesidir. İslam'ın temel fonksiyonunun o kişinin iç aleminde tahakkuka başlamasıdır. Bu noktadan itibaren kişi birinci açıdan artık huzurun sahibidir. İkinci açıdan meseleye bakalım. İkinci sebep neydi? Kişinin günahlar işlemesi sebebiyle huzursuz olmasıydı. Bu mümkün mü ihlasta? Mümkün değil. Çünkü kişinin nefsi yalnız hayır talep edebilir. Ruh zaten ezelden beri hayır talep ediyordu. Değişiklik yok. İkisi de hayrı talep ettiği için aklın yapabileceği bir tek şey vardır. Hayrı işlemek. Çünkü şer talep mevcut değil. Hayır işlenince de arkasından mutlaka huzur duyulur. Mutluluk duyulur. Her hayrın işlenmesinden sonra duyulan huzur ve mutluluğu bu kişi artık ömür boyunca yaşayacaktır. Hiçbir günahı işlemeyeceği için huzursuzluğu da asla yaşamayacaktır. Hem iç alemindeki kavga sona erdiği için hem de her işlediği fiil mutlaka hayır olduğu için. Tabiatıyla üçüncü açıdan da bu kişi huzursuz olamaz. Yani ruhu nefsine hiçbir zaman azap edemez. Çünkü kişi günah işlemeyecek. Öyleyse bu insan ihlasta ve salahta iç aleminde sürt ve sükunun yani dünya saadetinin sahibi olmuştur. Gelelim kişinin dış alemine başka insanlarla münasebetine. Nefse emmarede bir insan bu açıdan da huzursuzdur. Şu sebeplerden dolayı huzursuzdur. Bu kişinin nefsinde afetler duruma hakim olduğu için bu insan etrafındaki insanlar olan davranışlarında mutlaka yanlışlıklar yapacaktır. Her yanlışlığında onları üzecektir, yani zulmedecektir. Başkalarına yaptığınız, başkalarına karşı işlediğiniz günahlara Allah Teala zulüm adını veriyor. İşte başka insanlara nefsin yalnız afetleri varsa mutlaka insan yanlış davranışlarda bulunur. Bu yanlış davranışın her birisi bir günah olduğu için o kişi bundan üzülür. Yetmez. Her günahın arkasından ruh nefse azap edeceği için bir de azap eder ruh nefse, bu sebeple de kişi üzülür. Yetmez. Bunun arkasından o kişi başkalarına zulmettiği için her etki kendi istikametinde tepki doğuracağı cihetle çevresindeki insanlardan da bu kişiye zulüm geri dönecektir. Yani onlar da ona zulmedeceklerdir, kötü davranacaklardır. Ve kendisi zulmederken bir problem görmeyen bu kişi, başkalarından kendisine zulüm geldiği zaman dehşetli üzülür. Çünkü nefsinde öfke afeti var, kin afeti var, hasat afeti var, intikam afeti var. Ve başkalarının yaptığı bu davranışlardan üzüntüye kapılan bu insan, üçüncü açıdan da üzülmüştür. Ve nefsindeki intikam afeti derhal harekete geçecektir. İntikam almaya tevessül edecektir. İntikamını alabilirse her intikam bir günahı işlemektir. Bir günah işlediği cihetle kişi tekrar huzursuz olacaktır. Her günahın arkasından duyulan huzursuzluğu bir defa daha yaşayacaktır. Yetmez. O günahı işlediği için ruhu da nefsine azap edecektir. Bir defa daha üzülecektir. Şimdi aksini düşünelim. Bu kişi intikamını almayı çok şiddetli istiyor. Kendisine zulmedilmiş, intikam almayı istiyor ama alamıyor. Karşısındaki kişi çok güçlü. İşte bu nokta intikam hissinin kine dönüşmesidir. Ve kişinin şuur altında birikim başlar. Bu birikim strese dönüştüğü anda kişi yeniden huzursuz olacaktır. Stres sebebiyle. Öyleyse nefsi emarede bulunan bir insan birçok sebeplerden dolayı başka insanlarla ilişkilerinde hep huzursuzdur, sıkıntılıdır, çevresine rahatsızlık veren bir pozisyondadır. Başkasına zulmettiği için huzursuzdur. Ruhu nefsine bu sebeple azap ettiği için huzursuzdur. Başkalarından kendisine zulüm geldiği için huzursuzdur. İntikam aldığı için huzursuzdur. İntikamının arkasından ruhu nefsine azap ettiği için huzursuzdur. Ve intikamını alamazsa şuur altı birikimi sebebiyle gene huzursuzdur. İntikamını alsa da huzursuzdur. Alamasa da gene huzursuzdur. Hep huzursuzdur. Ama ihlasa ulaştığı zaman bunların hepsi yok oluyor. Bu kişinin nefsinde hiçbir afet kalmadığı için ruhunun davranışlarıyla etrafındaki insanlara davranacaktır. Hiçbir zaman onları üzücü davranışların sahibi olmayacaktır. Bu insandan çevresine ulaşan her şey onlara huzur verici istikamettedir. Öyleyse bu insan çevre ilişkilerinde hiçbir zaman kendisi de huzursuz olmaz, başkalarını da huzursuz kılmaz. Tabii işlediği şey yalnız hayır olduğu için, başkalarına bir zarar vermediği için ruhunun nefsine azap etmesi de söz konusu değildir. 2. Üçüncüsü, bu kişiden bütün çevresine hayır yayıldığı için çevresinden de kendisine genel anlamda hep onun hoşlanacağı olaylar dönecektir. Ama %100 böyle midir? Ne yazık ki burada %100'lük bir oran söz konusu değil. Mutlaka bir takım insanlar buna yanlış davranışlarda bulunacaklardır. Yani Kur'an-ı Kerim tabiriyle zulmedeceklerdir. Ama bu zulüm, bu seviyeye ulaşmış olan bir kişiyi üzebilir mi? İki sebepten üzemez. Birinci sebep, bir insanın üzülmesi için nefsinde afetlerin olması lazım. Bu afetlerden hiçbirisi yok. Öfke yok, kin yok, haset yok, intikam yok. Onun üzülmesini icap ettiren faktörlerden hiçbirisi yok. Başka birisi zulmetse bile ona karşı en iyi davranışlarda bulunan birisiyle karşı karşıyayız. Onu asla üzmeyecektir. Diğer taraftan üzülmemesinin başka bir sebebi daha var. Biliyor ki kim kendisine zulmederse derecat kaybeder zulmeden kişi. Ama kendisi kul hakkı doğacağı için onun kaybettiği derecatı kazanacaktır. Ne olur diyeceksiniz kazanırsa? Kazanırsa şu olur. Allah Teala hayrı tarif ediyor. Size derecat kazandıran bütün olaylar hayırdır diyor. Şerri tarif ediyor. Size derecat kaybettiren bütün olaylar şerdir diyor. Madem ki başka birinin zulmü bu kişiye derecat kazandırıyor, yani hayır kazandırıyor. Öyleyse zulüm hayra kapı teşkil etmiştir, hayra vesile olmuştur. Öyleyse başka birinin zulmü sebebiyle bu kişi derecat kazanıyor, hayır kazanıyor. Bu sebeple başkasının zulmüne katiyen üzülemez. Zaten nefsindeki afetlerin yokluğu da üzülmesine mani olucu başka bir faktör. Öyleyse başka birisi zulmetse bile bu kişi üzülmez. Ayrıca intikam almayı aklına bile getirmez. Çünkü o kişi kendisine zulmetmiştir ama o zulüm sebebiyle bu kişi derecat kazanmıştır. Ayrıca onun zulmünün onu üzmesi mümkün değildir. Bizim bu söylediğimiz kişiyi, salaha ulaşan kişiyi üzmesi mümkün değildir. Öyleyse bu kişi intikam almaya hiçbir zaman yanaşmayacağı için, onu aklına bile getirmeyeceği için, intikam alsaydı oluşacak olan huzursuzluğu hiç yaşamayacaktır. İntikam alsaydı bir zulüm işlemiş olacaktı, günah işlemiş olacaktı, ruhu nefsine azap edecekti. Bunu da hiçbir zaman yaşamayacaktır kişi. İntikam almayı gene aklına getirmediği için buna zulmeden kişiden intikamını hiçbir zaman almayacağı cihetle, almayı istemediği cihetle şuur altı birikimi de oluşması mümkün değildir. Öyleyse bu insanın, ihlastaki ve salahtaki bir insanın başka biriyle olan, başka insanlarla olan, bütün insanlarla olan ilişkilerinde onu üzebilecek herhangi bir olayın tahakkuk etmesi mümkün değildir. Bu kişi çevre ilişkilerinde mutlak bir saadetin, sulh ve sükunun içinde yaşayacaktır. Bütün insanlarla dost olacaktır. Başka insanlardan ona düşman olanlar olsa bile bu onların problemidir. Onların düşmanlıkları bu kişiyi hiçbir zaman üzemez. Allah ile olan ilişkilere gelince nefse emaredeki kişi hep huzursuz ve sıkıntılı olacaktır. Bir, Allah'ın emirlerini yerine getirmediği için. Ya hiç yerine getirmez ya da kısmen yerine getirir. Ve her seferinde de yerine getirmediği emirler istikametinde içinde bir huzursuzluk hep var olmakla devam edecektir. Allah'ın yasak ettiği fiilleri de ne yazık ki işlemekte devam edecektir. Çünkü nefsi aklı sık sık kandıracak ve ona günah işletecektir. İşte bu günah işlendiği sürece hep negatif şeyler bu kişiyi üzecektir. Arkasından da ruhu nefse azap edecek. Bir defa daha üzülecektir kişi. Allah ile olan ilişkilerin düzene girdiği yer neresidir? İhlas ve salah makamlarıdır. Neden? Allah'ın bütün emirlerini düşünün. 5 vakit namaz emretmiş. Salaha ulaşan kişi 7 vakit namaz kılıyor. Ramazan ayı boyunca oruç emretmiş. Bu kişi Ramazan ayınca tuttuktan başka her perşembe gününde bütün sene oruçlu. Zekat emretmiş. 2 kat zekat veriyor kişi. Allah'ın bütün emirlerini en üst boyutta yerine getiren birisi. Ne emretmiş? 3 tane yemini yerine getirmeyi emretmiş, yerine getirmiş kişi. Ne emretmiş Allah-u Teala? Demiş ki daimi zikre ulaş, daimi zikre ulaşmış. Allah'a teslim ol demiş, teslim olmuş. İrşada ulaş demiş, irşada ulaşmış. Öyleyse Allah'ın bütün emirlerini en üst boyutta yerine getiren birisi var. Bu kişi Allah'ın emirlerini yerine getirmemek dolayısıyla huzursuz olamaz. Aksine o istikamette de tam bir mutluluğun, huzurun içindedir. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiği cihetle. Yasak ettiği fiillere gelince o fiillerden hiçbirisini bu insanın işlemesi mümkün değildir. Onun ne bir hırsızlık yapması, ne başka istikamette bir günah işlemesi, ne bir kumar oynaması, ne bir içki içme olayı, Allah'ın yasak ettiği fiillerden herhangi birisinin bu insan tarafından işlenmesi mümkün değildir. Neden? Çünkü içinde afetler yok. Afetler olsaydı, afetler onu o tarafa yönlendirmeye çalışacaktı. Ve akla afetler tesir edebilseydi, akıl ona kanıp günahı işleyecekti. Ama afetler yok, teşvik yok, içeriden yönlendirme yok. Aksine başka bir yönlendirme var, ruhun yönlendirmesi. Ruh öyle bir 19 tane programla programlanmıştır ki, ruhun bütün sistemleri Allah'ın emirlerini yerine getirmek üzere programlanmıştır. Yasak ettiği fiilleri de işlememeye yönelik olarak programlanmıştır. Öyleyse bu kişi ruhunun tatbikatı içerisine girdiği zaman, nefsinin hiçbir afeti kalmadığı gün, Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmeyi, yasak ettiği fiilleri hiç işlememeyi, içinden gelen bütün sesler ona yalnız bunları söyleyecektir. Öyleyse içinden gelen dürtüler, içinden gelen taleplerin hepsi Allah'ın emirlerini yapmak istikametinde. Allah'ın emrini yapmamak istikametinde hiçbir talep yok. Yasak ettiği fiilleri işlemek istikametinde de hiçbir talep yok. Aksine işlememeyi icap ettiren birçok talep var. Öyleyse bu kişi Allah'ın yasak ettiği fiilleri de hiçbir standartta işlemez. İşlemezse onun huzurunu bu dünyada hiçbir şey bozamaz. Hem iç aleminde, hem başka insanlarla ilişkilerini temin eden dış aleminde, hem de Allah ile olan ilişkilerinde, işte bu kişi dünya saadetinin mutlaka sahibidir. Bundan 14 asır evvel bütün sahabenin sahibi olduğu gibi. Şimdi konumuzun özüne giriyoruz. Haf ve reca. Haf korku demektir. Reca da ümit. İşte kitapları okuyanlar, Kur'an-ı Kerim'i değil, kitapları okuyanlar, insanlar için bir hedef tayin etmişler. Diyorlar ki insan daima haf ve reca arasında olmalıdır. Yani korku ve ümit. Oysa ki Allah-u Teala'nın sözüne bakın. Ela inne evliya Allahü la hafün aleyhim ve la hum yahsenun. Onlar Allah'ın evliyasıdır ki onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Arkasından diyor ki işte onlar takva sahipleridir. Ve onlara dünyada da müjdeler vardır, ahirette de müjdeler vardır. İşte burada tam bir saadet tablosunun çizildiğini görüyoruz. Dünya da saadet içinde geçecek Allah'ın evliyası için, ahirette mutlaka cennette geçecek. Tabiatıyla ahiretin kazanıldığı yer 22. basamak, dünyanın saadetinin kazanıldığı yerse 27. basamak. Arada gerçi 5 basamaklık bir farklılık var ama bu da eşyanın tabiatına son derece uygun. Öyleyse insanoğlunun davranış biçimlerine baktığımız zaman Allah'ın bütün insanların mutlaka dünya saadetine de ulaşmasını istediğini görüyoruz. Madem ki Allah Teala daimi zikri emretmiştir, irşadı emretmiştir, teslimi emretmiştir, bunun sonucu dünya saadetidir. Hiç kimse bunları gerçekleştirip de mutlu olmamazlık edemez. Kim bu 3 tane faslı yerine getirmişse, yani daimi zikre ulaşmışsa, irşada ulaşmışsa ve teslim etmişse, ruhunu, fizik vücudunu ve nefsini Allah'a teslim etmişse, o kişi mutlaka dünya saadetini yaşayan birisidir. Gördük ki bu kişi hem ilk aleminde devamlı bir saadetin, sulh ve sükunun sahibidir, hem başka insanlarla olan ilişkilerinde mutlak bir saadetin, sulh ve sükunun sahibidir, hem de Allah ile olan ilişkilerinde mutlak bir saadetin, sulh ve sükunun sahibidir. Öyleyse bir insanın haf ve reca arasında bulunmasını bir emir gibi söyleyenler insanlardır. Bunlar bu fikrin sahibi olmuşlar. Eğer Kur'an-ı Kerim'in standartlarında hareket etselerdi, sahabeye bakabilselerdi, onların dünya saadetine de ulaştığını göreceklerdi. Onların ulaştığı yer, haf ve reca arasında, korku ve ümit arasında bir olgu değil. İnsanlar diyorlar ki, Allah'ın kimi cennetine alacağı belli olmaz. Allah bunu Kur'an-ı Kerim'de yazmamış. Biz de tam aksini söylüyoruz. Allah kimin cennete ulaşacağını bütün standartlarıyla belirtmiş Kur'an-ı Kerim'de. Diyor ki kim nefsini tezkiye ederse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine gider. Müddessir suresi 38-39-40. Ayet-i kerimeler. Diyor ki kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa o kişi mutlaka cennete gider. Kaf suresi 31-32. Ayet-i kerimeler. Diyor ki Allah Teala kim nefsini tezkiye ederse o kişi mutlaka cennete gider. Hangi ayet-i kerimeler? Araf suresi 157. ayet-i kerime. Orada bütün sahabenin felaha ulaştığını söylüyor. Kimler felaha ulaşır? Şems 9 cevap veriyor. Nefsini tezkiye edenler. Öyleyse bu nefsini tezkiye edenler için de aynı şey söz konusu. Cennet söz konusu. Ruhunu Allah'a ulaştıranlar için de söz konusu. Ve fizik vücutlarını şeytana kul etmekten kurtarıp Allah'a kul edenler için de söz konusu. Üçünün birden gerçekleşmesi halinde Fecr suresinin 27, 28, 29, 30. ayet-i kerimeleri o kişilerin mutlak cennete gideceğini söylüyor Allah Teala. Öyleyse kim cennete gidecektir, kim gitmeyecektir? Bunun bütün standartları Kur'an-ı Kerim'de konulmuş ortaya. Allah bilir, Allah elbette bilir. Ama kim oraya ulaşacaktır? Bunun açıklamasını Allah yapmış. Öyleyse bütün sahabenin cennetlik olduğunu Kur'an-ı Kerim ayet-i kerimeleri bize söylüyor. Onlar irşada da ulaşmışlar. Öyleyse onlara dünya saadeti de geçerlidir. Çünkü hem iç alemlerinde, hem dış alemlerinde, hem de Allah ile olan ilişkilerinde hepsi saadete ulaşmışlar. Öyleyse bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hulefai Raşid'in denilen irşad edici yetkilere ulaştırılmış olan 4 halife, Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, ve ondan sonra da irşat makamına getirilen bütün sahabe hepsi ahiret sahibinin de, ahiret saadetinin de, dünya saadetinin de sahibiydiler. Öyleyse Allah Teala ve Tekat Hazretleri bütün insanların cennete ulaşmasını istiyorsa, bunun farz emirler olarak insanlara vermişse, Allah Teala bütün insanların dünya saadetine de ulaşmasını istiyorsa, bunu da farz olarak indirmişse, Allah Teala insanların korkuyla ümit arasında yaşamasını mı istiyor? Hayır. Onların hepsinin bu ayetlerin muhtevasını yerine getirmek suretiyle hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahip olmasını istiyor. Öyleyse işte bu haf ve reca arasında herkese kalmayı tavsiye etmek şeytanın bir tuzağıdır. İblis insanlara bunu söylüyor ki kimsenin cennetten ümidi olmasın. Herkes şeytanın tavsiyelerine uygun standartlar altında Allah bizi cennetine mümkün değil, kabul etmez. Biz olsa olsa cehenneme gideriz diye insanların hepsinin huzursuz ve sıkıntılı bir hayat içerisinde olmalarını temin etmek. Nitekim insanlar hep bunu tavsiye ediyorlar. Haf ve reca, korkuyla ümit arasında olmak. Allah-u Teala da öyle olmasını istemiyor. Bütün insanlara farz kılmış. Hem cennet saadetini farz kılmış, hem de dünya saadetini farz kılmış. Öyleyse Allah-u Teala'nın isteği kesin. O bütün insanlardan cennet saadetini de ahiret saadetine de mutlaka ulaşmalarını istiyor. İblis de ikisine de ulaşmamasını ve kendisiyle beraber bütün insanların cehenneme gelmesini, dünyayı da sonsuz bir sıkıntı ve stres içinde geçirmelerini istiyor. Öyleyse Allah'ın söylediklerini dikkatle yerlerine oturtursak ne görüyoruz? Gördüğümüz o ki Allah'ın izniyle her şey en güzel şekilde dizayn edilmiştir. İşte bu dizayn hepimiz için öyle bir dizayndır ki bu dizayn bizi haf ve reca arasında yaşamaya mahkum etmiyor. Bu dizayn bizi Allah'tan hem cennet saadetini istemeye hem de dünya saadetini istemeye ve Allah'ın reçetesini yerine getirirsek bunları elde etmeye yönelik bir faaliyetin içinde görmek istiyor. Öyleyse hepinizin hem cennet saadetinin sahibi olmanızı hem de dünya saadetinin sahibi olmanızı, haf ve recanın ötesine geçmenizi ve onların hepsine ulaşarak tam bir mutluluk içinde hayatınızın bundan sonraki kesimini geçirmenizi Allah-u Teala'dan dileyerek ve bu istikamette dua ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun.
1: El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed ve sellem. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâs sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve lad-dâlin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde inşallah birlikteyiz. Konumuz mürşit farzdır. Gerçekten mürşit farz mıdır? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın başlangıç noktasından itibaren bizlere neler söylediğine beraberce bakalım. Mürşide ulaşma noktasına birlikte ulaşalım. Önce birinci basamak, olayları yaşarız, herkes yaşar. İkinci basamak, olaylar karşısındaki tavrımızı ortaya koyarız olaylara. Nasıl baktığımızı, olaylar karşısında hangi reaksiyonlar gösterdiğimizi ortaya koyarız. Bu iki faktörden sonra Allah'a ulaşmayı dilersek eğer üçüncü basamağa geçeriz. Dilemeyenler ebediyen ikinci basamakta kalırlar ve gidecekleri yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemiş bir insan var artık üçüncü basamakta. Dördüncü basamakta bu kişinin üzerine Allah-u Teala rahim esmasıyla tecelli ediyor. Beşinci basamakta bu tecelli ilk meyvelerini veriyor. Kişinin irşat makamına bakan ama onu görmeyen gözleri ve görme hassası irşat makamını irşat makamı olarak gören bir hüviyet kazanıyor. İrşat makamının sözlerini herhangi bir kişinin sözleri gibi değerlendiren bu kişi, bu noktada irşat makamının söylediğinin irşada müteallik şeyler olduğunu idrak etmeye başlıyor. Sonra da o işittiklerini, aklettiği şeyleri kalbine indiriyor ve gerçek anlamda bir idrak müessesesi oluşuyor bu kişide. Burası 5., 6. ve 7. basamaklar. Gözlerdeki ve görme hassasındaki engellerin alınması, kulaktaki ve işitme hassasındaki engellerin alınması, kalpteki ekinnetin alınması, yerine ihbat konulması, bunların hepsi o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesinden sonraki merhaleler. Sonra ne olur? Sonra Allah Teala bu kişiye tecelli eder. Bu tecelli o kişinin kalbine Allah Teala ulaşır. O kalbin Allah-u Teala tarafından döndürülmesi söz konusu olur. Burası 9. basamak. 10. basamakta Allah-u Teala o kişinin gözünden kalbine bir nur yolu açar göğsünü yararak. Bu kişi zikir yapar. Allah'tan gelen rahmetle fazladan rahmet nurları kalbe sızmaya başlar. %2 rahmet nuru olunca o kişi huşu sahibi olur. Hacet namazını kılarak mürşidi görme hakkını elde eder. İşte mürşide ulaşma safhası. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala buyuruyor ki Nahl Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde alallahu kastü sebili. Sebilin tayini ve tespiti, kastedilmesi Allah'ın üzerine vazifedir diyor Allah Teala. Sebilin tayini ve tespiti Allah'ın üzerine vazifedir. Peki sonra

Demek ki Allah Teala bunu söylüyor. Sebillerin tayini Allah'ın üzerine vazifedir. Ondan cayanlar da var. Allah dileseydi hepinize hidayet erdirirdi. Mürşide tabiyetin bir hidayet vesilesi olduğunu, hidayetin onsuz gerçekleşemeyeceğini ifade ediyor Allah Teala. Yani hidayete ermek mürşitsiz gerçekleşemez. İnsan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman hidayet üzere olur. Gideceği yer Allah'ın cennetidir. Ama mürşide böyle bir insanın Allah'a ulaşmayı dileyen insanın ulaşmaması mümkün değildir. Çünkü o Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah'ına mutlaka mürşit sevgisini verecektir. O mutlaka kendisinden razı olacağı bir mürşide Allah Teala tarafından ulaştırılacaktır. Mürşidini mutlaka sevecektir. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu ise hidayetin ikinci kesimidir. Çünkü mürşide tabiyetle beraber ruh vücuttan ayrılarak o mürşidin dergahına ulaşır. Yetmez, arkasından devrin imamının dergahına ulaşır. Bu, o ruhun seyri sülûku için, yani Allah'a doğru diğer ruhlarla birlikte yapacağı yolculuk için başlangıç noktasıdır, depar noktasıdır. Ana dergah, devrin imamının dergahı, seyri sülûkun dünya üzerindeki tek şubesidir. İkinci bir yer yok. Dünya üzerinde Allah'a doğru yolculuk yaptırabilecek, ruhların Allah'a ulaşmasını temin edecek ikinci bir dergah söz konusu değil. Sadece devrin imamının dergahından yapılır bu yolculuk. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda mürşide ulaşmak Allah Teala'nın temel emri olarak görünüyor. Gerçekten Allah Teala mürşidi Allah'tan sorma işlemine Fatiha suresinde bir isim vermiş. Diyoruz ki Fatiha suresinde İyyâke na'budu. Yalnız sana abd oluruz, kul oluruz. Ve İyyâke nestaîn. Ve yalnız senden istihane isteriz. Yani mürşidimizin kim olduğunu yalnız sana sorabiliriz ve yalnız sen bize gösterirsin. İstihaneyi istediğimiz makam sadece Allah. Peki niçin bu istihanenin gerçekten bu olduğunu nereden biliyoruz? İstihaneyi senden isteriz ki bizi sırat-ı müstakime ulaştırasın. O sırat-ı müstakim ki başlarının üzerlerinde nimet olanların yoludur. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol. Başların üzerinde nimet olanların yoludur. İşte istihane kelimesiyle insanın başının üzerindeki nimetin oluşması birbirinin arkasından gelen iki tane husus birbiri arkasından gerçekleşir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka hacet namazını kılıp da Allah'tan sorduğu takdirde mutlaka mürşidini gösterir ona. O kişinin kalbinde mürşidine ulaşma arzusu bütün boyutlarıyla teşekkür eder ve gider tabi olur. Hangi mürşide tabi olursa olsun, onun tabiyetiyle beraber başının üzerine devrin imamının ruhu ulaşır ve yerleşir. Öyleyse mürşide
tabiiyet Allah Teala tarafından burada kişisel bir talebin tabii neticesi gibi görünüyor. İyyâke nestaîn, yalnız sana kul oluruz ifadesinin devamıdır. Allah'a kul olabilmek için önce Allah-u Teala'ya ulaşmak dilenir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi de mutlaka mürşit sevgisini Allah-u Teala oluşturacaktır. O kişinin kalbine mürşidi Allah'tan talep etme talebi gerçekleştirme isteği verilir Allah-u Teala tarafından. Ve kim Allah'a kul olmayı dilerse Allah onun kalbine mürşide ulaşma konusunda bir istek koyar. Bunun üzerine kişi hacet namazını kılarak Allah'tan istihaneyi ister. Sevgili kardeşlerim, bu istihanenin istenmesi nasıl bir şey? Bunu bir namazla istememizin gerektiğini söylüyor Allah Teala. Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde. Diyor ki vestaînü bis sabrı ve salatı. İnneha lekebîratun illa alel hâşiîn. Ellezîne yezunnûne ennehum mülâkî rabbehum وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Allah Teala buyuruyor ki sabırla ve namazla, bu namazın adı hacet namazıdır. Dört rekatlık bir namazdır. Boy abdestinden sonra kılınır. Alınacak olan abdest normal abdest değildir. Mutlaka boy abdesti olması lazımdır. Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler en güzelidir bu namazın kılınması için. Ama başka gecelerde de kılınmasına bir engel yoktur. Bu namazın birinci rekatında Fatiha'dan sonra üç tane Ayet-el Kürsi okunur. İkinci rekatında Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas okunur. Üçüncü ve dördüncü rekatlarda da gene Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas okunur. Ve Allah'tan mürşit talep edilir. Mürşit için kılınan bir hacet namazından bahsettik. Mürşit talep edilir Allah-u Teala'dan. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş olan birisi ise mutlaka Allah-u Teala'nın mürşidini gösterir. Eğer dilememişse o zaman da göstermez. İşte dilemeyenlere bu kebiratün bir iş, büyük bir iş, zor bir iş. Allah'ın mürşit göstermesi mümkün değil. Ama eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, o zaman onlar için mümkün. Allah'a ulaşmayı dilediklerinin nereden anlıyoruz? Ayet-i Kerime'nin devamında Allah Teala diyor ki onlar Allah'a mülaki olacaklarına, şu dünya hayatını yaşarken Allah'a mülaki olacaklarına, ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlardır diyor Allah-u Teala. Huşu sahibi olarak değerlendirmiş Allah-u Teala. Başkasına diyor, göstermem onlar için çok zor bir iştir bu. Aşağı yukarı imkansızdır diyor. Büyük bir iştir, kebir bir iştir diyor. Ama huşu sahipleri hariç. İlla alel haşiin. Huşu sahipleri için hayır diyor. Onlar hariç. Onlar için zor değildir.
O huşu sahiplerini veriyor Allah Teala. Ellezine yezunnune ennehum milaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun. Onlar o huşu sahipleri ki Allah'a milaki olacaklarına, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. İşte bu kesin şekildeki inancın belirtisi olay. Sadece onlar hacet namazı kıldıkları takdirde sadece onlara gösteririm diyor Allah Teala. Burada Allah Teala bunu üzerimize farz kılmış. Mürşide tabiyetin farz olduğunun bir diğer belirtisi de bu ayetlerdir. Bakara 45 ve 46. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen ve Allah'a ruhlarını ulaştıracaklarından kesin ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlar için hacet namazı kılmaları halinde mutlaka Allah'ın onlara mürşit göstermesi söz konusudur. Ayet-i Kerime Bakara 45 ve 46 açık bir şekilde bunu söylüyor. Ve ancak o namazla bunun gösterileceğini ve onlara gösterileceğini söylüyor huşu sahiplerine. O huşu sahipleri Allah'a milaki olacaklarından kesin şekilde emin olanlar sevgili kardeşlerim. Öyleyse her açıdan meseleye bakıyoruz. Allah Teala mürşide nasıl ulaşacağımızı ifade ediyor bize. Öyleyse mürşit farz mıdır sualinin cevabına geçelim. Allah Teala diyor ki Maide 35'te Ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amen olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, tekrar takva sahibi olun. Ve Allah'a ulaştırmaya, sizi Allah'a ulaştırmaya, yani ruhunuzu Allah'a ulaştırmaya kim vesile olacaksa, onu Allah'tan isteyin diyor hacet namazını kılarak. Onu isteyin diyor. Ve görüyoruz ki Bakara suresine, Fatiha suresine göre sadece Allah'tan istenebiliyor istihane. Ve bakıyoruz ki gene sadece hacet namazının kılınması yoluyla isteniyor. Görüyorsunuz ki sistem bir ardından kendi kendisini tamamlıyor Kur'an içerisinde. Öyleyse bu ayetlerin hepsini ait olduğu yerlere oturtmak herkesin harcı değildir. Ancak Allah yol gösterirse bunu yapabilirsiniz. Nitekim böyle bir sıra dahilinde bunları size kimse bugüne kadar sunamamıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun bütününü vermiştir. Bütün sahabe bu size söylediklerimizin hepsini onun ağzından öğrenmişlerdir. Ona öğreten kimdi? Allah'tı. Bu devirde de Allah Teala bu naçiz kuluna öğretiyor. Öyleyse demek ki mürşide tabiyet farz.
söylediğimiz Nahl Suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediğine de bakalım. Bir farz hükümde oradan çıkıyor. Ne diyor Allah-u Teala Nahl 9'da? Alallahi kasdü sebili diyor. Sebillerin zemin kattan Allah'ın zatına kadar ulaşacak olan yolların tayini Allah'a aittir. Sonra ne diyor Allah Teala bunu söyledikten sonra? Ondan cayanlar da var diyor. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, bunun için hacet namazı kılmayanlar ve sebili her mürşidin bulunduğu dergâhtan bir sebil ana dergâha ulaşır. O sebili istemeyenler de var diyor. Allah Teala dileseydi herkese hidayet erdirirdi. Yani sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri erdireceğine dair de ayrı bir hüküm koymuş Allah Teala bu ayet-i kerimenin içine. Ve sebillerin hidayetin vesilesi olduğunu, hidayete erdirici bir fonksiyon eda edeceğini burada Allah Teala açık bir şekilde ifade buyurmuş. Öyleyse kişi hacet namazını kılıyor. Ne zaman kılma hakkı doğuyor? Ne zaman nefsinin kalbinde %2 nur, rahmet nuru oluşmuşsa, deminki basamaklarda anlattığımız olay, bu onu huşu sahibi kılar. Gördük ki bu huşu sahibi olan kişi iki ayrı vasfın sahibi. Nerede gördük? Bakara 46'da gördük. Hem burada bu ayetteki muhtevanın sahibi, huşu sahibi kişi, nefsinin kalbinde %2 rahmet birikimi gerçekleşmiş. Hem de bu kişinin başka özelliği, Bakara 46'da veriliyor. اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقِي رَبِّهُمْ Ve onlar Rablerine ulaşacaklarından, ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarından kesin şekilde emindirler, kesin şekilde buna inanırlar diyor. Sabırla Rablerine ulaşmayı, Rablerine ruhlarını mülaki kılmayı sabırla dileyenler diyor huşu sahipleri. Öyleyse sadece huşu sahiplerine Allah Teala cevap veriyor. İşte kim huşu sahibi olmuşsa 14. basamak onun Allah'tan sorma hakkının doğduğu yerdir. Sordu, Allah Teala mürşidini gösterdi. Kişi ona ulaştığı zaman onu gerçekten sevdiğini görecektir. Mutlaka Allah Teala o kişiye o mürşidi gösterdiğine göre mürşit sevgisini verecektir. Peki kişi tabi olursa ne olur? Kişi tabi olursa bakınız neler oluyor sevgili kardeşlerim. Bir, o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu geliyor. İki, o kişinin kalbine iman yazılıyor. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katındaki o ruh gönderilir diyor. Devrin imamının ruhu gönderilir diyor.

daha üst boyutlu bir müesseseye, nimete dönüşmüştür. 12 İhsan, 7 nimet, Kur'an'ın insanın tekamülündeki temelini teşkil eder. Yoksa kuru kuruya bir din bilgisinin sahibi olmak, hiç kimseye bu nimetleri kazandırmaz. Bilmek yetmez. Tatbik etmek gerekir. Kaldı ki zaten insanlar çoktan dinlerini, hele size söylediğimiz bu temel hususları bütünüyle unutmuşlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse olay ne? Olay tabiiyet. İşte bu tabiiyet sırasında mürşide tabiiyetle devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine nasıl geldiğine bakalım. Mümin 15 bunu söylüyor. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından dilediğinin üzerine Allah'ın katından orada yetkili kılınmış olan ruh gönderir diyor. Bu devrin imamının ruhudur. Hemen sonuca geliyor zaten. O kişiye, Allah'a, o kişinin ruhuna, Allah'a mülaki olma gününün, yevmü talakın, Allah'a mülaki olma, Allah'a geri dönme, Allah'a ulaşma, Allah'ın zatında yok olma gününün geldiğini haber vermek üzere diyor. Arşın sahibi olan Allah diyor. Bir tövbe merasimi yapılıyor. Mürşidin önünde yapılan bir tövbe merasimi iki şekilde gerçekleşebilir. İhsanla tövbe veya bunun dışında bilmeyenlerin tövbesi. Bir kişi bakıyor ki herkes mürşide ulaşıyor. Etrafındaki insanlar da mürşide ulaşmazsan olmaz ha diyorlar. Mürşidine ulaş, öyle cennete gidersin. O da gidiyor, palancayı çok beğenmiş. Ben diyor bunu sevdim. Giderim ona tabi olurum diyor. Hemen gidiyor, el öpüyor. Tabiiyetini gerçekleştiriyor. Bu sadece gerçekleştirdiğini zannetmektir. Çünkü kişi hacet namazını kılmadı, Allah'tan sormadı mürşidini. Üstelik de içinde bir talep de yok. Ama ona demişler ki bir mürşide gidip tabi olmazsan cehenneme gidersin. Cehennem kokusuyla adamcağız gidiyor. O belki kendisine en yakın mürşide, belki başka seçim sebepleri var. Gidip ona tabi oluyor. Böyle bir tabiyet ihsanla tabiyet değildir. Böyle bir tabiyette hiçbir zaman ne devrin imamı ne de arşı tutan melekler o tövbe merasiminde bulunmazlar. Ama bu tövbenin farklı bir tövbe olduğunu, mürşide tabiyeti muhtevasına aldığını Mümin 15 bize işaret ediyor. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah. Arşın sahibi olan Allah demekle arşı tutan meleklerin de bu işlem yapılırken, yani devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelirken, arşı tutan meleklerin de orada olduğunu söylemiş oluyor Allah-u Teala. Ve bu noktada dereceleri yükselten Allah diyor. Ne yapıyor? O kişinin iki işlemini söylemiştik. Bir, kalbinin içine Allah-u Teala imanı yazıyor. İki, başının üzerine devrin imamının ruhunu gösteriyor. Katımızdan ona ruh göndeririz diyor. İşte bu gönderimin arkasından tabiyet gerçekleştiğinde Allah-u Teala o kişinin

günahlarını örtüyor. Allah'a ulaşmayı dilediği anda örtmüştü. Şimdi de o kişinin günahlarını sevaba çeviriyor Allah-u Teala. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde diyor ki, kim Allah'a yönelir ve mürşidin önünde tövbe ederse, ihsanla tövbeyi gerçekleştirirse, tabiyetini gerçekleştirirse, Allah onların seyyiatini hasenata çevirir. Böyle bir tövbeyi gerçekleştirir de, kim mümin olursa, kim amel-i salihat yaparsa, öyle bir tövbe ki, bu tövbenin sonunda amel-i salihat başlayacak. Yani nefsi ıslah edici ameller. Bu noktadan sonra kişi zikir yaptığında, Allah'ın katından rahmetle faz, rahmetle salavat isimli iki grup nur gelecektir. Kişinin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesinin üzerine ulaşan rahmetle fazladan fazıllar, iman kelimesinin manyetik alanının tersi manyetik alana sahip oldukları için mutlaka iman kelimesine yapışacaklardır. Yapışınca da orasını işgal etmiştir artık o fazıl. Karanlıklar oraya tekrar giremezler. İşte nefsin kalbinde fazıllar toplanmaya devam eder ve toplandıkça %7 %7 fazıl birikimlerinde ruh da zemin kattan vücuttan mürşide tabiyet anında ayrılmış olan ruh nasıl ayrıldığını söyledik. Ana dergâha gider, ana dergâhtan seyri sülük yoluyla evvela birinci kata, sonra bütün katlara ulaşır. İşte o kişinin nefsinin kalbindeki nurların artmasının devamlı bir beteri olması söz konusu. Ama o anda yapılan işlem, o kişinin bütün günahlarının Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre sevaba çevrilmesi. Şartlara dayalı. 1. O kişi Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidine ulaşmıştır, tabi olmuştur. Bu noktadaki işlem nereden biliyoruz? Kim diyor Allah-u Teala nefs tezkiyesine başlarsa? Daha evvel nefs tezkiyesi yok. Ancak mürşide tabiyetten sonra o kişi zikir yaparsa Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat o kişinin göğsüne, göğsünden de kalbine ulaşır ve o kişinin kalbini işgal etmeye başlar. Öyleyse kalbe nur gelmesi söz konusu. Ve burada kişi nefs tezkiyesi yapınca nefsin tezkiyesi başlamıştır o nur gelerek. Kim nefsini tezkiye etmeye başlar da mümin olursa, burada Allah-u Teala kalbine imanı yazdığı için yeni bir İman kademesi vardır. O kişi kalbine iman yazıldığı için imanı artan bir mümindir. Ve amel-i salihat yapmaya başlamıştır. Daha evvel amel-i salihat yani nefs tezkiyesi diye bir olay söz konusu değildir. Yani nefsinin kalbine Allah'ın fazıllarının yerleşmesi, nurların yerleşmesi diye bir olay söz konusu değildir. Burada söz konusu. İşte bu kişinin diyor tabi olan tövbe eden, mürşidin önünde tövbe. Mürşidin önünde tövbe ettikten sonra nefsinin kalbine iman yazılan ve bu sebeple o kişinin kalbinde fazıl birikimi gerçekleştiren, nefs tezkiyesi yapan kişinin diyor Allah-u Teala, Allah günahlarını sevaba çevirir. Öyleyse günahların sevaba çevrilmesi işlemi de burada başlıyor. O kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Başının üzerine gelen devrin imamının ruhu o kişiye senin Allah'a mülaki olma günün geldi, vücudu terk et emrini verir. Ruh vücuttan ayrılır. Olaylar birbirinin arkasından geliyor sevgili kardeşlerim.
Devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gönderilmesi, Allah'ın katından ruh gönderilmesi, o kişinin ruhunun vücudundan ayrılması içindir. Ayrılan ruh, ana dergâha ulaşır, oradan Allah'a doğru yolculuğa çıkar. Sonra başka ne olur? O kişinin günahları sevaba çevrilir. Başka ne olur? O kişiye Allah-u Teala başlangıçtan o güne kadar her yaptığı bir derecelik sevaba 10 katını veriyordu. Ama o günden itibaren 100 katını vermeye başlar. Ruh Allah'a doğru yaptığı seyri sürük isimli yolculukta 1. kata çıkana kadar 1'e 100 alır her bir tek derecelik kazanmaya. 2. gök katına çıkınca 1'e 200, 3., 4., 5., 6., 7. katlara çıktıkça bu rakam 1'e 700'e kadar yükselir. Bunların her biri bir nimettir. O kişinin nefs tezkiyesi yapması söz konusu olduğu için nefsin kalbini fazıllar kapladığı cihetle nefsin kalbindeki afetlerin fazıllar oraya gelip nefsin kalbine yapıştığı esnada vücudu o kalbi terk etmesi söz konusudur. Tekrar geriye döndüklerinde belli bir kısmının işgal edilmiş olduğunu göreceklerdir ve kalpte barınma sahaları giderek küçülecektir, küçülecektir, küçülecektir. Afetlerin, nefsin kalbindeki afetler giderek küçülecektir, azalacaktır. Öyle bir nokta gelecektir ki daimi zikirde o kişinin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla dolacaktır. İşte burada nefsin kalbinin Allah'ın nurlarıyla kaplanması neyi sağlar? Şeytanın hakimiyetinin azalmasını, Allah'ın nurlarının hakimiyetinin artmasını sağlar. O nurlar Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasakları asla işlemeyen bir özellik taşırlar. Ve böylece kişinin zikri arttıkça nefsinin kalbindeki afetler azalır. Bu nurlar afetlerin yerini alır. Kişinin Allah'ın emirlerini yerine getirme oranı, yasakları işlememe oranı giderek büyür. Öyle ki Allah-u Teala'nın verdiği sözü yerine getirdiği zaman o kişinin ruhu Allah'a ulaşacaktır. O noktada o kişinin nefsinde %51 nur birikimi gerçekleşecektir. Bu sebeple o kişi Allah'ın emirlerinin yarısından fazlasını mutlaka gerçekleştiren birisi olacaktır. Başka ne olur o gün, mürşide tabiyet gününde? Başka, nefsin afetlerindeki bu azalma sebebiyle kişinin şeytana karşı mücadele gücü devamlı olarak artar. Başka ne olur? Fizik vücudun afetlere karşı mücadele gücü devamlı artar. İradenin afetlere karşı mücadele gücü devamlı artar. Bu kişi gördük ki Allah-u Teala'dan birçok nimet birden alıyor sevgili kardeşlerim. Tam 7 grup nimet alır kişi. Allah-u Teala'nın bu nimetleri sadece Allah'a ulaşmayı dileyen birisine ve Allah'a ruhunu eğer Allah'a ulaşmayı dilerse ulaştıracağından, Allah'ın kendi ruhunu Allah'a ulaştıracağından, kendisine ulaştıracağından emin olan bir kişinin alacağı mükafatlar bunlar. İşte öyle bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman mutlaka mürşidine ulaşacaktır. Tabi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşacaktır. Tabiyet anında da bütün günahları sevaba çevrilecek. O güne kadar Allah'ın verdiği 1'e 10'luk nimet 1'e 100'e ve 1'e 700'e kadar yükselerek 1'e 700'e ulaşacaktır. Nefs tezkiyesi başlayacaktır. Her geçen gün nefsin kalbindeki afetler giderek azalacak.
fazılarsa devamlı çoğalacaktır. Öyle ki Allah'ın garantisi var, bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah-u Teala onu kendisine ulaştıracaktır. Ulaştırdığı noktada o kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %50'yi mutlaka aşmış olur, %51'e ulaşmış olur. İşte bu bir Allah-u Teala'nın büyük mükafatıdır. Kişi bunun manası nefsin kalbindeki nurların %100 karanlıktan %51 nura ulaşması kişinin nefsinin kalbinde, o kişinin davranış biçimlerindeki %51'in ıslah edilmiş olduğunu gösterir. Bu nefsin ıslahıdır. Peki, böyle bir kişinin başka kazancı ne? Ruhu Allah'a ulaşmıştır. Zikir arttıkça her %7 zikirde bir gök katı yükselen ruh, 7. defa %7 nur birikiminden sonra mutlaka Allah'a ulaşır. Ve bu vuslattır. Allah'ın verdiği sözü yerine getirmesidir. Allah'ın bir muhteşem hediyesidir. Herkese kapıları açık. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar bu hedefe mutlaka ulaşacaklardır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mürşide ulaşmak, tabiyet bir insana bunları kazandırır. Öyleyse arz olan bir vetireden bahsettik ve onun sonuçlarından bahsettik. Böyle bir dizayn içerisinde o kişinin tabiyeti anında alacağı 7 grup nimetten bahsettik. Allah-u Teala'nın hepinizi Allah'ın zatına ruhen ulaştırmasını, daha sonra fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi de Allah'a teslim etmeyi nasip kılmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Allah hepinizden razı olsun.

El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a nasıl alâna muhabbet eyleyin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Er-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. Aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. İşte bir defa daha bir aradayız. Can dostlarım, gönül dostlarım. Konumuz Allah. Kainatta insanları mutlu edebilecek olan hususların en üstünde olan, sizi mutlu kılan Allah'tır. Mutsuz kılan da iblis. Öyleyse biz Allah'tan bahsediyoruz. Mutluluğunuzun temel sahibinden. Onun için sözlerimi size hep mutluluk ulaştırmalı. Hep bizi dinlediğiniz zaman huzuru, sükunu, sulhu yaşamalısınız. İç dünyanızdaki, dış dünyanızdaki kavgadan azade olmalısınız. İşte böyle bir ortam için, böyle bir hedef için varız. Ve size o istikamette bir güzelliğin içinde tutabilmek için buradayız. Bu güzelliği beraber yaşamak üzere buradayız. Bir saat daha. Bir gün daha, bir saat daha Allah-u Teala'nın lütfundan, fazlından, kereminden istifade ederim. Bir kez daha, bir saat daha beraberce mutluluğu yaşayalım. Bu bildiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın dininin teorisi oluyor Kur'an-ı Kerim. Pratik için sadece Allah'ın emirleri ve tavsiyeleri yer alıyor. Onların nasıl tatbik edileceği konusu bu dersin dışındadır. Suallerinize bugüne kadar cevap verdiğimiz binlerce sualinize yedileri hep hamdolsun ki ilave ediliyor. İşte onlar pratiğidir İslam'ın. Öyleyse şimdi konumuz Kur'an-ı Kerim tefsiri. Kur'an-ı Kerim'in açıklaması. Dikkat edin, bu açıklama türü şu anda dünya üzerinde hiçbir yerde yapılmıyor, yapılamaz da. Biz size Allah'ın öğretisini sunuyoruz. Bu açıklamaları, hele İngilizce açıklamaları incelediğiniz zaman büyük bir hayal sukutuyla karşılaşacaksınız. Hayal sukutuna olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, İslam dini kaybolmuş. İslam'ın iblis kollarını kesmiş, bacaklarını kesmiş, İslam'ı bitkisel hayata almış. İslam'ı yaşadığınız zanneden hiç kimse aslında İslam'ı yaşamıyor. İslam 14 asır evvel sahabe tarafından yaşandı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yaşandı. Ve asırlar boyunca sadece küçük gruplar onların aynı olan İslam'ı yaşamaya devam ettiler. Bugün de küçük gruplar İslam'ı yaşıyor. İşte bir avucu da biziz onlardan. Ama bu küçük grupların dışındakiler İslam'ı bilmiyorlar. Üstelik de ne kadar örgütlenmişler. Profesörler, doçentler, Diyanet İşleri Başkanlığı, yüz binlerce insan. Sadece Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 100.000 kadrosu var. Ve dinlerini bilmiyorlar. Bunun dehşetini bilemezsiniz sevgili kardeşlerim.
gözümüzün önünde 60 milyondan fazla insan cehenneme doğru yol alıyor ve biz sadece onları seyretmek mecburiyetinde kalıyoruz. Söylediklerimiz suya yazılan yazılar gibi kayboluyor. Öğrenemiyorlar insanlar dinlerini. Dini öğretecek olanlar dillerini bilmiyorlar. Öğrettikleri din hiç kimseyi kurtaramaz. Ve ne yazık ki insanlar bunun farkında değil. Halbuki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i sizler için indirdi, insanlar için indirdi. Hepiniz kurtulmaya ehilsiniz. Hepiniz cennete girmek üzere programlandınız Allah Teala tarafından. Ama size verilen serbest iradeyle şunu görüyorum ki insanların çok büyük bir kısmı yüzünden çok daha fazlası cehennem yolunu tercih etmişler ve cehenneme doğru gidiyorlar. Sırf onlara yapılan yanlış öğreti sebebiyle. İşte bu yanlış öğretiyi doğruya döndürmek, ona hep beraber çalışacağız sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu büyük trajediyi durdurmak, onu bir güzelliğe çevirmek bizlerin gayretiyle olabilir ancak. Öyleyse el ele, gönül gönüle, hiçbir şeyden yılmayarak insanlara hizmete koşalım. Onların mutluluğu için çalışalım. Hayatımızı buna vakfedelim. Bunun fedaileri olalım. İnsanları mutluluğa ulaştıracak olan, hayatını buna adamış olan insanlar, Mehir Vakfı'nın, Allah'ın Üniversitesi'nin, Mehir Dergisi'nin, radyoların, televizyonların ve yakın gelecekte bir uydunun sahibi olan sevgili kardeşlerim. Bugüne kadar sizlerin fedakarlarınıza geldik. Sizler varsınız, hamdolsun. Ve kendini Allah'a adamış insanlar görüyorum, kardeşlerimi görüyorum. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ediyorum. Öyleyse başlayalım. Ali'nden sonra 115. ayeti kerimeyle başlayacağız. Kod numaramız 1.2.12.3. Üçüncü konu, yani Ali İmran suresi. Biliyorsunuz birinci sure Fatiha suresi, ikinci sure Bakara suresi, ikinci sure Ali İmran suresi. Sevgili kardeşlerim, bir gün bu Kur'an-ı Kerim tefsiri inşallah tamamlanacak. Ancak o zaman dünya misyonun ne kadar değerli olduğunu, önemli olduğunu öğrenecek. Hala öğrenebilmiş değiller sevgili kardeşlerim. Ne Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yetkilileri, ne bizim sevgili profesörlerimiz dinlerini, İslam dinini bilmiyorlar. Kendileri kurtulamayacaklar. Ama başkalarını da, 60 milyondan fazla insanı da o güdük bilgileriyle, eksik bilgileriyle, yanlış bilgileriyle cehenneme doğru sürüklüyorlar. Ve bir de şiddetle cephe almış durumdalar. Yani insanların kurtuluşuna mani olmak için her şeyi göze almış durumdalar. Âl-i İmrân suresi 115. ayet-i kerime ve başlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala diyor ki: Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve mâ yef'alû min hayrin felen yukferuh. Vallâhu alîmin bil muttakîn. Hayırdan ve iyilikten ne yapmışlarsa asla inkar edilmeyecektir. Allah takva sahiplerini en iyi bilen alimdir. Bunu zaten geçen dersin sonunda da yapmıştık. İlave edecek bir şey yok. Ayet 116 Âl-i İmrân suresi
Allah Teala şöyle buyuruyor. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne keferû len tûniye anhum evvârihum ve lâ evlâdühüm minallâhi şey'a ve ulâike ashabin nâr hüm fîhâ hâlidûk. Allah Teala diyor ki muhakkak ki o kafirlerin ne malları ne de evlatları onlara Allah'tan bir şeye karşı bir müdafaa sağlamaz. Yetmez diyor Allah Teala. Allah Teala onları azap edecekse o insanların, o kafirlerin ne malları, ne evlatları, ne etrafındaki insanlar onlara bir şey sağlamaz. Allah onları azabını cehennemde mutlak olarak tattıracaktır. Allah Teala diyor ki işte onlar ateş ehlidir. Onlar cehennem ehlidir. Gidecekleri yer cehennemdir. Orada devamlı kalacaklardır buyuruyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, dinleyenler ve dinleyenler, şimdi durumu gözden geçirin. Bu insanlar, şu dünyada bugün bizlerle beraber yaşamakta olan insanlar, hepsi cehenneme doğru bir yolculuğun içinde. Çok büyük bir kısmı, %90'dan fazlası. Ve bu gidişi durdurmak için hepimiz çok büyük bir gayretin içinde olmak mecburiyetindeyiz. Henüz anlamıyorlar söylediklerimizi. Ama önümüzdeki 3-4 sene içinde bu söylediklerimizin hepsi anlaşılacak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Ve insanlar kurtuluşu öğrenecekler. Sonrası Allah'a ait. Ayet 117. Bismillahirrahmanirrahim. Meselü mâ yunfikûne fî hâzihil hayâtet dünyâ kemeseli rihin fîhâ sırrut esâbet harse kavmin zalemû enfisehüm ve ehle kethe ve mâ zalemehümullâhü velâkin enfisehüm yazlimû. Allah Teala diyor ki onların bu dünya hayatında infak ettiği şeylerin durumu. Kim bunlar? Kafirler. Sevgili kardeşim, kardeşlerim, kimdir kafir? Kalbinde küfür yanılı olan insanlar. Ne zamandan beri kafirler? Doğuşlarından. Kafirlik nereye kadar devam eder? Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, mürşidine ulaştığı gün kafirlik meselesi sona erer. Çünkü o gün Allah Teala o kişilerin kalbinin mührünü açar. Onların kalplerindeki küfür kelimesini alır. Onların kalplerinin içine iman kelimesini yazar. Kur'an'a göre kafir kalbinde yazılı olan küfür kelimesinin sahibinin adıdır. Kur'an-ı Kerim'e göre mümin kalbinde yazılı olan iman kelimesinin sahibinin adıdır. Şeytansa Allah'a inanan mümindir, inanmayan kafirdir diye bir yalan atmış ortaya, bütün insanları inandırmış. Şimdi bunun doğru olmadığına, doğru olanın Allah'ın söylediği olduğuna, insanları ikna etmekle vazifeliyiz. İblis en çok neden faydalanıyor biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İnsanların Kur'an-ı Kerim'i bilmemesinden. İnsanlar arasına iblis sakın Kur'an-ı Kerim'i okumaya, anlamaya kalkmayın
yoksa kafir olursunuz. Bu çok üst seviyede alimlerin işidir. Sizin işiniz değildir. Sakın Kur'an-ı Kerim'e öyle onu anlayacağım diye yaklaşmayın. Allah-u Teala bize ilk emrini verdiği zaman, Kur'an-ı Kerim açıklamalarına başladığımız zaman çok insan gelip bizi tehdit etmişti. Sen Kur'an-ı Kerim'le uğraşıyorsun. Çarpılırsın. Diyenler mi ararsınız? Kur'an-ı Kerim'le uğraşanlar bilmedikleri için bunu yüzlerine gözlerine bulaştırırlar ve kafir olurlar. Sen Allah'a inanıyor musun? Diye sormuşlardı. Biz de inanıyoruz dedik inşallah. İşte şimdi sen şu anda müminsin ama bu Kur'an-ı Kerim'le biraz uğraşırsan küfre girersin. Ha? Kur'an-ı Kerim'le uğraşma. Senin işin değil. Sevgili kardeşlerim, bir grup gelmişti. Kalabalık bir grup. Bütün masaları, sandalyeleri doldurmuşlardı bizim o küçücük dergahımızda. O zamanlar dergahımız çok küçük bir dergahtı. Ve bize demişlerdi ki sen daha Fatiha'yı doğru dürüst okuyamazken kalkmışsın insanlara Kur'an'ı öğretmeye çalışıyorsun. Hangi cesaretle bunları yapıyorsun? Uzun boylu söylendiler. Biz de sorduk Allah-u Teala'ya ne yapmamız lazım diye. Dedi ki onlara vazifeli olduğunu söyle ve onları yemine davet et. Bu kadar basit. Biz dedik ki biz bu konuda vazifeliyiz. Siz de bize inanmıyorsunuz gördüğümüz kadarıyla. İşte Bakara Ali İmran Suresi 61. ayet. Biz de elimizi koyduk bu Kur'an-ı Kerim'in üzerine. Şimdi gelin bakalım hanginiz kendinize güveniyorsanız koyun bu kitabın Kur'an-ı Kerim'in üzerine elinizi. Şimdi Allah-u Teala'ya diyeceğiz ki Ya Rabbi biz vazifeliyiz. Onlar da bizim vazifeli olmadığımızı söylüyorlar. İkimizden birisi yalan söylüyor. Senin lanetin yalan söyleyenin üzerine olsun. Sanki yıldırımla çarpılmış gibi 2 dakikanın içinde hepsi dergahı terk ettiler. Bilmem anlatabildim mi sevgili kardeşlerim? Unutmayın. En kuvvetli biziz. Neden? Çünkü Allah, kainatın sahibi olan Allah bizimle beraber. Öyleyse bu Kur'an-ı Kerim'i açıklama emrini biz ondan aldık. Onun için şu anda dünya üzerinde hiç kimse bizim sahip olduğumuz seviyede Kur'an-ı Kerim'i bilmiyor. Onlar için konunun en hazin tarafı ne biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Arapçayı doğru dürüst okuyamayan, Arapça lisanına doğru dürüst hakim olamayan birisi Kur'an-ı Kerim açıklamasında onların bilmedikleri o kadar çok hakikati ortaya koyuyor ki bundan utanç duydukları için yanımıza yaklaşamıyorlar. Açık bir itirazdır da artık yok. Kaçıyorlar bizden fellik fellik. Şimdi yapabilecekleri şey bizi susturabilmek. Aman insanlar duymasın bunların söylediklerini, bizim cehaletimiz ortaya çıkacak diye ötleri patlıyor. Oysa ki sevgili kardeşlerim deseler ki biz üniversitelerimizden bunu öğrendik. Kim bizim haksız olduğumuzu iddia edebilir? Biz onlara diyeceğiz ki gerçekten haklısınız. Siz üniversitelerinizden bugün öğretmekte olduğunuz dini öğrendiniz. Tasdik ediyoruz. Doğrudur. %100 haklısınız. Bu tasdikin arkasında onlara olan güvenimiz var. Öğrenmeyi dilerlerse bütün kapılar açık. Ve doğrusunu öğrendikleri gün duyacakları o büyük huzuru yanlışta devam ettikleri sürece hiçbir zaman yaşayamayacaklar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın diyarında, Allah'ın ülkesinde her şey o kadar güzel, o kadar mutluluk verici ki siz de orada olmak istemez misiniz?
Allah'ın ülkesinde duyuyorum seslerinizi, istiyorsunuz. Öyleyse kendinizi başka insanlara adayın. Başka insanların mutluluğu için çalışın. Onlara saadet ulaştırmaya çalışın. Onları mutlu etmeye çalışın. Herkesle meşgul olun. Herkese karınca kaderince bir iyilik yapmaya çalışın. İşte o zaman Allah'ın ülkesindesiniz. Mutlusunuz. Allah razı olsun. Allah Teala Ali İmran Suresinin 117. ayet-i kerimesinde diyor ki onların bu dünya hayatında infak ettikleri şeylerin durumu kendilerine zulmeden yani Allah'ın emirlerine ve nehilerine itaat etmeyerek devamlı derecat kaybeden bir kavmin ekinine isabet edip onu helak eden kavurucu yani dondurma şeklinde kavurucu soğuk bir rüzgarın misali gibidir. Soğuktan kavuran bir rüzgarın misali gibidir. Allah onlara zulmetmedi ama onlar kendi kendilerine zulmediyorlar. Ne demek istiyor Allah Teala burada? Sevgili kardeşlerim, Allah kimseye zulmetmez. Yani Allah sebebiyle hiç kimse derecat kaybedemez. Nedir zulüm? İnsanın derecat kaybetmesi hali. Kim başka birisine bir kötülükte bulunursa derecat kaybeder. Kim Allah'ın bir emrine itaat etmezse derecat kaybeder. Kim Allah'ın bir yasağını çiğnerse derecat kaybeder. Hepsi zulmetmişlerdir. Bir kısmı Allah ile olan aralarındaki ilişkiler sebebiyle emirlere itaat etmedikleri için, yasaklara riayet etmedikleri için sadece kendilerine zulmederler. Bir kısmı başka insanlara zulmettikleri için aynı zamanda kendilerine de zulmederler. Çünkü her zulüm başkalarına zulümde olsa mutlaka derecat kaybetmeyi sebebiyet derecat kaybetmeye sebebiyet verecektir. Bu da onların kendilerine yaptıkları zulmün adıdır. Öyleyse Allah onlara zulmetmedi diyor Allah Teala. Onlar kendilerine zulmettiler. Sevgili kardeşlerim, zulüm müessesesi kişinin yaptığı bir dizaynı içerir. Allah onlara zulmetmedi diyor Allah Teala. Onlar kendi nefslerine zulmettiler. Allah'ın üzerimizde icra ettiği her olay kaderdir. Kader sebebiyle kimse derecat kaybedemez. Bir cüz'i iradenin bir başka cüz'i irade üzerinde tesir ettiğini düşünelim. Ona bir zarar versin. Zarar verdiği takdirde zarar veren kişi zalimdir. Zulmettiği için zulmünün boyutu kadar derecat kaybedecektir. Onu hayat filmine negatif dereceler kaydedecektir. Ama başka birisine zulmetmiştir, kul hakkı doğmuştur. Mazlumun da, zulüm görenin de hayat defterinde aynı miktarda derecat kaydedilir ama pozitif olarak. Yani onlara zulmettiği kişiye zulmeden derecat kazandırmıştır. Yani onları hayra ulaştırmıştır. Zulüm, derecat kaybettiren fiillerdir. Hayır, derecat kazandıran fiillerdir. Öyleyse bir kişi başkasına zulmettiği zaman kendi açısından zulme ulaşmıştır. Ama başka birisine hayır sağlamıştır, onlara derecat kazandırmıştır. Biliyorsunuz, kimin kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazlaysa onlar cennete girebilirler. Öyleyse derecat kazanmak önemli bir konu. Demek ki başka birinin yaptığı bir zarar, bir zulüm, zulmettiği kişiyi derecat kazandırıyor, yani onu hayra ulaştırıyor.
Peki şerre ulaştırabilir mi kader? Bir başka iradenin bize yaptığı, bizim bir dahilimiz olmadan üzerimize bir tesir husule getirirse herhangi bir işlem, bu bizim için bir kaderdir. Bize bir zarar verilirse derecat kazanırız, demin anlattığım gibi. Hayra ulaşırız, karşımızdaki şerre ulaşırız zalim. Biz mazlumlar hayra ulaşırız. Peki acaba başka birinin yaptığı fiil dolayısıyla derecat kaybedebilir miyiz? Hayır, kaybedemeyiz. Şerrin aksi nedir? Hayırdır. Başka birisi bize bir hediye versin. Bize bir güzellikte bulunsun. Bizi mutlu edecek bir davranışta bulunsun. Bundan mutluluğu duyarız, mutluluğu yaşarız. Kazancımız budur. Ama bu sebeple derecat kaybetmeyiz. Bu sebeple o kişi derecat kazanır. Ama biz kaybetmeyiz. Yani başka birinin yaptığı olay ne olursa olsun bize derecat kaybettiremez. Eğer bizi zarar verirse bize derecat kazandırır. Ama hiçbir şekilde derecat kaybettirmesi mümkün değildir. Öyleyse Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği hangi olay olursa olsun o insanlara derecat kaybettiremez. Allah onlara zulmetmez. Mümkün değil zaten. Yani Allah'ın yaptığı bir işler sebebiyle bir insanın derecat kaybetmesi mümkün değil. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın yaptığı herhangi bir işlem, iradelerden üç irade türü var biliyorsunuz. İlahi irade, Allah'ın iradesi, külli irade, sünnetullah, iradeler toplamı, bir de cüz'i irade var, insanın iradesi. Üç iradenin hangisi olursa olsun, bize derecat kaybettirmesi mümkün değildir, eşyanın tabiatına aykırıdır. Ama derecat kazandırabilirler. Öyleyse Allah-u Teala onlara hiçbir zaman derecat kaybettiremeyeceği için onları hiçbir zaman zulmetmesi mümkün değildir. Allah razı olsun. Ayet 118. Allah-u Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu la tettehuzu bitaneten min dunikum la ye'lunekum hebala veddu ma veddu ma anittum kat badetil ba'davi min efvahihim ve ma tuhfi suduruhum ekber kat beyyenna lekumul ayati in kuntum takulun. Allah Teala diyor ki: ey iman edenler. Sizlerden müminlerden başkasını kendinize sırdaş dost edinmeyin. Sizden olanların dışında başkalarına sırlarınızı açmayın. Çünkü onlar size zarar vermekten geri kalmazlar ve sizin sıkıntıya düşmenizi, huzursuzluğa düşmenizi isterler. Ağızlarından andolsun ki, yemin olsun ki kin ve öfke dökülmektedir. Göğüslerinde, kalplerinde gizledikleri şey kin ve düşmanlığa girince bu daha da fazladır. Daha da büyüktür. Andolsun ki eğer akıl ederseniz ayetlerimizi size böylece beyan ettik. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın burada bir emrini görüyoruz. Bütün insanlara Allah-u Teala hitap ediyor. Sahabeye de hitap ediyor. Burada sahabeye hitaplar. Ey müminler, sırlarınızı
Yalnız sizden olanlara, yani müminlere açın. Müminlerin dışında kimseye sırrınızı vermeyin, diyor Allah-u Teala. Çünkü onlar bunu aleyhinize kullanacaklardır. Öyleyse sırrınızı saklayın ve sırrınızı sadece sizden olanlara açın, diyor Allah-u Teala. Şimdi Allah-u Teala ayet-i kerimeyi eğer akıl ederseniz diye bitirmiş. Ne demek akıl etmek? Mülk suresinin 8, 9, 10. ayetlerinde Allah Teala şöyle söylüyor. Kıyamet günü cehennemin kapıları açılır. Akın akın cehenneme girerler. Cehennem bekçileri onlara derler ki size Allah'ın nezirleri gelip de Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız cehenneme gidersiniz ha deyip de buraya cehenneme geleceğinizi size söylemediler mi? Onlar da derler ki söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Eğer biz onların söylediklerini işitseydik ve akıl etseydik burada cehennemde mi olurduk? Diyorlar. Bakınız, burada da orada da Mülk Suresinin 10. ayet-i kerimesinde de burada bakın Âl-i İmrân Suresinin 118. ayet-i kerimesinde de akıl etmek diye bir fiil geçiyor. Takılıyor geçiyor burada. Efela takılıyor. Sevgili kardeşlerim, eğer siz Allah'a ulaşmayı bilerseniz, Allah kalbinizdeki bu talebi işitir, bilir ve görür. Dördüncü basamaktasınız. Affedersiniz, üçüncü basamaktasınız. Allah-u Teala bunun üzerine derhal rahim esmasıyla tecelliye başlar size. Bu tecelli Allah'ın birinci ihsanıdır. Sonra ne yapar Allah-u Teala amel olanlara, Allah'a ulaşmayı dileyenlere? Onlarla irşat makamının arasındaki hicab-ı mesul artı perdeyi kaldırır. Sonra ne yapar Allah-u Teala? Onların kulaklarındaki vakrayı alır. Sonra ne yapar Allah-u Teala? Onların kalplerindeki ekinleti alır. Sorun yapar, yerine ihbat koyar. İsra Suresi 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala diyor ki Habibi, sen Kur'an-ı Kerim'i okuyarak onlara Allah'ın tekliğini anlattığın zaman o ahiret gününe, insanlığının Allah'a ulaşması gününe inanmayanlarla senin aranda Hicab-ı Mestur'a adlı bir gizli perde var. Onlar senden nefret ederler diyor Allah-u Teala bu perde sebebiyle. Bir. İki. Allah-u Teala buyuruyor. Onların kulaklarında vakra var. Senin söylediklerini kulaklar işitir. Ama onlar manaya varması lazım gelen zihin manaya varamaz. Yetmez. Onların kalplerinde
tekkiniz vardır. İdraki sağlayan nimetiniz de vardır. Onlar bu Allah'ın kendilerine ulaştırdığı bilgiyi kendilerine mal edemezler, idrak edemezler. Çünkü kalplerinde idraki önleyen bir ilahi bilgisayar var. Ekinde. Öyleyse kulaklar duyar. Ama işitmez. İşiten zihindir. Ve zihin sadece manaya varır. Kendine, o konunun esasını kendine mal edecek olan şey kalptir. Kalbin idrak etmesi söz konusu. İdrak kalbe ait bir işlevdir. Ve eğer kalpte ikindet varsa o da oluşmaz. Yani kişi ne işitebilir, manaya verebilir, ne de idrak edebilir, yani akıl edebilir. İşte burada Allah-u Teala akletmekten bahsediyor. Eğer akıl ederseniz ayetlerimizi size beyan ettik diyor Allah-u Teala. Açıkladık diyor. Ama bahsettiği şey akıl etmek. Öyleyse sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler akıl edebilirler. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa profesör olması onu hiçbir yere ulaştırmaz. O akıl edemez. Allah'ın söylediklerini kendine mal edemez. Sadece inkar eder. İşte zamanımızda ne yazık ki olay bu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın dizaynına dikkat edin. Biz Allah'a ulaşmayı diler dilemez, Allah-u Teala derhal Rayyan Esmasıyla tecelliye başlıyor. Birinci nimeti, birinci ihsanı. Derhal irşat makamilerimizdeki icabine sırayı alıyor ikinci ihsanı. Derhal kulağımızdaki bakrayı alıyor, işitmeye başlıyoruz üçüncü ihsanı. Kalbimizdeki ikindeti alıyor, idrak etmeye başlıyoruz dördüncü ihsanı. İdrak etmeye daha başlamıyoruz. Beşinci ihsanıyla kalbimizde Allah-u Teala derhal ihbatı koyuyor. İdrak etmeye, yani akıl etmeye o zaman başlıyoruz. Bunun için Allah'a ulaşmayı dilememiz şart, temel farz. Allah razı olsun. Ali İmran Suresinin 119. ayet-i kerimesi, Kur'an-ı Kerim'in önemli ayetlerinden birisine geldik. Allah-u Teala diyor ki, Bismillahirrahmanirrahim. Ha entüm ilahi tuhibbunehum ve la yuhuddûneküm ve tu'minûne bil kitâbi küllihi ve izâ lekûküm kâlu âmennâ ve izâ halev addü aleykümül enâmîle enâmîle minel gâiz kul mûtu bi gâizikum innallâhe alîmün bi zâti sünûr. Allah Teala diyor ki, ey müminler, ey Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri, ya da daha açık bir ifadeyle, ey sahabe, siz öyle kimselersiniz ki onlar sizi sevmedikleri halde size karşı muhabbet duymadıkları halde siz onlara karşı muhabbet duyarsınız. Onlara karşı sevgi duyarsınız. Ve siz kitabın bütününe iman edersiniz. Dikkat edin, burada kitap ümmül kitaptır. Kur'an-ı Kerim'de dahil olmak üzere bütün mukaddes kitaplar o kitabın içinde yer almıştır. Allah'ın her peygamberine verdiği ayrı bir dizayn içerisinde değerlendirilmiştir. Ve sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın söylediklerini en güzel biçimde
değerlendirdiğiniz zaman doğrulara ulaşırsınız. Kitabın bütününe iman etmek. İşte sahabe öyleydi. Bütün kitapların arasında fark gözetmediklerini söylüyor Allah-u Teala. Bütün peygamberlere inandıklarını söylüyor. Ve hepsinin de bu ayetleri anladığımız kadarıyla mürşit olduklarını görüyoruz. İrşad makamının sahibi olmuşlar. Nereden alıyoruz irşad makamının sahibi olduklarını? Çünkü Allah-u Teala Fusilet Suresinin 33-34-35. Ayetlerinde şöyle söylüyor. Onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç kötülükle iyilik bir olur mu? Şerle hayır bir olur mu? Siz şerri hayırla önleyin. Siz size yapılan bir kötülüğü güzel bir davranışla, ahsen bir davranışla önleyin. Kötülüğe iyilikle mukabele etmek yetkisi herkese verilmez. Siz kötülüğe iyilikle mukabele edin ki size can düşmanı olanlar böylece can dostu olurlar. Bu yetki herkese verilmez. Onlar yetki verenler Havz-ı Azim'in sahipleridir diyor Allah-u Teala. Kötülüğe, iyilikle mukabele edenler. Burada ne diyor Allah-u Teala? Onlar size muhabbet beslemezler, onlar size kötü davranırlar. Ne yapmışlar? İşkence yapmışlar sahabeyi yakalayıp. Ne yapmışlar? Sahabeyi öldürmüşler.

Ayrıca sahabe Allah'a da çağırıyorlardı. Mürşit olmanın bir başka delili de orada, çünkü Yusuf Suresi'nin 108. ayet kerimesinde Allah sana diyor ki, Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların bizim hepimizin basiretle, yani kalp gözüyle görerek Allah'a çağırdığımız yol işte bu yoldur. Bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Allah'a çağırdığımız benim ve bana tabi olanların Allah'a çağırdığımız yol. Bütün sahabe Allah'a da çağırıyorlardı. İşte bu ayet sahabenin kötülüğe iyilikle mukabele ettiklerini, yani mevcut olmak şerefine erdiklerini gösteren önemli bir ayetidir Kur'an-ı Kerim'in. Allah razı olsun. Şimdi onun devamına bakalım. Siz onları seversiniz ve siz kitabın, ümmül kitabın bütününe iman edersiniz. Yani sizin için Allah'a teslim olmak söz konusudur. Ruhu ve içi ve nefsi Allah'a teslim etmek. Daha sonra dileyen için iradeyi de teslim etmek ve Allah'ın bir hakkın takvasına ulaşmak. Onlar sizinle karşılaştıkları zaman iman ettik derler, mümin olduk derler. Ama tenhada kendi başlarına kaldıkları zaman size olan öfkelerinden parmak uçlarını ısırırlar. De ki öfkenizden hiç şüphesiz Allah senelerde olanı bilir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanlara hayat hakkı tanır. Kurtulmalarını kendi haline sokmak için. Öyle insanlar vardır ki yaşadıkları sürece değil Allah Teala'nın kurtuluşuna ulaşmak her gün bataklıklar içinde, küfür bataklığı içinde daha kötü, daha kötü duruma gelirler. Belki böyle insanların öfkelerinden ölmeleri, daha fazla batağa batmadan ölmelerini, yine cehenneme gidecekler ama biraz üst kat cehennemde olmalarını sağlayabilir diye düşünüyoruz. Allah razı olsun. Ayet 120. Allah Teala diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Temsesküm hasenatun tesuhun ve in tusibkün seyyatun yefrehu biha ve in tasbiru ve tetteku la yedurruküm keyduhum şey'a innallâhe bima ya'melûne muhîn. Eğer size bir hasenat, bir iyilik dokunursa onlar üzülürler. Eğer size bir seyyiat, kötülük dokunursa, ferah isabet ederse, onunla ferahlarlar, sevinirler. Eğer sabreder ve Allah'a karşı takva sahibi olursanız, onların tuzak ve hileleri size hiçbir zarar veremez. Muhakkak ki Allah onları yaptıkları şeylerle kuşatmıştır. Çünkü amel defterlerine yaptıkları bütün ameller bunlara derecat kaybettiren negatif değerler olarak işlenmiştir ve sımsıkı bağlanmıştır hayat filmlerinde. Hiçbir yere kaçamazlar. Hayat filmleri hem düşüncelerini hem de aksiyonlarını, fiillerini açık bir şekilde gösterecektir. Gösterdiği zaman da problem kalmıyor. Allah razı olsun. Öyleyse burada Allah Teala takva sahibi olmaktan bahsediyor. Biliyorsunuz Allah'ın eş seviye takvası var normal standartlarda. Ama takvayı gerçek değerlerine oturtursak 7 seviye takva olduğunu görüyoruz. Yani 3. basamakta Allah'a ulaşmayı biliyoruz. Başlangıç takvasının sahibiyiz. 7. basamakta şekilleniyor takva tamamı. 14. basamakta mürşidimize ulaşıyoruz. Başlangıç takvasının sahibi olan bizler burada ön takvanın sahibi oluyoruz.

0: sonra yedi kademede ruhumuzu ağırlaştırıyoruz. 22. basamakta takva sahibi oluyoruz. Gerçek takvanın sahibi oluyoruz. Takva budur. Nefsimiz tezkiye olmuştur. Takva sahibiyiz. Fizik vücudumuz Allah'a kul olmanın yarısını aşmıştır. Takva sahibiyiz. Nefsimiz temizlenmenin, tezkiye olmanın noktasına gelmiştir. Tasfiyenin yarısını aşmıştır. Üç ayrı sebepten dolayı takva sahibiyiz. Bu asli takva, asıl takva, takva. Sonra 25. basamakta fizik vücudumuzu ahsen kılıp Allah'a teslim ediyoruz. Böylece ekber takvanın sahibi oluyoruz. Sonra nefsimizi de Allah'a teslim ediyoruz. Daha önce zikre ulaştığımız için artık dünya sayesinde tamamı üzerine olmuş. Cennet sayesinde 5. cennetin sahibi olmuşuz. Ama daha 6. kat ve 7. kat cennetler var. Nerede 6. kat cennetin sahibi oluyoruz? Selah makamının irşada erme noktasında 6. kat cennetin sahibi oluyoruz. Allah'a köle olduğumuz zaman, hakkul yakinin sahibi olduğumuz zaman da 7. kat cennetin sahibi oluyoruz. Peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle beraber gidilecek bir cennet. Allah Teala 7. takvaya bir hakkın takva diyor. Orada belki zirve takva denilebilir. Belki en üst seviye takva denilebilir. Belki bir hakkın takva Kur'an-ı Kerim'deki ismine uygun olabilir. 7. kat cennetin elde edildiği yerde 7. takva söz konusu. Altıncı kattaki takva irşad takvası, irşada eren bir kişinin takvası. Azim takvada aslında kişi irşada ermiş değil, sadece nefsindeki afetleri tamamen yok etmiş ve daha kemal derecelerinde olgunlaşmak için önünde mesafe var. Böylece azim takvanın üç seviye gösterdiğini görüyoruz. İhlas seviyesi, belki bu takvaya ihlas takvası demek daha doğru olur. Beşinci kattaki takvaya, beşinci cennete bizi ulaştıracak olan takvaya. Altıncı kat cennete ulaştıracak olan takva, irşada ulaşmış olan birinin takvası. Belki sahillerin takvası diyebiliriz. Ama yedinci takva bir hakkın takva, takvanın en üstünü. Allah Teala hakkı yakin kademesi diyor. Hakkı yakin takvası diyebiliriz. Hak takva diyebiliriz. Bu isim konusunda 7 tane takvanın her biri için ayrı bir dizayn koyuyor Allah Teala. Allah razı olsun. 121. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Ve iz gadarte min ehlike, Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz gadarte min ehlike tübevvi'ül müminine mekaila lil kıtal. Vallahi semin aleyhim. Hani o zaman ki erkenden, ailenden ayrılıp Uhud'dayken yani müminleri savaş için en uygun yerlere yerleştiriyordun. Allah hakkıyla işiten ve her şeyi bilen semin alimdir. 122. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İzhemmet taifetâni minküm en tefşelâ. Vallahi veliyyuhuma ve alallahi fel yetevekkelil müminûn. Hani sizden iki takım, iki grup korku duyarak, endişe duyarak geri çekilmek istiyorlardı. Oysa ki onların yardımcısı ve dostu Allah'tı. Müminler Allah'a tevekkül etsinler. Sevgili kardeşlerim, burada Allah-u Teala ne dediğini dikkatle yerlerine oturtalım. Ne diyordu Allah-u Teala? Eğer inanıyorsanız bana tevekkül edin, bana güvenin. Eğer tevekkül ediyorsanız, güveniyorsanız muhakkak ki en kuvvetli sizsiniz. Neden en kuvvetli oluyor kişi? Gerçekten kuvvetlendiği için mi? Hayır. Kendisinde bir şey yok. Ama en kuvvetli olan onunla beraber olduğu için. En kuvvetlinin, Allah'ın kuvveti onunla birlikte olduğu için en kuvvetli oluyor kişi. O zaman burada Allah-u Teala bir işaret veriyor bize. Düşmanınızdan korkmanıza gerek yok diyor. Eğer siz benimle beraberseniz, bana güveniyorsanız hiçbir kuvvet sizi mağlup edemez. Galip gelecek olan sizlersiniz. Unutmayın sevgili kardeşlerim, bütün dünya bize karşıydı Çanakkale Savaşı'nda, ama savaşı biz kazandık. Onlar karşı sahile geçemediler. Allah onları geçirmedi karşıya. Allah'a çok yakın olan insanlar savaş meydanlarında şehit düştüler. Ama düşmanı karşıya geçirmediler. Allah'ın asırları kesindir. Çünkü atılan bir mermi bir zırhlıyı, düşman zırhlısını batırdı ve boğazı tıkadı. Düşmanın kuvvetlerini ileri geçirmesi artık mümkün değildi. Ve Çanakkale bu sebeple zafere dönüştü. Verdiğimiz binlerce şehidin hatırasına hürmetle saygıyla bakarız. Ali İmran Suresi'nin 124. ayet-i kerimesi Bismillahirrahmanirrahim. İstekûlû lil müminîne elen yekfiyeküm en yümiddeküm Rabbüküm biselâseti alâfin minel melâketi müzzelîn. O zaman birbirlere şöyle diyordun diyor Allah Teala. Rabbinizin indirilmiş meleklerden 3000'i ile size yardım etmesi size yetmez mi? Allah Teala 3000 melekle Peygamber Efendimiz Hasrem ve ordusuna yardım ediyor. Ve Uhud'da, Bedir'de, Bedir Savaşı'ndan bahsediyor. Bu savaşı kazanıyoruz. 3 kat düşmana rağmen savaşı sahabe kazanıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Savaş veren aslında biz insanlar gibi gördüğümüz, aslında savaşı veren Allah'tır. Öyleyse Çanakkale Destanı'nın muhtevasına bakın. Bir Allah'ın evliyası olan bir çavuş 120 okkalık gülleyi topa yerleştiriyor tek başına. Ve Allah-u Teala diyor ki, Ya Rabbi istikamet senin. Ben topu dizayn ettim. Onu lazım geldiği yere sen gönder. Mermi Goliath zırhlısının bordasını deliyor ve geminin batmasını sağlıyor. Gemi suların akışını paralel bir şekilde batmışken cereyan yavaş yavaş gemiyi döndürüyor. Ve suyun cereyanına paralel hüviyetteyken vatan gibi yavaş yavaş dönerek suların akışına, cereyanına dikey hale geliyor ve bir uçtan öteki uca boğazın iki yakasını kapatıyor. Artık oradan bir geminin geçmesi ve geminin öbür tarafına geçmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Ve General Hamilton telgrafını çekiyor. Savaşın kaderi değişmiştir. Savaş da bitmiştir. Çünkü askerimi savaşın olduğu yere götüremiyorum. O imkansız hale geldi diyor. Sevgili kardeşlerim, aynı savaşta bir bütün bölük düşman askerinin, azdaklı askerlerin bir bulut tarafından kaldırıldığını ve yukarı çekildiğini görüyoruz. Yüzlerce şahidin gözleri önünde. Ve Allah'ın yardımıyla Osmanlı savaşı kazanıyor. Çanakkale zaferini. Oradaki kahramanlıklar çok kişinin çok ünlü kahramanlığı. Hepsi Allah için yaşamışlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir güzellik daha burada tamamlanıyor. Sizlerden hamdolsun ki ayrılmayacağız. Bu dersimizin sonu. Bundan sonra da inşallah suallerinize cevap vermek üzere gene buradayız. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Sizlerle beraberiz diye. Bu güzelliği beraberce yaşamanın hazzı işte o bizim için bir azıktır. Allah'ın en güzel standartlarında gene beraber olmayı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Hepinize Allah'ın cennet saadetini ve dünya saadetini Allah-u Teala'dan dileyerek. El-Fatiha ve As-Salavat. Allah'ın sana alamam. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Er-Rahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.
1: Herkes bilecek ki mutluluğu sadece günlük zikrinin 24 saatin içindeki oranına eşittir. Ötesi yok. Başka alternatif de yok. Size nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlayacak olan şey zikirdir.
0: Hadi gelin el ele tutuşalım. El ele gönül gönüle Allah'ın mutluluk şarkısını söyleyelim. Bu mutluluk şarkısı nedir biliyor musunuz? Kesintisiz bir şarkı. Adı mı? Adı zikir. İsterseniz şöyle söyleyin. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye bir teviye Allah kelimesini tekrar edin. Bu kesintisiz mutluluğun anahtarıdır. İsterseniz Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah deyin ve böyle devam edin. İsterseniz ses çıkarmadan diye Allah'ı zikredin. İsterseniz dilinizi de oynatmayın. Kalbinizdeki sesle Allah kelimesini tekrar edin. Bu kelimeyi tekrar ettiğiniz sürece bir şifreyi kullanmış oluyorsunuz. Allah-u Teala'nın katından size
2: Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz mutlaka rahmetle fazl ismindeki iki tane nur gelir. Daha üst kademede dört olur bunlar. Rahmetle fazla, rahmetle salavat da eklenir. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bana mı öyle geliyor? Yoksa sizler de benim gibi mi düşünüyorsunuz? İsterseniz şöyle yapın. MP3 alın bir tane. Ona çekin. Zikri. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Ya da bizim zikrimizi koyun. Onu kulağınıza takın. Ve unutun orada. Bir daha çıkarmayın. Biliyor musunuz, o zaman sanki daimi zikirdeki bir insan gibi hissedersiniz kendinizi. Çünkü kulağınızdaki ses hep size zikri yaşatır.
3: Efendi Hazretleri, bildiğiniz gibi şu an namazın içerisindeyiz ve oruç Allah-u Teala'nın emirlerinden bir tanesi. Ve oruç zamanımızda artık bir sosyal gelenek haline dönüşmüş. İnsanlar Ramazan'da oruçlarını tutuyorlar. Bir kısmı genelde namazını kılmıyor. Oruç aç kalmaktan öteye gitmiyor. İnşallah bize orucun Allah-u Teala'nın bize mektup ibadetlerde severek yapmamız gereken ibadetlerden biri olan orucun ne olduğunu, Allah-u Teala'nın katındaki değerinin ne olduğunu bize anlatabilirsiniz. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ın salallahu aleyhi ve sellem. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdülillahi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere Allah-u Teala bir araya getirdi. Allah-u Teala'nın ibadet olarak emrettiği standartlardan bir tanesi de oruçtur. Gerçekten zamanımızda oruç artık bir açlık. Hatta birçoklarına göre açlık işkencesi olarak değerlendiriliyor. Erzurum Üniversitesi'nde verdiğimiz konferansta oradaki genç talebelerden birisi biliyor musunuz demişti, ne yaptık? Ne yaptınız dedim. İşte dedi, Ramazan'da bizim üniversitenin lokantasının kapısını kırdık. İçeri girdik. Öğlen yemeğini yemekte olanları bir güzel patakladık. Dedik ki, sen eğer tasavvufu yaşıyor olsaydın, gene içeri girerdin, ama kapıyı kırmaya lüzum görmezdin. Onlar da kapıyı kilitlemeye lüzum görmezlerdi. Ve belki o sırada yemek yemekte olanlara orucun bir açlık olmadığını, bir işkence olmadığını, doyulmaz bir zevk olduğunu anlatmaya çalışırdım. Zannediyor musun ki sen onları gittin dövdün diye o adamlar bu dayaktan sonra oruç tutmaya başlayacaklar? Sen Allah'ın üzerine aldığı bir görevi üstlenerek başına dert açmış durumdasın. Çünkü senin yaptığın olay sadece bir zulüm hadisesidir. Sen onlara zulüm etmiş oldun. Nefsinin tesiri altında. Çünkü oruç senin için sadece bir işkence. Açlık işkencesi ve nefsin buna tahammül edemiyor. Diyor ki ben bu işkenceyi çekiyorsam herkes çekmeli. Orucunu tutmayanı döverim, asarım, keserim. İşte büyük yanılgı buradan başlıyor. İnsanların Allah'ın emirleri karşısındaki durumu iki ayrı cephe gösterir. Bir, insanla Allah arasındaki ilişkiler. İki, insanlarla insanlar arasındaki ilişkiler. İnsanla Allah arasındaki ilişkilerde söz sahibi hiç kimse değildir. Sadece Allah'tır. Namaz kılmak insanla Allah arasında bir ilişkidir. Zikir yapmak insanla Allah arasındaki bir ilişkidir. Oruç tutmak da öyledir. Allah'la insan arasındaki bir ilişkidir. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse, bil ki biz seni onların üzerine bekçi tayin etmedik. Senin görevin tebliğdir, bize düşense hesap vermektir diyor Allah Teala. Allah Teala'ya düşen bir işlemi sen o insanları döverek üzerine aldığında doğru bir şey mi yaptığını zannediyorsun? Üzerine sadece vebal aldın, o insanlara haksız yere eziyet etmenin vebalini aldın. İşte o delikanlı onun yaptığı bu büyük yanlışı bir marifetmiş gibi göstereceğimizi zannediyordu. Ve tehalikle bu sualı bize sormuştu. Biliniz ki oruç insanla Allah arasındaki bir ilişkidir. Ve cezası ve mükafatı sadece Allah'a aittir. Nefs tezkiyesinin önemli bir faktörü de oruçtur. Nefs tezkiyesi deyince gerçekten nefsi tezkiye etmekten bahsediyorsanız, nefsin muhtevasındaki afetlerin mutlaka azalması lazım gelen bir dizayn düşüneceksiniz. Bu zikirdir. Nefsinizdeki afetleri mutlak olarak azaltabilen bir tek faktör vardır. O zikirdir. Ama nefs tezkiyesi nefsin afetlerinin azaltılmasının yanı başında bunu kolaylaştırıcı ve sağlayıcı bir başka cepheyi de ihata eder. İradeyle nefsin disipline edilmesi. Bu iki ayrı cepheden mütalaa edilen bir konudur. Eski ve diğer bir tanesine mücahede diyorlar, ikincisine riyazet diyorlar. Öyleyse nefs tezkiyesinin faktörlerinden biri de oruçtur dediğimiz zaman burada orucun nefsteki afetleri azaltıcı bir fonksiyonu mu var? Hayır. Ama orucun iradeyi disipline ederek insanı açlığa alıştırması, vücudun böyle bir talime girmesi ve böylece kontrol altına alınması söz konusu. Biliyorsunuz ki Allah'ın emirleri, Allah'la insan ilişkileri emirler ve nehiler diye iki cephede mütalaa ediliyor. Allah'ın emirleri var. Nefsimiz emirleri mutlaka yapmamak ister. Ruhumuz da emirleri mutlaka yerine getirmek ister. Allah'ın yasakları var. Burada da olay tersine. Nefsimiz Allah bir şeyi yasak mı etmiş, onu mutlaka yapmamızı ister. Ruhumuzsa Allah'ın yasak ettiği fiili işlemememizi ister. İşte Allah-u Teala'nın emrettiği bir şeyi nefsimiz yapmak istemezse, mesela namaz kılmayı, mesela oruç tutmayı, mesela zekat vermeyi, nefsimize bunu zorla yaptırdığımız zaman nefsimize cihat etmiş oluruz. Bunun adı mücahededir. Allah'ın yasak ettiği bir fiili nefsimiz işlemek istiyorsa ona müsaade etmiyoruz. Müsaade etmediğimiz zaman burada riyazet söz konusudur. Öyleyse nefsimizin istediği şeyi ona vermemek, nefsimizin yapmak istemediği şeyi ona zorla yaptırmak iki ayrı cephe ihata eder. Öyleyse emirler söz konusuysa biz onu yapmak mecburiyetindeyiz. Nefsimiz ise yapmak istemez. Onun yapmak istemediği şeyi ona zorla irademizle yaptırırız. İşte iradenin devreye girmesiyle sağlanan bu sonuç eski evliyalar tarafından devamlı kullanılan bir olaydır. Ve onlar buna mücadele diyorlardı. Demek ki emirler cephesinden olay vücuda gelirse bunun adı mücadeledir. Nehiler cephesinden gelirse adı riyazet oluyor. Yani nefsimizin Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemeye cüret etmesi, onu yapmak istemesi halinde irademizle nefsimizin karşısına çıkıp buna mani olmak. Bu riyazettir. Öyleyse oruç meselesi söz konusuysa nefsimiz oruçta da yemek yemek ister. Ve başlangıçta irademizle nefse karşı çıkacağız. Onunla riyazet adı verilen bir savaşa gireceğiz. Ama zaman içerisinde bir de bakacağız ki Allah-u Teala oruçta artık karnımızı acıktırmıyor. Yemek yemek istemiyoruz. İçimizden yemek yeme ihtiyacını duymuyoruz oruç boyunca. İşte burada artık riyazete yer yoktur. Gerek yoktur. Allah'ın boyasıyla boyanan, Allah'ın terbiyesiyle terbiyelenen vücudumuz Allah'ın emirlerine uygun hareket etmeyi ve Allah'ın yasaklarına uygun hareket etmeyi başarmıştır. Öyleyse orucu Allah Teala acaba niçin gerekli görmüş? Çünkü oruç vücudumuzdaki toksinlerin atılması istikametinde dünyanın en güzel tedavisini içerir. Kimin midesinde rahatsızlık varsa bir aylık oruç devresi zarfında bu rahatsızlıkların büyük ölçüde giderildiği görülmüştür. Oruç devresinde insanlar geri kalan 11 ayda aldıkları gıdanın belki yarısını alabilirler. Bu onların vücutlarının bir tatile girmesi anlamına geliyor. Biliyorsunuz ki ne zaman yemek yersek vücudumuz asit salgılar. O yediğimiz yemekleri eritebilmek için. Ve sabah, öğle, akşam belki onun da arada da bir şeyler yersek eğer sık sık 4-5 defa vücudumuzun salgıladığı asidi bazı insanların için ikiye, birçokları içinse sadece bire indirmek söz konusudur. Yani insanların bir kısmı sabah sahura kalktıkları zaman su içerler sadece. Bir sıvı alırlar, mesela bir şerbet içerler, bir üzüm suyu içerler. Ama yemek yemezler. Yemeği sadece iftarda yerler. Demek ki 3 defa yenen yemek 1 defa yeniliyor. Bazılarında da 2 defa iniyor. En çok 2 defa iniyor. Öyleyse midenin salgıladığı asit sayısı da 3 değil 2 oluyor. Midesi asitten rahatsız olan insanlar için 3'te 1'lik bir tasarruf, asit tasarrufu söz konusu. Yani asidin negatif tesirini 3'te 1 aşağı indirmek söz konusu. Allah'ın hiçbir ibadeti devamlı değildir. Bir tek istisnası var, zikir. İşte bunlardan orucu da Allah-u Teala her gün oruç tutun emrini vermiyor. Her gün oruç tutmak isteyenlere de müsaadesi yok. En çok oruç tutmak yetkisini Hazreti Davud almış. Hazreti Davud'a Allah-u Teala'nın verdiği bu yetkide gün aşırı oruç tutmak. Bir gün oruçlu olmak, bir gün oruçsuz olmak. Buna Hazreti Davud'un orucu deniyor. Bizim zamanımızda da aramızda sadece bir tek kişiye, İniz kardeşimize bu yetki verildi. O gün aşırı oruç tutar, bir gün tutar, bir gün tutmaz. Onun için bazı perşembeler biz oruçluyken bakarsınız İniz oruçsuzdur. olabilir. Cuma günleri de gelir buraya, yemek yemez. Bakarsınız bazen. O günde oruçludur. Böyle bir dizaynda demek ki devamlı olan bir tek ibadet var. Devamlı olan değil hatta, olması mutlaka gereken zikir. 24 saat hep içinizdeki bir ses, kalbinizin her atışında Allah kelimesini içinizdeki sesle söylemesi gerek. İşte bu Allah-u Teala'nın bir ihsanı olarak çıkar karşınıza. Çünkü son hedefe ulaşmak, nefsinizi de tasfiye etmek, nefsinizi de Allah'a teslim etmek ancak dahi ilişkiyle mümkündür. Demek ki oruç devamlı bir ibadet, ibadet değil. Allah-u Teala bir insan vücudunu yaratan ve onun en iyi olması için ne yapması lazım geldiğini en iyi bilen olduğu cihetle verdiği formaya dikkat edin. 12 ayda bir ay. Bu bir ay 12 devirlik bir sonucu oluşturur. Bunun ötesinde Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme her perşembe günü oruç tutmasını söylemiş. Sahabe de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem asılan bu emri üzerlerine almışlar. Hepsi onunla beraber her perşembe mutlaka oruç tutarlarmış. Bazen pazartesi günlerinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna ilave edermiş. Kandil günleri oruç, bir de Muharrem'in onunda oruç. Böylece Allah Teala'nın dizaynı açık bir dizayn olarak görünüyor bize. Devamlı olarak oruç tutmamız uygun değil. Demek ki o bir fayda olsaydı Allah Teala zikrini nasıl devamlı kılmışsa orucu da devamlı kılardı ama kılmıyor. Öyleyse orucun muhtevasını sadece açlık olarak düşünen insanlar büyük bir yanılgı içerisindedirler. Oruç her şeyden el etek çekmek demektir. Allah'ın yasak kıldığı ne varsa sadece yemeği yasak etmemiş. O devre içinde aklınıza gelen bütün kötü düşüncelerden uzak kalmak zorundasınız. Nefsinizin afetlerinin hepsi oruç süresince düşmanınızdır. Onların hepsine karşı çıkmak mecburiyetindesiniz oruç boyunca. Orucun bitiminden itibaren onlar nefsinizin afetlerinin dizaynı helal hudutları içinde olanlar kapılarını açarlar. Ama oruç devresinde sadece yemek yememek değil, haram olan şeylere bakmak ve Allah'ın yasak ettiği her şey sizin için yasaktır. Sadece eskiden ne yapıyordunuz? Sadece Allah'ın yasaklarını yerine getiriyordunuz. Domuz eti yemiyordunuz. Allah için kesilmemiş hayvan etini yemiyordunuz. Burada sadece onlara değil oruçta hiçbir şey yemeyeceksiniz. Buradaki Hristiyanların en çok akıllar diremedikleri şey, onlar da diyorlarmış ki biz oruç tuttuğumuzda ekmek yemeyiz, baklava, börek yemeyiz ama su içermişiz. Öyle zannediyorlarmış. Hiçbir şey yemeyiz de hiçbir şey içmeyiz deyince onlar şaşırıyorlar bu işe. Allah-u Teala hiçbir şey yenmemesini, hiçbir şey içmemesini istiyor. Öyleyse neden Arabi takvim? Neden güneş takvimi değil de ay takvimi? Eğer güneş takvimi olsaydı Ramazan senenin belli bir mevsiminde belli bir devreyi ihata edecekti. Ama ay takvimi güneş takviminden 10 gün kısadır. Bunun manası ne biliyor musunuz? Her sene Ramazan ayı 10 gün evvele gelir. Bunun manası ne? 36 senede bir bütün yılı devreder. 36 sene boyunca her gün 10 gün, 10 gün, 10 gün öyle gide, öyle gide. Bütün sonbaharı, bütün kışı, bütün ilkbaharı ve bütün yazı o günlerde de oruç tutarak geçirmiş olursunuz. Başka türlü özellikle ne olurdu?
4: Mesela kış günleri ne denk gelmiş güneş takviminde? Bu günlerde olduğu gibi kısacık bir devre oruç tutarsınız. Zaten yataktan genellikle geç kalkılır. Çalışmayanlar için söylüyorum. Uyandıktan sonra da 5-6 saat sonra o saatin iftar. Ama ya o uzun Ağustos günlerinde o sıcakta çalışanlar sabahın bilmem 3'ünden 4'ünden akşamın 9'una kadar yemek falan yok. İşte Allah-u Teala adaleti sağlamak üzere ay takvimini tatbik ettiriyor. Manevi cepheden. O zaman ne oluyor? Kandillerin de gelişi böyle. Her sene 10 gün 10 gün geriye alınarak, bayramların da gelişi böyle. Her sene 10'ar gün geriye alınarak seneye dağıtılmış oluyor. Öyleyse o özel günlerin oruçla geçirilmesi halinde orada tutulan oruçlar da senenin içine dağılıp 36 sene boyunca 10 gün önce 10 gün önce 10 gün önce olarak bütün mevsimleri dolaşıyor. 36 sene tamamlanınca bir yılın her devresinde oruç tutmuş oluyorsunuz. Bir yılın her gününde oruç tutmuş oluyorsunuz. 36 seneyi günler olarak ayırın böyle, koyun. Bütün o günlerinde oruç tutmuş oluyorsunuz. Birinci yıl Ramazan ayı, ondan 10 gün sonra başlar ikinci Ramazan ayı ve böyle devam ettirip sonunda bütün günlerde oruç tuttuğunuzu göreceksiniz. İşte Allah-u Teala'nın hiçbir şeyi sebepsiz değildir. Ay takvimi ayın 12 ay boyunca ki 28 günlük aylardır. Bakarsınız kocaman bir ay var gökyüzünde. Dersiniz ki bugün ayın 14'ü. Şarkısı bile var. 14 olduğu zaman ay bitimlenmiştir, yarıya ulaşmıştır. Başlangıçta hilaldir. Ortasında dolunaydır. Sonunda yine hilal olacaktır. En ince noktasına gidecektir. Öyleyse her 28 günde bir ay takvimi tamamlanır. Yani bu sebeple her sene 10 gün fark eder normal aylarda. İnsanların yemek konusundaki dengesizlikleri ya onları şişman yapar çok veya çok zayıf yapar. Ama yavaş yavaş dengenin kurulması söz konusu ise şunu göreceksiniz. Çoğunluk şişman insanlardan oluşuyor. Yani yemeklere karşı duyulan iştah insanların üzerinde bir toksin birikimini oluşturuyor. İşte kimde yağ adı verilen bir şey varsa vücudunda o toksinleri vücudunda biriktiren insandır. Güzeli o toksinleri biriktirmemektir. İşte bunun da en güzel yolu oruç tutmak. İnsan vücudu şişmanlamaya müsait bir dünya yapısını gösteriyor. Olay kesin rakamlarla belli olur ki ihtiyacınızdan fazla yemişsiniz, şişmanlarsınız. Ölçü sizinizde değilmiş gibi gelir. İştahınız vardır ve 3 öğün yediğiniz yemekte ihtiyacınızdan daha fazlasını alırsınız. O vücudunuzda toksin birikimine sebep getirir. Oruç 3 öğünü en azından 2'ye, bazı insanlarda da 1'e indirdiği için o toksin birikimini de yok etmeyi başarmak için en güzel silahtır. Her şeyden evvel şunu söylemek istiyorum. Oruç bir açlık müessesesi değildir. Gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyerek tasavvufa giren, mürşine tabi olan kişi daha ilk orucunda, ilk perşembe orucunda görür ki Allah-u Teala açlığı almıştır. Öyleyse böyle bir dizayn nasıl gerçekleşirse öyle devam eder. Eğer bir insan sahiden Allah'a aşıksa, sahiden Allah-u Teala'ya ulaşmayı biliyorsa, o kişi hacet namazını kılıp da mürşidini sorduğunda, o mürşide ulaştığında veya zamanla nefesine ulaştığında sahiden Allah'a ulaşmayı biliyorsa, o kişi perşembe günleri açlık duymaz. Ramazan ayı boyunca haydi haydi duymaz. Bir Ramazan onun için bir zevkler kumkumasıdır. Birinci gününden 30. gününe kadar Ramazan'ın o sonsuz bir zevkin içindedir. Acıkmayan bir karın. Ama iftar sofrasına oturduğu zaman iştah söz konusu olur. Yani Allah Teala bütün gece, bütün gün onun bir şey yemesine engel oluyor. Ona açlığı hissetmiyor. İstemiyor canı bir şey yemek. İftar sofrasına oturduğu zaman iştah açılıyor. Niçin Allah Teala böyle yapmış? O oruç zevkini yaşadıktan sonra iftar sofrasında Allah'ın verdiği nimetlerin kadrini bilsin. Onlar için Allah Teala'ya hamd etsin, şükretsin diye Allah Teala iftar sofrasında dostlarının, sevgililerinin iştahını açar ve onlara yemeklerin lezzetini tattırır. Bazılarını biraz fazla tattırır ve böylece Allah Teala'nın adaleti tesis eder. Herkes aynı miktarda acıkmaz. Öyleyse insanların başkalarından her zaman değişik yapıda olduklarına dikkat edin. Değişik insanlar değişik istikamete taleplerin sahibi olacaktır. Öyleyse Ramazan ayı Allah'ın bir güzelliğidir. Onun için Ramazan'a 11 ayın bir sultanı derler. Sultan Ramazan ayı Recep, Şaban ve Ramazan 3 ay. 3 aylar. Öyleyse bir kısmı 3 aylarda da oruç tutuyor. Kim tutmak isterse bütün kapılar açık. Mir Vakfı'nın mensupları arasında 3 ay tutmak isteyenler varsa onlara da kapılar açık. Ama zannediyorum ki biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini tatbik etmekle dünya üzerindeki en iyi uygulamayı yapıyoruz. Onlar bütün sene boyunca her perşembe günü oruç tutarlardı. Yani sahabeden gelen 3 ay oruç tutmak diye bir adet söz konusu değil. Ama her perşembe oruç tutmak sahabenin adetiydi. Öyleyse ki her perşembe günü oruç tutuyorsa o sünneti seni iyi yerine getirir. Böylece böyle yaptığınız zaman senenin en uzun günlerinde de senenin en kısa günlerinde de bütün sene haftada birer günden oruç tutarsınız. Bazen bu günler birkaç gün olur. Çünkü kandil girer devreye. Perşembe ile kandil arasında mesafe varsa ikisini de tutarsınız. Ama bir gün kandil, ertesi gün oruçsa, perşembe ise o zaman biliyorsunuz ki bir tanesini tutuyoruz. Böyle geldiği içilenir. Burada Allah-u Teala'nın bir güzelliğini yaşamak söz konusu. Vücut bir süre sonra buna alışıyor. Ve o gün hiçbir şey yemek istemiyor. Bir kandil gününün perşembeye yakın bir gün olduğunu düşünelim, çarşamba olduğunu düşünelim. O gün oruç tuttuk, perşembe tutmuyoruz. Ama vücut alışmış, o gün de bir şey istemiyor. Yani dizaynının aynen devamını istiyor. Ve Allah-u Teala'nın oruçtan muradı sizin her açıdan sağlığınıza kavuşmanız, nefsinize yemek adı verilen bir nesnenin nefsin bütün talebine rağmen iradi kontrolla o konudaki talebin azalabileceğini, azalması gerektiğini yetmez. Eğer Allah yardım ederse bunun otomatik olarak uygulandığını yaşatmak ister Allah Teala size. İşte bütün insanlar için söz konusu olan o. İnsanlar Allah Teala'nın indinde oruç adı verilen bir müeddesede nefsin yemeklere karşı duyduğu iştiyaki, yemeklere karşı duyduğu nefsani arzuyu frenlemeyi öğretir. Neticede mutlaka Allah'ın yardımıyla nefsinizin bu istikametteki afetine hakim olmayı öğretir. Yani Allah'ın yardımı öyle bir boyutta gelir ki daha ilk perşembe günü açlığı ve susuzluğu Allah-u Teala size duyurmaz. Açlığın ve susuzluğun duyulmadığı müstesna bir oruç günü geçirmiş olursunuz. Herkes bütün olayları aynı boyutlarda yaşamayabilir. Bu da yaşamın tabiatına son derece uygundur. Herkesin ayrı bir yapısı olduğu için. Ama kalın çizgilerde Allah'ın yardımına ulaşabildiğiniz an açlık duymayacağınız bir olaydır. Susuzluk hissetmeyeceğiniz bir olaydır. İşte Allah'a varmaya ne kadar iştiyaklısınız. Nefsinizin afetlerini yok etmek konusunda ne kadar bir arzunun sahibisiniz, iradenizi bu istikamette ne kadar sevk edebilirsiniz? Bunun cevabını her oruç günü bir defa yaşarsınız. Her perşembe günü durumunuza bakın. Acaba perşembe günü sizin için bir açlık işkencesi mi söz konusu? Yoksa perşembe günleri açlığın ve susuzluğun duyulmadığı müstesna bir oruç günü yaşayıp Allah-u Teala'ya gün boyu hep şükür mü ettiniz? İkisi de mümkündür. İkisi de geçerlidir. Bu Allah'a yakınlaşmak iştiyakinizin seviyesini gösterir. Bütün ibadetler insanlar için ya bir angaryadır, büyük bir angaryadır, en sıfıra yakın kesim, büyük bir zevktir, en üst nokta. İkisinin arasındaki spektrumun milyonlarca insana dağılımı var. Herkes oruç açısından farklı bir yapıda hissiyatın sahibidir. Çok acıkan insanlar, az acıkan insanlar, hiç acıkmayan insanlar, çok susayan insanlar, az susayan insanlar, hiç susamayan insanlar. Hepsi geçerlidir. Hepsi mümkündür. Bütün insanlar bu yelpazenin bir yerindedir. Ve bu konunun dizaynı Allah'ın dizaynıdır ki herkesi en güzele yaklaştırır. Siz Allah'a ne kadar yakın olmanın iştiyakınızı görseniz o kadar yaklaşmak için imkanların sahibisiniz demektir. Ve Allah-u Teala hepimize sonsuz yardım için hazırdır. Siz yardımı istediğiniz konuyu Allah-u Teala'ya iletin. Hissiyatınızı ona söyleyin. Bu kainattaki en büyük dostunuz Allah'tır. Dikkat edin. Problemleriniz var. Bu problemleri başkalarına anlatıyorsunuz. Size çözüm getiremezler. Ama Allah'a anlatırsanız ve Allah'tan çözüm isterseniz Allah mutlaka çözümü getirir. Birçok insan için bu inanılmazdır. Yani olur mu derler, biz buna layık değilsek Allah-u Teala gene mi bize verecek? Biz de deriz ki deneyin ve görün. Kim Allah'a müracaatını yaparsa Allah'tan mutlaka cevap alır. Çünkü Allah-u Teala diyor ki Ucibu davete ta'i izadehani. Bize dua edildiği zaman dua edenin davetine icabet ederiz. İşte oruçta açlık çeken mi oluyor? Allah-u Teala'ya müracaat edip dua edecek. Ya Rabbi ben acıkmak istemiyorum. Beni Ramazan günü açlık denilen bu illetten kurtar. Beni oruç günlerinde acıkmamayı bana nasip kıl. İşte böyle bir hususu kim Allah-u Teala'dan talep ederse, talebinde ne ölçüde sorunluysa, Allah'ı kendisine ne ölçüde yakın buluyorsa o kadar Allah-u Teala'dan pozitif cevaplar alır kişi. Ve olay onun istediği standartlarda yavaş yavaş değişiklik kazanmaya başlar. Ve ibadetler bir angarya iken yavaş yavaş sıfır ulaşır angarya faslı. Sonra da yavaş yavaş zevki dönüşür. İşte insanlar Allah-u Teala'yı tanımadıkları sürece hep kendilerini o angaryanın içinde bulurlar. Ve Allah-u Teala'nın da kendilerine yardım edebileceği konusunda bir inancın sahibi değillerdir. Bu sebeple Allah'tan talepte bile bulunmazlar, nasılsa yardım gelmez diye. Ve kendilerini ömür boyunca bir açlık işkencesine tabi kılarlar. Mahkum ederler. Ama her kim Allah'a müracaat etmişse o kişi başlangıçta orucu açlık olarak yaşasa bile bir süre sonra mutlaka Allah-u Teala ona kapıları açacak ve orucu açlık hususunun tamamen dışına çevirip bir zevk haline getirecektir. Öyleyse orucun sizler için bir zevk olmasını Allah-u Teala'dan dilediğiniz zaman sonuca ulaşırsınız. Hangi probleminiz varsa onun çözümü Allah'ta mutlaka vardır. Öyleyse böyle bir çözüme ehil olmanız söz konusu. İşte Allah-u Teala'dan dilerseniz Allah-u Teala size evvela çözüme ehil kılar. Ondan sonra da çözümü teslim eder size. Ve özlediğiniz insanlar gibi olursunuz. Ya olmayı istersiniz, mutlaka olursunuz. Ya da zaten başaramazsınız, olmayı da istemezsiniz. O zaman her şey gibi oruç tutmak da sizin için bir angarya hüviyeti alır ve sadece o insanları anlayabilirsiniz. Oruç tutmayı angarya olarak yaşayan, oruç tutmayı bir Allah'ın kendine verdiği işkence olarak yaşayan insanların durumunda kalırsınız. Sözlerimizin başında verdiğimiz misal neyi ifade ediyordu? Çocuğun lokantanın kapısını kırıp Ramazan'da içeriye girmesi ve orada öğle yemeğini yemekte olanları dövmesi, arkadaşlarıyla beraber toplanıyorlar bir çete, kapıdan içeri giriyorlar, camları kırıp, kapıları kırıp içeridekileri dayaktan geçiriyorlar. Bunun arkasında ne var dersiniz? Bunu yapan kişi için oruç tutmak bir işkence. Allah-u Teala bizi açlık denilen bu işkenceyle işkencelendiriyorsa, cezalandırıyorsa, öyleyse bunu herkes bu cezayı tatmalı. Madem ki ben bu cezayı tadıyorum, bu kadar büyük sıkıntıya giriyorum, herkes girmeli. İşte böyle bir mantıkla lokantanın içeri girip insanları dövmek. Bazı yerlerde lokantalar, içki kapılar kapanır Ramazan ayında. Belki bu tarzdaki insanlar en güzelini yapıyorlar. İçkinin de daha büyük bir istikamette haramiyetinin değer kazandığı bir devredir Ramazan. Başka zamanlarda içki içen birçok insan Ramazan

Siyaset etmediği insanların her zaman var olduğunu unutmayın. Yolculukta Allah-u Teala insanlara diyor ki, yolculukta oruç tutmayabilirsiniz. Sonradan kaza edersiniz orucunuzu. Öyleyse lokantaların o devrede kapatması, başka yerden gelen yolcuların yemek bulamamasına sebebiyet veren bir eksikliktir. Bilene ki bir lokanta Ramazan ayında o gün oruç tutmayanlar için yemek veriyorsa, böyle bir yemeği, ey oruçlular, gelin orucunuzu bozun burada yemek yiyin diye vermiyorlar. Nafakalarını temin edecekler ama Allah'ın yasak etmediği insanlar da var. Hastalar var, yolcular var. O zaman özellikle meyhanelerin Ramazan ayı boyunca kapalı olması eşyanın tabiatına son derece uygundur. Çünkü onlar içki verirler ve içki Ramazan ayında haramiyetini daha çok arttırır. İnsanlar değil içki içmek, yemek bile yemedikleri bir devrede bir lokanta hem içki hem de yemek veriyorsa bu büyük bir yanlışlıktır. Onun mutlaka kapanması gerekir. Ama eğer bir otobüs terminalinde bir lokanta Ramazan ayında da açıksa bundan daha tabii bir şey olamaz. Otobüste gelenlerin hepsi başka şehirlerden yolcular çıkmış olan insanlar. Ne demek istiyoruz? Tasavvuftaysanız şartlarınız ne olursa olsun oruçlusunuz. Ramazan ayı boyunca ve her perşembe hangi yolculuğa çıkarsanız çıkın orucunuzu bozmayacaksınız. Tasavvufta olanlar namazlarını kaza edenler değillerdir. Tasavvufta olanlar namazlarını mutlaka vaktinde kılanlardır. Ama ayakta kılanlardır. Ama oturarak kılanlardır. Ama otobüste kılanlardır. Ama arabada kılanlardır. Ama mutlaka zamanında kılanlardır. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki namaz üzerinize vakitleri belirli bir farz oldu diyor. Tasavvufta mısınız? 14 yıl sonra onların yaşadığı İslam'ı mı yaşıyorsunuz? O zaman Ramazan ayı boyunca nereye giderseniz gidin mutlaka oruçlusunuz. Perşembe günleri nereye giderseniz gidin mutlaka oruçlusunuz. Öyleyse tasavvuf, Kur'an'daki İslam'ı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabenin yaşadığı gibi yaşamaktır. Taviz yok. Evet, Kur'an-ı Kerim diyor ki hastasınız, orucunuzu tutmayabilirsiniz. Ramazan'dan sonra o eksik olan günleri tamamlarsınız diyor Allah Teala. Kapıyı aralık bırakmış. Ama eğer tasavvufu yaşamak istiyorsanız, ben Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi, sahabe gibi yapacağım diyorsanız, bilin ki onlar hiç ara vermezlerdi. Yolculuğa da çıksalar, ne yaparlarsa yapsınlar, oruçlarını mutlaka tutarlardı. Namazlarını mutlaka vaktinde kılarlardı. Kaza etme meselesi hiç yoktu. Kimler namazlarını kaza ettiler? Büluğa erdikten kaç sene sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olanlar aradaki vakti kapatmak için kaza namazları kıldılar. Onun dışında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında namazların kaza edilmesi, oruçların kaza edilmesi meselesi hiç gerçekleşmedi. Kur'an-ı Kerim müsaade mi etmemiş? Etmiş. Ama sahabe öylesine Allah-u Teala'ya aşıktılar ki bu gediklerden hiç girmediler. Onları kendilerinin lehine kullanmayı akıllarına bile getirmediler. En güç şartlarda oruçlarını tutmayı başardılar. Sadece bir imtihan günleri oldu. Ramazan'ın bir gününde Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme emir verdi ki herkes bugün orucunu bozacak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aldığı emri tebliğ etti. Sadece bir kişi

itiraz etti ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme şöyle söyledi. Sen benim gibi bir kulsun. Emri bana veren Allah. Sense Allah'ın bana verdiği bir emri bozmamı emrediyorsun. Ben orucumu tutmakta devam edeceğim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap verdi ki o emri Kur'an-ı Kerim'e koyan Allah bana bugün sizin oruçlarınızı bozmanızı emretti. Şu anda ben onu temsil ediyorum ve onun emrini tebliğ ediyorum. Bir kişi hariç bütün sahabe oruçlarını o gün devam etti. Oruçlarını hepsi bozdular. Ve o kişi münafıklardan oldu. Zaman içinde giderek kötüleşti ve devrenin dışına çıktı. Öyleyse sonradan tamamlanan o bir tek gün hariç o da bir imtihandı. Normal şartlar altında Allah-u Teala'nın böyle bir vermesi söz konusu değil. Zaten ne zaman sahabe bir güç imtihanı yaşasa Allah-u Teala diyor ki inananlarla Allah'a teslim olanlarla olmayanların ayırt edilmesi için bu olay yaşandı diyor. Uhud Savaşı'ndaki mağlubiyet münafıkları Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan ayırmaya yetti. İnananların selameti arttı. Olabilirdiler. Biz Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı dinlemedik. Öyleyse bunun başımıza gelmesi normaldi. Ne demiş Peygamber Efendimiz Aleyhisselam? Şartlar ne olursa olsun benim yanımdan ayrılmayacaksınız. Ne olmuş? Bizimkiler galip. Düşman dağılmış. Sıra onların mallarının yağmasına gelmiş. Malları toparlayıp aralarında pay edecekler. Sahabe acele malların üzerine hücum etmiş. Birbirlerine herkesin payını dağıtmak üzere. Halid bin Velid'le etrafındaki kaç atlı olduğunu şimdi unuttu. Tepenin öbür tarafından dolaşıp arka taraftan saldırmışlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O sahne çok müthiş bir sahne imiş. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafındaki mutfakta çalışmakta olan hanımlar ellerine aldıkları tavalarla, tencerelerle, küreklerle her şeylerine düşman üzerine saldırmışlar. Onların onları oyalamaları üzerine sahabe yetişebilmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e atılan bir oktan bir dişi kırılmış. Başka bir yerine de gelebilir. Ve sahabeye o gün ders olmuş bu. O ne derse arkasında mutlaka hikmet vardır. Mutlaka sözünü tutmamız lazım. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne demişse ondan sonra münafıklar hariç ama sahabe kılı kılına ne söylemişse aynen yerine getirmişler. İşte oruç dediğimiz zaman onlar bize örnektir. Çünkü Suudi Arabistan'a gittiğimiz zaman gördük ki oradaki sıcak bizim gördüğümüz sıcaklara hiç benzemiyor. Gölgedeki karyoların demirleri ısınıyor. Yani bir acayip ülke, korkunç bir sıcak. Ama sahabe o sıcağın içinde doğmuşlar. O sıcakla haşır neşir olmuşlar. Ve onlar için o kadar sıcakta da oruç tutmak bir şey değiştirmiyor. Aslında gerçekten bizler çok kolay şartlar içinde yaşıyoruz. Yani şu yaşadığımız hayata bakın. Aylardan ne olmuş? Aralık ayındayız. Aralık ayının da 20'si Aralık bitmek üzere daha soğuk diye doyduğumuz bir şey görmedik yani. Bu sene hiç ortalıkta soğuk mu daha oluşmadı. Bakalım Ocak'ta, Şubat'ta ne olacak? Öyle bir durumdayız ki her şeyin en güzel olduğu devreyi yaşıyoruz. Ve geçmiş senelerde bu mevsimler hiç bu kadar güzel geçmemiş diyorlar. Suffolk'taki insanlar. Bu mevsimde diyorlar yağmurlar yağardı, fırtınalar olurdu. Ama hiç olmuyor.
Sadece bir tane bir şey. Neydi adı onun olanın? Bizim hurricane. Sadece bir tane hurricane oldu yani. Yani fırtına demek istiyorum. İşte Allah-u Teala'nın izinde güzelliklerini yaşamak istiyorsunuz. Çok kolay. Allah'a teslim olun. Geri kalanını o yapsın. Kim başarılıysa biliniz ki tasavvufta olan başarılı bir insanın arkasında Allah olduğu için o kişi başarı kazanır. Ve Allah'a ne kadar güveniyorsunuz? Ne kadar güveniyorsanız o kadar başarılısınız. En başarılı insan Allah'a en çok güvenendir. Hani herkes size kendine güven, kendine güven, kendine güven diye tavsiyelerde bulunur. Onlar Allah'ın hakikatinden haberdar olmayanlar. Tavsiye Allah'a güven, Allah'a güven, Allah'a güven tarzında olmalıdır. Niçin Allah'a güvenen insan en kuvvetlidir? Öyle diyor Allah Teala, bana güveniyorsanız, bana inanıyorsanız bana güvenin, tevekkül edin. Eğer tevekkül ediyorsanız en kuvvetli sizsiniz diyor. İfadeyi tekrar ediyorum. Bana inanıyorsanız bana güvenin, tevekkül edin diyor Allah Teala. Eğer bana güveniyorsanız, tevekkül ediyorsanız o zaman en kuvvetli sizsiniz diyor. Neden en kuvvetli sizsiniz? Çünkü kainatı yaratan en kuvvetli olan Allah sizinle beraber. Siz kuvvetli olduğunuz için değil. O kuvvetli olduğu için ve sizin dostunuz olduğu için, her şeyi sizin için yapmaya hazır olduğu için en kuvvetlisiniz. Öyleyse Allah-u Teala'nın bu sözünü unutmayın. Bütün dünya düşmanınız olsa, sizin dışınızdaki herkes size düşman olsa, ben dostunuzsam ben yeterim diyor. Allah olarak ben yeterim diyor Allah-u Teala. Ve şunu da söylüyor. Bütün dünya diyor sizin dostunuz olsa, ben diyor tek başıma düşmanınız olsam gene ben yeterim. Gene hepinizi, senle beraber bütün dünyadaki insanları gene duman ederim diyor. O Allah. Bizse zavallı kullarız. Yani düşünün. Hepimiz neticede sadece bir mahlukuz. Bir yaratıkız. O yaratmış bizi. İnsan deyince orada durun. İnsan 200 trilyon hücreden oluşuyor. Her hücresinde 23 kromozom var. Her kromozom sizi ayak tırnaklarınızın ucundan saçınıza kadar her şeyinizle yeniden yaratmanın bütün özelliklerine sahiptir. 200 trilyon tane siz varsınız. Bir tek saç tanenizde yüz binlerce siz varsınız. Bir tek saç tanenizde. Öyleyse yeter mi? Yetmez, fizik gücünüzden bahsettim daha. Bir de nefsiniz var. Berzah aleminin varlığı. Bir de ruhunuz var. Evre aleminin varlığı. Bir de Allah-u Teala size hayat vermiş. Bunların hepsini düşünün bakalım da o 5 dakikada bir araba çıkaran Japonları bir değerlendirin. 5 dakikada bir araba imal ediyor adamlar. Sadece merkezdeki kompütür sisteminde kontrol eden birkaç kişi var. İnsan. Hiçbir işi insanlar yapmıyor. O araba firmasında. Ne oluyor sanki? Öyle bir robotlar dizisini insanla karşılaştırdığınız zaman bu farkları görürsünüz. Sizin her birinizde 200 trilyon çarpı 46 tane siz varsınız. Daha bu fizik vücudunuz. Nefsiniz var, ruhunuz var ve canlısınız, hayattasınız. Bir de daha daha önemlisi akıl denilen bir sistemle donatılmışsınız. Kendi iradenizi kullanmak yetkisinin sahibisiniz. İşte oruç bu açıdan son derece
önemli bir faktördür. Çünkü acıkan insan ibadesini filan unutup Ramazan ayında da bir şeyler yemek isteyen insandır. Eğer Allah-u Teala'nın yolunda yeterli standartların sahibi değilse bu kişi hep böyle bir sıkıntının içinde olur. Unutmayın, tasavvufta sizin yaşadığınızı yaşayabilen, İslam aleminde sizin yaşadığınızı yaşayabilen insanların sayısı çok az. Ötekiler hiçbir zaman bir mürşide ulaşmayı, hiçbir zaman nefslerini tezkiye etmeyi, hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için sizin yaşadığınız güzellikleri yaşayamamaları eşyanın tabiatına son derece uygun. Öyleyse onlar açlığı bir işkence olarak kabul edenlerdir. Onlar orucu zaten sadece yemek yiyememek sıkıntısı olarak değerlendirirler. Geri kalan her şeyi serbest görürler. Yalnız yemek yemeyecekler, yalnız yemeğin yasak edildiği bir ortamda yaşıyorlar. Oysa ki Allah'ın yasak ettiği bütün sistemler oruçla beraber devreye girmelidir. Gözlerinize oruç tutturacaksınız. Vücudunuzun her uzvu oruç süresi içerisinde oruçlu olacak. Değerlendirin sözlerimi, ne demek istediğimi çok iyi anlarsınız. Oruç tutmak sadece yemek yememek, su içmemek değildir. Oruç tutmak demek, nefsinizde 19 açıdan bir kontrol mekanizmasını kurup onları bütün boyutlarıyla değerlendirmeniz demektir. Ve hiçbirisine yenilmemeniz demektir. Her daim zikirde değilsiniz, hem de nefsinizin hiçbir afetine oruç günü boyunca yenilmeyeceksiniz. İnsanlar var. Uzun zamanlar boyunca hep ailenin fertlerinden şunu duyduk. Babamız oruç tutmasaydı da, keşke oruç tutmasaydı da bizi dövmeseydi. Babamız oruç tuttuğu zamanlar o kadar sinirli oluyor ki sövüyor, dövüyor, bize Ramazan'ı haram ediyor. Ne olur babamıza söyleyin oruç tutmasın da bizi dövmesin. Böyle konuları çok gördük. Yani insanların nefsi yemek yiyememeleri, hele hele özellikle sigara içememeleri sebebiyle öyle bir azıyor ki Ramazan'da önlerine kim gelirse gelsin kırıp geçiriyorlar öfkelerini. Sigara içememenin verdiği stresi başka insanlara çatarak, onları döverek azaltmaya çalışıyorlar, yok etmeye çalışıyorlar. Öyleyse bu ne periz, bu ne lahana turşusu. Yani oruç tutuyorlar diye daha büyük günahlara giriyorlar. Oruç tutmak bir sigara mahkumu için büyük bir işkence oluyor. Hele içki de içiyorsa kişi, o iki tane birden işkence. İçki içmek yok, sigara içmek de yok. Öyleyse ben başta çoluk çocuğum olmak üzere herkesi döverim diye adam kendisini bu istikamette davranmaya ehil görüyor. Öyleyse nefsinizin bütün afetleri sizin açlığı, oruç tutmayı açlık işkencesi olarak değerlendirmeniz halinde sizi kazandıklarınızdan çok daha fazlasını kaybetmeye götürür. Sakın böyle oruç tutanlardan olmayın. Bazı hocalar da harika bir şekilde konunun üzerine tüy dikiyorlar. Diyorlar ki, yahu siz 11 ay boyunca hiç namaz kılmadınız, Allah'ın emirlerini hiçbirini yerine getirmediniz, şimdi de geri kalan namazları kılmıyorsunuz, yalnız teravihe geliyorsunuz. Böyle geliyorsanız hiç gelmeyin. Hadi bakalım, alın bunlardan da bu kadar. Bir imamın görevi herkesi ibadete davet etmektir. İbadetten soğutmak değildir. Öyleyse bütün insanların Ramazan ayında birbirlerine yaklaşmalarını temin etmek hepimizin üzerine borçtur. Oruç tutun. Allah-u Teala'nın bir farzını yerine getirin.
Perşembe günleri de oruç tutun Ramazan'dan sonra Allah Teala'nın gene bir vacip hükmünde olan emrini yerine getirin. Çünkü diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyen ve Allah'ı çok zikredenler için peygamberinizde ahsen bir örnek vardır. Ne yapmış Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeyle beraber? Ramazan'ın ötesinde de 11 ay boyunca her perşembe günü mutlaka oruç tutmuşlar. Kandillerde tutmuşlar. Muharrem'in 10'unda tutmuşlar. Ve oruçlarını 3'e katlamışlar. Öyleyse hepinizin bu güzellikleri onlar gibi yaşamasını, hepinizin cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek inşallah oruç konusundaki konuşmamızı burada noktalıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salâvâ. Allah'a da selâvâ. Amin. El-Fatiha ve as-salâvâ. Allah'a da selâvâ. Muhammed. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın yeni bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Allah için Allah ile. İşte şu anda bizler öyleyiz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah için ve Allah ile. Öyleyse o ne zaman biz bir zikir sohbeti yapsak mutlaka varlığını hissettirir. Sohbete iştirak eder. İstediği şey bütün insanların Allah'ın hakikatlerini öğrenmesi. Daha Allah'ın hidayet mefhumunun bütün insanlık tarafından öğrenileceği yeni bir devre, onun eşiğinden adım adım giriyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey çok güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Kur'an-ı Kerim'in temel hükümlerine ulaştığımız zaman görürüz ki Kur'an-ı Kerim'de irşad farz kılınmıştır. Allah Teala Bakara Suresi'nin 186. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Ucubu davete dâi izâ de'ani el yestecibu li ve yu'minu bi leallehum yaşudun." Diyor ki Allah Teala bize dua edildiği takdirde icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar.
Görüldüğü gibi Allah-u Teala irşad olmayı ve irşada ulaşmayı farz kılmış. Ve insanlardan mürşitler kılmış. Ve mürşit adını kullanıyor Allah-u Teala. İşte Kehf suresinin 13. ayet-i kerimesi. Men yetillahü fehüvel muhted ve men yüdlil fellen tecide lehu veliyen mürşida. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Kim de dalalette kalmışsa onlar için, dalalette kalanlar için bir veli, mürşit bulunmaz diyor Allah-u Teala. Bir veli, mürşit evliyadan, Allah'ın evliyası olan bir mürşit bulunmaz. Allah-u Teala mürşitler için bazen yardımcı tabirini kullanıyor. Nasır.

bazen şahit adını kullanıyor. Bazen dost adını kullanıyor. Hepsi aynı kişilerdir. Allah-u Teala'nın kıyamet günü insanları da davet ederiz diyor, şahitleri de davet ederiz. Bütün devirlerde devrin imamı şahitlerin şahididir. Kime şahitlik eder? Şahitlere. Kime şahitlik eder? Hasbelkader kendisine tabi olanlara da şahitlik eder. Peki devrin imamının şahitlik ettiği şahitler kimlerdir? Bütün kavimlerdeki Resullerdir. Bütün kavimlerdeki Resullerin şahitlik ettikleri kimlerdir? Allah'ın bir hakkın takvaya ulaşarak velayet mertebesine ulaştırdığı kişilerdir. Velayet mertebesine, mürşit mertebesine, irşada memur ve mezun kılındığının cümlesiyle irşada tayin ettiği kişilerdir. Bütün Resuller onlara şahitlik ederler. Allah-u Teala tarafından bu vazifeye getirilmiş olan Allah'ın vazifeli kıldığı, irşatla vazifeli kıldığı mürşitlere devrin bütün kavimlerdeki resulleri şahitlik eder. Bir de kendilerine tabi olanlara şahitlik ederler. Bu şahitler de Allah-u Teala tarafından tayin edilmemiş olan ama Resuller tarafından tayin edilmiş olan veya kendileri tarafından tayin edilmiş olan aslında Allah-u Teala'nın tayin etmediği ama irşat görevini yapabilecek olan kişiler onların şahitliğini yaparlar.

hayat şenilerinizdir. Böylece irşat müessesesinin muhtevasına baktığımızda irşadı bir öğretim biçimi olarak öğreten ve yaşatan bir müessese hüviyetinde kabul etmek gerekir. Allah Teala görüldüğü gibi Kur'an-ı Kerim'de mürşit kelimesi geçmiyor diyenlere derslerini veriyor. Kehf suresinin 13. ayet kerimesinde veli mürşitlerden, evliya mürşitlerden bahsederek. Cin suresinin 13. ayet kerimesinde cinler diyorlar ki bizden kalpleri kasiyet bağlamış olanlar da var ama Allah'a teslim olanlar da var. Kim teslim olmayı dilerse mürşidini arar diyor Allah Teala. Cin 17, 18'de de Allah Teala diyor ki eğer onlar tarikat üzere olsalardı onlara doyacakları kadar maimi verirdik, yani rahmet ve fazl gönderirdik. Yani onların nefslerinin bütün afetlerini yok ederdik diyor Allah Teala. Öyleyse bu muhtevada konuya baktığımız zaman mürşit standartlarında insanların var olduklarını görürüz. Öyleyse tarif veriliyor mu Kur'an-ı Kerim'de? Elbette veriliyor. Kimdir mürşit? Fussilet suresinin 33, 34 ve 35. ayetleri mürşidin özelliklerini veriyor. Diyor ki Allah Teala onlar ki Allah'a teslim olduklarını ifade ederler ve Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Demek ki birinci şart Allah'a teslim olmak. Neyle? Ruhla bir. Neyle? Fizik vücutla iki. Neyle? Nefsle üç. Neyle? İradeyle dört. Bu dört unsuru Allah'a teslim edip de Allah'a çağıranlar. İkinci özellik Allah'a çağırmak. Müşriklerin belki de kainattaki en güzel temsilcileri sahabe olmuştur. Sahabe mürşit miydi? Evet, sahabe hüviyetindeki Ensar'da, muhacirinde mürşit idiler. İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Allah Teala şöyle diyor. O sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de Ensar'a ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Öyleyse ister Ensar olsun, ister muhacirin, mürşit sıfatına bulaşmışlar, mürşit hüviyetinin temsilcileri olmuşlar, irşat makamının sahibi kılınmışlar. Tabi'in Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan 30 seneden daha fazla bir zaman geçtikten sonra 4 halifeden sonra
sahabeye tabi olmuş. Onlara tabi'in deniyor. Sahabeye tabi olanlara tabi olmuşlar anlamına tabi'in deniyor. Sonra tabi'ine tabi oldular daha sonraki nesil. Onlara da tebe-i tabi'in dendi. İşte böyle bir ortam söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Peki bu muhtevada ne görüyoruz? Mürşidin temel vasfı Allah'a çağırmak. Peki bütün sahabe Allah'a çağırıyorlar mıydı? Kesin. İşte Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere, yani kalp gözümüzle Allah'ı görerek Allah'a çağırdığımız yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Kimler çağırmış? Benim ve bana tabi olanların, yani benim sahabemin diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Bütün sahabe Allah'a çağırıyorlardı. Mürşit kimdir? Bir, Allah'a ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini teslim eden kişidir. Artık Allah'ın iradesine bağlanmıştır. Kendi iradesiyle bir şey yapmayacaktır. Yapabilecek olsa zaten Allah Teala onu kendi iradesine bağlamaz. Allah her şeyi bilendir. Mürşit kimdir? Allah'a çağırandır. Peki Fusilet suresinin 3 ayet-i kerimesine bahsetmiştik. 33, 34, 35. Sonra ne diyor Allah Teala? Diyor ki hiç seyyiatle hasenat bir olur mu? Siz diyor seyyiati, yani size yapılan kötü davranışları, onların derecat kaybedeceği davranışları hasenatla önle, güzel davranışlarla önle, onlara derecat kazandıracak olan bir hüviyete sok. Bir başka ifadeyle kötülüğe iyilikle mukabele et. Niçin? Seyyiat, kötü davranışın sonunda kazanılan negatif derecelerdir. Kötülük. Güzel davranışların neticesinde elde edilense pozitif derecelerdir. Birincisinin adına seyyiat diyor Allah Teala. Kötü davranışların karşılığında kazanılan negatif dereceler, kaybedilen dereceler. Güzel davranışların neticesinde de yapılan salihatın neticesinde kişinin kazandığı derecelerde salihat adını alıyor, hasenat adını alıyor. Öyleyse seyyiat ile hasenat birbirinin zıttıdır. Seyyiat kaybettiğiniz derecelerin adıdır. Hasenat kazandığınız derecelerin adıdır. İşte Allah Teala devam ediyor. Kötülüğe iyilikle mukabele etme yetkisi herkese verilmez. Verildiği kişiler Hazzül Azim'in sahipleridir diyor. Sonsuz hazzın, kesintisiz hazzın sahipleridir diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde irşat makamının özelliklerine dikkatle bakın. Onların hepsi, bütün mürşitler Allah'a çağıranlardır. Çağırmıyorlar. O zaman mürşit hüviyetinde olmaları mümkün değildir. Peygamber Efendimiz Hasan'ın
kainattaki en büyük müşriktir. Allah'a çağırıyordu. Sahabe onun sahabesidir, ona tabi olan ve bu vasfa ulaşan iradesini de Allah'a teslim edip onlar da Allah'a çağırıyorlardı. Sadece Allah'a çağıranlar mürşittir. Allah'a çağırmak yeter mi? Hayır. O kişinin Allah'a teslim olması da asıldır mürşit olabilmek için. Burada mürşitleri Allah'a ulaştırmaya vesile olan ve sadece öğretenler olarak ikiye ayırabiliriz. Öğretici irşad için bir vasıf kazanmak gerekmiyor. Allah'a teslim olmak gibi. Bilmek gerekiyor sadece. Gönlünün huşuğuyla öğrenen insanlar başkalarına öğretmek isterler. İşte onlar öğretebilecek kadar öğrenenler, onlar hep öğretmelidirler. Hanımlar için Allah'a ulaştırma fonksiyonu söz konusu değil. Ama öğretme fonksiyonu bir irşad etme açısından, öğretim açısından irşad bütün hanımlar için de geçerlidir. Öyleyse böyle bir dizaynda irşat müessesesi bir mutluluk müessesesidir. Demek ki mürşitlerin üçüncü özelliği seyyiate hasenatla mukabele etme durumları. Bir delikanlı tasavvufa giriyor, tabi oluyor ve mürşidi ona ilk görevini veriyor. Yavrum diyor, şimdi aşağı ineceksin, en soldaki kapıdan içeri gireceksin, orada birisini göreceksin, şu anda kitap okuyor, Kur'an-ı Kerim okuyor. Onun diyor ensesine bir tane tokat vuracaksın. Neticeyi bana gelip bildireceksin. Delikanlı gidiyor. Bir tokat aşk ediyor. Ve tekrar mürşidin yanına geri dönüyor. Ensesini ovuşturarak, ne oldu yavrum diyor. Diyor ki, efendim emrinizi yerine getirdim. Yalnız diyor, ben tokatı ona vurunca diyor, o da yerinden kalktı. O da benim ensene bir tokat aşk etti diyor. Ensesini biraz daha ovuşturuyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada bitmiyor. Bu birinci dersinde yavrum diyor. Şimdi onun sağındaki ikinci odaya gireceksin ve oradaki bir başka kişiyi göreceksin orada. Onun da ensesine bir tokat atacaksın. Neticeyi bana gelip söyleyeceksin. Delikanlı vazifesini yapmış ve dönmüş. Ne oldu demiş mürşidi. Demiş ki, efendimiz, ulaştım, ensesine bir tane tokat attım. O bana döndü, şöyle bir baktı. Sonra yukarıya doğru baktı. Gülümsedi. Arkasından da göz kırptı demiş yukarıya doğru. Sonra demiş okumasını devam etti. Demiş mürşidi. Şimdi demiş aşağı in. Onun da sağında üçüncü bir oda var. Zaten başka oda yok. Ona gir demiş. Oradaki kişinin de ensesine bir tokat attı. Delikanlı onu da yapmış. Biraz sonra da dönmüş. Ne oldu demiş. Anlatıyor. Onun da ensesine bir tokat attım diyor. Bana doğru döndü ve bana doğru geldi diyor. Ben de bir kaçırdım, geri çekildim diyor. Tokat geliyor diye. Ama diyor tokat gelmedi. O zat bana dedi ki diyor, evladım, bana tokat attın enseme, hay Allah senden razı olsun. Ama biliyorum ki enseme elinle tokat attın ve elin enseme tokat attığı için mutlaka acımıştır. Ensem elini acıttığı için Allah'ın huzurunda senden af diliyorum. Böyle bir şeye sebebiyet verdiğim için.
Şimdi senden bir şey öğrenmek mecburiyetindeyim. Bu tokatı bana benim sana yaptığım bir kötü davranış için attıysan, o zaman ben bu davranışımı öğrenebilir miyim? Çünkü o davranışım için Allah-u Teala'dan tövbe ve istiğfarda bulunmak istiyorum. Eğer bana bunu bildirirsen çok memnun olurum. Eğer böyle bir şey yoksa, o zaman bil ki sen bugün bir dost kazandın. Bu tokatı attığın benimle bir dostluk adımını attın. Bundan sonra hangi problemin olursa gel beraber çözelim. Beni sana daima yardımcı bulacaksın. Biliyorum ki seni gönderen zaten mürşidimizdir. Bunun için göndermiş olmalı. İşte sevgili kardeşlerim, kötülüğe iyilikle mukabele etmek. Şimdi Allah Teala birinci ayet-i kerimesinde diyor ki, kısas sizden evvelkilere olduğu gibi size de farz kılındı. Ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır, günahlarınıza kefaret olur diyor Allah Teala. Birinci kişi diyor, henüz veli olmamıştı. Nefsine tabiydi. Onun için sana tokat atmasını gayet tabii karşılamalısın. Ama ikincisi veli olmuştu, daimi zikre ulaşamamıştı ama veli olmuştu. O Allah-u Teala'ya bakıp göz kırpıyor. Yani farkındayım, beni imtihan ediyorsun. Ama diyor ben ona kızmadım, onu affettim. Göz kırparak onu söyledi diyor Allah'a iç dünyasında. Bu da ayetteki ikinci kişi. Ama Allah-u Teala'nın asıl emri Fusilet suresinin 35. ayet-i kerimesinde diyor. Sen kötülüğe iyilikle mukabele et. Seyyiate hasenatla mukabele et. Üçüncü kişi onlardan diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizinle beraberken vaktin nasıl geçtiğini hiç anlayamıyorum. Su gibi zaman akıp gidiyor. Ama bizler bu zaman parçası içinde mutluyuz, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Sizinle beraber olup da sizlere Allah'tan bahsettiğim zaman içimin dışımın zevkle ürperdiğini hissediyorum. Bir büyük zevki beraber yaşadığımızı hissediyorum. Siz ve biz. O kadar mı? Hayır. O da var. Allah, siz ve biz. Bir bütün oluşturuyoruz. Allah'ta bütünleşen iki grup. Anlatan ve dinleyen. Allah'tan bahseden ve bahsedilen Allah'ı dinleyen. İki grup. Sonra da şahidimiz odur. Allah. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Acaba mürşit dediğimiz kişi başka hangi özelliklerin sahibi? Allah Teala Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde her devrin en büyük mürşidini, devrin imamını tarif ediyor. Ki o da bir mürşittir. Tabiatıyla mürşitlerin en üstündeki kişi. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Ve cealna minhum eyyimeten yehtune bi emrina lemma sabiru ve kâne bi ayatina yûkinun. Diyor ki Allah Teala, insanlardan, onlardan imamlar kıldık. Devrin imamları. Emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık. Öyleyse mürşitler hidayete vesile olanlardır. Devrin imamı ise hidayete erdirendir. Öyleyse
bütün mürşitler hidayete vesile olandır. Allah Teala Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde ya eyyühellezine aminu tekullâhe vebtebu ileyhil vesilete buyuruyor. Diyor ki Allah Teala ey amini olanlar takva sahibi olun ve Allah'a ulaşmaya vesileyi Allah'tan isteyin buyuruyor. Allah'a ulaşmaya vesile mürşitlerdir. Vesile olan kişi. Dünyanın her tarafında kim yaşarsa yaşasın, bütün insanların yaşadıkları yerlerde her birinin ulaşabileceği bir menzilde mutlaka bir mürşit bulunmaktadır. Yani irşada ulaştırmaya yardımcı olacak birisi mutlaka vardır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Muhtevaya dikkatle bakın. Hidayete erdirmeye vesile olmak mürşidin bir başka temel vasfıdır. Başka vasfı var mı? Elbette var. Nefsindeki bütün afetleri temizlemiş olması gerekir. Bu arada tabiatıyla sabırsızlık afeti de yok olacak. Bu arada tabii sabırsızlık afetinin yerini sabır hasletine eşdeğer olan sabır fazileti alacak. Neyse bu dizayn içerisinde Allah ile olan ilişkilerimizde mürşitlere baktığınız zaman onların hepsinin nefslerindeki bütün afetleri yok edenler olduğunu göremezsiniz. Bir kısmı buna ulaşmıştır. Ama ulaşamadığı halde hasbelkader irşat görevini alanlar dünyanın her tarafında her zaman olmuştur. Çevresindeki insanlar gerçek bir elden el aldılarsa bir takım insanların ulaşma vasıtası olarak değerlendirilmesini kabul etmişlerdir. Ve onlara ulaşıldığı zaman da gene devrin imamının ruhu o kişilerin başlarının üzerinde yerleşir. Öyleyse böyle bir dizayn söz konusu. Peki devrin imamı bu vasfın sahibidir. İrşadın bütün boyutlarında sahibidir. Öyleyse devrin imamının bir başka özelinden bahsediyor Allah Teala. Hakkı yakinin sahibi olması diyor. İlk yakininde sahibi olmasından bahsediyor. İlmel yakin, aynel yakin, hakkı yakin.
mürşid. Derece derece bunlardan bir muhteva taşır. Yani Allah'ın vazifeli kıldığı irşada memur ve mezun dediği bütün mürşitler, irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşada memur ve mezun ettikleri bütün mürşitler, onlar hakkın yakinin sahipleridir. İlmel yakinle aynel yakini evvelce izletmişlerdir. Hakkın yakinin sahibi oldukları zaman irşat makamına tayin edilmişlerdir. Bunların daha üzerinde bütün ülkelerdeki Resuller gene irşat göreviyle görevlidirler. Diğerlerinden üstün olan tarafları onların Allah'ın her kavimdeki Resulleri olmalarıdır. O Resullerin de üzerinde devrin imamı vardır. O da o Resullerden bir tanesidir. Ama hasbelkader Allah-u Teala tarafından devrin imamlarına tayin edilmiştir. Birisi mutlaka bu vazifeye tayin edilir. Allah-u Teala ona farklı bir rızayla görev vermiştir. Allah'ın tasarruf rızası bu kişinin üzerindedir. Ve Allah'ın tasarrufu altındadır. Öyleyse iradelerini Allah'ın iradesine bağlayan insanlar hakkül yakinin sahipleridir. Peki hakkül yakinin sahibi olmayan mürşit olamaz mı? Olabilir. Hakkül yakin sahibi olan mürşitlerin tayin ettiği mürşitler, Resullerin tayin ettiği mürşitler, devrin imamının tayin ettiği mürşitler, tabiiyet için kendilerine yetki verilen mürşitlerdir. Bunlar irşada ulaştıran değil, irşada vesile olanlardır. Devrin imamının dışındaki bütün kademedekiler. Ve burada bu insanlardan Allah-u Teala'nın istediği dizayn onların hikmet sahibi olmalarıdır. Öyleyse hikmet sahibi olan kişi, o kişi ehl-i tezekkürdür. Allah-u Teala ile konuşur ve ül-elbab standartlarındadır. Yani lübbün sahibidir. Beş duyunun dışındaki sistemlerle algılayabilen kişidir. İşte ehl-i tezekkür olan kişi, hikmet sahibi olan kişi bir mürşidin sahip olması gereken 7 tane vasfın sahibidir.

Allah Teala tarafından açılmış olan kişi. Bu kişi Fuat sahibidir. Artık kalbindeki idrak etme hassası fakih değildir. O kişi fakih olmanın hudutlarını aşmıştır. Kalbindeki Fuad'ın sahibidir. Öyleyse bu dört tane temel vasıf mürşidin de temel vasıflarıdır. Peki beşinci vasıf bunlar bu dört vasfın sonuç şartıdır. Sonuç vasıflarıdır. Kişi ehli tezekkürdür. Mürşitler gerçek anlamda bir mürşit, yani Allah'ın irşat makamına tayin ettiği bir mürşit mutlaka ehli tezekkürdür. Allah ile devamlı müzakere edebilir her konuyu. Bunun ötesinde mürşitler ehli hayırdır. O kişi nefsindeki bütün afetleri devre dışı bırakmışsa, artık ona tesir edebilecek olan hiçbir afet söz konusu değilse, o zaman bu kişi mutlaka daimi zikrin sahibidir demin dediğimiz gibi. Öyleyse her saniye derecat kazanmasıdır. Ya zikir yap, bir defa zikir yaptığı için her saniye derecat kazanır. Saniyen, bütün davranışları ya Allah'ın bir emrini yerine getirmek şeklinde tecelli eder, ya da yasak ettiği fiili işlememek şeklinde. Her birinin sonunda gene derecat kazanacaktır. Hayır, derecat kazandığımız bütün işlemlerin adıdır. Bu kişi bu sebeple irşat makamının sahibi daima hayır kazanan birisidir. Ehli tezekkürdür. Allah ile her konuyu konuşabilmek imkanının sahibidir. Her konuyu Allah'a sorabilmek imkanının sahibidir. O kadar mevzi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

Bir de ehli hükümdür kişi, hikmet sahibidir. Allah'ın irşat makamına getirdiği insanların, ki Allah Teala onların mürşit olduğunu ifade ediyor. Bir vasfı da ehli hüküm olmaları, yani bu hüküm ehli hükümle beraber 7 tane vasfın sahibi olmaları, yani hikmet sahibi olmaları söz konusu. Mürşit adını verdiğiniz gerçek anlamda mürşit olan herkes mutlaka bu vasıfların sahibidir. Allah Teala tarafından irşat makamına tayin edilenlerin hepsi. Ehli hüküm, hikmet sahibi olmak, o kişinin Kur'an-ı Kerim ayetlerini okuduğu zaman, belki bir evvelki bir sonraki ayetlere de bakmak kaydıyla, o ayetin Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın bahsettiği 28

teslimattan hangisine ait olduğunu hemen fark etmesi söz konusudur. Mürşit kimdir? Mürşit, ayetler arasındaki illiyet rabıtasını tespit ve özellikle teşhis edebilen kişidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, teşhis diagnosis. Öyleyse hangi ayet, hangi ayetle illiyet rabıtasının sahibi? Bunu anlayabilmek için Kur'an-ı Kerim'in ruhunun bilinmesi gerekir. Mürşit, Kur'an-ı Kerim'in ruhunu Allah'ın kendisine öğrettiği kişidir.

Halife Kur'an-ı Kerim'in 7 tane ruhu olduğunu hiç unutmamamız lazım. Fena makamında birinci ruha girilir. Beka makamında ikinci ruha, Zühd makamında üçüncü ruha, Muhsinler makamında dördüncü ruha girilir. Kişi bu noktaya kadar hikmete ulaşmamıştır. İlmel yakinle aynel yakin arasında bir noktadadır. Ne zaman daimi zikre ulaşırsa o zaman ulul elbab olur. İşte ulul elbab makamı, ihlas makamı ve salah makamının ilk dört mertebesi kişinin irşada ulaşmasına kadar geçen bir zaimi ifade eder. Allah Teala bütün insanların irşada ulaşmasını farz kılmakla kalmıyor, mürşit olmasını da farz kılıyor. Yani irşad etme yetkisinin de sahip olmasını farz kılıyor. Öyleyse bütün insanlar için Allah'ın dizaynı açık ve kesindir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şeyin en güzel olduğu bir standart içinde Allah'ın güzelliklerini yaşamak işte hayat budur. Allah Teala'nın irşat makamına tayin ettiği herkes bu saydığımız özelliklerin mutlaka sahibidir. Öyleyse evvela şunu kesin olarak bileceksiniz ki bütün mürşitler mutlaka önce kendi mürşitlerine tabi olmuşlardır. Tabiyetsiz bir mürşit hiç olmamıştır dünya üzerinde. Bütün mürşitler mutlaka kendileri tabi olmuşlardır. Tabiiyet devresini ruhlarını ve nefslerini Allah'a teslim etmek üzere harekete geçmişler. Bunları başardıktan sonra kemal derecelerinde olgunlaşmışlardır. Ve sonunda irşada memur ve mezun kılınmışlardır. İşte bir kişi irşada ulaştığı zaman kendisi irşad edilmiştir. Ama ne zaman başkalarını irşad etmek yetkisi almışsa, o zaman o kişi mutlaka iradesini de Allah'a teslim etmiştir. Eğer yetkiyi Allah verdiyse bu kesin bir şarttır. Ve orasını da Allah Teala mecbur kılmış bizlere. Diyor ki: Ey ameni olanlar, böyle bir takvayla takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Hakka tukatihi takva olsun. Yani hakkı yakın takvasının sahibi olun farzını koymuş Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizayn söz konusu. Bütün insanlar için muhteva
bunları içeriyor. Bu açılardan baktığımız zaman mürşitlerin kitabın bütününe tabi olanlar olduğunu görüyoruz. Ne demek kitabın bütününe tabi olanlar? Yani Kur'an'da emredilen 28 basamağın hepsini ulaşabilecek olan son mertebesine kadar kabul ve tatbik edenler. Kitabın bütününe iman edenler, bütününü tatbik edenler. Ne demek istiyoruz? Son derece açık söylediğimiz, bugün Kur'an-ı Kerim'in bütünü tatbik edilmiyor. Allah Teala zikri farz kılmış, çok zikri farz kılmış, yani günün yarısından fazla zikri ve daimi zikri farz kılmış. Üçü de farz ama insanlar bu farzları lazım gelen boyutta devreye almamışlar. Biz demişler bunların bir kısmını yaparız, bir kısmını yapmayız. Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Biz diyorlar o farzı gerçekleştirmeyiz. Mürşide ulaşmak farz. Biz mürşide ulaşmayı gerçekleştirmeyiz. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmak 12 defa farz. Biz o farzı gerçekleştirmeyiz diyorlar. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek farz. Onu da gerçekleştirmeyiz. Nefsimizi Allah'a teslim etmek farz. O farzı da tahakkuk ettirmeyiz. Yerine getirmeyiz. İrşada ulaşmak farz. Onu da yerine getirmeyiz. Bir hakkın takvanın sahibi olmak, iradeyi de Allah'a teslim etmek farz. Onu da yerine getirmeyiz diyor insanlar. Ve bu insanlardan oluşan öğretim kadroları bütün dünyayı işgal etmiş durumda. Ve kendilerine de irşat grupları diyorlar. Sevgili kardeşlerim, şu ana kadar size saydığımız vasıfların hiçbirinin sahibi olmayan insanlar kendilerini irşat makamında zannediyorlar. İrşat makamı Allah'ın daveti ve tayiniyle gerçekleşir. Mürşitler onlardır. Onun bu davetin tayinin yapılmadığı insanlar vekil olabilirler sadece. Asıl mürşitler saydığımız vasıfların hepsinin sahipleridir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de İrşad adı verilen bir müessese var ve irşada ulaşmak da farz, mürşit olmak da farz. Hiç kimse de mürşidine tabi olmadan mürşit olamaz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, irşad nedir? Bir insanı sıfır noktasından alıp bütün teslimlerini gerçekleştireceği bir müstesna noktaya ulaştıran öğretim ve yaşatma bunun adı irşattır. Öğretmenler öğretir. Mürşitler sadece öğretmez. Öğretir ve yaşatır. Öyleyse ikisi aynı değildir. Mürşitler
Allah'ın emriyle irşat makamına tayin edilirler. Tayin eden Allah'tır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu mürşitlerden devrin imamları her devirde nimet olarak vasıflandırılıyor Allah-u Teala tarafından. Ve onun ruhu kimin başının üzerindeyse sadece onlar sırat-ı müstakimin üzerinde bulunabilirler. Sırat-ellezine en'amte aleyhim buyuruluyor Fatiha suresinde. O sırat-ı müstakim ki, o yol ki başlarının üzerine nimet verdiklerinin yoludur. Üzerlerine, yani başlarının üzerine nimet verdiklerinin yoludur. Galil magzub aleyhim, üzerlerine gadap duyduğun kafirlerin yolu değildir. Allah-u Teala kafirlere gadap duyduğunu söylüyor. Vel veleddallin ve dalalette olanların da yolu değildir diyor. İşte mürşit kimdir sualinin en önemli noktasına geldik. Mürşit tabi olunduğu zaman insanları Allah'ın dalaletten alıp hidayete başlattığı kişinin adıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir insan mürşidine tabi olduğu zaman 10 tane ihsanla tabi olabilirse bu tabiyet geçerlidir. Ve tabi olduktan sonra on tane nimet alır Allah-u Teala'dan. Kalbinin hedefe ulaşması için Allah-u Teala evvela o kişinin başının üzerine devrin imamının, o devirdeki en büyük mürşidin ruhunu getirir, yerleştirir. Sonra o kişinin kalbinin mührünü açar, kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı atar, kalbin içine Allah imanı yazar. 4 işlem. Sonra o kişinin bütün günahlarını Allah sevaba çevirir. 5. nimet. Ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. 6. nimet. Fizik vücudu şeytana olmaktan kurtulacaktır. Allah'a kul olmaya başlayacaktır. Nefsi teskiye olmaya başlayacaktır. 3. Hidayet. 3 vücudunda hidayet için harekete geçmeleri. Ve Allah'ın bire 10 verirken bire 100 vermeye başlaması ve nihayet o kişiye rahmet ve fazl gönderirken zikir yaptığı zaman artık rahmet fazl ile birlikte rahmetli salavat da göndermesi. 10 tane grup söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

0: Allah ile olan ilişkilerinizde hepinize sonsuz mutluluklar, hem cennet saadeti hem dünya saadeti Allah Teala'nın sizlere nimet olarak vermesini dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah Teala'nın hepinizi irşat makamına yükseltmesini, ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha ve az salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhtinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gâlin mahdûbi aleyhim gâlin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhakkak ki insanların Allah Teala tarafından istenilen hedefleri sadece mutluluğa dayalıdır. Allah bütün insanlardan onların cennet ve dünya mutluluğundan başka hiçbir şey istemiyor. Yani Allah istiyor ki bütün insanlar bu dünyada mutlak bir saadeti yaşasınlar. Dünya üzerinde cennet saadetini yaşasınlar. Ve kıyametten sonra da mutlaka Allah'ın cennetine girsinler. İnsanları bu hedefe ulaştırmak isteyen Allah-u Teala, bütün insanların bu hedeflere ulaşmaları için bir vetire koymuş, 28 basamaklık bir merdiven. İşte bu merdivende en önemli rolü oynayacak olan insanlar muhakkak ki mürşitlerdir. Çünkü hiç kimse mürşidine ulaşmadan Allah'a ulaşamaz. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün sahabeye kitap öğretmiş. Evvela Allah'ın ayetlerini öğretmiş, yani Kur'an-ı Kerim'in lafzını. Sonra onların nefslerini tezkiye etmiş. Sonra onlara Kur'an-ı Kerim'in ruhunu öğretmiş 4 kademe. Ondan sonra onlara hikmet öğretmiş 2 kademe. Sonra da onlara hikmetin daha ötesini öğretmiş. Böyle bir dizayn içerisinde bir öğrenim müessesesi ve tatbikat müessesesi var karşımızda. Hiçbir sahabe Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem rahmetli olduğu zaman "O benim yegane mürşidim de ben ondan başkasına tabi olmam" deyip başka bir kişiye tabi olmamazlık ettiler. Ve Hazreti Ebu Bekir'e tabi oldular. O rahmetli olunca Hazreti Ömer'e, sonra Hazreti Osman'a ve sonra Hazreti Ali'ye tabi oldular. Bu tabiyet meclisini gerçekleştiren bu 4 tane halifeye Hülefai Raşidin deniyor. İrşad etmek yetkisinin sahibi olan halifeler. Yani irşadın sahipleri. İşte Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman irşadı bize farz kıldığını görüyoruz. Mürşidi de farz kıldığını görüyoruz. İrşad Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesiyle farz kılınmıştır. Allah Teala diyor ki: "Ucibu davete dahi izadeani felyestecibu li ve yu'minu bi leallehum yerşudun." Beni davet ettikleri zaman dua edenin davetine icabet ederiz. Ama onlar da bizim davetimize icabet etsinler, mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar, buyuruyor Allah Teala. Bundan 14 asır evvel bütün sahabenin irşada ulaştığını görüyoruz. Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor: "Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. O sizlerin taleplerine uygun hareket etseydi bundan çok zarar görürdünüz. Muhakkak ki Allah size imanı sevdirdi. Fıskır ve isyanı kerih gösterdi. Küfrü de kerih gösterdi. Ve hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır" diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşayan bütün sahabenin irşada ulaştığını söylüyor. Öyleyse Allah Teala irşadı farz kılmış, bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Allah Teala mürşidi de farz kılmış. Maide suresi 35. ayet-i kerime. Vebtegu ileyhil vesilete. Ona, Allah'a sizi ulaşmaya kim vesile olacaksa, ne vesile olacaksa o vesileyi, vesile olan kişiyi Allah'tan isteyin buyuruyor Allah Teala. Eğer Allah'tan bu vesileyi istemezsek o zaman Allah Teala'nın üzerimize farz kıldığı mürşide ulaşamamış oluruz. Öyleyse Allah Teala'nın farz kıldığı mürşit mutlaka Allah Teala'dan hacet namazı kılınarak istenmelidir. Bu mürşit acaba nasıl bir insandır? Mürşit odur ki Allah Teala mutlaka o mürşidin kulaklarındaki vakrayı almıştır. Vakra bir engeldir ki o kişinin kulakları duyar ama o kişi işitemez. İşte vakra duymaya değil, kulakların duymasını değil, o kişinin zihniyle kelimelerin manasına varmasına engeldir. Kişi duyar ama kulaklarında vakra olduğu için işitemez. Allah Teala irşat makamından muhakkak ki kulaklarındaki vakradan sonra kalbindeki ekinneti de almıştır. Ekinnet bir sistemdir ki nefsin kalbine konur Allah Teala tarafından ve kişinin irşat makamının sözlerini idrakine mani olur, kendisine mal etmesine mani olur. Bir de bütün insanlarla onların kendi mürşitlerinin arasında Hicab-ı Mestule diye bir gizli perdenin var olduğunu söylüyor Allah Teala. İsra suresinin 45 ve 46. ayet-i kerimelerinde Allah Teala bu hususları anlatıyor. Diyor ki Habibim, sen Kur'an-ı Kerim'i Allah'ı tek tek zikrederek okuduğun zaman, onları anlattığın zaman biz onlarla senin aranda bir perde kayın kalırız. Bir hicab-ı mestule, gizli bir perde. Onların kulaklarında vakra vardır, seni duyarlar ama işitemezler. Onların kalplerinde ikinnet vardır ve seni fıkıh edemezler, idrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar arkalarını dönüp nefretle oradan uzaklaşırlar diyor Allah Teala. Öyleyse mürşit odur ki irşat kendi mürşidiyle arasındaki hicab-ı mestüre vaktiyle Allah Teala tarafından alınmış ve mürşidine ulaşmıştır. Mürşit öyle bir insandır ki onun kulaklarındaki vakra Allah Teala tarafından alınmıştır. Onun kalbindeki ekinnet Allah Teala tarafından alınmış ve yerine ihbat konulmuştur. İrşat makamı öyle bir kişidir ki onun kalbine Allah hidayet koymuştur. Bu kalbine koyduğu hidayetle onun kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmiştir. İşte Allah Teala bu hidayeti, kalbe konulan hidayeti anlatıyor. Tegavün suresi 11. ayet-i kerime. Femen yu'min billahi yehdi kalbehu. Kim Allah'a amin olursa onun kalbine hidayet koyarız. Kişinin kalbine Allah Teala hidayet koyuyor. Bütün mürşitlerin kalbine Allah hidayet koymuştur. Sonra bu hidayet o kişinin nefsinin, kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Bu kalbin nur kapısının Allah'a çevrilmesi Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde anlatılıyor hepimize. Diyor ki Allah Teala ve cae bi kalbin minib ve onlar kalpleri Allah'a dönük olarak Allah'ın huzuruna çıkanlardır. Demek ki bir mürşit kalbine Allah'ın hidayet koyduğu ve Allah'ın kalbine koyduğu bu hidayetle kalbindeki nur kapısının Allah'a döndürüldüğü kişidir. Sonra mürşit odur ki Allah Teala bu kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açmıştır. İşte Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince Allah Teala şöyle söylüyor. Femen yuridullahu en yehtiyehu yeşrah sadrehu lilislam. Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse onun göğsünü teslimi açar. Bu göğsünü teslimi açtığı kişilerin aslında göğsünden kalbine Allah Teala'nın bir nur yolu açtığını görüyoruz. İşte Allah Teala kimin göğsünden kalbine nur yolu açmışsa Bu nur yolu aslında o kişinin göğsünden kalbine açılan nur yolu, kişinin Allah'a teslimiyetini ifade etmektedir. Teslim olmak için açılmış olan bir yol. Fakat bu yolla o kişinin kalbinin üzerine, göğsüne gelen Allah'ın nuru o göğüsten kalbe ulaşır ve kalpten içeri daha sonraki aşamada girecektir. Mürşit odur ki Allah onun kalbinin içine imanı yazmıştır. Mürşidine, kendi mürşidine ulaştığı gün Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gelince Allah onun kalbinin içine imanı yazmıştır. Ve böylece kişi Allah'a göre de mümindir, insanlara göre de mümindir. Bu Allah-u Teala'nın evliyası nefsini önce tezkiye etmiş, sonra da tasfiye etmiştir. Yani nefsinin kalbinde önce Allah'a verdiği yeminin bir nişanesi olarak Allah'ın nurları o mürşidin nefsinin kalbinde yarıdan öteye geçmiş. Sonra ise tamamen o kişinin, mürşidin nefsinin kalbi tamamen Allah'ın nurlarıyla bezenmiştir. Mürşid odur ki Allah'a verdiği üç yemini de yerine getirmiştir. Nefsinin tezkiyesini gerçekleştirmiştir başlangıçta. Ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Birinci teslim, fizik vücudunu Allah'a kul etmiştir. Mürşid olur ki bu aşamaları geçtikten sonra velayetin birinci basamağında, birinci makamında, fena makamında ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Velayetin dördüncü makamında, muslimler makamında veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Velayetin altıncı makamında nefsini de Allah'a teslim etmiştir. Böylece mürşidin teslim keyfiyetini gerçekleştiren bir kişi olması söz konusu. Ruhun teslimini Allah Teala Nebe Suresi'nin 39. ayet-i kerimesinde şöyle anlatır. Zalikel yevmül hakkı femen şahitaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. Dileyen kişi kendisini Allah'a ulaştıracak olan yolun sırat-ı müstakimi kendisine yol ittihaz eder. Yani arkasından Allah-u Teala'nın söylediği, Allah'a varan o kişinin ruhuna Allah'ın zatı meab olur, sığınak olur. Demek ki ruh Allah'a ulaşıyor, Allah'ın zatında ifna oluyor, yok oluyor. Ve böylece bu kişi için söz konusu olan şey Allah-u Teala'nın zatında yok olmak. Yani Allah'a ruhun teslim olması hali. Bu velayetin birinci kademesidir. Bütün mürşitler ruhlarını Allah-u Teala'ya teslim etmişlerdir. Sonra bütün mürşitler Allah-u Teala'nın kendilerine altın bir taht ihsan ettiği insanlardır. Altın ve üzerleri mücevherlerle süslü tahtlar. Mürşit olur ki Allah-u Teala onun fizik vücudunun da Allah-u Teala'ya teslim olduğunu söylüyor. İşte Nisa suresi 125. ayet-i kerime, فَمَنْ يُرِدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْتِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ. Allah-u Teala bu Allah'a ulaştırmayı dilediği kişilerin göğsünden kalbine bir nur yol açacağını söylüyor ve bu kişilerin bir neticeye ulaşması söz konusu. Fizik vücutlarını mutlaka Allah'a teslim edecekler. Nisa suresi 125. ayet-i kerime, فَمَنْ اَحْسَنُوا دِينًا مِمَّنْ اَسْلَمُوا وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنُونَ. O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha ahsen kim vardır? Böylece bütün mürşitler sadece ruhlarını değil, fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmiş olan Allah'ın kullarıdır. Yetmez, bütün mürşitler teslimlerini tamamlamışlardır. Velayetin altıncı makamında, İhlas makamında nefslerini de Allah'a teslim etmişlerdir. Beyyine suresi 5. ayet-i kerime. وَمَا اُبَرِّعُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَيَمَارَةٍ بِالسُّهِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. Bu Hazreti Yusuf'un Allah-u Teala'ya söylediği, Rabbimin rahim esması tecelli ettiği takdirde insanlar nefsi emareyi aşabilirlerin ifadesi. Ama bu aşma olayı bir gün öyle bir noktaya ulaşıyor ki O kişi Allah'a bütün emanetlerini teslim ediyor. İşte üçüncü emanetin teslimi Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde anlatılmış. وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لَيَعْبُدُ اللّٰهَ مُحْلِس۪ينَ لَهُ الد۪ينَ هُنَفَاءَ Onlar emrolunmadılar. Allah'a dinde muhlis, Allah'a teslim olmuş. Nefslerindeki bütün afetleri yok ederek halis olmuş. Ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmiş, insanlar olarak olmakla emrolundular diyor. Demek ki bütün mürşitler önce ruhlarını, sonra fizik vücutlarını, en sonra da nefslerini Allah'a teslim etmiş olanlardır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a teslim olmuşlardı. Onların teslim olduklarını Allah Teala 3 ayet-i kerimeyle anlatır. Birincisi Bakara suresi 136. ayet-i kerime. Buyuruyor ki deyin ki ey sahabe biz muhakkak ki Allah'a teslim olanlarız. Allah Teala 2. ayet-i kerimede Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki Habibim de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz muhakkak ki Allah'a teslim olanlarız. Ve Allah Teala Nisa suresinin 69. ayet-i kerimesinde diyor ki ne zaman onlar sizlerle bir sözleşme aktetseler ve buna uymasalar o zaman onlara deyin ki biz muhakkak ki Allah'a teslim olanlarız. İşte sahabe nasıl Allah'a teslim olmuşsa Allah'ın bütün mürşitleri onlar gibi Allah'a teslim olanlardır. Yani ruhlarını da, fizik vücutlarını da, nefslerini de Allah'a teslim edenlerdir. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde bir mürşide dikkatle bakalım. Mürşidin 3 tane yakinin sahibi olduğunu göreceğiz. İlmel yakin, aynel yakin ve hakkel yakin. Bir insan kalp gözü açılmadan, kalp kulağı da açılmadan her istikamette ilm ve yakinin sahibi olabilir. Kitaplar okur, insanlardan bilgiler alır ve kalp gözüne ve kalp kulağına dayalı olmayan bir takım bilgileri edinir, kendisine yerleştirir ve böylece ilm ve yakinin sahibi olur. Onun yakini ilim kademesindedir. Asla ilmi aşamaz ve irfan hudutlarının içine giremez. Peki burada bitiyor mu? Hayır. Bir de aynel yakin var. Ne zaman bir insanın kalp gözü açılırsa aynel yakine girer. Kalp kulağı açılırsa aynel yakinin içindedir. Ve zemin katın ötesindeki birinci gök katından başlayarak Allah-u Teala o kişiye gök katlarının hepsinin görüntülerini verir. İnsan ruhlarının bu katlarda hangi gelişmeleri gösterdiklerini, hangi evrimden geçtiğini açık açık o kişiye gösterir. Ta 7. katın son ve en üst alemi olan Sitre-i Münteha'ya kadar o da dahil olmak üzere bütün varlıklar alemi gösterilir. İşte burada o kişi aynel yakinin sahibidir. Ve neticede bir gün tövbe-i nasuha davet edilir Allah Teala tarafından ve Allah Teala onu tövbe-i nasuha davet ederek tövbe-i nasuhun sözlerini verir. O kişi de Allah'ın söylediği sözleri tekrar etmek suretiyle tövbe-i nasuhunu gerçekleştirir. İşte ne zaman bu olay gerçekleşirse o kişi artık irşat makamının sahibi olacaktır. Eğer Allah Teala onu irşada tayin edecekse tövbe-i nasuha davet ettikten sonra tövbe-i nasuhun neticesini aldıktan sonra der ki irşada memur ve mezun kılındım. Böylece kişi Allah Teala tarafından mürşit tayin edilir. Tövbe suresinin 24. ayet-i kerimesine göre Allah Teala buyuruyor ve cealna minhum eimmeten yehtune bi emrine. Onlardan imamlar kıldım, mürşitler kıldım. Kıldık. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. Demek ki bir insanı mürşit kılan Allah'tır. İşte mürşit odur ki Allah tarafından irşat makamına tayin edilmiştir. 3 tane yakinin de ilmal yakinin, aynel yakinin ve hakkül yakinin sahibi olan mürşit Allah Teala tarafından irşat kademesinin sahibidir. Salaha ulaşan mürşit hakkül yakininde sahibi olur. Çünkü salahta Rabbini görür, hakkı görür. Ve böylece ilmel yakininde, aynel yakininde, hakkül yakininde sahibidir. İşte mürşit odur ki nefsindeki bütün afetleri yok ettiği cihetle kendisine yapılan kötülüklere kötülükle mukabele etmez, edemez. Çünkü nefsinde hiçbir afet yoktur. Kendisine yapılan kötülüklere iyilikle mukabele eder. Seyyiatta salihatla mukabele eder. İşte Allah-u Teala'nın irşat makamı bu standartların sahibidir. Her devirde Allah'ın evliyası hep var olmuştur. Zamanımızda da vardır. Gelecek yıllarda da kıyamete kadar hep Allah'ın mürşitleri var olacaktır. Ve bilelim ki ancak o mürşitlere ulaşıldığı takdirde insanlar Allah'a ulaşabilirler. Aksi mümkün değildir. Ne zaman mürşidimize ulaşırsak Allah-u Teala'nın 7 tane hediye alırız. 1- Mürşidin ruhu başımızın üzerinde derhal yerleşir. Mürşit odur ki hacet namazı kılan insanlara Allah-u Teala'nın gösterdiği zaman veya o kişiler bu mürşide ulaştığı zaman el öptükleri anda mürşidin ruhu mutlaka onların başını süsler. İkincisi, mürşide ulaştığımız gün Allah bütün günahlarımızı sevaba çevirir. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre. Mürşide ulaştığımız gün Allah-u Teala herkes için bir hedef tayini yapar. Kim mürşide ulaşırsa o kişinin Allah'tan aldığı ihsan bir başağında 100 buğday tanesi bulunan 7 başaklı bir buğday grubunun kademe kademe gerçekleşmesi gibidir. 1'e 100'den 1'e 700'e kadar olgunlaşır bu meyveler. Allah'ın 4. ihsanı o kişi için bütün günahlarının sevaba çevrilmesidir. İşte birincisi dedik, o kişinin başının üzerine mürşidin ruhu gelir ve yerleşir. Bu olay Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesine göre gerçekleşir. Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bu kişiye şöyle söylüyor. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarının başlarının üzerine, kullarından layık olanların dilediklerinin başlarının üzerine emrinden bir ruh ulaştırır. O kişiye Allah'a ulaşma gününün geldiğini haber vermek üzere. Ve Allah-u Teala onun bütün günahlarını sevaba çevirir. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre. Furkan 70. Allah-u Teala diyor ki, kim diyor böyle bir tövbeyi gerçekleştirirse, yani mürşidin önünde diz çöküp tövbe ederse, o kişi mümin olur ve biz onun bütün günahlarını sevaba çeviririz. Arkasından diyor ki, o kişinin ruhu tövbeleri kabul edilmiş bir şekilde Allah'a döner ve Allah-u Teala tarafından kabul edilir. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bir hedef var bütün insanlar için. Bu hedef açık ve kesin. Dünya saadeti. Bütün mürşitler hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi olmuşlardır. Ve kendilerine yapılan kötülüklere daima iyilikle mukabele edenlerdir. Böyle insanlardır çünkü nefslerinde afetler yoktur. Ve bir insan böyle bir mürşide ulaştığı zaman mutlaka ondan 4. hediyeyi de alır. Bu hediye o kişi için Allah'ın ona vereceği 700 kat hediyedir. Yani bir sevabına, bir derecelik sevabına Allah-u Teala 1'e 100 vermeye başlar. Bu 1'e 100'ü 1'e 700'e kadar çıkarır. Bunun ötesinde 5. hediyesi Allah-u Teala'nın, o kişiye mürşidine ulaştığı takdirde kalbe ulaşan salavat isimli yeni bir nuru daha göndermesidir. Rahmet, faz ve salavat olmak üzere 3 tane nur birden o kişinin iç dünyasını tamamen aydınlıklardan oluşan bir sotiye ulaştıracaktır. Mürşidin ulaşılmasıyla, mürşide ulaşılmasıyla kişiye Allah'ın ihsan ettiği 6. hediye, o kişinin kalbinin içine Allah'ın imanı yazmasıdır. Allah muhakkak bu kişinin kalbinin içine imanı yazar. Ne zaman başının üzerine Allah-u Teala mürşidin ruhunu getirirse, o kişi için söz konusu olan şey mutlaka bir hedefe gitmektir. Burada o kişinin kalbinin içine Allah'ın imanı yazdığını ve kişinin mümin olduğunu görüyoruz. Böyle bir olayı yaşayan kişi son bir hediyeye de hak kazanmıştır. Allah Teala nefsin kalbinin nur kapısını, kapısındaki mührü açarak o kalbin içine iman yazdığı cihetle bu kişinin nefsinin kalbindeki mühür hareketli hale gelmiştir. Böyle hareketli hale gelen bir mühür sebebiyle bu kişinin nefs tezkiyesine başladığını görüyoruz. Çünkü artık o kişinin kalbinin içine Allah'tan gelen rahmet, fazl ve sevap beraberce girmeye başlar. Öyleyse bir insan mürşidine ulaştığı zaman Allah Teala'dan 7 tane hediye alır gördüğünüz gibi ve aynı zamanda hidayetten nasibini de alır. Yani dalaletten hidayete ulaşmış olur. Artık bu kişi dalalette olan bir insan değildir. Kim mürşidine ulaşırsa o kişi hidayete adım atar. Hidayete adım atmak hidayete ermek değildir. Hidayete adım atan kişi hidayete başlamıştır. Ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşmıştır. Allah'ın bütün mürşitleri insanların ruhlarının sırat-ı müstakime ulaşması için birer vesiledirler. Ve böylece kişi nefsini 7 basamakta tezkiye edecek ve ruhu da 7 tane gök katını yükselerek aşacaktır. Bunu gerçekleştiren gene mürşidin yardımlarıdır. Ve o kişi fena, beka, züht, teslim, ullelbap, ihlas ve selam makamlarına birer birer ulaşacaktır. Gene mürşidinin yardımıyla. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın evliyası irşat makamının sahibi oldukları zaman insanlara büyük faydalar sağlayan bir takım özellikleri içerirler. Öyleyse mürşit odur ki başka insanların hem cennet saadetine ulaşmalarını temin eder hem de dünya saadetine ulaşmalarını temin eder. İşte Allah-u Teala'nın mürşitleri bütün insanlar için vazgeçilmez unsurlardır. Çünkü kim olursa olsun saadeti yaşamak istiyorsa, mutluluğu yaşamak istiyorsa mutlaka bir mürşide ihtiyacı var. Mutlaka Allah'ın kendisi için ezelde tayin ettiği mürşidi bulmak mecburiyetindedir. Bu mürşide mutlaka ulaşmak mecburiyetindedir. Öyleyse Allah Teala'nın mürşitlerine dikkatle bakalım. Bu mürşitler bütün insanlar için mutlak bir hedef teşkil ederler. Bir insan mürşidine ulaşamazsa dalalettedir. Dalalette olan bütün insanların da aslında nefslerini hüsrana düşürenler olduğunu söylüyor Allah Teala. Nefslerini hüsrana düşürenlerin, hüsranda olanların ise Müminin Suresi'nin 103. ayet-i kerimesi gereğince cehenneme gidecekleri ifade ediliyor. Öyleyse mürşit kimdir? Mürşit bütün insanları cehennemden Allah'ın kendisine verdiği o vazifeyle kurtarmaya çalışan ve bunu başaran insandır. Mürşide ulaşıldığı anda o kişinin nefsinin kalbine Allah imanı yazar. Bu kişiyi mümin kılar. Nefs tezkiyesine başlar kişi. Bu kişiyi mümin kılar. Ve ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime doğru yola çıkar. Bu da kişiyi mümin kılar. Allah Teala ise Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesinde mümin olan insanlar ister kadın olsunlar, ister erkek olsunlar, Allah Teala'nın onları mutlaka ama mutlaka cennetine ulaştıracağını ifade ediyor. Diyor ki o müminler ki Allah onları mutlaka kadın olsun, erkek olsun cennetine ulaştıracak ve hesapsız rızıklandıracaktır. İşte Allah-u Teala'nın mürşitleri demek ki onlardır ki onlar başkalarının cennet saadetine, arkadan da dünya saadetine ulaşması için Allah'ın kendilerine verdiği yetkiyi kullanmakta ve insanların bu hedeflere ulaşmasında büyük ölçüde yardımcı olmaktadırlar. Asli unsurları böylece oluşturmaktadırlar. Demek ki mürşit bütün hayatımızda çok önemli vazifeler üstlenmiş bir insandır. Ve eski devirlerde hep var olduğu gibi mürşitler, şimdi de bu devirde de hep vardır. Ve bütün kavimlerin içinde de vardır. Bunlara hidayetçi de diyor Allah Teala. Ve buyuruyor ki, küllü nefsin, küllü kavmin minhat. Bütün kavimler için hidayetçi vardır. Hangi kavimde yaşarsanız yaşayın, Hangi devirde yaşarsanız yaşayın, bütün bu devirlerde ve bütün kavimlerde mutlaka Allah'ın hidayetçileri var olmuştur, hep var olacaktır. Öyleyse yaşamakta olan Allah-u Teala'nın evliyasına ve mürşitlerine ulaşmak mecburiyetindesiniz. Bunun için hacet namazını kılacaksınız ve Allah'tan mürşidinizi dileyeceksiniz. Ve Allah'ın sağ olan, hayatta olan mürşitlerine ulaşacaksınız. Ama rahmetli olan mürşitlerden de insanların yardım istemesi yanlış bir şey değildir. Zaten bu yardım direkt olarak onlardan istenmez. Onların Allah'a dua etmesi talep edilir. Talep sahibi tarafından. Yani bu talep sahibi Allah-u Teala'dan talepte bulunmuştur. Ama o güne kadar talebi yerine getirilmemiştir. O da Allah'ın bir evliyasına gitmiştir. Rahmetli olan bir evliyaya. Demiştir ki benim Allah'a olan taleplerim bugüne kadar cevapsız kaldı. Ama sen Allah-u Teala'nın bir büyük evliyasısın, mürşidisin. Eğer benim için sen de dua edersen inşallah Allah-u Teala dualarını kabul eder. Senin duan bereketiyle bizim de işimiz görülür. Yani ben senden şunu istiyorum, şunu yap değil. Ben Allah'tan bunu istedim. Bugüne kadar gerçekleşmedi. Senin de duanı talep ediyorum. Ancak sen dua edersen Allah'ın bir evliyası olarak inşallah Allah-u Teala benim talebimi de kabul eder tarzında bir işaret. Öyleyse unutmayın, Allah'ın yaşayan evliyası her zaman vardır ve bütün taleplerinize cevap vermek üzere vardır. Mutlaka saadet onların eliyle gerçekleşir. Hepinizin Allah'ın sizin için tayin ettiği mürşitlere ulaşarak mutlaka dünya saadetine ve cennet saadetine ulaşmanızı dilerim. Allah razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, biliniz ki mutluluk sizin de hakkınız. Allah Teala insanları mutlu olsunlar diye yaratmış. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşasınlar diye sonra da cennetin en üst katlarında en güzeli sonsuza kadar yaşasınlar diye. İşte sevgili kardeşlerim, Allah ile aranızdaki ilişkilere baktığımız zaman İnsanların iki ayrı dizaynda yaşadıklarını görürüz. Çok az insan mutludur. Büyük kesim, hatta çok büyük bir kesim, mutsuzdur. Mutlu olmayı zengin olmakta ararlar, şöhret yapmakta ararlar, başarırlar ama mutlu olamazlar. Mutlu olmanın ne anlama geldiğini bilmedikleri için. Onları mazur görmek lazım sevgili kardeşlerim. Çünkü bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak dediğimiz zaman bu insana göre değişen bir tarifi ihtiva etmez. Mutlu olmak, bir insanın huzuru yaşaması halidir. Mutlu olmak, mutluluğu yaşamak, bir insanın kavgasının bittiği yerde başlar. Evvela kendi içinizde kavgadasınız. Nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasletleri devamlı bir kavga içinde, çatışma içinde hayatınız böyle devam ediyor. Çatışma varsa, kavga varsa mutluluk olmaz sevgili kardeşlerim. Nefsinizle ruhunuz arasındaki anlaşmayı, barışı temin etmek mecburiyetindesiniz. Nefsinizin kalbi afetlerle doludur. Ruhunuzun kalbi ise hasletlerle. Öyleyse ruhunuz tamamen sizin mutlu olmanız için bir çalışmanın içindedir. Nefsiniz de şeytanın emrindedir. Mutsuzluğunuza imzayı atmıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, nefsle ruhun arasındaki kavganın bitmesi mümkün mü? Evet, mümkün. Kim daimi zikre ulaşırsa, daimi zikir noktasında o kişinin nefsinin kalbindeki bütün afetler, öfke, kin, kıskançlık, haset, intikam, nefret, küfür, bütün negatif faktörler devre dışı kalır. Yerlerini pozitif faktörlere aktarırlar. İşte sevgili kardeşlerim, mutluluk dediğimiz zaman iç dünyanızdaki diyalektik kavganın, belki ömür boyunca devam edecek olan bir kavganın bittiği yere imza atmanız söz konusudur. Ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dedikten sonra nefsinin kalbindeki bütün afetleri yok ederse,
O zaman o kişinin nefsi de faziletlerle dolar. Böylece kişinin iç dünyasındaki kavga sona erer. Nefs de Allah'ın bütün güzellikleriyle doludur. Ruh ise çoktan Allah'a ulaşmıştır. O kişiye mutluluğu yaşatacak olan nefsin kendi içindeki kavganın sona ermesidir. Bir kişi Allah'ın yoluna çıktığı zaman Allah Teala mutluluğunuzun yarısını size daha baştan garanti ediyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Nefsinizin kalbi başlangıçta %100 afetlerle doluyken

iman kelimesine Allah'ın katından gelen fazıllar yapışmaya başlayacaklar. Böylece nefsinizin kalbinde fazılların yapışarak yer kapladığı bütün alanlara artık karanlıkların yani nefsinizin afetlerinin geri dönmesi mümkün değildir. Her geçen gün nefsinizin kalbindeki nurlar giderek artar. İşte bu nurların başlangıçta %2 rahmetin ötesinde her %7 artışı ruhunuzun bir gök katı Allah'a doğru seyri sülük isimli yolculuğunu yükseltmesiyle neticelenir. Her nefsinizin kalbinde %7 nur birikiminde ruhunuz bir gök katı yükselir. Ve bu yükselme ruhunuzu 7. gök katından sonra 7 tane alemdeki görevini tamamladıktan sonra Allah'ın zatına ulaştırır. Bu sizin mutluluğunuzun yarısıdır. Sevgili kardeşlerim, insanlar ne yazık ki bilmiyorlar. Çoktan bu anlattığımız şeyler tarihe karışmış, unutulmuş. İnsanlar İslam adına, İslam'ın 5 şartına kalmışlar. Bu 5 şartla hiç kimsenin mutlu olması mümkün değildir. İnsanlar, biz diyorlar İslam'ın 5 şartını yerine getiririz. Namaz kılarız, oruç tutarız, zekat veririz, hacca gideriz, kelime-i şehadetle getiririz. İslam Allah'a teslim olmak demektir. Ve 5 tane şarttan ibarettir. Biz de o 5 şartı hamdolsun ki yerine getiriyoruz. Öyleyse biz Allah'a teslim olanlarız diyorlar. Gerçekten teslim olmuşlar mı? Yok. Teslim 4 faktör içerir. Ruhun teslimi, 22. basamakta gerçekleşir. Fizik vücudun teslimi 25. basamakta gerçekleşir. Nefsin teslimi 26. basamakta gerçekleşir. İradenin teslimi 28. basamağın 5. kademesinde gerçekleşir. Böylece bütün teslimlerini tamamlayan bu kişinin nefsinin kalbi %100 nurlarla dolmuştur. Başlangıçta %100, afetlerle dolu olan nefsin kalbi bu noktada %100 Allah'ın nurlarıyla dolmuştur. İşte burada bu nurların hepsi Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeye meyletmeyen bir özelliğin sahibi olduğu için bu kişi Allah'ın bütün güzel emirlerini gerçekleştirecek ama yasak ettiği fiilleri işlemeyecektir. Allah'ın insanı mutlu edecek olan emirleri gerçekleştirdiği sürece o kişi mutludur. Yasak ettiği fiillerde işlenmediği cihetle mutluluğu bozacak olan bir olay tahakkuk etmiyor. O kişi hayatı boyunca mutluluğu yaşayacaktır. Ne yapmıştır? Ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmiş, irşat makamının sahibi olmuştur. Başka insanlar için yaşamaya başlayacaktır. İşte mutluluğun en güzel tarafı burada sevgili kardeşlerim. Kim başkaları için yaşamaya kalkarsa, o kişi için saadet bütün boyutlarıyla artık var olacaktır. İşte bütün insanlar için ulaşılması lazım gelen hedef kavganın bittiği bu noktadır. İnsanlar neden mutsuzdur? İç dünyalarında kavga vardır. Nefsleri afetlerle dolu olduğu için Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamak konusunda direnirler. Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek isterler. Nefsin afetleri

Allah Teala tarafından buna göre dizayn edilerek insan yaratılmıştır. Bir insan, bir ruh ve bir nefs, bir de fizik vücutla oluşturulur. Nefsimiz afetlere doludur, ruhumuz da hasletlerle. Bu sebeple kavga kaçınılmazdır. Nefsimizin afetleri, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememizi ister. Nefsimizin afetleri, Allah'ın emrettiği fiilleri de işlemememizi ister. Namaz kılmak, nefsinin hiç hoşuna gitmez. Zikir yapmak, gitmez. Zekat vermek, hoşuna gitmez. Allah'ın emirlerini gerçekleştirmek, hayır. Yasak ettiği fiilleri ise nefs işlemek ister. Öyleyse iç dünyamızda başlangıçtan itibaren kaçınılmaz bir kavga var. Kavga varsa mutluluk yoktur. İç dünyamızda bir kavga ortamı ömür boyunca devam eder. Eğer insan kendisine düşeni yapmazsa. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. O sizin mutlaka ama mutlaka mutlu olmanızı ister. Sizden başka mutluluğunuzun dışında bir talebi hiçbir zaman olmayacaktır. Öyleyse bir defa iç dünyamızdaki kavgayı bitirmek mecburiyetindeyiz. Bununsa iki tane yolu yok, bir tek yolu var. Çünkü ruhunuz bir değişiklik göstermeyecektir. Ayrıca siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman ruhunuz zaten vücudunuzdan ayrılacak, Allah'a ulaşacaktır. Öyleyse ruhunuzdan medet ummayın. Nefsinizin bütün afetlerini yok etmek mecburiyetindesiniz. Ruhunuz bir emanettir. Kimin aklı başına geldiyse o kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmayı diler. Bunun üzerine defaatle farz kılındığını bilir. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmak farz mıdır? Elbette. Bakınız ne diyor Müzzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala وَسْكُرْ اِسْمِ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْد۪يلًا Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. وَاَنِيبُ اِلَى رَبِّكُمْ وَاَسْلُمُ لَهُ مِنْ قَبْلَنْ يَتِيكُمِ الْعَزَابِ ediyor. Allah Teala Nisa 64'te üzerinize azap gelmeden önce Allah'a dönün, Allah'a ulaşın. Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. İşte sevgili kardeşlerim, böylece görüyoruz ki Allah ile olan ilişkilerimizde Allah Teala son derece açık bir şekilde bizlerle birlikte sadece bizim mutluluğumuzu istiyor. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde iç dünyanızdaki mutluluk nefsinizin bütün afetlerinin yok olduğu noktada yok olur. Bunun nefsinizin afetlerinin yarısının yok olmasını Allah Teala zaten size garanti etmiş. Bu konuda fazla bir gayret sarf etmeniz gerekmiyor. Bir dileğiniz bu konu için yeterli. Dünya saadetinin yarısı, cennet saadetinin üçüncü kat cenneti size bedelsiz olarak teslim edilmektedir adeta. Yani sizin cephenizde ne var? Sadece bir dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmayı diliyorum. Ya da
Ya Rabbi senin bunca ermiş evliyan var. Ben de o ermiş evliyalar gibi olmak istiyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır. Onlar nasıl ulaştırdılarsa. İşte böyle bir dilek kişinin mutlaka Allah'a ulaşmasını sağlayacaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracağını garanti etmiştir. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kimi dilerse onu kendisine seçer ve seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu kendisine ulaştırır diyor. Allah'a ulaşmayı dileyeni kendisine ulaştırır. Ama mutlaka ulaştırır. Bu bir Allah-u Teala'nın sözüdür. Hiçbir zaman vazgeçmez Allah-u Teala sözünü mutlaka gerçekleştirir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, bu hepinize Allah-u Teala tarafından verilmiş olan bir garantidir. Öyleyse bu garantinin hepiniz kanatları altındasınız, garantisi altındasınız. Allah'a ulaşmayı dilemek boynunuzun borcudur. Temel görevinizdir. Mutluluğunuzun da anahtarıdır. Çünkü dilemekle Allah'a ulaşmak birbirinin aşağı yukarı eşididir. Aksi mümkün değil. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu kişi mutlaka cenneti elde etmiştir dilediği anda. Bunlardan ruhunu Allah'a ulaştırabilenler daha en az 7-8 aylık ömrü olanlardır. 7-8 ay en az değil, belki de en çok süre, çok daha evvel de Allah-u Teala'ya ulaşanlar oldu kardeşlerimizden hamdolsun. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar Allah için mutlaka Allah'ın kendisine ulaştıracağı kişiler hüviyetini Allah kendilerini ulaştırana kadar korurlar. Allah'a ulaşmayı dilemek mutlaka ruhun Allah'a ulaşmasını temin eder. Nasıl temin eder? Kişi namaz, oruç, zekat, hac, kelime-i şehadet ve zikir müesseselerinden Allah'a ulaşmayı dilemekten kendine düşeni yapmak durumundadır. Allah'a ulaşmayı dilerse zaten hepsi gerçekleşecektir. Kişi zikrini zevkle gerçekleştirecektir. Namazlardan zevk alacaktır. Bütün güzellikleri yaşayacaktır. İşte böyle bir vakayla karşı karşıyayız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah-u Teala tarafından mutlaka kendisine ulaştırılır. O kişinin ruhu ve ulaşıncaya kadar da Allah'ın garantisi altındaki bu işlem gerçekleşinceye kadar da 7-8 aylık bir süre kişinin nefsindeki afetler %50'den daha fazla azalır. Bu noktaya gelinceye kadar o kişi mürşidine ulaşır, sonra nefs tezkiyesine başlar. Nefsinin kalbindeki afetler %50'den daha fazla azalır ve Allah o kişinin ruhunu 7 tane gök katını aşırdıktan sonra kendi zatına ulaştırır. İşte kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir ve ulaşmıştır. Öyleyse kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %51'e ulaştığı için o kişinin hayatının her gün yarıdan daha fazlası mutlu olarak geçmeye başlamıştır. Bu kişinin ahiret hayatına gelince daha Allah'a ulaşmayı dilediği anda birinci kat cennetin sahibi olmuştur kişi. Sonra
mürşidine ulaşıp 14. basamakta tabi olduğu noktada ikinci kat cennetin sahibi olur. Sonra ruhunu Allah'a ulaştırır. Ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olur. Öyleyse dikkat edin sevgili kardeşlerim, bunlar Allah'ın bize verdiği garantilerdir. Hepiniz buna hak kazanmış durumdasınız. Hiç kimse bunun istisnası değildir. Herkes Allah'a ulaşmayı dilemek hakkının sahibidir. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Allah ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biz insanlar ne kadar bahtlı kullarız değil mi? Sadece bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Karşılığı, eğer kişinin söylediğimiz gibi 7-8 aylık bir ömrü varsa, mutlaka o kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Dünya mutluluğunun yarısına da Allah Teala tarafından mutlak olarak ulaştırılır. Bundan sonrası kişinin gayretine kalmıştır. O gayret devam ederse, kişi zikrini artırmaya devam ederse, mutlaka fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Bu noktada günün yarısından daha fazla zikreden birisi vardır karşımızda. Devam ederse bu kişi nefsini de Allah'a teslim edecektir ve devamlı bir mutluluğun sahibi olacaktır. Kesintisiz bir mutluluk. İç dünyasında mutlu olacaktır, dış dünyasında mutlu olacaktır, Allah ile olan ilişkilerinde mutlu olacaktır. Fizik vücudunu teslim ettiği zaman bu mutluluk %80'ini aşar. Ama ne zaman kişi nefsini de Allah-u Teala'ya teslim ederse, o zaman mutluluğu %100'e ulaşır. Yani nereye varıyoruz? Yani o kişi Allah yolunda mutluluğun gerçek anlamda sahibi kılınır. Kim tarafından? Allah tarafından. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizlere sunmuş bu pastayı. Demiş ki bu hepinizin hakkı, nasıl dilerseniz öyle yaparız. Sizi mutlaka saadete ulaştırırız. Ruhunuzu mutlaka kendimize ulaştırırız. Dünya saadetinin yarısını mutlaka size veririz. Ruhunuzu da kendimize ulaştırırız. Ve emaneti bize teslim etmiş olursunuz. Karşılığında da üçüncü kat cenneti de elde edersiniz. Buraya kadar garantidesiniz. Bir, bu dünyayı mutsuzlar dünyası olarak yaşamak, nefsinizle ruhunuz arasında devamlı kavgayı yaşamak, ömür boyu iç dünyanızda kavgayla yaşamak, başka insanlarla anlaşmanız büyük ölçüde anlaşmazlık kuvvetinde geçmek, bu sebeple herkesle kavgalı, tartışmalı bir insan olmak ve üçüncüsü Allah ile Allah'ın emirlerini yerine getirmemek sebebiyle mutsuz olmak, huzursuz olmak. Çünkü iç dünyanız mutlaka onu ister. Yani ruhunuz. Allah'ın yasaklarını da işlememek üzere kişi gayret etse bile buna güç yetiremediğini, Allah'ın yasaklarını işlediğini görecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için olmak, Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamak, her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim, bir gün daimi zikre ulaşacaksınız.
O zaman göreceksiniz ki bu dünya yaşamaya gerçekten değen bir yer. Çünkü o zaman nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacak. Mutluluğu dört başı mamur olarak yaşayacaksınız. Mutluluk, iç dünyanızdaki kavganın bitmesiydi. Ne zaman biter? Nefsinizin kalbindeki bütün afetleri yok ettiğiniz zaman, yerine %100 Allah'ın emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyen bir nefs dünyası kalır size. O zaman Allah'ın emirlerini yerine getirmek bir zevk halini alır. Yasak ettiği fiilleri ise asla işlemek istemezsiniz. Bu birinci açıdan meseleye bakmak. Sonrası da var mı? Evet, tabii var. Allah'ın öyle bir dizaynına tabi olmuşsunuzdur ki, başka insanlarla ilişkilerinizde de artık kavga eden bir insan olamazsınız. Başkaları size kötü davransalar da siz onlara karşı kötü davranamazsınız. Onlara en güzel standartlarda muamele edersiniz. Herkes sizinle dostluk etmekten, sizinle beraber olmaktan mutluluk duyar. Hiç kimseye huzursuzluk vermezsiniz. Herkese mutluluk vermek şiarınız olur. Ve bunu bütün boyutlarda başardığınızı göreceksiniz. Herkese mutluluk dağıtan bir hüviyetiniz olacak. Onlar mutluluğu yaşadıkça siz onlardan daha fazla yaşayacaksınız, onların iki katı. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel dizayn edilmiş ki, bu güzelliği yaşadığınız zaman göreceksiniz. O zaman demek ki iç dünyanızda nefsinizle ruhunuzun arasında kavga bittiği için, ruhunuz gittikten ayrıldıktan sonra da nefsinizin kendi içindeki kavga bittiği için. Sonra böyle olduğu cihetle sizdeki iç dünyanızdaki kavga bittiği için başka insanlarla da en iyi ilişkinin içine gireceksiniz. Onlarla da kavganız bitecek. İç dünyanızdaki kavga sona ermiştir. Dış dünyanızdaki kavga da sona ermiştir. Onlar size kötü davranabilirler ama siz onlara kötü davranamazsınız. Bunun içinizden gelmediğini göreceksiniz. Onlara kötülükte bulunamazsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bütün güzellikleri en güzel standartlarda gerçekleştirmeniz lazım. Üçüncü cephesi konunun, Allah ile olan ilişkileriniz. Allah'ı ne kadar çok sevdiğinizi o zaman fark edeceksiniz. Allah'ı çok seveceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizin en sevdiği o olacak kendinizden. Daimi zikre ulaştığınız zaman göreceksiniz ki kendinizden çok daha fazla seversiniz Allah-u Teala'yı. Ve Allah ile aranızdaki ilişkiler en üst seviye mutluluğu ulaştırır size. Öyle bir noktaya ulaşırsınız ki kalbinizden ne geçse Allah-u Teala'nın size onun daha fazlasıyla ulaşmasını sağladığı bir noktada olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, böylece iç dünyanızdaki kavga bitmiş olacak, dış dünyanızdaki kavga bitmiş olacak, Allah ile olan ilişkilerinizde mevcut olan kavga bitmiş olacak, Allah'ın bütün emirlerini ve yasaklarını
Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta mutlaka gerçekleştireceksiniz. Sevgili kardeşlerim, işte bu gerçek mutluluktur. Siz bir insansınız. Hepiniz ayrı ayrı bu mutluluğa layıksınız. İnsan olarak yaratıldığınız için. Ve söylediklerimizi yaşamayı başarırsanız, o zaman insan olmanın o büyük huzurunu çok geniş spektrumlu olarak yaşamaya başlayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın bütün güzellikleri en güzel standartlarda sizlere ulaştırması. Kötü bir şey mi sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala hepinizi o kadar çok seviyor ki sizleri mutlu etmek için bütün formülleri hazırlamış, yazmış kitabına, yazdırmış, sizin mutluluğunuz için her şeyi yapmaya hazır. İsteyin, mutluluğu versin. Hepiniz bu konuda hak sahibisiniz sevgili kardeşlerim. Ve bunun için sadece bir dileğin sahibi olmanız lazım. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu dilek sizi mutlak olarak hedefe ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala yarı mutluluğu, yani dünya saadetinin yarısını ve üçüncü kat cenneti size garanti etmiş. Oraya kadar hiçbir probleminiz olmadan ulaşırsınız. O da mutluluktur. Dünya saadetinin yarısını yaşarsınız ama öldükten sonra gideceğiniz yer mutlaka cennetin üçüncü katı olacaktır. Ama yetinmemelisiniz bu kadarla. Daha öteye geçmelisiniz çünkü size verilmiş bir hak var. Daha çok mutlu olabilirsiniz. Ruhunuzu Allah'a teslim etmeniz Allah'a yetmez. Başka imkanlar da vermiş size daha çok mutluluğu isteyenler için. Fizik vücudunuzu da teslim edin diyor. Dördüncü kat cenneti elde edin. Bunun karşılığında da dünya saadetinde %80'inden fazlasını elde etmiş olursunuz diyor Allah Teala. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden herkesin mutluluğu her gün %80'den fazladır. Eğer kişi daha öteye geçer de daimi zikre ulaşırsa ne olur? Daimi zikre ulaşırsa o kişi nefsini de Allah-u Teala'ya teslim etmiştir. O zaman her şey çok daha güzel bir statü içinde gerçekleşecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öylesine her şey güzel ki, bu güzellikler içinde bütün insanların sonsuz bir saadeti yaşamaları, Allah'ın bütün insanlara verdiği bir hediyedir. Sevgili kardeşlerim, o hepinizi sever. Hepinizi çok ama çok sever. Evet, siz de, hepiniz bu mutluluğa layıksınız. Sadece insan olarak yaratılmak şerefine erdiğiniz için. İnsan olarak yaratıldınız, kainatın en üstün mahluklarısınız. Öyleyse Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini bilerek siz de Allah'ı sevin, kendinizi de sevin. Kendinize daha büyük mükafatları sağlamak hepinizin elinde.
Öyleyse ne zaman ne olur? Allah'a ulaşmayı dilersiniz, birinci kat cennetin sahibi olursunuz. Dünya saadetiniz başkalarından farklı değildir. Ama Allah Teala size yardım eder muhakkak. Sizi mürşidinize ulaştırır. Tabi olursunuz, ikinci kat cennet sizin olur. Henüz nefs tezkiyesine başlamadınız. Ama bu söylediğimiz noktada, mürşidinize ulaştığınız noktada, tabiyetinizden sonra nefs tezkiyesi yapacaksınız. Sevgili kardeşlerim, bu dizayn içerisinde yapacağınız o nefs tezkiyesi, nefsinizin afetlerini adım adım azaltacaktır. Nefsinizin afetlerinin yarısını azaltana kadar gene garanti altındasınız. %51'ini yok etmek Allah-u Teala'nın uhdesindeki görevdir ve de mutlaka gerçekleştirir. Ve ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra da zikriniz devam edecektir. Zikrinizin size hep huzur verdiğini göreceksiniz. Ruhunu Allah'a teslim eden bir kişi, dünya saadetinin yarısını elde etmiştir. Siz neden elde etmeyesiniz ki sevgili kardeşlerim? Sevgili dostlar, hepinize kapıları ardına kadar açmış Allah-u Teala. İsteyin diyor, vereyim diyor. Bana ulaşmayı dileyin diyor, kendime ulaştırayım. Cennete girmeyi dileyin diyor, size üçüncü kat cenneti vereyim. Ama diyor, eğer siz derseniz ki ben cennete girmek istiyorum, beni cennetine ulaştır, o zaman diyor ben sizi cennetime ulaştırmam. Cennetime ulaşmanız için talebiniz, cennetime ulaştırmam için sebep teşkil etmez. Ama Allah'a ulaşma, ruhunuzu bana ulaştırma talebiniz, cennetim için mutlak bir garantidir. Sevgili kardeşlerim, bazen şaşıyorum bu insanlar nasıl bu kadar mantık dışı kalabiliyorlar. Allah Teala diyor ki, siz diyor sadece bir tek şey yapacaksınız, bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, bana ulaşacaksınız demiyor. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor Allah Teala. O zaman bu sadece bir dilek. Karşılığı mı? Karşılığı üçüncü kat cennet. Karşılığı dünya mutluluğunun yarısı. Bundan ötesini isteyenler için daha sonuna kadar bütün ilerlemeleri Allah-u Teala ötesini almış. Günün yarısından daha fazla zikir. Fizik vücudun teslimi, daimi zikir, nefsin teslimi. Dördüncü kat cennet, beşinci kat cennet. Nefsin teslimiyle beraber daimi zikre ulaşmak ve daimi zikre ulaştığı için de nefs teslimini gerçekleştirmek. Orada mutluluk %100'e ulaşmıştır, dünya mutluluğu. O kişi hayatının her anında mutludur. Öyleyse sevgili izleyenler, eğer bizi ilk defa izliyorsanız sorun kendinize, mutlu musunuz? Söylediğimiz açılardan değerlendirin, mutlu olmadığınızı göreceksiniz. İç dünyanızdaki kavga bitti mi? Hayır, bitmedi. Dış dünyanızdaki kavga bitti mi başka insanlarla? %100 güzellikleri mi yaşıyorsunuz? Hayır. Allah ile olan ilişkilerde durumunuz nasıl? Bütün ibadetleri yapıyor musunuz? İslam'ın 5 şartının dışında
Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? 6. Yedincisi de daimi zikre kadar ulaşan bir zikir müessesesi. Yolun neresindesiniz sevgili kardeşlerim? Neresinde olursanız olun, bilin ki Allah Teala size garanti vermiştir. Sözünden asla ve kat'a dönmesi mümkün değildir sevgili kardeşlerim. Onun için Allah Teala'ya çok dua edin, hamd edin, şükredin sevgili kardeşlerim. Her şeyin sizi çok daha mutlu edebileceği bir dünyada yaşamak istemez misiniz? Öyleyse ne duruyorsunuz? Allah Teala ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Hadi diyor, koşun, koşun. Arzı yerlerle gökler kadar olan cennetlerime koşun diyor. İşte bu koşmanın deparı, başlangıç noktası bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ve dilediği anda kişi birinci kat cenneti kazanmıştır. İşte sevgili kardeşlerim, daha öteye geçin. Allah'a ulaşmayı dileyen sizi Allah Teala mutlaka mürşidinize ulaştıracaktır. İşte ikinci kat cennetin sahibisiniz. İrşad makamının söylediklerini yaparsanız, verdiği zikir sayısına uygun zikrederseniz, göreceksiniz ki nefsinizin kalbindeki afetler adım adım azalacak. Bunun en güzel yaşandığı nokta daimi zikre ulaştığınız yerden sonrasıdır. O noktadan itibaren, daimi zikre ulaştığınızdan itibaren ne demek istediğimi tam anlamış olacaksınız. O zaman Allah-u Teala'ya gözyaşlarıyla hamd edeceksiniz, şükredeceksiniz. Size böyle daimi bir mutluluğu nasip kıldığı için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için olun. Sakın vazgeçmeyin. Hiçbir şey karşılığında mutluluğunuzu satmayın. Hayatınızda mutluluğu yaşamanız parayla pulla değil sevgili kardeşlerim. Ama Allah'a ulaşmayı dilemekle, ulaştıktan sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmeyi gerçekleştirecektir. Daha sonra nefsinizi teslim etmeyi gerçekleştirecektir. Daha sonra iradenizi Allah'a teslim etmeyi gerçekleştirecektir. Bütün bu muhteva içerisinde sizin yapmanız lazım gelen şey en güzeli gerçekleştirmenizdir. Kendiniz için her şey en güzel standartlarda Allah-u Teala'nın katında sizi bekliyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz ve gemi iskeleden demir alacak. Muhteşem bir fizik ötesi mutluluk diyarına yolculuk yapacaksınız. Sonra da bir gün gelip bana mutluluğunuzu anlatacaksınız. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, biz insanlara Allah-u Teala'nın ne kadar büyük nimetleri var. Bu nimetlerden alacağınız sonuçlarla hepiniz için sevgili kardeşlerim, Allah'ın güzelliklerini yaşamak söz konusu olacaktır. Hepinizin ruhunuzu, fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmek suretiyle cennet saadetinin de %100'ünü yaşayarak adın cennetlerine girmenizi, dünya saadetinin de %100'ünü yaşayarak bütün mutlulukları etrafınızdaki insanlarla
paylaşmanızı dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Eğer gerçekten ahsen şekilde namaz kılmak istiyorsanız evvela bizim zikir kasetimizden bir tane mutlaka edineceksiniz. Namaz kılarken o zikir kaseti açık olacak. Sesi duyacaksınız. Eğer mümkünse uyuduğunuz zaman da sesin size ulaşmasıyla siz de o sese paralel olarak zikir yaparak uyumaya çalışın. Bir süre sonra bunu başardığınızı göreceksiniz. Ve neticede çok mutlu olacağınız, giderek sizin zikrinizin arttığını göreceksiniz. Bu namazın dış şartında zikir müessesesi devam ederken çok daha rahat standartlar içinde namazı kıldığınızı göreceksiniz. Eğer namaza başlamadan evvel 1-2 dakika zikir ederseniz namazın çok daha güzel bir ifade taşıdığını göreceksiniz. Bir huzur verdiğini hissedeceksiniz size.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biz size hasretiz. Hep içimizde dinmeyen, tükenmeyen bir hasret var. Biliyorsunuz ki hasret sevginin azığıdır. Hasret, sevginin varlığını gösteren en kesin işarettir. Yoksa sizlerde de mi aynı şey var? Yoksa sizler de bize mi hasretsiniz? Sevgili kardeşlerim, sevginin ötesinde ne var ki? Allah mı? O sevilir, ona aşık olunur. Ona hayran olunur. Öyleyse Allah ile hasretimiz söz konusu değil. O ne yapar eder? Her an kendisini gösterir. Her an üzerimizde tesirlerini icra eder. Her an onunla beraberiz. O bizim Rabbimiz, bizi yaratan. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, biz sadece bir hiçiz. Ne yapmışsa, bizi bugünlere neler getirmişse hepsi Allah'ın eseri. Biz onun elinde sadece bir azatsız köleyiz. Ah sevgili kardeşlerim, bir bilseniz, her şey öylesine güzel, öylesine muhteşem ki, nasıl Allah'a hayran olmasının sonunda? Her an onunla dopdolu olmaya çalışın. Her an sizinle birlikte olduğunu hissetmeye çalışın. Hiçbirinizden vazgeçmez. Hiçbirinizi yalnız bırakmaz. Sizi bütününüzle ihata etmiştir. İlmiyle ve rahmetiyle. Her şeyinizden anında haberdardır. Her birinize aynı anda cevap verir. Bir kısmınız duyarsınız, bir kısmınız duymazsınız. Sevgili kardeşlerim, İşte biz oyuz ki, hani ahlat ağaçları açar, ahlat ağaçları ahlat verir. Dağlarda, bayırlarda, kuş uçmaz, kervan geçmez yerlerde. İşte biz o ahlat ağacıyız. İnsanlar onlardan faydalanabilseler de, faydalanmasalar da, Allah'ın bizde oluşturduğu meyveleri biz sizlere sunarız. Gerisi mi o insanlara ait. Sevgili kardeşlerim, aşık olmak, sonra da hayran olmak, işte o Allah'la bizim aramızdaki ilişkidir. Biz ona aşıktık, şimdi hayranız. O bize hiçbir zaman hayran olmaz. O sadece sever, aşık da olur. Ama hayran olmaz. Hayran olacak sadece o vardır. Biz ona hayranız. Sevgili kardeşlerim, belki bir gün siz de hayran olacaksınız. Onu gördüğünüz zaman hayranlığınız başlar. Güzeller güzeli. Güzellerin en güzeli. Ve nereye baksanız onu görürsünüz. O her yerdedir. O sizinle her zaman, her an
beraberdir. Hiç vazgeçmez. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu güzelliklerin içinde nasıl kaybolmam, nasıl yok olmam, nasıl ona sığınmam sevgili kardeşlerim? O bizim her şeyimiz. O var olduğu için biz varız. Her şeyiyle bir şiir, bir şarkı, bir özlem, her şey onunla güzel. Hani şiirler gelir aklınıza, mısralar gelir. Bir şeyler hatırlatır size. Bizim için hatırlama söz konusu değildir. Hiç aklımızdan çıkmıyor ki hatırlayalım. O bizim sahibimiz, her şeyimiz. Onunla yeni dünyalara açıldık. O açtı ufuklarımızı. O bizi insan kıldı. Kalbimizi fazlıyla doldurdu. Hiç boş yer kalmadı. O her şeyimize sindi. O gönderdi rahmetini, fazlını, salavatını. O bizi dizayn etti. O kemale erdirdi. O imam yaptı. Hiç gördünüz mü sevgili kardeşlerim orasını? Huzur namazının kılındığı o sonsuz yeşillikleri, altın tahtları, aynı tür elbise giymiş, yakaları kürklü, siyah cübbeli kırkları, sarı cübbeli 70'leri, ve daha sonrasını ne söylüyor size ufuklar? Allah'tan başka ne söyleyebilirler ki? Her şey onun eseri. Biz de onun eseriyiz sevgili kardeşlerim. Sizinle iç içe, gönül gönüle bir dostluğu, bir şiiri, bir şarkıyı, yaşamak üzere buradayız. Onunla birlikteyiz. Ve size sesleniyoruz. Bizim ağzımızdan o sesleniyor. İnsanlar kendilerine ne kadar yazık ettiklerini acaba ne zaman anlayacaklar sevgili kardeşlerim? Dostluklar dururken, sevmek dururken, nefret etmenin,
O manasız çölünde neden bu insanlar soğuktan sıcağa, sıcaktan soğuğa hep tüyleri diken diken huzursuzluğu yaşarlar? Her an düşmanca davranışların içerisinde neden sevgili kardeşlerim acaba? Sadece iki tür davranış biçimi vardır. Dostluk ve düşmanlık. Dostluk Allah'tandır. Düşmanlık da şeytandan. Acaba neden Allah Teala bizi kimseye düşman etmiyor? Hiç kimseye biz düşman değiliz. Bize ne yaparlarsa yapsınlar. Bizi öldürmeyi dileyenler de olabilir. Onlar da dostumuzdur. Sevgili kardeşlerim, ölüm deyince kim bilir insanlar ne kadar korkuyorlar şu ölüm denilen şeyden. Bir defacık şu vücudunuzdan ayrılıp da kendinizi görseydiniz, o günden sonra bir daha ölüm korkunuz falan asla kalmazdı. O günden sonra farklı şeyleri yaşardınız. Ölüm mü derdiniz? Bizim ölümümüz kimsenin elinde değil derdiniz. Ölümümüz Allah'ın elinde. Diyelim ki birisi bizi öldürdü. Biz biliyoruz ki o kişi öldürmeseydi aynı anda başka bir sebeple ama mutlaka ölecektik. O zaman kimden korkacağız? Sevgili kardeşlerim, yaşamak onunla bir başka güzel. O sizinleyse, her an beraberse, o söylüyorsa, o zaman bütün fırtınalar en güzel hafif serin rüzgarlara dönüşür. Meltem rüzgarlarına. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. İnsanın içini hangi yaşta olursa olsun yaşama sevinciyle titreten, coşturan hep odur. Göğün mavisini bir başka mavi olarak görürsünüz. Denizin yeşilini de öyle. Beyaz bulutlarla göklerin mavili arasında bir ahenk kurarsınız kendinize. Onların arasında olmak istersiniz. Bu bir uçma tutkusu oluşturur. O zaman her şey daha güzel görünecektir. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istiyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, size bir sır vereyim mi? Ne zaman kendiniz için değil de başkaları için yaşamaya başlarsanız, o zaman o sizden hiç ayrılmaz. Mutluluğu bütün boyutlarıyla o zaman yaşarsınız. Her şeyinizi başkalarına
hasrettiğiniz zaman, her an bir başkasının problemiyle meşgul olduğunuz zaman, her an Allah'ın size öğrettiklerini başkalarına öğrettiğiniz zaman, insanların hasetlerinin, kinlerinin, düşmanlıklarının size hiçbir tesir icra edemediği o zaman, sadece mutluluklardan oluşan bir renkli dünyada yaşadığınız zaman, Allah'ı ne kadar seviyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bilmiyor mu diyorsunuz? Biz söyleyelim size. Sevginin bedeli fedakarlıktır. Fedakarlığın ölçüsü zikirdir. Bir gün zarfında Allah'ı ne kadar zikrediyorsunuz? İşte o kadar seviyorsunuz Allah'ı. Geri kalan bütün zaman parçalarını kendinize harcıyorsunuz. Öyleyse sevin.

O her an sizinle olacak. Her söylediğinizi O söyletecek. Ve bunun O hudutsuz mutluluğunu yaşayacaksınız. Başkalarına belki hiçbir şey ifade etmeyen renkler size çok şey söyleyecek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onunla bütünleşmek, bütün güzellikleri onunla yaşamak, işte hayat bu. Herkese göre hayatın bir başka yorumu vardır. Allah bize bu yorumu öğretti ve yaşattı. Biz onun yorumunu biliriz, onu yaşarız. Her şey onunla güzel. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şeyin zihninizden silindiği, gözlerinizin baktığı yeri görmediği, sadece onu gördüğünüz bir güne ulaşacaksınız. Nereye bakarsanız o onun bir parçasıdır. Bir defa daha söyleyelim. Bütün alemleri ilmiyle ve rahmetiyle kaplamıştır. Bütün alemlerde zaten onun dizaynı içerisinde vardır. Altı yağımda üç asıl, üç karşıt, altı alemi O yarattı. Sadece yaratmayı diledi ve ol dedi. İşte sevgili kardeşlerim, O mutluluğun kainattaki ve kainatın ötesindeki yegane sahibidir. Hiç kimse onsuz mutlu olamaz. Bir defa insanlar mutluluk deyince neyin mutluluk olduğunu, neyin mutluluk olmadığını bilmeden söylüyorlar. Herhangi bir olay onları sevindirmişse, işte bu mutluluktur diyorlar. Sevinmek, mutluluğun sadece bir parçasıdır. Ama sevinmenin arkasından keder geliyorsa, o kederin içinde mutluluğu bulamazsınız. Öyleyse, kederin yok olduğu bir dünyada yaşamak istemez misiniz? O zaman Allah'a yaklaşmak mecburiyetindesiniz. Bunu size sadece O sağlayabilir. Hangi şartların içinde olursanız olun, keder duymayacağınız bir güne ulaşacaksınız. Gözleriniz mi her zaman yaşaracak? Ama kederden değil, sevgiden. Can dostlarım, gönül dostlarım, sevgiden Allah'a olan yakınlıktan kaynaklanan gözyaşları, onlar hep akacak. Ve siz o gözyaşlarının

tanelerinde onların buğulu dünyasında o sevinç gözyaşlarıyla Allah'a köle olacaksınız. Hani zincirlerle bağlı köleler vardır ya, işte öyle, azatsız köle. Ve kainatın en büyük zevklerini siz yaşayacaksınız. Ufukların efendisi olacaksınız. Ancak o yapabilir. Sizi o hedeflere layık kılacak gene kendisidir. Sizi sevecek olan, sizin kalbinizdeki sevgiyi en büyük boyutlara çıkaracak olan, sizi yetiştirecek olan, mutluluğunuzun sahibi sadece O'dur. Onu seven ne kadar seviyorsa etrafındaki insanları da aynı oranda sever. Yani Allah'a karşı duyduğu o skop, muhteşem sevgi hangi boyutları kapsıyorsa o kadar boyutta insanlara karşı da sevgisi vardır. Ama Allah'a olan sevgi sadece diğerlerinin toplamının katlarını ifade eder. Asıl ifadesini kullanalım mı? Bir tarafta Allah'a karşı duyulan sevgi var. Diğer tarafta Allah'ın dışındaki her şeye karşı duyulan, insanlar da dahil, her şeye karşı duyulan sevgi var. Onun sevgisi her zaman daha ötededir. Hakim sevgi ona duyduğunuz sevgidir. Onunla siz sadece sevgi boyutunda mutluluğu yaşayabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, O size ilimlerin hepsini öğretecektir. Siz ona layık olun sadece. Dünya üzerindeki bir üniversiteden değil, Allah'ın üniversitesinden mezun olmak, onunla ünsiyet peyda etmenin işaretlerini taşır. Nirengi noktalarını temin eden, ortaya koyan, sizi oralara birer birer ulaştıran, bütün alemleri önünüzde tül tül açan hep o Allah'tır. Bak, gözünüzün ilk açıldığı gün hayal gördüğünüzü zannedersiniz. Orada her şey bütün renkleriyle en güzelleri yaşatır size. Kademe kademe gök katlarını göreceksiniz. Birinci gök katındaki secdeyi açıkta, evlerin, var olan her şeyin dışında, tabiatın ortasında, yeşillikler üzerinde birinci kata kadar ulaşabilen herkesle siz de o güzelliği yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, yaşamak başka şey. Anlatmak için hiçbir zaman kelimeler yeterli olamaz. Ne onu size anlatabilirim,
onca ve de onun gösterdiklerini size anlatabilirim. Her şey kelimelerle o kadar imkansız ki, kelimeler öylesine yetersiz ki, o sevgili kardeşlerim, o bizim yaratıcımız, Yüce Rabbimiz, Allah-u Teala her şeyin, hepimizin sahibi, bütün güzellikler onun. Yaratmayı dilemiş, alemleri yaratmış. Yaratmayı dilemiş, o alemlerden, o zahiri alem denilen alemde insanın yaşayabileceği bir atmosfer oluşturmuş. İnsanın yaşayabileceği bütün imkanları insanlara bahşetmiş. Ve Rahman esmasıyla insanları her açıdan şu dünyada verilen gezegenle beraber sayısız gezegende yaratmış. Sevgili kardeşlerim, başka gezegenlerde de hayat olduğuna dair Kur'an-ı Kerim'de 27 tane ayet söz konusu. Yerlerdeki insanlar diyor Allah-u Teala, göklerdeki insanlar diyor ve ikisinin arasındaki insanlar diyor. Öyleyse onu sevdikçe mutlu olursunuz. Mutlu oldukça daha çok severseniz, daha çok sevdikçe daha çok mutlu olursunuz. Sonra da daha çok seversiniz. Bir sevgi helezonu yukarıya doğru bir spiral olarak yükselir, yükselir, yükselir. Sevginizin boyutu artar. Rabbi ile kulu arasında köprüler kurulmuştur. Bir gün fark edeceksiniz ki kendinizden daha fazla onu seviyorsunuz. O gün bir dönüm noktası olacak sizin için. Onu kendinizden daha çok sevdiğiniz gün. Sonra o sizinle meşgul olacak. Her zaman meşgul olacak. Güzellikleri birer birer o öğretecek size. Yerleri, gökleri gezdirecek. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, bütün insanlar doğuşlarında kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler. Biz de öyleydik. Kördük, sağırdık ve dilsizdik.

Bir Kayseri'de ilk defa bir konuşma yaptığım bir günü hatırlıyorum. İnşallah hala sağdır. Oradaki bir hakim kardeşimiz ya da bizden çok daha yaşlıydı bir abimiz diyelim. Bize demişti ki çok zor bir hayatın var. Senin için zor. Anlattıklarımızı ilk anlayanlardan biriydi.

sevgili kardeşlerim, o kendi çevresinden olaya bakıyordu tabii. Gerçekten başka insanların bakış açısıyla bizim hayatımız çok zor görünür. Ama eğer bana sorarsanız, eğer soru sual ettiğiniz kişi bizsek, o zaman biz deriz ki zorluk bunun neresinde? Kimler için ne zordur sevgili kardeşlerim? Kim kendisini dinlerse, kim kendisini başka insanlarla birlikte mütala ettiğinde hep problemleri varsa, işte o sıkıntıdadır. Hayat ona zor gelir. Ama eğer o kişi bir gün öğrenirse kendisini başkalarına adamayı, kimden öğrenecek? O da Allah'tan. O zaman kendiyle uğraşacak zamanı kalmayacaktır. Kendiyle uğraşacak, kendine ayıracak zamanı kalmayacaktır. Dinlenmek için geçirdiği zamanı da başkalarıyla paylaşmak zorundadır. Bu zorunda kelimesi genel çerçeve içinde kullanılır. Ama ona göre hiç zor değildir. Hayatı öyle bir dizayna geçecektir ki her an bir şeylerle meşgul olmak durumundadır. Herkes ondan bir şeyler bekler. Herkese bir şeyler ulaştırmak mecburiyetindedir. O başkaları için yaşamayı Allah'tan öğrenmiştir. İşte o mutlu insandır sevgili kardeşlerim. Gözlerinden akan yaşlar mutluluğun birer simgesidir.

Seslendiği zaman gözlerinden yaş akar. Ve Allah Teala ona buyurur ki, senin gözyaşların katımızda en kıymetli hazinedir. O zaman bu gözyaşları dökülmeye değmez mi?

Mutluluğu bir dizayn olarak düşünürseniz, içinizdeki kavgayı, dışınızdaki kavgayı ve Allah ile olan ilişkilerinizdeki kavgayı bitirdiğiniz gün o mutluluğu yaşayabilirsiniz. İçinizdeki kavgayı bitirebilmeniz için Allah-u Teala'nın nefsinizin kalbini bütünüyle, rahmetiyle, küçük bir miktar rahmetiyle, 198 fazılla doldurması lazımdır ki sizi fazilet sahibi kılsın. Daimi zikirden evvel oraya ulaşamazsınız. Ne zaman nefsinizin kalbi tamamen Allah'ın nurlarıyla dolarsa, o zaman içinizdeki kavga biter. Nefsinizi kendinize dost edinirsiniz. Çünkü nefsiniz baştan aşağı hasletlerle, eşdeğer anlamda olan faziletlerle dolmuştur. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka zevkle yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen bir nefsin sahibi kılar Allah-u Teala sizi. O zaman bütün dünya bir başka renge boyanır. İnsanlar sizin düşmanınız olamaz. Onlar mı? Onlar size düşman olabilirler. Bu onların tabiatlarının gereğidir. Nefslerindeki afetler onları öyle yapacaktır. Haset, kin, düşmanlık. Bir gün onların hepsinden kurtulacaksınız sevgili kardeşlerim. Daimi zikre ulaşın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkiler mutluluğunuzun temelini bu oluşturacaktır. Bu mutluluğu bütün boyutlarıyla yakalayabilmeniz ancak daimi zikirle söz konusu olacak. Daimi zikre ulaşmak için de çok gayret sarf etmeniz gerek. Peki başka bir yolu yok mu? Var. İnsanlarla eğer çok iyi ilişkiler kurabilirseniz, onlar için yaşamaya başlarsanız, daimi zikre ulaşmazsanız da sizin için problem kalmayacaktır. Sadece başkalarının problemlerini halle çalışacaksınız. Kendinizi onlara adayacaksınız. Onları mutlu etmeye çalıştıkça bir de bakacaksınız ki asıl mutlu olan sizsiniz. Bunun iki sebebi var sevgili kardeşlerim. Birisi, böyle yaptığınız zaman, başka insanların mutluluğu için yaşamaya başladığınız zaman kendinizi düşünecek vaktiniz olmaz. Hasta olabilirsiniz. Problemleriniz olabilir. Ama kendinize ayıracak vaktiniz yoksa bunların hiçbirisi size şu kadarcık tesir edemez. Sizi asla mutsuz kılamaz. Ama sevgili kardeşlerim, başka insanlara insanın kendisini adaması aslında Allah'a adaması demektir. O insanların size karşı sevgisini de bir düşünün. Siz onları sevdikçe belki de şaşıracağınız bir biçimde onların da sizi sevdiğini göreceksiniz. Çok sevdiklerini göreceksiniz. İşte ne zaman sevgili kardeşlerim sizden çevrenize yayılan şey daima etrafındaki etrafınızdaki insanları
huzura kavuşturacak, onları mutlu edecek şey ise, işte o zaman siz gerçek anlamda bir mutluluğu yakalarsınız. Sizden onlara ulaşan şey mutluluksa, onlardan size geri dönecek olan da mutlaka mutluluktur. Buğday ektiğiniz yerden sadece buğday çıkar. Sevgili kardeşlerim, mutluluk tohumları ekerseniz, mutluluk meyveleriyle karşılaşırsınız. İnsanlarla sizin aranızda bir bileşik kaplar sistemi mevcuttur. Siz varsınız bir, Allah var iki, bir de etrafınızdaki herkes var üç. Hepsi bu kadar. Sizin o etrafınızdaki insanlarla, insanlara ulaştırdığınız her negatif veya pozitif davranış biçimi size belki onu ulaştırdığınız kişiden değil ama çevrenizdeki insanlardan size mutlaka geri dönüş yapar. Kimi ne kadar üzerseniz sizi de aynı miktarda üzecek olan olaylar etrafınızda devamlı eksik olmaz. Ama bir gün ya dediğim noktaya gelirseniz, daimi zikre ulaşırsanız veya ulaşmadınız ama öyle bir insan oldunuz ki etrafınızdaki insanlar için yaşıyorsunuz. Onlara sadece mutluluk vermek için hayatınızı dizayn etmişsiniz, tazim etmişsiniz, o mutluluğu yaşıyorsunuz. Sizin onlara verdiğiniz mutluluk size tekrar mutlaka geri dönecektir. Öyleyse siz kendi davranışlarınızda da mutlusunuz. Başkalarının size karşı olan davranışlarında da mutlusunuz. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Allah ile olan ilişkiler, unutmayın, etrafınızdaki insanlar sizin aynanızdır. Seviliyor musunuz sevgili kardeşlerim? O zaman seviyorsunuz demektir. Sevilmiyor musunuz? O zaman bilin ki siz de sevmiyorsunuz. Aynanın bir tarafında siz varsanız, yüzünüzden, elinizden, dilinizden, onlara ne ulaşıyorsa, onlar aynen size, aynı derecede geri dönecektir. Ama siz bir başkasına bir güzel davranışta bulunduysanız, aynı noktada Allah-u Teala o insana verdiğiniz mutluluğun bir katını size yaşatacaktır. Ruhunuzla nefsinize ikinci katını yaşatacaktır. Vereceğiniz, başkalarına ulaştıracağınız her mutluluğa karşılık iki kat mutluluk sizin olacaktır. Yeter mi? Hayır, yetmez. Üçüncü katı çıkacaktır bu. Çünkü kendisine o güzel davranışlarda bulunduğunuz kişiler kimlerse, onların da size davranışları mutlaka o dizayn içinde olacaktır. Ne zaman bir insana onu mutlu edecek olan bir davranışta bulunmuşsanız sevgili kardeşlerim, siz Allah'ın ülkesinde yaşayan bir insansınız. Orası pozitif alem. Orada sadece mutluluklar yaşanır. İşte hedefiniz bu olmalı. Başka insanları mutlu etmenizin Allah'ı da ne kadar memnun edeceğini, edeceğini bilmelisiniz. Siz başka insanlar için yaşadığınız sürece Allah için yaşamış olursunuz. Çünkü hiç kimseyi kırmak, hiç kimseyi üzmek sizin içinizden geçen bir şey değildir. İnsanlar sizin sebebinizde üzülebilirler. Ama bu sizin gayretinizle asla oluşmayacaktır. Siz herkesin mutlu olması için elinizden gelen her şeyi yapacaksınız. Ama bazı insanlar buna rağmen
mutlu olmayacaklardır. Size kızanlar olacaktır, öfkelenenler olacaktır. Unutmayın sevgili kardeşlerim. Onlar size hiçbir şey yapamazlar. Siz Allah'ın himayesinde olacaksınız.

Allah'ın dostları, onlar sizin için var olacaklardır. Her güzellik sizin için ulaşacaktır sevgili kardeşlerim. Güller sizin için açacaktır. Kuşlar sizi tanıyacak, sizin için öteceklerdir. Namaz kılarken size yaklaşacaklardır, daha yakından duyacaksınız seslerini. Her şeyle, herkesle dost olmanın o sonsuz hazzını yaşayacaksınız. Ah sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Güzellikleri size bir anlatmışsam ama gelin görün ki kelimeler onları anlatmaya hiçbir zaman yeterli değildir. Anlatılamaz ki, yaşanır. Siz de benzerini yaşayabilirsiniz. Onun için yaratıldınız. Hepiniz o sonsuz güzelliklere ulaştırılacak olan bütün cihazlarla donatıldınız. Her şeyiniz var. Siz, kendi geminizin kaptanı olan sizler, geminizin rotasını Allah'a çevirmedikçe mutluluğu yakalayamazsınız. Ve tarifler, anlatmalar boşunadır. Yaşayamazsınız. Hepiniz Allah için yaşamaya başlayın. Yani başkaları için yaşamaya başlayın. Her geçen gün güllerin tomurcuklandığını göreceksiniz. O bahar güllerinin kokusu geliyorsa size, biliniz ki o muhteşem koku Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kokusudur. Eğer güller Eylül günü ise, beklemiş gülse, o zaman da bizi hatırlayacaksınız çünkü o da bizim kokumuzdur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri o kadar çok seviyoruz ki bizler, öyleyse sevmekten öte ne var ki sevgili kardeşlerim? Düşman olmak neden? Ne uğruna? Kim düşman saflarda yaşıyorsa düşmanlar hep şeytanın hegemonyası altında olan insanlardır. Allah'ın hüküm ferma olduğu alanda düşmanlık olmaz. Orada dostluk vardır, sevgi vardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlere mutluluğu anlatmak mı, bütün ömrümü bu konuda harcayabilirim. Bütün ufuklara sizin için gidebilirim. Allah'ın bütün söylediklerini sizlere ulaştırabilirim. Bunun için yaşıyoruz. Bunun için var edildik. Hepinizin mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Öyleyse Allah'ın bu muhteşem yolunda hepinize sonsuz mutluluklar dileyerek bu akşamki sohbetimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: İyyâke na'budu ve iyâke nestaîn ihdinas sırâtal müstakîm. Sırâtallezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha bir aradayız. Allah bizleri, gönül dostlarını bir defa daha bir araya getirdi. Ve böylece Allah'ın güzelliklerini beraberce bir kere daha yaşamaya başladık. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, konumuz Kur'an-ı Kerim tefsiri. Öyleyse Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala'nın bize en büyük hediyesi, sonsuza kadar insanlara indirilen son kitap, Allah'ın son kitabı, son şeriat kitabı. Kainat bu kitapla idare edilecek. Var olduğu sürece tabii. Kainat var olduğu sürece. Her şey gibi kainatın da bir sonu var. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Sadece Allah bundan münezzeh. O hep var olmakla devam edecek. Konumuz Kur'an-ı Kerim tefsiri. Kod numarası 1.2.12.3. Âl-i İmrân suresi 49. ayetle inşallah başlıyoruz. Allah razı olsun. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve resûlen ilâ beni İsraîle. Enni kad ciytüküm bi âyâtin min rabbiküm. Enni erhikü leküm minettînî. Kehey etit tayri fe enfuhu bi fihi ve yekunu tayren bi iznillahi ve ubriul ekmehe ve lebrase ve uhil mevta bi iznillahi ve unebbi'ukum bima te'kulune ve ma tedehurune fi buyutukum. İnne fî zâlike ve âyeten leküm in kuntum müminîn. Allah-u Teala diyor ki burada bir Resul olarak onu, yani Hazreti İsa'yı İsrail oğullarına gönderecek. İsrail oğullarına tebliğ görevini yapacak. Tebliğde bulunacak. Diyecek ki muhakkak ki ben andolsun ki size Rabbinizden mucize getirdim. Size çamurdan bir kuş yaparım. Bir taslak. Kuşa benzer çamurdan bir şey yaparım. Sonra da ona üflerim. Allah'ın izniyle o hemen bir kuş oluverir. Anadan doğma körü görür hale getiririm. Alacayı, onları iyileştiririm. Allah'ın izniyle ölüleri diriltirim. Alaca dediğimiz, abraş dediğimiz böyle insanlar vardır. Ne kaşlarında, ne saçlarında, ne sakallarında renk oluşmaz. Doğuştan itibaren sadece bembeyazdır her telleri vücudun. Biz de şimdi öyle olduk. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bir gün geliyor ki insan öyle oluyor, beyaz oluyor. Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz. Hamd ve şükrederiz ki biz bu sakalları değirmende artmadık. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki. Bilmem ki nasıl anlatsam size. Ne zaman yeter, ne kelimeler. Hissedilir, yaşanır güzellikler sevgili kardeşlerim. Hazreti İsa böylece Âl-i İmrân Suresinin 49. ayet-i kerimesinde insanlara bunları söylüyor, Allah'tan mucizeler geldiğini. Neden? O mucizeleri görünce insanlar onun peygamberliğine, Allah tarafından gönderilen bir peygamber olduğuna, nebi olduğuna kesin şekilde inanacaklar. Ama o zaman da aynı şey olmuş. Pek az kişi inanmış. Bütün bu mucizelere rağmen. Sevgili kardeşlerim, şeytan hiç boş durmuyor. Devamlı insanları duman etmek için hazır. İnsanları her alanda en kötü standartların altında tutmak üzere hep hazır. Ve Hazreti Musa, Hazreti affedersiniz İsa devam ediyor. Evlerinizde ne yiyorsanız, neyi de biriktiriyorsanız, ister gıda olsun, ister para, hepsini size haber veririm diyor. Evinizde neyi saklıyorsanız, onu haber veririm. Muhakkak ki bunda sizin için nice ibretler vardır diyor Hazreti İsa. O zamanki İsrailoğullarına, eğer iman edecek olsanız çok şeyler kazanırsınız diyor. Allah razı olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Âl-i İmrân Suresinin 50. ayet-i kerimesinde, bir sonraki ayet-i kerimesinde Allah Teala şunları yazmış. Bismillahirrahmanirrahim. Ve musaddikan lima beyne yedeyye minet tevrati ve li uhille leküm ba'dallezî hurrime aleyküm. Ve cîtiküm bi âyâtin min rabbiküm fettekullâhe ve etîun. Önümdeki Tevrat'tan yani benden evvel gelen Tevrat'tan bazı şeyleri tasdik edici olarak gönderildim. Ve Hazreti İsa diyor ki ben size Allah tarafından gönderildim. Tevrat'ı tasdik etmek üzere ve size haram kılınan bazı şeyleri helal kılmak üzere gönderildim. Ve Rabbinizden size bir mucize getirdim. Böylece Allah Teala en güzel standartlarda her şeyi dizayn etmiş. Rabbinizden size bir mucize getirdim. Artık Allah'a karşı takva sahibi olun ve bana itaat edin. Demek ki Tevrat'ın tasdiki söz konusu. Hazreti İsa görüyorsunuz ki Tevrat'ı, kendisinin evvel inen kitabı tasdik etmekle görevli olarak iniyor. Vazifeli kılınıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın görevlerini Allah-u Teala söylediği zaman kendisinden evvel inen Tevrat'ı ve İncil'i tasdik etmekle vazifeli kılındığını söylüyor. Her peygamber kendisinin evvel gelenlerin doğruluğunu tasdik ederek işe başlıyor. Öyleyse her şeyin en güzel olduğu bir dizaynda bütün insanlar için şunu görüyoruz. Her peygamber kendisinden evvelki kitapları tasdik ediyor. Şimdi burada Rabbinizden size bir mucize getirdim diyor Hazreti İsa. Mucizeyi gördük. İşte diyor bu çamurdan yapılmış kuş. Buna ben üfürdüm mü bu kuş olur. Gerçekten üfürüyor ve kuş oluyor. Dikkat edin, burada Hazreti İsa'nın kullandığı bir kelime var. Her seferinde Allah'ın izniyle diyor. Her seferinde Allah'ın izniyle. Öyleyse mucize dediğimiz şey peygamberlere atfedilir. Peygamberler gerçekleştirmiş olur görüntüde. Ama her seferinde aynı şey söz konusudur. Allah yapar. Peygamberlerse yapmış görünür. Peygamberlerin yaptığı bu fizik ötesi olaylara mucize diyor Kur'an-ı Kerim. Bir de peygamber olmayan evliyanın yaptığı, Allah'ın velilerinin yaptığı fizik ötesi olaylar var. Bunların adı da keramet. Kerameti yapanların insanlar olduğunu görürsünüz. Ama aslında onlar yapmazlar. Yapar görünenler onlardır. Kerameti de gerçekleştiren gene Allah'tır. Ve Allah-u Teala evliyasına bunu yaparken Allah'ın bunu yaptırdığını kesin olarak gösterir. O da herkese söyler ki bunu ben yapmış görünüyorum ama aslında yapan Allah'tır. Ve benim size bunu söylememi emretti. Ki söz konusu olan budur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bir farklı dizaynla karşı karşıyasınız. Zannettiğiniz gibi olur ya da olmaz. Ama kim bir keramette bulunmuşsa bilin ki o keramet ona ait değildir. Allah'a aittir. Peygamberlerden de her kim bir mucize oluşturmuşsa bu mucize ona ait değildir. Allah'a aittir. Öyleyse şeytani yollarda iş yapanlar da bilirler ki fizik ötesi olarak vücuda getirdikleri zannettikleri her şey aslında şeytanın yardımıyla gerçekleşir. Ama şeytan bunu onlara hissettirmemek için her şeyi yapar. Bütün gücüyle vücuda gelen şeyin o kişinin kendine ait olduğunu ona ispat etmeye çalışır. Maksadı onun kendisinde fizik ötesi bir şeyler vehmetmesidir. Allah'ın bütün evliyası bilirler ki fiziğin ötesinde ne yapmış görünürlerse görünsünler, hiçbiri kendilerine ait değildir. Onlar rahat rahat bunu söylerler. Hiçbir problemde görmezler söylemekte bunu. Ama şeytanın dostları, şeytan tarafından kandırılanlar zannederler ki o fizik ötesi şeyleri kendileri yapıyor. Oysa ki her birini yapan şeytan ve üstelik onlara bildirmiyor. Her seferinde onları aldatıyor. O fizik ötesi olayları, istidraç diyor Kur'an-ı Kerim bunların adına. Aslında şeytan yapıyor. İnsanlar da kendileri yaptıklarını zannediyorlar. Ama Allah'ın yolunda olanlar, eğer Allah'ın evliyalarıysa, bir keramet vücuda getirmişlerse biliyorlar ki görünen kendileridir ama aslında yapan kendileri değildir. O fizik ötesi olayı, yani kerameti vücuda getiren her zaman Allah'tır. Allah'ın dostları için, şeytandır şeytanın dostları için. Dikkat edin, siz Allah'a dost olursunuz, Allah da size dost olur. Ama kim şeytana dost olursa bilsin ki şeytan ona dost olmaz. Onlar şeytana dost olurlar. Şeytan asla onlara dost olmaz. Her zaman şeytan ihanete hazırdır. Sadece bir tek gaye taşır. Sizi, hepinizi elinden gelse, hepinizi cehenneme götürmek, hepinizi mutsuz kılmak, bu dünyada mutsuz olarak yaşatmak, kıyametten sonra da mutlaka kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi temin etmek. Allah ise ister ki hepiniz şu dünyada mutlu olun, mutluluğu yaşayın ve Allah-u Teala ister ki hepiniz, ama hepiniz Allah'ın cennetine girin. İşte aradaki küçücük fark. Birisi has düşmanınız, can düşmanınız, ölümünüzü ister, huzursuz olmanızı ister, kötülük adına ne varsa hepsini ister. Sizin bütün o kötülüklere duçar olmanızı, mutsuz olmanızı ve mutlaka kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi, hepsini ister. Ama Allah sizden sadece bu dünyada mutlu olmanızı ve ahirette mutlaka Allah'ın cennetinde olmanızı ister. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şeyleri söylüyordu. Üzerinize haram kılınan bazı şeyleri size helal kılmak için gönderirdim. Hazreti Musa da kendisinin evvel haram kılınan bazı şeyleri helal kılmak için gönderildiğini söylüyor. Peygamberler hep Allah-u Teala'dan aldıkları emirleri söylerler. Ve bir şey daha, takva sahibi olun diyor Allah'a. Yani Allah'a ruhunuzu da ve çilinizi de nefsinizi de teslim edin. Bunları yapmanız için de bana tabi olun. Bana itaat edin diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyordu? Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah sizi daha çok sevsin. Allah Teala ne diyordu? Habibim, sana itaat etmek Allah'a itaat etmek demektir. İşte dizaynı bütünlediğiniz zaman tabiyet, arkasından itaat talebi geliyor. Tabiyetin dizaynı içerisinde itaat söz konusu. Önce tabi olmak, sonra da tabi olana itaat etmek. Aslında tabi olunan sadece bir görüntüdür. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, aslında tabi olan, tabi olunana itaat etmiş olmaz. Allah'a itaat etmiş olur. Çünkü Çünkü tabi olunan sadece Allah'ın emirlerini tebliğ edebilir. Onun ötesinde bir yetkisi mevcut değildir. Allah'ın bütün resulleri, peygamber olmayan resulleri ve bütün resulleri, nebi olan resulleri emirler vermişlerdir. Ama o emirlerin hepsi kesinlikle %100'ü onların emirleri değildir. Allah'ın emirleridir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, onlar sadece Allah'tan aldıklarını aksettiren birer aynadır. Allah razı olsun. Ali İmran Suresinin 51. ayet-i kerimesinde Hazreti İsa diyor ki, Bismillahirrahmanirrahim, İnna Allahe Rabbi ve Rabbiküm fa'buduhu. Haza sırat-ı müstakim. O Allah sizin de Rabbinizdir, benim de Rabbimdir diyor Hazreti İsa. İşte bu. Öyleyse ona kul olun. İşte bu sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Allah'a kul olmak sırat-ı müstakim, bunu nerede görmüştük? Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde görmüştük. Ne diyordu Allah Teala? Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu leküm adümün mübin ve eni buduni haza sırat-ı müstakim. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız. Şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor Allah-u Teala. Ve ilave ediyor, işte bu sırat-ı müstakimdir diyor. Fizik vücudun sırat-ı müstakimi. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de 3 tane sırat-ı müstakim var. Birincisi ruhunuzun sırat-ı müstakimi. 2 yatay, 2 dikey, 4 tane sebilden oluşur. Birincisi tabi olduğunuz yer neresiyse oradan ana dergaha kadar giden birinci sebil, yeryüzünün sathına paralel bir yol. İkincisi ana dergahtan 7. kata ulaştıran tarık-ı müstakim, dikey yol. Üçüncüsü 7. katın 7 tane alemini sağdan sola doğru açmanız. Yatay yol. İkinci yatay yol. Ve ne zaman ki sifat-ı müntahaya ulaşacaksınız, o noktadan sonra da Allah'a doğru bir dikey yol takip etmeniz söz konusu. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu dördüncüsü Allah'a ulaştırır. Dördüncü olan sebil, dikey sebildir. Allah'ın zatına ulaştırır. Öyleyse ruhunuz Allah'a ulaşır, Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. İşte böyle bir dizaynla olay tamamlanır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ruhunuzun sırat-ı müstakimi burada biter. Bu fizik bir sırat-ı müstakimdir. Burada yükselme vardır. Allah'a doğru

mevcuttur, var olur. Ama bir yol takip etmezsiniz. Bu hayali bir yoldur. İmajiner bir yoldur. Bu yolda mesafe kat edilmez. Bu yolda kemal derecelerinde ilerlenir. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluyken nefsinizin tezkiyesi istikametinde harekete geçersiniz. Nefsinizin kalbinde nurlar toplandıkça %7 nefsi emmare, ikinci %7 nefsi mülhime, nefsi levvame, üçüncü %7 nefsi mülhime, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci nefsi mutmainne, nefsi radiye, nefsi tezkiye ve nefsi mardiye ve nefsi tezkiye. 7 tane kademede %7 nur birikimi huşuda kazandığınız %2 ile beraber %51 nur birikimi oluşturur içinizde, nefsinizin kalbinde. Bu dizayn içinde ruhunuz Allah'a doğru bir yolculuğu gerçekleştirir. Bu yolculuk ruhunuzun Allah'a ulaşmasıyla noktalanır. Ama nefsinizin kalbinde de %50'den fazla temizlik olmuştur. Afetler, şeytanın tesir edebileceği alanların %51'i yok olmuştur, kaybolmuştur. Öyleyse burada bir olguyla karşı karşıyasınız. Şeytan, nefsinizin kalbinin %100'üne tesir edebiliyordu. Yani siz o noktada şeytanın kuluydunuz. O her zaman nefsinizin kalbine tesir etmek imkanının sahibiydi. Tabii siz ona o müsaadeyi verdiğiniz sürece, yoksa siz istemediğiniz takdirde onun size tesir etmesi, şeytanın tesir etmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Şeytanın üzerinizde bir sultası, bir emretme gücü hiçbir zaman mevcut değildir. Öyleyse şimdi biraz daha öteye geçelim. Devam ediyorsunuz nefs tezkiyesine. Fena, beka, muhsin, züç ve muhsinler makamında nefsinizin kalbinin %91'i Allah'ın nurlarıyla dolar. Daimi zikirde ise %100'ü. Ama %91'e ulaştığınız yerde fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Fizik vücudunuzun sırat-ı müstakimi burada biter. Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanır fizik vücudunuz. Şeytanın hakimiyeti %100'den %9'a düşmüştür. Karanlıkların %91'i gitmiş, yerine Allah'ın fazılları gelip yerleşmiştir. Allah'a nefsin kalbi standartlarında %91 itaat söz konusudur. Ama fizik vücudunuz bunu atlayacaktır. %100 itaat edecektir. Bu noktada fizik vücudunuz Allah'a teslim olmuştur. Ve onun sırat-ı müstakimi burada bitmiştir. Fizik vücudunuz şeytanın kulu iken Allah'ın gerçek bir kulu haline gelmiştir. Burada fizik vücudunuz Allah'a kul olmuştur. Yani itaati başlangıçta şeytana çok büyük ölçüde itaat iken şimdi %100 Allah'a itaat eder bir duruma gelmiştir. Fizik vücudunuzun sırat-ı müstakimi burada tamamlanır. Daha sonra daimi zikre ulaşacaksınız. Aynı anda başlayan nefsinizin sırat-ı müstakimi de daimi zikre başlayıp da nefsinizin kalbi %100 nurlardan ibaret olduğu zaman nefsinizin sırat-ı müstakimi de tamamlanmıştır. Kemal derecelerinde nefsiniz de sona ulaşmıştır. Artık Allah'ın bütün emirlerine %100 itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili hiçbir şekilde işlemeyen bir nefsiniz var. Öyleyse nefsiniz %100 şeytanın hegemonyasından kurtulmuştur. Ruhunuz da, affedersiniz, zaten ruhunuzun hiç alakası yok şeytanın hegemonyasıyla falan. O

var olduğuna itibaren yalnız Allah'ın emirlerine itaat eder. Fizik vücudunuz da başlangıçta %100 şeytanın telkinlerine açık iken ve onun taleplerinin çoğunu yerine getiriyorken Allah'a teslim olduğu andan itibaren şeytanın taleplerinin hiçbirisini yerine getirmesi mümkün değildir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktaya dikkatle bakın. Nefsinizin tesliminde, üçüncü sırat-ı müstakimde biter. Nefsinizin sırat-ı müstakimi. Üçü de hidayete ermişler. 22. basamakta ruhunuz Allah'ın zatında yok olarak hidayete ermiştir. 25. basamakta fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerine %100 itaat eden bir hüviyet kazanarak Allah'a teslim olmuştur. Hidayete ermiştir. Ve 27. basamakta nefsiniz de Allah'ın bütün emirlerine %100 itaat eden bir hüviyet kazanarak Allah'a kul olmuştur ve hidayete ermiştir. 22. basamakta ruhunuz hidayete erer. 25. basamakta fizik vücudunuz hidayete erer. 27. basamakta nefsiniz hidayete erer. Hepiniz ezelde Allah'a ruhunuzun da veçinizin de nefsinizin de hidayete ermesi konusunda yemin, misak ve ahd verdiniz. Birincisinin tamamlandığı yer 22. basamak. Ruhunuz hidayete erdi. İkincisinin tamamlandığı yer 25. basamak. Fizik vücudunuz hidayete erdi. Üçüncüsünün tamamlandığı yer 27. basamak. Nefsiniz hidayete erdi. Ve birinci kulluk, ikinci kulluk, üçüncü kulluk ya da kulluk, ekber kulluk, azim kulluk bu üç teslimde gerçekleşir. Öyleyse bunlardan takvaya bakarsanız beşinci takvaya ulaştınız. Birinci takva Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman gerçekleşir. Başlangıç takvası. İkincisi mürşidine tabi olduğunuz zaman gerçekleşir. Ön takva. Üçüncüsü ruhunuzu Allah-u Teala'ya teslim ettiğiniz zaman gerçekleşir. Takva. Dördüncüsü fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman gerçekleşir. Ekber takva. Beşincisi nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman gerçekleşir. Azim takva. Allah razı olsun. Böylece üç sırat-ı müstakimi gördük. Ruhunuzun, veçinizin ve nefsinizin teslim olduğu ikisi imajiner, biri real, üç tane sırat-ı müstakim. Allah razı olsun. Âl-i İmrân suresinin 52. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Hazreti İsa'nın durumunu söylüyor havarilere beraber. Bismillahirrahmanirrahim. Felemma ehassa İsa minhumil küfra kâle men ensâri inallah. Kâlel havariyyûne nehnu ensarullâhi. Âmennâ billâhi ve şed biennâ müslimûn. Allah Teala diyor ki İsa etrafındaki bütün o halkta inkar hissedince, küfür hissedince Allah'a ulaştıran yolda sırat-ı müstakim üzerinde benim yardımcılarım kimlerdir diye soruyor. Havariler de dediler ki Allah'a ulaştıran yolda sırat-ı müstakim üzerinde yardımcılar biziz. Allah'a iman ettik. Biz önce mümin olduk. Şahit ol ki biz hiç şüphesiz ona, Allah'a teslim olanlarız
dediler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada Hazreti İsa'nın havarilerinin Allah'a teslim olduklarını kesin olarak görüyoruz. Evvelce de neyi görmüştük? Hazreti Musa ile ona tabi olanların, onların da hepsinin Allah'a teslim olduklarını. Burada Ali İmran suresinin 52. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala kesin olarak havarilerin, Hazreti İsa'nın havarilerinin Allah'a teslim olduklarını söylüyor. İşte böylece şunu görüyoruz ki Hazreti Musa zamanında Hazreti Musa ve ona tabi olanlar, Hazreti İsa zamanında Hazreti İsa ve ona tabi olanlar hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanlar, bütün sahabe hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Bakara suresinin 136. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin Allah'a teslim, külliğine teslim olduklarını görüyoruz. Ruhlarında, veçlerinde, neflerinde Allah'a teslim etmişler. Öyleyse sadece bir tek dinin olduğu bu üç tane hüviyetten kesinlikle anlaşılıyor. Sadece Allah'a teslim olma dini var. Bir tek din. Arapça ismi İslam. Her dilde bunun karşılığı var ama bir ikinci din hiç olmamış. Gördüğünüz ki bütün peygamberler ve o peygamberlere tabi olanlar Allah'a teslim olmuşlar. Bu vetire, 28 basamağın 27.sinde tamamlanan bu vetire, bütün peygamberlerde bu fenomen, bütün peygamberlerde ve onlara tabi olanlarda hep gerçekleşmiş. Hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Allah razı olsun. Ayet 53. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena amennâ bimâ enzelte ve tebâna resûle ve fektubna me'a şahidîn. Bu havariler diyorlar ki Rabbimiz senin indirdiğin şeye, yani o zaman indirilen kitap İncil'e inandık. Ve senin Resulüne tabi olduk. Tabiyet görüyorsunuz. Mutlaka tahakkuk etmiş durumda. Artık bizi şahit olanlarla birlikte yaz. Burada dikkat edilmesi bir şey lazım gelen bir husus var. Bütün sahabe ve bütün havariyun hepsi Allah'ın zatına şahit olmuşlardı. İşte bu ayet bizi şahitlerle beraber yaz demeleri, teslimlerini de zaten tamamlamış olmaları, hepsinin irşat mertebesine ulaştığını, Allah'a köle olduğunu, Allah'ı gördüklerini, hakkul yakine ulaştıklarını ve Allah'ın zatına şahit olduklarını ifade ediyorlar. Peki sahabe de böyle miydi? Elbette böyleydi. İşte Yusuf suresi 108. ayet-i kerime. Habibim onlara de ki diyor Allah Teala, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere, yani kalbimizdeki kalp gözüyle görerek, basiret ile, kalp gözümüzün basiret hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu yoldur, bu yol bizim yolumuzdur. Bütün sahabe Allah'a davet ediyorlardı ama hepsi de Allah'ı görmüşlerdi. Yani hakkul yakin kademesindeydiler. Zaten Yusuf suresinin, Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bütün sahabenin mürşit olduğunu kesinleştiriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada şunu görüyoruz
Sahabe de Allah'a şahitlerdi. Kalp gözleriyle onu görmüşlerdi. Ve havariler de Allah'a şahitlerdi. Hem Allah'a hem Resulüne şahitlerdi. Allah'ın katındaki bir şehadeti gizleyenden daha zalim kim vardır diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın katındaki bir şehadetin var olduğu Kur'anca burada da bir defa daha ispat ediliyor. Sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Havariyun, Hazreti İsa aynı şeyleri yaşamışlar. Hepsi Allah'a ruhlarıyla, veçleriyle, nefsleriyle teslim olmuşlar. Bu büyük hakikati yaşamışlar. Allah-u Teala bundan sonra geliyor diğerlerine. Ve mekaru ve mekar Allah. Onlar Allah'a karşı hile yaparlar. Allah da onlara karşı hile yapar. Vallahi hayrül makirin. Allah hile yapanların en hayırlısıdır. Belki de hile yapanların içinde de tek hayırlıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala hiç kimseye aslında hile yapmaz. Allah-u Teala sadece hile yapanlara hile yapar. Bir başka ifadeyle onlara kendi hileleriyle cevap verir. Onları kendi hileleriyle başkalarına kurmak istedikleri tuzaklara Allah-u Teala'ya düşürür. İşte bu dizayn içerisinde hile ve buna müteferri bir şeyler. Âl-i İmrân suresi 55. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. İz kâlallâhü ya İsa inni mütevaffike ve râfiuke ileyye ve mutahhiruke minellezîne keferu ve câi lillezîne tebâuke fevkallezîne keferu ilâ yevmil kıyâmeh. Sümme ileyye merci'üküm fe ahkumu beyneküm fima fi ma küntüm fihi tahtelifun. Allah Teala buyuruyor ki, hani o zaman ki Allah şöyle buyurmuştu: ey İsa, hiç şüphesiz ki ben seni müteveffa kılacağım. Sevgili kardeşlerim, burada duralım. Türkçe'de ne zaman biz müteveffa kelimesi görsek, bir ölümden bahsedildiği kesindir bizim için, biz Türkler için. Çünkü vefat etmek, müteveffa kılınmak bizim için bir mana ifade eder. Nedir bu mana? Bizim için ifade ettiği mana basit. Ölüm. Vefat etmiştir kişi. Müteveffa kılınmıştır. Aslında bu kelimenin köküne baktığımız zaman bunun vefa kelimesinden geldiğini görüyoruz. Allah-u Teala Enam suresinin 152. ayet-i kerimesinde ve bi ahdillahi effa diyor. Ahdinizi ifa edin. Ahdinize vefa edin. Önce ayet-i kerimeyi bitireyim ve buraya tekrar döneyim sevgili kardeşlerim. Konu son derece de önemli. Bu ayet son derece önemli bir ayet. Sizi iade edeceğim diyor Allah-u Teala burada. Vefa ettireceğim. Ve seni
bana yükselteceğim. Dikkat ediyor musunuz? Bir insan öldüğü zaman onun fizik vücudu toprağın içine girer. Allah'a gitmez. Ama burada Allah-u Teala seni bana yükselteceğim diyor. Fizik ötesi Hazreti İsa'ya has bir olgudan bahsediyor Allah-u Teala. Ve seni o kafirlerden arınmış kılacağım. Sonra bana tabi olanları kıyamet gününe kadar kafirlerin üzerine kılacağım. Sonra dönüşünüz banadır. O zaman ihtilafa düştüğünüz şeyler hakkında aranızda hüküm vereceğim. Sevgili kardeşlerim, şimdi olaya beraberce bakalım. Bir insanın öldüğünü düşünün. Ne olur? Ruhunu Azrail aleyhisselam alır, Allah'ın zatına ulaştırır. Ama onun fizik vücudu toprağa girer. Allah'a dönmez. Bütün fizik vücutlar toprağa girer. Allah Teala burada seni mütevefike, seni vefaya tabi kılacağım. Seni iadeye ulaştıracağım. Yani fizik vücudunu canlı olarak iade ediyor Allah Teala kendisine. İade ediyor. Enam suresinin 152. ayet-i kerimesinde ve bi ahdillahi efu diyor Allah Teala. Allah ile olan ahdinizi ifa edin. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Haza sırat-ı müstakim. Rad suresinin 20 ve 21. ayetlerinde şunu görüyoruz. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ Onlar Allah ile olan ahdlerini ifa ederler.

0: وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاقِ ve miysaklarını bozmazlar. Ahdlerini ifa ederler. İşte bu ifa kelimesi, ahdin ifası, ahde vefa edilmesi müessesesi. Ve burada Allah-u Teala'nın kullandığı mütevfike seni vefaya tabi kılacağım. Seni iade edeceğim anlamı var. Olayı yerliğine oturttuğumuz zaman normal ölümlerle bu olayın bir alakasının olmadığı kesinleşir. Kim ölürse onun fizik vücudu toprağa girer. Ama burada Allah-u Teala o fizik vücudun kendisine huzuruna alındığını söylüyor. Allah'ın zatına ulaştığını söylüyor. Orada indi ilahide Hazreti İsa. Şu anda Hazreti İsa orada mı? Evet, orada. İndi ilahide. Allah Teala'nın dizaynına dikkate bakın. Seni kendime yükselteceğim, ref edeceğim diyor. Kaldıracağım, yükselteceğim. Biliyorsunuz iradenin önce bağlanması söz konusu, sonra da ref edilmesi söz konusu. Her iki halde de yani bağlandıktan sonra iradenin ref edilmesi, kaldırılması demek. Allah-u Teala'nın burada bana diyor, bana yükselteceğim seni. Senin fizik vücudunu bana, katıma, indi ilahime alacağım diyor Allah-u Teala. Vefat kelimesi, mütevaffa kelimesi Türkçe'de gerçekten yalnız ölümler için kullanılır. Böyle bir sanıyla hareket ederseniz Türkçe'ye göre dizayn etmiş olursunuz ama aslında hatalı bir hususu gerçekleştirmiş olursunuz. Çünkü vefat eden insanların fizik vücutları toprağın içine girer. Onlar fizik vücutlar ölmüştür. Vefat etmiştir. Ama bu kelime vefadan geliyor. Ahde vefa etmek. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, eğer bu bir vefat olayı olsaydı, ölüm olayı olsaydı, Hazreti İsa'nın Allah'ın katına yükselmesi hiçbir zaman söz konusu olamazdı. Çünkü fizik vücudu ölmüş olacaktı ve toprağın altına girecekti. Olayın başına bakarsak Kur'an-ı Kerim'de şöyle izah ediliyor. Biz diyor o havarinin yüzünü Hazreti İsa'nın yüzüne döndürdük. Ve gelenler onu aldılar diyor, götürdüler ve çarmıha gerdiler diyor Allah-u Teala. Ve Hristiyanlar içindeki inanç da onlar büyük bir çoğunluğu Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiğini zannediyor. Onun yüzünün şeklini aldığı için o havari ve orada öldüğünü söylüyorlar. Sonra diyorlar getirdik onu mağaraya kapattık. Mağaranın her taraftan kapısını kapattık. Nöbetçiler diktik. Ama sabahleyin oraya geldiğimizde cesedi orada bulamadık diyorlar. Şimdi hangisinden hareket ederseniz edin. Cesedin ortadan kaybolması olayı da gene orada toprağa giden bir şeyin olmadığını gösterir. Ama o zaman yaşayarak bu olayı görenler şunu görmüşlerdi ki sanki asılan kişi gerçekten Hazreti İsa idi. Çünkü yüzü tıpkı onun yüzü gibiydi. Ama Allah-u Teala konunun gerçeğini söylüyor Kur'an-ı Kerim'de ki öldürülen, çarmıha gerilen Hazreti İsa değildi. O ihanet eden 13. havari idi. Öyleyse iyi görüyoruz. Gördüğümüz şey çok açık ve kesin. O gördüğümüz şey Hazreti İsa'nın canlı olarak Allah'ın katına alındığı. Kısa bir zaman evvel bir kardeşimiz Kütahya'dan Ali Rıza Bey kardeşimiz bu konuyu sormuştu. Ve biz bu konunun incelemesini yapmadan oradaki mütevessike kelimesini vefat olarak kabul edip Türkçedeki temel manasından hareketle evet Hazreti İsa'nın Allah-u Teala tarafından öldürülmüş de olabileceğini söylemiştik. Ama bu konudaki araştırmamızı tamamladığımız zaman gördük ki hayır, Hazreti İsa öldürülmemiş. Bu mütevessike kelimesi Türkçedeki vefat ettirmek anlamına, öldürmek anlamına gelmiyor. Allah'a reddetmek anlamına geliyor. Allah'ın katına reddetmek. Böylece Allah Teala sözünü ifa ediyor. Hazreti İsa'nın ölmesine, öldürülmesine müsaade etmiyor ve onu kendisine yükseltiyor. Sevgili kardeşlerim, Hazreti İsa'nın ruhu otomatik olarak zaten Allah-u Teala'ya o ölmeden evvel, o göğe alınmadan evvel ölmüş değil. Zaten ulaşmıştı daha mürşidine tabi olduğu gün. Biliyorsunuz ki Hazreti İsa mürşidine tabi olmuştu. Ve mürşidi onu tamamen suyla %100 yıkayarak, yani bir nevi gusül abdesti aldırarak onu teslim almıştı. Buna Hristiyanlar vaftiz olmak diyorlar. Bütün vücudun tam bir şekilde %100 suyla ıslanması hali, yani boy abdesti alması hali ve böyle bir müessese ile Hazreti İsa mürşidine tabi olmuştu. O anda da ruhu vücudundan ayrılmıştı ve tabiatıyla Allah'a ulaşmıştı. Öyleyse Allah-u Teala'nın burada seni kendi katımıza yükselteceğiz demekten muradı onun ruhunun Allah'a ulaşması şeklinde hiçbir zaman düşünülemez. Ruhunu her ne kadar Allah-u Teala ona tekrar göndermişse de göndermesi için Allah-u Teala'nın ruhunu ona onun ölüm haline ulaşması lazımdı. Oysa ki Hazreti Musa, Hazreti İsa orada ölmedi. Biliyorsunuz ki yüzü değiştirildi ve bu değişikliğin muhtevası içerisinde Hazreti İsa sağ kaldı ve Allah-u Teala'nın onun ruhunu aşağı göndermesi de söz konusu değildi. Azrail Aleyhisselam tarafından kendisine ulaştırması için. Allah'ın katına ulaşan bir şey var. Bu açık ve kesin bir şekilde Hazreti İsa'nın fizik vücududur. Öyleyse Hazreti İsa şu anda yaşıyor. Orada Allah-u Teala'nın indiği ilahisinde. Ve sevgili kardeşlerim, kıyametten evvel mutlaka inecek. Kur'an-ı Kerim açık ve kesin bir şekilde bu hususu yazıyor. Öyleyse bu konunun araştırmasını yapmadan evvel söylediğimiz gibi öldürülmüş, Allah-u Teala tarafından öldürülmüş olabilir. Ama bu Allah-u Teala için bir problem değildir demiştik. Neden? Çünkü ölüleri diriltmek Allah için bir problem olamaz. Ama realitede de hayır. Allah-u Teala'nın burada kullandığı mütevekkike kelimesi hiçbir zaman Hazreti İsa'yı öldürmek anlamına gelmiyor. Allah-u Teala tarafından Hazreti İsa ölmüş değil. Öyleyse öldürülmüş değil. Allah-u Teala buradaki kelimenin tev anlamıyla rafi yük ediyor ileyye. Seni kendi katımıza yükselteceğiz. Ve Allah-u Teala bunu gerçekleştirdi. Hazreti İsa'yı açık ve kesin bir şekilde canlı bir hüviyette kendi katına aldı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bugünkü dersimiz de inşallah burada tamamlanıyor. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhtinas sırâtel müstakîm. En'amte aleyhim ve alel mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin.
1: İnsanlar ya Allah için olurlar ya da kendileri için. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği hepimizin Allah için olmamız. Öyleyse Allah için olmanın faktörleri nelerdir? Allah için olmanın en önemli faktörü zikirdir. Bir insanın Allah'a hangi ölçüde yakın olduğu, onun zikir seviyesiyle belli olur. İslam'ın 5 şartını hepiniz yapabilirsiniz, gerçekleştirebilirsiniz. Belli zamanlarda belli namazları kılmak namaz meselesini halleder. Diğerleri de aynı standartlarda. Ama bu İslam'ın 5 şartının içinde zikir yok. Allah Teala ise zikir farzdır diyor. Ara sıra zikretmek. Günün yarısından daha fazla zikretmek farzdır diyor. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikretmek farzdır diyor. Daimi zikirde farz. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala bunları farz kılmışsa, yapmıyorsak farzları, o zaman biz nasıl bir İslami hayat yaşıyoruz? Herkes bilecek ki mutluluğu sadece günlük zikrinin 24 saatin içindeki oranına eşittir. Ötesi yok. Başka alternatif de yok. Size nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlayacak olan şey zikirdir.
2: Allah Teala kalbimi biliyor. Dolayısıyla benim her şeyi Allah'tan istemem gerek yok. Yani her zaman talepte bulunmama gerek yok diyor. Bir, bu doğru mu? Acaba Allah Teala'dan her zaman için talepte mi bulunmalıyız? Yoksa o bizim kalbimizi biliyor diye talepte bulunmamak mı gerekir? Bir de Allah Teala herkesin mürşidi aramasını istiyor. Yani mürşidini talep etmesini istiyor. Bu mürşidi talep etmek nasıl oluyor? İnşallah bize bu talep konusunu anlatır mısınız? Allah razı olsun.
3: Allah razı olsun. El Fatiha ve az salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Ya ilahe Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Allah Teala muhakkak ki bir talep merciidir. Müracaat merciidir. Merci kelimesi, müracaat kelimesi, reca kelimesi hep aynı kökten geliyor. Allah bizi yaratandır. Biz hepimiz Allah'a ihtiyaç duyarız. Hepimizin Allah'a ihtiyacı vardır. Hepimizin birbirimize de ihtiyacı vardır. Sadece Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Öyleyse Allah Teala kainattaki dostlarımızın en büyüğüdür. Bütün problemlerimizi halledebilecek olan yegane mercidir. Öyleyse Allah Teala bizi yaratmış ve kendisiyle hep ilişkili olmamızı istiyor. İşte sahabeye söylediği şey diyor ki eğer siz günahlar işlemeyen ve de bana hangi sebeple olursa olsun müracaat etmeyen bir kavim olsaydınız sizi yok ederdim de yerinize günahlar da işleyen ama bana devamlı müracaat eden bir kavim vücuda getirirdim. Neden böyle söylüyor Allah Teala? Çünkü o Rab'tır. Rab terbiyeci demek. Rab mürebbiye demek. Rab, emir ve kumanda merciği demek. Öyleyse biz insanlar Allah-u Teala'ya müracaat etmek üzere yaratılmışız. O bizim Rabbimiz, sahibimiz. Eğer Allah'ın düşünmemizi istediği gibi düşünebilirseniz, biz hepimiz onun kölesiyiz aslında. İşte aranızda Allah'a en çok köle olan biziz. Ve bundan sonsuz mutluluk duyarız. Sonsuz huzur duyarız. En güzelinin bu olduğunu biliriz. Çünkü Allah'a ne kadar köle olabilirseniz o seviyede yüksek bir performansın sahibi olursunuz. Bir, o seviyede yüksek bir serbestliğinin, hürriyetin sahibi olursunuz. Allah'a kölelik arttıkça insanın hürriyeti azalmaz. Allah'a kölelik arttıkça insanın hürriyeti artar. Paralel yürür. Yavuz Sultan Selim çölü geçiyor. Hilafeti alıyor. Bakıyor bir sürü adamlar dolaşıyor ortalıkta. Kulaklarında şuralarında demir küpeler var. Kocaman şöyle. Bunlar diyor kim diyor bu demir küpelerin sahibi? Niye takıyor bu demirleri? Bunlar diyor İsmail Paşa'nın kulları, bunlar İbrahim Paşa'nın kulları, bunlar Süleyman Paşa'nın kulları. Getirin diyor onlardan bir tane de benim kulağıma takın diyor. Taktırıyor. O Süleyman Paşa'nın, o İsmail Paşa'nın diyor. Ama diyor ben Allah'ın kuluyum diyor. Şimdi Yavuz Sultan Selim'i farklı görürsünüz hep. Kulağında küpeli tek padişahtır. Bakın sultanların resimlerine bakın. Yalnız Yavuz Sultan Selim'i kulağında küpeyle göreceksiniz. İlk defa ben gördüğüm zaman Osmanlı'yı da zaten tarih kitaplarından biliyorduk. Osmanlı'yı bize o kadar kötülemişlerdi ki işte dedim hastalardan biri de bu. Kadın gibi küpe takmıştım. Ama sonra Yavuz Sultan Selim'i tanıyınca Allah-u Teala ondan bize bahsedince Yavuz Sultan Selim'in Allah katındaki büyüklüğünü anladım. Çölü geçerken Yavuz Sultan Selim atından iniyor, yürümeye başlıyor. Asker sıcaktan perişan, çölde dolaşmaya çölü geçmeye hazır değil. Zaten çölü geçebilen dünya üzerinde bir tek ordu var. Yavuz Sultan Selim'in ordusu. Vezirler diyorlar ki padişahım, bu asker zaten perişan. Sen diyorlar bir de attan indin, yaya yürümeye başladın. At, tabii biz de indik, askerin de hepsi indi. Hepimiz diyorlar koca çölü yaya geçiyoruz. Yavuz Sultan Selim şöyle bir bakıyor. Görmüyor musun diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Önde ve diyor yaya devesinin üzerinde değil diyor. O diyor yaya giderken diyor ben atın üzerinde olabilir miyim diyor. İşte o yaya geçen ordu var ya, çölü geçen tek ordu. Öyleyse Allah'ın kulu olmak Allah-u Teala'dan talebe bağlı bir husus. Yavuz Sultan Selim Allah'a müracaat etti. Allah onu oraya gönderdi. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u almak Allah-u Teala'ya müracaat etti. Mürşidi Allah ile arasında İstanbul'un alması için en büyük vasıtaydı. Öyleyse hep müracaatlar var. Hep talepler var. Barbaros Hayrettin Paşa Andrei ile yaptığı savaşı kazandığı gece sabaha kadar Allah-u Teala'ya yalvarmıştı. Ona müracaat etmişti. Allah'a müracaat edeceksiniz. Neticesini biliyorsunuz. Allah-u Teala buyurmuştu ki donanmadaki bütün kadırgaların üzerine Allah dilerse rüzgarları başka istikamete
4: Allah!
3: Böyle bir ayet-i kerime gemilerin bordalarına yazıldı. Ve biliyorsunuz ki Preveze Deniz Savaşı'nı Osmanlı kazandı. Barbaros Hayrettin Paşa. Bir donanma düşünün ki hiçbir subayı evliya olmadan subay olamaz. Hiçbir paşa da daimi zikrin sahibi olmadan paşa olamaz. Bütün reisleri, Osmanlı reislerini, donanma reislerini hatırlayın. Hepsi daimi zikrin sahibiydi. Hepsi Allah'ın üst seviye evliyasıydı. Bedava kazanılan zaferlerden bahsetmiyoruz. Bunlar hep Allah'tan taleple gerçekleşen olaylardır. Kim Allah'a derse ki ya Rabbi ben daimi zikrin sahibi olmak istiyorum. Sadece onlar daimi zikrin sahibi olabilirler. Ötekiler kendilerini zorlamazlar bile. İşlerinde iblis onların o hedefe asla ulaşamayacağını onlara inandırmıştır. Allah'a müracaat etmedikleri için kuvvetleri kesilmiştir. Zayıflamışlardır. Müracaat asıldır. Allah'a müracaat ettikçe bilenirsiniz. Allah'a müracaat ettikçe güçlenirsiniz. Siz hangi iş olursa olsun onu yapabileceğinize inanıyorsanız, Allah-u Teala'dan da bu istikamette istiyorsanız mutlaka o hedefe ulaşırsınız. Siz bir hedefe ulaşamayacağınızı düşünüyorsanız ve bunun için de Allah-u Teala'dan istemek gereğini bile duymuyorsanız o zaman o hedefe ebediyen ulaşamazsınız. Öyleyse Allah-u Teala'nın yardımı sizin imanınızın ve Allah'tan talebinizin üzerine kurulan bir köprüdür. Öyleyse Allah-u Teala'nın yardımını talep etmedikçe Allah'ın yardımı gelmez. İşte Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e söyledikleri. Diyor ki Habibim sen en sevdiğine bile hidayet veremezsin. Ne demek istiyor acaba Allah-u Teala? O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle söylüyor. Kema ersennâ fîküm resûlen minküm yetlû aleyküm ayetina ve yüzekkîküm. Ey sahabe size sizin aranızdan birisi peygamber olarak gönderildi. Resul olarak gönderildi. Burada Resul peygamber size Allah'ın ayetlerini okusun diye ve sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. Nefs tezkiyesi nedir? Hidayettir. Hidayet midir? İşte Allah-u Teala'nın söyledikleri. Diyor ki ya eyyühellezine amenu aleyküm enfüseküm la yedirüküm ben dalle izah edeytüm sümme mercüküm cemia. Maide suresi 105. ayet-i kerime. Ey ameni olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, nefslerinizi tezkiye etmek size borçtur. Siz böylece hidayete erince dalalettekiler size bir zarar veremezler. Nasıl böylece? Nefsinizi tezkiye ederek hidayete erince. Dikkat edin. Ruhun Allah'a ulaşması hidayettir. Dikkat edin. Nefsin tezkiyesi hidayettir. Dikkat edin. Fizik vücudun Allah'a kul olması hidayettir. Allah'a verdiğiniz nefsinizin yemini, ruhunuzun misaki, fizik vücudunuzun ahdi hidayettir. Nereden biliyoruz? İşte bir tanesi söyleyelim. Nefsin tezkiyesi hidayet. Ruhun Allah'a ulaşması hidayet mi? İşte iki ayet-i kerime. Âl-i İmran 73. İnnel hüdâ hüdallah. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak. İnne muhakkak ki hidayet, hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak. Hüve işte o el hüda, hidayettir. Demek ki ruhun Allah'a ulaşması da hidayet. Peki fizik vücudun Allah'a kul olması, o da hidayet. İşte Allah Teala Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Diyor ki biz sizden ey Ademoğulları ya eyyühel elem ehad ileyküm ya beni Ademe en la tabidü şeytane innehu leküm adüvün mübin ve enibuduni hâzâ sırat-ı mustakim. Ey Ademoğulları ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan sizin için apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakim Allah'ın insanları hidayete erdirdiği yolun adı. Öyleyse sırat-ı müstakim deyince Allah Teala hidayeti kastediyor. Üç ayrı statüde ruhumuzun Allah'a ulaşması hidayet, nefsimizin tezkiyesi hidayet, fizik vücudumuzun Allah'a kul olması gene hidayet. Ve Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için sahabe diyor ki o sizin nefsinizi tezkiye eder. Tezkiyeye vesile olur demiyor. Tezkiye eder diyor. Ama Allah Teala Kamer suresinde buyuruyor ki Allah'tan o nefslerini tezkiye ettiklerini söyleyenleri görmüyor musun? Allah'tan başka kimse nefsi tezkiye edemez. Yalnız Allah nefsleri tezkiye eder. Allah Teala böyle söylüyor. Ama Allah Teala Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın nefsleri tezkiye ettiğini, yani nefsleri tezkiye ederek hidayete erdirdiğini söylüyor. Ama gene Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a diyor ki sen en sevdiğine bile hidayet veremezsin. Ne demek bu? Çok açık bir ifade bu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kendi iradesiyle bunu yapamayacağını söylüyor Allah Teala. Mutlaka hidayete ermeyi dileyen birisi lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın bu dünyada gelmiş geçmiş en büyük sevgilisi, istiyor falanca hidayete erdirmek ama o kişi hidayete ermeyi dilemedikçe onun hidayete ermesi mümkün değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de olsa aracı, onun hidayete ermesi mümkün değildir. Öyleyse bir insanın hidayetine sebep olan şey, o kişinin bizatihi kendi talebidir. Her şey sizin talebinize bağlı. Allah-u Teala'dan talepte bulunmadıkça, Allah'ın onu gerçekleştirmesi söz konusu değildir. Şimdi bakıyorsunuz ayetler. Allah dilediğini dalalette bırakır. Allah dilediğini hidayete erdirir. Bizim sevgili profesörlerimiz zannediyorlar ki kişilerin aslında hidayete ermek gibi bir niyetleri yok. Liyakatleri de yok. Ama Allah Teala onları hidayete erdirmek istiyor ve erdiriyor. Allah öyle istediği için. Öbür taraftan kişilerin liyakatleri de var. hidayete ermeyi de istiyorlar ama Allah Teala onların hidayete ermesini istemiyor ve o insanlar hidayete eremiyorlar. Çünkü ne diyor Allah Teala? Allah dilediğini hidayete erdirir, dilediğini dalalete bırakır. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de söylediklerine baktığınız zaman Allah'ın hidayete erdiklerinin hepsi hidayete ermeyi talep edenlerdir. Allah'ın dalalete bıraktıklarının hepsi Allah'ın hidayetine talip olmayanlardır. Öyleyse top sizde. Siz o topu dilediğiniz kaleye gönderirsiniz. Ya dilek kalesine gönderirsiniz, dilersiniz gol olur ya da dilemezsiniz, o zaman gol olmaz. Öyleyse o sizdeki topu Allah-u Teala'dan aldığınız emirle gerçekleştireceğinizi düşünün. Ama onun size o emri vermesinin, onun size yardım etmesinin, o hedefe ulaştırmasının arkasında başka birisi de yok. Başka bir talep de yok. Hatta Allah'ın bizatihi kendisi de yok. Siz talep ettikçe Allah asla sizi hidayete ulaştırmaz. Anlıyor musunuz? İnsanoğlunun Allah'ın katındaki kıymetini sırf o kişinin dileği var diye Allah-u Teala onu kendisine ulaştırıyor. Bu kadar size değer veriyor. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun Allah'a ulaşmaması mümkün değildir. Öyleyse bir insan derse ki ben zaten Allah'a ulaşmayı diliyorum ama Allah beni kendisine ulaştırmıyor. Bir diyeceksiniz ki bu kuyruklu bir yalan. Kuyruğu da var. Çünkü Allah-u Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu inne kullanmış. Muhakkak diyor. Muhakkak, muhakkak, muhakkak kendime ulaştırırım. Öyleyse geleceğiniz talebinize bağlı. İşte bu talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Hani şu bizim sevgili profesörlerin reddettikleri konu. Allah'a ulaşmayı dilemek mi? Hayır. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şeyden Allah Teala bahsetmiyor bile. Bir adam çıkmış, ukalalık ediyor. Allah'a ulaşmayı dileyeni Allah kendisine ulaştırırmış diyor. Gerçekten öyle mi? Hadi beraber bakalım şimdi ayetlere. Evvela talebin önemini anlatan en önemli ayet Yunus suresinin, bizim Yunus'tan hatırlayın, 7. ayeti kerimesi. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَطْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ buyuruyor Allah-u Teala. Diyor ki onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Ölmeden evvel ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Ve dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Sonra ne diyor Allah-u Teala? Diyor ki, onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Bir sonraki ayet-i kerime Yunus 8, onların iktisap ettikleri dereceler itibariyle gidecekleri yer mutlaka cehennemdir diyor. Öyleyse talebin önemini görüyor musunuz? Talep yok. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. La yercune likâina diyor Allah-u Teala. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Bu istikamette talepleri yoktur. Neymiş sonuç? Cehenneme gitmek. Öyleyse Allah-u Teala'dan siz onun yardımını dilemedikçe, Allah'a ulaşmayı talep etmedikçe Allah'tan, Allah sizi hiçbir yere ulaştırmaz. Ebediyen dalalette kalırsınız. İşte dalalette kalanların durumuna beraber bakalım. Ne diyor Allah Teala? Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesinde men yehdillahi fehüvel mühted. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Ve Allah Teala buyuruyor, kim de dalaletteyse onlar için bir evliya, mürşit bulunmaz. Ne demek istiyor Allah Teala acaba? Ne demek istediğini anlayabilmek için bir başka ayet-i kerimeye ulaşmak mecburiyetindeyiz. Cin suresinin 14. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Ey insan ve cin topluluğu, içinizde kalpleri kasiyet bağlamış, yani kararmış ve sertleşmiş olanlar da var ama Allah'a teslim olanlar da var. Kim Allah'a teslim olmayı dilerse mürşidini arar, mürşidini ister. Öyleyse Kehf suresinin 14. Kehf suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın söylediği şey şunu ifade ediyor. Femen yudlil felen tecide lehu veliyen mürşida diyor. Kim dalaletteyse onun için bir evliya mürşit bulunmaz. Şimdi Nin suresinin 14. ayet-i kerimesiyle bunu birleştirdiğiniz zaman ne çıkıyor? Allah'a teslim olmayı dileyen mürşidini arar diyor. Aramayan bulamaz. Öyleyse kişi aramazsa Allah'tan mürşidini talep etmekle aramak söz konusu olur. Ne demek istiyorum? Bir insan mürşidine ulaşamamış. Manası mürşidini aramamış. Manası mürşidini Allah'tan hacet namazı kılarak talep etmemiş. Allah Teala Cin suresinin 14. ayet-i kerimesinde aramak kelimesini, taharrar kelimesini kullanıyor. Femen esleme fe ulâ

İsteyin diyor. Ne diyor? İsteyin, talep edin. Öyleyse Allah-u Teala'nın bu talebi nasıl gerçekleşecek? İşte Bakara Suresi'nin 45-46. ayet-i kerimeleri, sabırla ve hacet namazıyla mürşidinizi Allah'tan isteyin. Öyleyse Fatiha Suresi'nde Allah-u Teala'nın ne söylediğine bakalım. Ne diyor? Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemin. Hamd alemlerin Rabbinedir. Mâliki yevmiddin. Din gününün sahibi olan. İyyâke na'budu. Yalnız sana kul oluruz. Ve iyyâke nestaîn. Ve yalnız senden istiâne isteriz. Şimdi dikkat edin. Allah-u Teala'dan istiâne isteriz biz. Allah'a müracaat ediyoruz. Günde en az 40 defa 5 vakit namaz kılanlar. Bizim 83 defa ediyormuş günde. Allah-u Teala'dan bu okuduğumuz Fatiha'lar 83 defa Allah-u Teala'dan Mir Vakfı'nın mensupları Ya Rabbi yalnız senden istiâne isteriz diyoruz. Ve niçin istediğimizi de söylüyoruz arkasından. İhtinaz sıratel müstakim. Biz senden istiâne isteriz. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Bizi sırat-ı müstakime ulaştırmak aile isteriz. Yalnız senden. İstihane yardım demek. Ama bir nasara kökünden gelen yardım var. Herkesin birbirine yardımı. Nasır mesela yardımcı demek. Ama bir de istihane var. Herkesten istenemez. Yalnız Allah'tan istenebilir. Yalnız senden istihane isteriz. Niçin isterizin cevabı hemen geliyor. İhtina sıratel müstakim. Bizi sıratı müstakime ulaştır. Yani o senden istediğimiz yardım var ya, biz o yardımla senin sıratı müstakimine ulaştırmak istiyoruz ve yardımı yalnız senden istiyoruz ki seni vasıta kılıyoruz ya Rabbim. Sen bizi sıratı müstakime ulaştıracaksın. Bize o istihaneyi, bizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacak, sana ulaştırmaya vesile olacak kişiyi istemeyi öğreteceksin. Arkadan Allah Teala açıklık getiriyor. Sıratel lezine enam talehim. O yol ki üzerlerinde, başlarının üzerinde nimet bulunanların yoludur. İşte ayetleri birbirine bağlıyoruz. Yeni bir olay çıkıyor karşımıza. Ne demek istiyor Allah Teala? Cevap Ali İmran suresinin 164. ayeti kerimesinde. Diyor ki biz bütün kavimlere Resuller bahs ederiz. Bütün kavimlerde Resuller bahs ederiz, hayata getiririz. O kavmin içinde vazifeli kılarız. Niçin? Müminlerin üzerine nimet olsunlar diye. Ne demek bu? O Resullere tabi olsunlar da başlarının üzerinde Resulün ruhu oluşsun ve bu Allah Teala'nın nimetidir. Dikkat edin. Mürşide ulaştığınız zaman ihsanlar nimet hüviyetine girer. Ondan evvel sadece ihsandır. Öyleyse Allah-u Teala'nın bütün ihsanları mürşidinize ulaşmadığınız sürece ihsan hüviyetindedir. Ama mürşidinize ulaştığınız zaman artık o nimetleri mürşid kanalıyla elde edeceksiniz. Böyle bir şey devreye girdiği andan itibaren o bir nimettir. İşte sırat-ı müstakim üzerine ruhu ulaşabilen bütün insanların müşterek vasfı başlarının üzerinde mürşitlerinin ruhunun nimet oluşu. Nimet yok. Sırat-ı müstakimde yok. Bir insanın sırat-ı müstakime ulaşabilmesi başının üzerinde mutlaka nimetin var olmasına bağlı. Nimet yoksa o kişi sırat-ı müstakimin üzerinde bulunamaz. Kesinleştiriyor Allah-u Teala. Gayril maklubi aleyhim. Üzerlerine gazap duyulanların yolu değildir. Veleddalin. Ve dalalette olanların da yolu değildir. Bir insan dalalette ise o kişi mürşidine ulaşamamış kişidir. Mürşidine ulaşamadıysa başının üzerinde nimet olabilir mi? Asla olamaz. Mürşidine ulaşamayan bir insanın başının üzerinde bir nimet olması, mürşidinin ruhunun olması mümkün değil. İşte 10 ayet-i kerime dalalette olanların mürşidlerine ulaşamayanlar olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Vefat talayette olanlar da sırat-ı müstakimin üzerinde bulunamazlar. Talayette olanların başının üzerinde o nimet olmadığı için, dalayetler mürşitlerine ulaşmadığı için.

Öyleyse iki nevi insan var. Allah'a ulaşmayı talep edenler, Allah'a ulaşmayı talep etmeyenler. Böyle bir şeyin gerçekleşmesini o Allah-u Teala'nın yalnız senden istihane isteriz sözü üzerine yaptığı açıklamaya dikkatle bakın. Bakara 45-46 Vesta'inu bis sabrı ve salatı. Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi isteyin diyor. Şimdi biz Fatiha suresinde ne diyorduk? Yalnız senden istihane isteriz diyorduk. Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala şunu söylüyor. Vestainu bis sabrı ve salatı. Sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi isteyin. Allah'tan kelimesini kullanmamış. Niçin Allah'tan diyoruz? Çünkü Fatiha suresinde yalnız Allah'tan isteneceğini söylüyor Allah Teala. Yalnız Allah'tan isteyebilirsiniz mürşidinizi. Ve Allah Teala buyuruyor ki alallahu kastü sebili. Sebillerin kast edilmesi, tespit edilmesi, tayin edilmesi sadece Allah'a aittir. Sadece Allah'ın üzerine vazifedir. Öyleyse Fatiha suresinin ruhuna dikkatle bakın. Bu ruh yalnız Allah'tan istenen bir istihaneden bahsediyor. Ve Allah-u Teala'nın kastı sebilleri tayin etmek, tespit etmek. Ve Allah-u Teala sebilleri tespit ediyor. Her hastaya onun iyileşebileceği doktor nasip ediliyor. İnsanlar var kalp hastası, insanlar var böbrek hastası, insanlar var mide hastası. Her birinin ait olduğu doktor farklı bir doktor. Hepsinin hastaların da vaziyetini en iyi bilen Allah, mürşide ulaşacakların yani, mürşitlerin de vaziyetini en iyi bilen Allah. Neden herkesin Resullere ulaşması mümkün değil? Çünkü dünya çok büyük. Bu büyük dünyada belli insan topluluklarının ancak bulundukları yerlerdeki mürşide ulaşabilecek olan kesimi büyük çoğunluktur. Bunun için Allah-u Teala temel emrini verirken vebtegu ileyhil vesilet ediyor. Sizi Allah'a ulaştırana değil, Allah'a ulaştırmaya vesile olanı Allah'tan isteyiniz diyor. Çünkü onların bulunduğu yerde, ulaşabilecekleri yerde vesile olan var. Allah'a ulaştıracak olan kişi değil. Bütün dünyada Allah'a ulaştırabilecek olan bir tek kişi yaşar. Her devirde. Altın kapının sahibi olan kişi. Ve Allah Teala ona o vesile olanların bağlanmasını istiyor. Böylece vesile olana bağlananların hepsi de vesileyle birlikte esas mürşide Allah'ın halifesine, huzur namazının imamına bağlanmış olacaklar. Şimdi meseleyi dizayn ettiğimiz zaman Bakara 45 ve 46'da ne görüyoruz? Vesta'inu bis sabrı ve salatı. Sabırla ve namazla, hacet namazıyla isteyin diyor Allah-u Teala mürşidinizi. Yani Allah'tan istediğiniz, Fatiha suresinde işaret edildiği gibi sizi sırat-ı müstakime ulaştıracak olan kişiyi, Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde ifade edildiği gibi Allah'a ulaşmanıza vesile olacak kişi, ikisi de aynı kişi. Allah'a ulaşmanız hidayete ermeniz demek. Hidayete ermek için müracaatını yapıyorsunuz. Allah-u Teala diyor ki bu zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir diyor. Öyleyse bir başka açıdan bakıyorsunuz meseleye. Huşu sahibi olmak. Neyle gerçekleşiyor? Allah'tan gelen nurlarla gerçekleşiyor. Allah-u Teala Allah'tan gelen nurların huşuya ulaştırdığını, hidayetin ondan sonra gerçekleştiğini söylüyor. İşte Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesi Allahu nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabihen.
mesaniye. Takşeirru minhü cülüdühüm ve kulübühüm ilâ zikrullah. Bu Allah-u Teala'nın söylediği şeye dikkatle bakın. Bir de burada yaşevne rabbehüm var onların. Rablerine karşı huşu sahibi olmaları, ondan sonra derilerinin ve kalplerinin Allah'tan gelen iki tane nurla titrediği ve aydınlandığı ve yumuşadığı, Allah'ın zikriyle bunların oluştuğu söyleniyor. Allah-u Teala diyor ki kitaba ve Allah'ın o kitaptaki sözlere paralel olarak, benzer olarak Allah ikişer ikişer, ikişer ikişer gökten bir şeyler indirir. O indirdiği şeyle kişi huşuya ulaşır, Rablerine karşı huşu duymaya başlar. Sonra onların kalpleri ürperir ve Allah'ın zikriyle yumuşar. Sonrası ne? Zalike hüdallahü diyor. İşte bu Allah'ın hidayetidir. Yehdi men yeşâ'yı, dilediği kişiyi bununla hidayete erdirir. Ve men yudlil ve mâlehu min hâdin, kim de dalaletteyse onlar için bir hidayetçi yoktur. Neden olmadığı da kesinleşiyor gene. Onlar mürşide ulaşmayı, Allah'a ulaşmayı dilememişlerdir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen insanların durumuna baktığımız zaman bir kesinlik görüyoruz. Hidayete erenler Allah'a ulaşmayı sadece dileyenlerdir. Dilemeyen insanın hidayete ermesi, ruhunu Allah'a ulaştırması hiçbir zaman mümkün değil. Ama dileyenin mutlaka ulaştırdığı kesin. İşte Allah-u Teala Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda olanları, Allah'a ulaşmayı dileyen yanımda olanları yanımdan kovamam. Çünkü Allah onları mutlaka, inne muhakkak kendine ulaştıracaktır. Onlar mutlaka Allah'a ulaşacaklardır. Öyleyse kimdir amin olan insanlar? Kur'an-ı Kerim'deki dizayna baktığımız zaman amini olanların Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu görüyoruz. İşte Allah-u Teala konuyu kesinlik kazandırmış. Amini olanları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracağını söylüyor. Sırat-ı müstakim nedir? Bir insan mürşidine ulaştığı gün ruhu vücudundan ayrılır ve bir yolculuğa çıkar. Sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a kadar ulaşan bir yolculuk bu. İşte böyle bir yolculuğun başlayabilmesi kişinin mutlak olarak mürşidine ulaşmasına bağlı. Ulaşması ise Allah'ı talep etmesine bağlı. Öyleyse olayların hepsi birbirinin ardından giriyor. Bütün bu sistemleri, hepsini oluşturan, daha öteye gideyim, insanın İslam olmasını temin eden, 28. basamağa onu ulaştıran sadece bir taleptir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah-u Teala meseleyi bu kadar kolaylaştırmış. İşte bu talep olduğu takdirde olaya bakın. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Talebiniz var. Ne yapıyor Allah-u Teala? İrşat makamıyla aranızda bulunan Hicab-ı Mestüre'yi alıyor. Yani İsra suresinin 45-46. Ayetlerine baktığınız zaman irşat makamıyla aranızda bulunan Hicab-ı Mestüre'nin mürşitten nefret etmenizi sağladığını görüyorsunuz. Allah-u Teala o zaman niçin alıyor Hicab-ı Mestüre'yi? Mürşide olan nefretiniz yok olsun, ona karşı muhabbet beslemeye başlayın diye. İsra 45-46'da bu konu çok açık bir şekilde anlatılmış. Allah-u Teala diyor ki, Habibim, sen Kur'an-ı Kerim'i onlara okuduğun ve anlattığın zaman, tilavet ettiğin zaman, onlarla senin aranda hicab-ı mestüre vardır. Onlar senden nefret ederler. Onların kulaklarında bakra vardır. Söylediklerini duyarlar ama işitmezler, manasına varamazlar.
Onların kalplerinde ekinnet vardır. Söylediklerini fıkıh edemezler, idrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar yerlerinden kalkarlar, arkalarını dönerek nefretle oradan uzaklaşırlar. Nefretin varlığının sebebi ne? Hicab-ı mesture. İrşat makamından nefreti sağlayan bir müessese bütün insanlarla beraber ortaya konur. Herkes hicab-ı mesturenin sahibidir başlangıçta. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah-u Teala hicab-ı mestureyi almaz. Şimdi hicab-ı mestureyi ne zaman aldığına bakalım. Ne zaman amini olursanız. Sadece amini olanların kulaklarındaki vakra, irşat makamıyla aralarındaki hicab-ı mesture ve kalplerindeki ekinnet alınıyor. Kim bu insanlar? İşte bu insanlara amin olanlar diyor Allah-u Teala. Amin olanların dizaynı Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde. Hicab-ı mesturet alınmış kişinin, o kişinin kalbindeki ekinnet alınmış, yerine ihfat konulmuş ve Allah-u Teala garanti ediyor. Biz onları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırırız diyor. Kişi talep etmiş. Allah'a ulaşmayı talep etmiş. Ve talep ettiği anda Allah-u Teala bunu görüyor. Gördüğü anda irşat makamına ulaşması için ilk tedbiri alıyor. Hemen hicab-ı mestureyi alıyor ondan. Arkadan da garanti ediyor. İlk adımı atıyor, hicab-ı mestureyi alıyor. İrşat makamına karşı sevgiyi aşılıyor kişinin kalbine. Ondan sonra da garanti ediyor, seni mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracağım diyor. Hayd suresinin 54. ayet-i kerimesinde dikkat edin. Sırat-ı müstakime ulaştırılanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Hicab-ı mestureleri alınanlardır. Kalplerindeki ekinnet alınıp kalplerine ihfat konulanlardır. Böyle bir durum varsa ne olur? O kişi mutlaka hidayete erer. İşte Bakara suresinin 156 ve 157. ayetleri Allah-u Teala buyuruyor. Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Onlar derler ki biz hiç şüphesiz muhakkak ki Allah için yaratıldık ve mutlaka Allah'a ulaşacağız. Şimdi ne bunlar? Ne diyorlar? Allah için yaratıldık. Allah'a dönmek için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Ne demek? Biz Allah'a ulaşmayı öyle bir şekilde diliyoruz ki bundan eminiz. Bu dilek bizi mutlaka Allah-u Teala'ya ulaştıracaktır. Şimdi Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerine baktığımız zaman ne görüyorduk? Vestaînû bis sabrı ve salatı innehâ lekebîretün illâ alel hâşiîn. Diyor ki Allah-u Teala Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla mürşidinizi isteyin. Yalnız mürşidinizi istemek konusundaki bu talebinizi, istihaneyi Allah'tan isteyin. Bu zor bir iştir ama huşu sahipleri için zor değildir. Buraya kadar tamam. Ondan sonra ne diyor Allah-u Teala? Diyor ki اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ اِلَيْهِ اَنَّهُمْ مُلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ. Diyor ki onlar, Allah-u Teala onlar diyor, kesinlikle yakin hasıl ederek inanırlar ki ölmeden evvel Rablerine ulaşacaklardır, mülaki olacaklardır. Ölümden sonra da Allah'a döndürüleceklerdir. Yakin hasıl ederek inanan bu insanlar, işte onlar hacet namazı kılarak Allah'tan mürşitlerini isteyenler. Ulaşacak olanlar gene onlar. Allah'a ulaşacaklarına kesin şekilde inananlar, yani bunu talep edenler. Ne demek bu? Allah yakin hasıl ederek Allah'a mülaki olacaklarına inanırlar ve ölümden sonra da tekrar Allah'a döndürüleceklerine yakin hasıl ederek inanırlar. İşte bu insanların durumuna bakıyoruz şimdi. Bakara suresi 156. ayet-i kerime aynı şeyi söylüyor Allah-u Teala.
Onlar derler ki biz Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Bakara suresi 156 157 Allah Teala buyuruyor, işte hidayete erecek olanlar sadece onlardır diyor. Hidayete erecek olanlar sadece onlardır. Kim bunlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşacaklarından emin olanlar. Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerinedir. Dikkat edin, ondan evvel Allah-u Teala sırat-ı müstakime ulaştıracaklarından bahsettiğinde yalnız iki tane nur gönderiyor, rahmetle salavat. İşte Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki, kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Daha mürşitlerine ulaşmamışlar. Üzerlerine gelen sadece iki tane nur var, rahmetle fazl. Ama kim hidayete erecekse hidayete mürşide ulaştıktan sonra erilir. Nefs tezkiyesi ondan sonra başlar. Ruhun Allah'a ulaşması ondan sonra başlar. Fizik vücudunun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlaması o da ondan sonra başlar. Hep mürşide ulaştıktan sonra başlar. Öyleyse kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi Allah-u Teala tarafından görülüyor. İcab-ı mestur alınıyor ve söz veriyor Allah-u Teala. Onu ben mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracağım diyor. Sırat-ı müstakime ulaştırması, sevillere ulaştırması demek. Ve Allah-u Teala bunu mutlaka gerçekleştiriyor. Kimlerde? Talep sahiplerinde. Yalnız talep sahiplerinde. Öyleyse talep sahibi olan kişi mutlaka sırat-ı müstakime ulaşır. Yani mürşidine ulaşır. Mürşidine ulaşırsa hiçbir kuvvet o kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasına mani olamaz. Mürşidine ulaştığı gün ruh vücuttan ayrılmıştır. O kişinin durumu ne olursa olsun Allah onun ruhunu Allah'a ulaştırır. Öyleyse böyle bir dizayn tahakkuk safhasındayken kişi fıska düşemez. İrşat makamından şüphe duyan kişi hidayete ulaştıktan sonra derhal fıskın içine yuvarlanır. Ama Allah'a dilemişse onun ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Söylediğim gibi şeytan da dahil hiçbir kuvvet o kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasına mani olamaz. Çünkü Allah-u Teala o süreç içerisinde o kişiye zikrini yaptırır, o kişinin namazlarını kılmasını sağlar, o kişinin ibadetlerini güzel şekilde yapmasını sağlar. Sonra ibadetlerin çöktüğünü, yavaşladığını, yok olduğunu görebilirsiniz. Böyle bir dizayn eğer irşat makamından şüpheyi beraberinde getiriyorsa o kişi fıskadır. Ama sadece tembelliğe dayalı olan olayların hepsi kurtuluşa yeniden ulaşır. Öyleyse Allah ile olan ilişkinize dikkatle bakın. Bu ilişki sizi hep ileri götürmeli. Hep Allah yolunda ileri gitmelisiniz. Ve Allah'tan hep temennilerde bulunacaksınız, talepte bulunacaksınız. Çünkü Allah müracaat merciidir. İşte insanlar diyorlar ki, Allah benim kalbimden geçeni bilmiyor mu? Soruyorlar bize, diyoruz ki biliyor. Evet diyor, öyleyse ben diyor, ne diye Allah'tan talepte bulunayım ki? Allah nasılsa biliyor. Nasreddin Hoca çıkmış minbere vaaz verecek. Diyor ki size ne söyleyeceğimi biliyor musunuz? Nereden bilelim hocam diyorlar ya senin ne söyleyeceğini. O zaman diyor bilmediğiniz şeyleri size anlatıp da vakit kaybetmenin alemi yok. Vaazdan vazgeçtim. Ertesi hafta gene toplanıyorlar. Bu sefer diyorlar ki biliyoruz diyelim bakalım diyorlar ne yapacak. Hazreti Hoca yine soruyor. Ey ahali, ey Müslümanlar biliyor musunuz size ne söyleyeceğimi? Diyorlar ki biliyoruz. Bildiğiniz şeyi diyor niye size anlatmaya kalkayım diyor. Bu da çok manasız bir şey. Gene iniyor aşağı. Ve üçüncü hafta demişler bu sefer garantiye aldık demişler hocayı.
gösteririz bakalım ona gününü. Hemen soruyor. Yarısı diyorlar ki biliyoruz. Öteki yarısı diyor ki bilmiyoruz. Hadi bakalım diyorlar, şimdi söyle. Diyor ki çok kolay, bilenler bilmeyenleri anlatsın. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Allah ile olan ilişkilerinizde, evet, Allah sizin içinizden geçeni biliyor, doğru. Ama siz Allah'ı Rab mevkiine koymak mecburiyetindesiniz. Şimdi Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Ne görüyoruz? Habibim, o nefslerini kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Allah onları, onların ilimleri üzerine dalalete bırakır. Ne demek istiyor acaba Allah Teala? Nefslerini kendilerine ilah edinenler. Öyleyse nefslerin ilah edinilmesi olayı ne? Allah Teala'nın Rab mevkiinden, emir ve kumanda merkezi olmaktan, merci olmaktan alınması, nefsin oraya oturtulması, Allah'ın emirlerine değil, Allah'ın emirlerine itaat edilmemesi, nefsin emirlerine itaat edilmesi. Dolaylı mı? Dolaylıyı devrenin içine soktuğunuz zaman şeytan da giriyor. Şeytanın talebi üzerine nefsin talebini yerine getiriyor kişi ve Allah'ın emirlerini hiçe sayıyor. Bunun adı bir şey geldi aklıma. Yaşar'dan Öztürk'le tartışıyoruz. Diyor ki bunlar, diyor, bu mürşit olduklarını iddia edenler var ya diyor. Bunlar gizli şirkin sahipleri diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, diyor, benim bundan sonra gelecek olan, bana tabi olacaklar, onların, diyor, açık şirki mümkün değil. Hepsi tek Allah'a inanıyorlar. Açık şirk oluşmaz. Ama diyor gizli şirkten korkarım. İşte diyor bu mürşitler var ya diyor, mürşitler kendilerini Allah'ın yerine koyup gizli şirk oluşturuyorlar. Halbuki Allah Teala Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde diyor ki onlar ki diyor dalaletler, onlar diyor nefslerini Allah'ın yerine koyarlar, nefslerini ilah edinenler, edinirler. Ne demek istiyor Allah Teala acaba? İnsanların gizli şirkten kurtulmasının sadece inşallah anlamışsınızdır. Allah Teala diyor ki onlar ki diyor nefslerini ilah edinirler. Nefslerine tabi olurlar. Onlar dalalettedirler. Şimdi beraberce Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesine bakalım daha iyi anlayabilmeniz için. Allah Teala diyor ki Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse, ki sen Allah'a çağırıyorsun, o zaman onlar nefslerine tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi nefsine tabi olursa ondan daha çok dalalette olan kim vardır? Öyleyse Allah Teala'nın söylediği şey açık ve kesin. İki tane alternatifiniz var. Ya doğumunuzdan itibaren olduğu gibi hep dalalette kalacaksınız ömrünüz boyunca, veya bir gün aklınızı başınıza toplayıp mürşidinize ulaşacaksınız. Ona tabi olacaksınız. Tabi olduğunuz anda dalaletten kurtulursunuz. Tabi olmadığınız sürece dalalettesiniz. Bunun ışığında Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesine bakalım. Allah Teala mürşitlerine tabi olmadıkları için dalalette olanların nefslerini kendilerine ilah edindiğini söylüyor. Allah'ı Rab mevkinden indirdiklerini, ona tabi olduklarını söylüyor. Gizli şirke düştüklerini söylüyor. Kim bunlar? Mürşitlerine tabi olmayanlar. Eğer tabi olsalardı ne olacaktı? Gizli şirke düşmeyeceklerdi. Bizim Yaşar Nur Öztürk'se diyor ki, bunlar diyor mürşitlerine tabi oldukları için gizli şirktedirler diyor. Yani Allah Kur'an-ı Kerim'de neyi emretmişse, neyi açıklamışsa, bizim sevgili profesör kardeşlerimiz bunun tam aksi ne varsa hepsini iddia ederler. Ama hiçbir zaman da iddiaları Kur'an-ı Kerim karşısında bir şey ifade etmez. Hep sıfırlanmak mecburiyetindedirler. Hep mağlup olmak mecburiyetindedirler. Aldıkları yüzlerce yarayla huzursuz ve sıkıntılı bir dünya hayatı geçirirler. Ha, gene de vazgeçmezler söylediklerinden. Hayır derler. Mürşid olarak
Hadi bakalım dersiniz, madem öyle Kur'an-ı Kerim'e göre ispatla. Hiçbir zaman bir ispat vasıtası yoktur. Sadece iddia ederler. Biz de onların karşısında her seferinde ispat ederek onların sözlerini çürütürüz. Anladınız mı? Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesiyle eğer Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesini birleştirirseniz mürşidine tabi olmayan kişinin gizli şirkte olduğunu görürsünüz. Onların söylediğinin tamamen zıttına. Yani tabi olsalar hiçbir zaman şirkte olmayacaklar. İşte bu profesörler bu tarzda hep açıklamalarda bulunurlar ve hepsi şu anda Allah-u Teala'ya ulaşmayı, dilemeyi reddetmiş durumdalar. Size bu küçücük devrede birçok ayet-i kerimeden bahsettik. Her birinde talebin önemini belirtmek üzere. Ve talebi olmayanın, Allah'a ulaşmayı dilemeyenin dalalette olduğunu, mürşidine ulaşamadığını, kurtuluşunun da mümkün olmadığını söylüyoruz. Daha sözümüzün başlangıcında Yunus 7 ve 8'de Allah'a ulaşmayı dilemeyenin gideceği yerin cehennem olduğunu söyledik. Talep yok. Ama talebin sahibi yaşarsa Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah'ın bir garanti verdiğini görüyoruz. Onu mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracak. Mutlaka mürşidine ulaştıracak. Gizli şirkten mutlaka kurtaracak. Niçin kurtaracak? Çünkü kişi talep sahibi. İşte talep sahibi olan kişi mürşidine ulaştığı zaman iki sebepten daha cenneti hak ediyor. Bir, dalaletten kurtulduğu için. İki, kalbine iman yazıldığı için. Öyleyse daha başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiler cehenneme gidiyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka Allah'ın cennetine gidiyor. Hiç ibadetsiz olarak ölseler bile. Hemen arkadan öldü. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Ama dilediği an kulağındaki bakra alındı. Kalbindeki ekinet alındı. Kalbine ifat konuldu. Bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Niçin? Sadece talebin sahibi olduğu için. Mülk suretinin 8-9-10. Ayetleri kulağında vakra olmayan, kalbinde ekinet olmayan kişinin mutlaka Allah'ın cennetine gideceğini söylüyor. Diyor ki onlar cehenneme girecek olanlar cehenneme sürülürler. Kapılar açılır ve cehennem bekçileri onlara derler ki size Allah'ın ikaz edicileri, nezirleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da derler ki söylediler. Allah Teala o cehennem bekçileri onlara öyleyse neden onların dediklerini yapmanız dedikleri zaman biz onlara inanmadık. Eğer biz onların dediklerini işitmiş olsaydık, yani kulaklarımızdaki vakra alınsaydı ve idrak etmiş olsaydık, kalbimizdeki ekinet alınsaydı burada cehennemde mi olurduk diyorlar. Yani onlar alınmış olsaydı onların cehennemde olması mümkün değildi. Çünkü onlar talep sahibi olacaklardı. Talep sahibi oldukları anda amel olmuş olacaklardı Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Dileyen oldukları anda da Allah Teala kulaklarındaki vakrayı, kalplerindeki ekinneti, irşat makamıyla aralarındaki icab-ı mestureyi kaldırıyor ve garanti ediyor onları mürşitlerine ulaştıracağını. Yani bu kişiler yaşarlarsa mutlaka mürşitlerine ulaşacaklar. Mürşitlerine ulaşırlarsa bu sefer üç sebepten dolayı kurtulacaklar. Birincisi Allah'a ulaşmayı diledikleri için. İkincisi dalaletten kurtuldukları için. Üçüncüsü kalplerinde mutlaka iman yazılıp mümin olacakları için mürşitlerine ulaştıkları anda. Daha yaşamaya devam ederlerse yedi kademede nefsleri aklanacak, ruhları vücutlarından ayrılıp sırat-ı müstakimi oradan da Allah'a ulaşacak. O zaman dört sebepten dolayı cennete gidecekler. Deminki üç sebebe ruhun Allah'a ulaşması da eklenecek. Bütün bunların başlangıcı, cennet saatine götürecek olan bu dört faktörün başlangıç noktasına dikkat edin. Başlangıç noktasında sadece bir dilek. Allah katında o kadar kıymetlisiniz ki dileğiniz adeta emir telakki ediliyor.
Allah-u Teala dileğinizi derhal yerine getirmek üzere harekete geçiyor. O andan itibaren kurtuluşunuzu hak ediyorsunuz. Peki daha ötesi? Daha ötesi ruhunuzun Allah'a ulaşıp Allah'a tesliminden sonra fizik vücudunuzun Allah'a teslim olması. Daha ötesi daimi zikre ulaşmanız, nefsinizin de Allah'a teslim olması. Bütün bunlar üç teslim İslam oluşunuzu gösterir. Üç teslim dünya saadetinde gerçekleştirdiğinizi gösterir ve cennet saadeti de sizin olur, dünya saadeti de sizin olur. Zülcenahayn olursunuz, arkasında ne vardır? Bir talep vardır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse hepiniz için böyle bir dilek varsa kurtuluş mutlaka vardır. Ömrünüz neye müsaitse ona ulaşırsınız. Ama en azından Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an garanti etmişsinizdir. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan birkaç saniye sonraki devre içerisinde birkaç saniyede Allah-u Teala kulaklarınızdaki vakayı alır, kalbinizdeki ikindeti alıp yerine ifat koyar ve aynı birkaç saniye içinde irşat makamıyla aranızdaki hicab-ı mestureyi derhal alır. Bu noktada mutlaka cennete girecek olan birisisiniz. Sırf hiçbir şey yapmadığınız halde Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. Böyle bir talebin sahibi olduğunuz için. Demek ki talep olgudan çok daha önemli bir faktör. Niçin önemli? Çünkü yaşasaydınız mutlaka onları gerçekleştirecek kuvveti Allah size verecekti. Mutlaka onları gerçekleştirecektiniz. Mutlaka Allah Teala sizi kendisine ulaştıracaktı. Mutlaka cenneti Allah'a ulaştığınız için de hak edecektiniz. Öyleyse bütün bu dizayn içerisinde sizlerin hepinizin hedefe varmanız, cennet saadetini elde etmeniz hepsi bir tek temel baza dayalı. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ı Rab mevkiine koymak, her an ona müracaat etmek. Eğer müracaat ederseniz o sizi mutlaka daha çok sever. Kendisine müracaat edilmesini ister Allah olduğu için. Öyleyse hepiniz her fırsatta Allah'a müracaat edenler, Allah'tan dilekte bulunanlar olmalısınız. Allah kalbinizden geçeni gerçekten bilir ama sizin bildiği halde gene de her zaman Allah'a müracaat etmenizi ister. Öyleyse talep sahibi olun. Allah'ın cennetinin, Allah'ın dünya saadetinin sahibi olun. Dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: 哼。
1: 好了。
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bu akşamki sohbetimizin ikinci kısmına hem Osmanlı kıyafetiyle hem de Osmanlı haritasının önünde devam etmek istiyorum. Osmanlı bizim onurumuzdur. Osmanlı bizim şerefimizdir. En azından 4 asır bir cihan hakimiyeti ve devletin adı nizam-ı alem, aleme nizam veren bir Osmanlı. Dikkat edin, nerede İslam'a karşı bir saldırı olmuşsa Osmanlı mutlaka oradaydı. Ne yaparsın olursa olsun oradaydı. Ve İslam'ın en azından 400 sene bayraklarını yaptı. 200 sene de gene Osmanlı'nın halifeliğini devam ettirdi. İslam'ın medarı tarihidir Osmanlı. İşte bu haritanın sahipleri. Unutmayın, şu dünya üzerinde bizlerden başka kimse yok. Bizler onun mirasçısıyız. Osmanlı'nın mirasçısı bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'dir. Ve bizim MİT'te yeni Osmanlılar adını aldığımızı herkes biliyor. Yeni Osmanlılar'da artık babadan ala geçen bir padişahlık söz konusu değil. Yeni Osmanlılar'da Allah'ın izniyle seçime dayalı bir başkanlık sistemi söz konusu. Ve her şey Allah'ın dilediği standartlarda cüren eder. Yani 14 asır evvel Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali hangi standartlar altında yaşamışlarsa o standartlarda güzellikler güzelliği. Yani Ahsen-ül Hüsna, biliyorsunuz ki Allah-u Teala'nın Ahsen kelimesinden muradı güzellerin en güzeli demek. Bunun arkasında asıl güzelliği ifade eden, muhtevasını alan bir temel hüküm var. Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat, yasak ettiği hiçbir fiili mutlak olarak işlememek. İşte Ahsen olmak budur. Bir başka ifade kullanan nedir Ahsen olmak? Ruhunuzun bütün özelliklerini nefsinizi de taşıması hali, nefsinizi de taşıması hali, nefsinizin ruhun bütün özellikleriyle donanması hali, Kur'an-ı Kerim'deki tabiriyle süslenmesi anlamına gelen tezyin edilmesi hali. Öyleyse Allah-u Teala'nın Hücurat Suresinin 7. ayet-i kerimesine ezelinde beraber de bir bakalım. Diyor ki Yüce Rabbimiz, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. O Resul sizin söylediklerinize tabi olsaydı bundan çok zarar gördünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı, kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. Tezyin etti. Allah'ın nuruyla süsledi ve doldurdu. İşte onlar irşada ulaşanlardır. Böyle söylüyor Allah Teala. Bütün sahabenin irşada ulaştığının kesin işaretini veriyor. O irşad ki Allah Teala tarafından üzerimize farz kılınmış. Diyor ki Allah Teala ucibu davet et dahi izade ani. Beni davet ettikleri zaman dua edenin davetine icabet ederim. Sonra diyor ki ben yeteceği bu. Onlar da benim davetime icabet etsinler. فَلْ يَسْتَجِيبُ لِي وَيُؤْمِنُ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Onlar da benim davetime icabet etsinler, mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse irşada ulaşmak neslinizin kalbinin tezyin edilmesi. Neyle diyor Allah Teala? İmanla. Kalbinize, size imanı sevdiren Allah Teala kalbinize imanı yazıyor. Kalbe yazdığı imanla kalbinizi tezyin ediyor. Ne demek bunun anlamı? Eğer kalbinize Allah Teala imanı yazmasaydı, Allah'ın rahmetinin, fazlının ve salavatının nefsinizin kalbinde Allah'ın istediği rolü yüklenmesi mümkün değildi. İşte Allah Teala kalbinize imanı yazıyor ki, iman kelimesi bir cazibe merkezidir. Ve bu cazibe merkezinin mutevasında Allah'tan gelen fazlın iman kelimesi tarafından tutulması ve etrafına yerleştirilmesi söz konusu. İman kelimesi bir merkez teşkil eder. Allah'tan gelen bütün fazl orada toplanır. Fazl, fazilet, ruhunuzun hasletleri. İşte onlar nefsinizin kapkaranlık dünyasına, yalnız karanlıklardan örülen dünyasına Allah'ın bütün güzelliklerini nakşedecektir. Nakşetme işlemi %7'lik sistemler halinde tam 7 defa devam eder. Huşudan alınan 2 ile beraber %51'e ulaşmışsınızdır. Veli olmuşsunuzdur. Bundan sonraki kademelerde %10'luk yükselmeler olacaktır. 4 defa. Ondan sonra zaten bu tarzda bir gidişi kendinize pelesenk etmeyin. Böyle yanlışlıklar yapanlar ait olduğu makamlardan geri alındılar. Hepiniz için söz konusu bu. Yarın hepiniz makamlar işgal edeceksiniz. Bugün işgal edenleriniz var. Ama söylediklerimi dikkatle yerlerine oturtun. Her zaman başka insanlarla ilişkilerinizde nefsinizin sesini dinleyin. Ne diyor nefsiniz? Başkalarına hükmetmek istiyorsunuz. Sakın, sakın, sakın böyle bir şey yapmaya kalkmayın. Unutmayın, Allah Teala her şeyi bilir. Dilediklerini bize de haber verir. Ve nefsinizin sizi nerelere sürükleyebileceğine dikkatle bakın. Allah Teala her zaman aynı şeyi söyler Kur'an-ı Kerim'de. Dikkat edin ki der. Ait olduğunuz makamı Allah'a uygun şekilde kullanın. Yoksa sizi alır yerinize, sizin yerinize o görevi daha iyi yapacakları getirir. Niçin değişiyor kutuplar yukarıda? Niçin bazılarınız kutup olup sonra aşağı iniyorsunuz? Arkasında kör nefsiniz var. O nefsinize dikkat edin. Allah-u Teala'nın indinde vazifeleriniz var. Bu vazifelere layık olmak mecburiyetindesiniz. Onları yaparken Allah'a ve onun yetkililerine hesap vermek mecburiyetinde olduğunuzu hiç unutmayın. Bu hesapları bütün boyutlarıyla ait olduğu yerlere oturtmak mecburiyetindesiniz. Hepiniz için bütün faktörler yerli yerinde olmak mecburiyetinde. Davranışlarınıza dikkat edin. Yanlışlıkları bizim öğrenmemiz önemli değil. Zaten biliyoruz. Ama siz kendi davranışlarınıza bakıp da onlardaki yanlışlıkları teşhis etmedikçe, nefsinizin taleplerine boyun eğdikçe, hele bunları başkalarından istedikçe, Allah'ın indinde en büyük yanlışı yapıyorsunuz demektir. Unutmayın. Allah'ın evliyası saygı görür. Bu saygı zorla yerleştirilemez. Siz saygıya layık olun ki etrafınızdaki insanlar size o saygıyı göstersinler. Eğer davranışlarınızda başkalarını rahatsız eden hususlar varsa, bunu onlardan evvel sizin görmeniz lazım. Görüp başkalarını kendinize uydurmanız değil, kendinizi düzeltmeniz lazım. İnsanlar her zaman ait oldukları seviyenin davranışıyla muhatap olurlar. Eğer Allah'ın tayin ettiklerine onların gerektirdiği değeri vermiyorsanız, o zaman Allah-u Teala'nın dininde küçülürsünüz. Hiç kimse sizlerden zorla saygı dilenemez. Siz de başkalarından saygı dilenemezsiniz. Eğer davranışlarınız, saygıya davranışlarınız, size daha iyi davranılmasına insanları muhatap kılacak bir seviye gösteremezse, bu seviyeyi başkalarından isteyemezsiniz. Bu konuda haklı olmanız Allah'ın yardımına dayanır. O yardıma her zaman layık olmaya çalışın. Bütün insanlar için tek bir görev vardır. Başka insanlara yardım için oradasınız. Hizmet etmek için oradasınız. Onlardan Allah katında üstün olmanız, onların size hizmetini değil, sizin de onlara hizmetinizi gerektirir. Hiçbir zaman bir mürşit yalnız başına bir sıfırdan başka bir şey değildir. Bütün müritler bir mürşit olmaksızın sıfırdan başka bir şey değillerdir. İhtiyaçsız olan sadece Allah'tır. Mürşidin müritlerine, müritlerin mürşitlerine daima ihtiyacı vardır ve Allah böyle tayin etmiştir. Hiç kimse ama hiç kimse mürşidine ulaşmadan Allah'a ulaşamaz. Neden? Mürşit mi onları Allah'a ulaştırıyor? Hayır. Mürşid onların Allah'a ulaşmasına delildir. Onların Allah'a ulaşmasına vesiledir. Vasıtadır. Mürşid olmazsa hiç kimse Allah'a ulaşamaz. Neden? Çünkü mürşide ulaşıp önünde diz çöküp tövbe edip La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demedikçe hiç kimsenin kalbine Allah imanı yazmaz. İmanı yazmazsa hiç kimse kalbindeki yedinci şartı tamamlamış olamaz. Tamamlamadıysa hiçbir zaman nefsini tezkiye etmesi mümkün değildir. Nefsini tezkiye edemezse ruhunu Allah'a ulaştırması mümkün değildir. Nefsini tezkiye edemezse, ruhunu Allah'a ulaştırmazsa fizik vücudunu Allah'a kul etmesi mümkün değildir. Ruhunu Allah'a teslim etmesi, fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi, nefsini Allah'a teslim etmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse bütün müşrikler Allah'ın yerinde temsilcileridir. Asıl müşrik kimdir? Her devirde altın katının sahibi olan kişiler. Ötekiler onun Allah-u Teala tarafından vazifelendirilmiş mürit mürşitleridir. Hepsi irşat makamının belli bir seviyesini işaret ederler. Hepsi irşat makamını temsil ederler. Ama Allah'a ulaştıran bütün dünya üzerinde sadece bir tek kişi vardır. Zamanın halifesi. Altın kapı neredeyse o halifenin dergahıdır. Öyleyse dikkat edin ki Allah-u Teala Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde ondan bahsediyor, halifeden bahsediyor. Diyor ki ve cealna minhum eymeten, onlardan, asırlar boyunca gelen bütün insanlardan, onların aralarından imamlar tayin ettik. İmamlar kıldırıyor. Niçin kılmış imamları? Yehtune bi emrina. Emrimizle hidayete erdirsinler diye. Dikkat edin. Hidayet kelimesi hidayetçi kelimesi, hüda kelimesi, hüdaye kelimesi, mehdi kelimesi, hepsi aynı kökten gelir. Mühtet kelimesi aynı kökten gelir. Biliniz ki Arapçada bir tek kökten tam 28 tane kelime türetmek söz konusudur. Böyle bir dizayn içerisinde aynı kökten gelen kelimeler birbirinden farklı manalar ifade edecektir. Ama kök aynı olduğu sürece asıl hiç değişmez. İşte böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın imamlar dediği zaman parçaları içinde birbirinin ardından gelen belki yüzlerce, belki binlerce imam. İlk imam kimdi? Adem Aleyhisselam'dı. Son imam kıyamet günü Allah-u Teala'nın tayin ettiği o zamanın halifesi. Öyleyse imamlar yaşayanlardır. İmamların vazıflarına dikkat edin. Herhangi bir imamdan bahsetmiyor Allah-u Teala. Allah'tan aldığı emirle insanları Allah'a ulaştıracak olan kişi. Bir tek yol var. Sırat-ı müstakim. Kimin dergahında başlıyorsa orası sırat-ı müstakimin ayağıdır. Oradan tavanı yükselinir. Yedi kata oradan çıkılır. Ve bir tek kişi burada söz sahibidir. Onun ötesinde herkes ona bağlı çeşitli kıdemeleri ifade eder. Öyleyse Allah-u Teala'nın dilinde, onun dilinde hidayete erdirenin vasıflarına bu ayette bakalım. Secde Suresi'nin 24. ayet kelimesine bakalım. Ne diyor? Lemma saberu diyor. Sabrın sahibi oldukları için. Ne demek bu? Yani nefslerindeki sabırsızlık afetine dahil bütün afetleri yok etmişler bu insanlar. Asırlar boyunca gelen binlerce kişi. Aynı devirde iki kişi yok. Bir tek kişi var. Her devirde bir tek kişi var. Kim zamanın halifesiyse o kişi yaşadığı sürece halifedir. Ölürken halifelik ondan ölür ve yaşayanlardan yetkili olanı Allah'ın yetkili tayinatıyla verilir, teslim edilir. Öyleyse böyle bir standart içinde bu kişilerin özelliklerine özelliği veriyor Allah-u Teala. Lenna saberu. Sabrın sahibi oldukları için. Nefslerindeki sabırsızlık afeti dahil olmak üzere bütün afetleri dahil zikirle yok etmişler. Yerine ruhlarının bütün faziletlerini fazlalar adıyla getirip nefslerinin kalbine yerleştirmişler. Nefslerinin kalbinde hiçbir karanlık kalmamış. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Buraya kadar karanlığın kalmadığı ifade ediyor sadece. Sabrın sahibi oldukları için bütün hasletlerle beraber sabır hasletinde sahipleri. Kim bunlar? Aynı zamanda sabrı tavsiye edenler. Yeter mi? Yetmez. Yeni bir açıklama daha getiriyor. Bekânû bi âyâtinâ yûkirûn. Ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. Üç yakin geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Bilmen yakin, aynel yakin, hakkül yakin. Kimdir mürşid? Hakkül yakinin sahibidir. Yani nedir? O ilmel yakinin hızlarını aşmıştır. Biliniz ki dünya üzerinde kim olursa olsun çalışan, öğrenen, kalp gözü açılmadan bir hedefe varabilen, ilmin belli bir konusunda üst hedeflere ulaşabilen herkes ilmel yakinin sahipleridir. Ama bunlar alimdirler. İlmin sahibi alim adını alır. Dikkat edin, irfanın sahibi değil, ilmin sahibi. İlimle irfan arasındaki ince farklılığa gelince, irfan sahibi mutlaka kalp gözü açılmış olan kişidir. Mutlaka kalp kulağı açılmış olan kişidir. İlimle irfanın başlanmış noktası, birbirinden ayrıldığı nokta, arifin kalp yüzünün standardıdır. İşte Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki, Habibim, o nefslerini, hevalarını, kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Ne, kim bunlar? Mürşitlerine ulaşamamış olanlar. Mürşitlerine ulaşamamış olsalardı, Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesine göre heva ve heveslerine değil, mürşitlerine, yani Allah'ın yeryüzündeki temsilcisine tabi olacaklardı. Onlar bunu yapmamışlar. Bu sebeple nefslerini kendilerine ilah edinmişler. İnsanlar ne zaman Allah'ın bir emrini dinlememişlerse, Allah'ın emrini yerine getirmemişlerse, başka birisinin emrini yerine getirmiş oluyorlar. Kimin? Nefslerinin. Nefsleri öyle istediği için ve akıllarını ikna ettiği için bu insanlar Allah-u Teala'nın güzellikleri yerine nefslerinin, Allah'ın emirleri yerine nefslerinin akla kabul ettirdiği emirleri yerine getirmektedirler. O emri akla kim kabul ettirdi? Nefs.

kişi Allah'ı Rab mevkinden indirmiştir. Nefsini oraya koymuştur ki nefsinin emrini yerine getirmiştir. İşte Allah Teala her olayda bununla kişinin kendisine nefsini ilah edindiğini söylüyor. Eğer o kişi mürşidine Allah'ın istediği istikamete tabi olsaydı, o zaman her an mürşidinden gerekli emirleri alacak, doğruyu yapacaktı. İşte insanların bir muhteva arayışı içerisinde devamlı nefslerini daha gerilere almaları, hep Allah'ı ön planda tutmaları gerekir. Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, o nefslerini ilah edinenleri, Allah Teala'ya ilah mevkiinden her dinlemedikleri emirde, her ihlal ettikleri yasakta indirerek nefslerini o makama getirip oturttuklarını söylüyor. Ve Allah Teala diyor ki, bu sebeple onların ilimleri üzere dalalette bıraktık diyor. Bir insanın dalalette olması nefsini dinlemesinin tabii neticesidir. Öyleyse o kişinin dalalette olmasının sebebi nefsinin afetleridir. Nefsinin afetleri hüküm ferma olduğu için o kişi mürşidine ulaşmamıştır. İşte Ankara'da soyadı Ateş isimli bir zat vardı, bir profesör. Diyor ki herkese, benden daha alim kim var ki ona ben tabi olayım? En alim benim. Olabilir. En alim odur. Ama bu zat en arifi sormuyor Allah-u Teala'dan. Eğer sorsaydı, cevabını alabilseydi, o zatın kendisi olmadığını anlayacaktı. Bu onu oraya ulaştırır mıydı? Bilmiyoruz. Ama Allah-u Teala çok veciz bir misal veriyor Kur'an-ı Kerim'de. O insanları düşünün diyor. Eşek yüküyle diyor, kitaplar yüklenmişlerdir diyor. Ama diyor o eşekler taşıdıkları diyor yükün bir Allah'ın hazinesi olduğunu hiçbir zaman farkında değillerdir. Onlara benzetiyor ilimden nasibini alamayan insanlar Allah Teala. İrfana ulaşamayan insanları. Kitapları yüklenin. Hepiniz biliyorsunuz Mevlana Celaleddin Rumi ile Şems Hazretleri'ni, onun mürşidi olan Şems Hazretleri'ni. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri zamanının o çevredeki en büyük alimiydi. Dikkat edin, arifi demiyorum. Hangi tartışmaya girse mutlaka o kazanırdı. Şeriatı herkesten daha iyi bilirdi. Herkese öğretirdi. Bunun gururu içinde beyaz atın üzerinde giderken Şems Hazretleri yolunu kesiyor, tutuyor atının yularından ve ona bir sual soruyor. Sualin mahiyeti aslında insanlar tarafından değiştirilmiş olan bir hüviyet taşıyor. Soruyor, Beyazlı Beslemi Hazretleri mi daha büyüktür? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mi? Burada tabii bir yanlışlık var. Hiçbir zaman Allah'ın bir evliyası Allah'ın peygamberinden üstün olamaz. Mecazi manaya gelince onu Şems Hazretleri'ne bırakalım. Yalnız kesin olarak ifade edelim ki hiç kimse için böyle bir şey mümkün değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hatem'in Enbiya'dır. Nebilerin sonuncusudur. Beslemi Hazretleri sadece Allah'ın bir evliyasıdır. Dikkat edin. Velidir. Nebi değildir. Peygamber değildir. Peygamberlerden üstün olması söz konusu değil. Ama o konuşma Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri üzerinde bir tesir vücuda getiriyor. Ve birkaç gün sonra Mevlana Celaleddin Rumi'nin çalışma salonunda onun kitaplarını topladığı gibi Şems Hazretleri

Cuidado, cuidado. Onun bir sebebi var. Mevla Celaleddin Hazretleri, Rumi Hazretleri, başkalarıyla yaptığı, başka alimlerle yaptığı bir tartışmada, Şehzadetlerinde bulunduğu bir sırada Şehzadetleri söze karışıyor ve onun bir yanlışını söylüyor. Mevla Celaleddin Rumi Hazretleri, herkesin önünde söylediğinin yanlış olmadığını ispat ediyor. Ve diyor ki, Şehzadetleri sen diyor bunu anlayamazsın. Aradan bir süre geçtikten sonra söylediğimiz olay cereyan ediyor. Mevlana Celaleddin Rumi'nin kitaplarını Şems Hazretleri topladığı gibi atıyor havuza. Mevlana Celaleddin Rumi saçını başını yoluyor. Bütün ilmim gitti, kitaplarımı mahvettim diye. O da kitapları sudan topluyor ve kitapların tozlarını üfürüyor sudan çıkarttıktan sonra. Mevla'nın celaletini açmış gözlerini, beni bu kadar patlatmış, hayretle bakıyor. Havuzdan çıkan bir kitapta tozlar uçuyor. Hiç ıslanmamış kitaplar. Bu nasıl iştir diyor. İşte diyor, sen bana demiştin ya diyor, sen bunu bilemezsin, sen bunu anlayamazsın, bunun manasını diye. Sen de diyor, bunu anlayamazsın diyor. O Mevla'nın celaletini Rumi'ye dikkatle bakın. Mürşidi olan Şems Hazretleri diyor ki şu karşıdaki bakkal var ya diyor. Oraya git diyor. Başsını diyor Mevlana. Oradan diyor bir şişe şarap al ve bana getir diyor. Mevlana Celaleddin Rumi irkiliyor. Anlamadım efendim diyor. Ne dediniz? Şarap diyor. Bayağı şarap. Bildiğin şarap. Al ve getir diyor. Hemen. Mevlana gidiyor. Çekine çekine bir bakkala bakıyor. Bir etrafına bakıyor. Ama mecbur mürşide emretmiş. Diyor, şarap ver bana bir şişe. Bakkal diyor, anlamadım diyor. Şarap der diyor, kimseye de söyleme diyor. Mevla Celaleddin Rumi saklamış şişeyi cübbesinin içine, farklı sokaklardan gelirken o tarafa şişe kayıp düşüyor diyor. Bir pis şarap kokusu etrafa yayılıyor, kokuyu duyan Mevla'nın başına üşüyor. Vay diyorlar, biraz zındık. Sen diyorlar demek ki gizli gizli şarap içiyordun da bize şarabı zem ediyordun ha. Utanmaz, rezil falan diye Mevlana'yı böyle kötülenlerken Şems Hazretleri geliyor. Ne oldu ya diyor, ne var? Senin diyorlar, adamın diyorlar, şarap almış oradan diyorlar. Bak diyorlar nasıl kokuyor. Ne kokusu diyor. Ben diyor hiç koku falan duymuyorum. Duyan var, gelin bakalım diyor. Gelin şunu bir koklayın. Bakıyorlar ki hayır koku yok. Benim bizim diyor şarap renkli olur. Bu diyor ben beyaz renksiz bir şey diyor. Siz diyor buna nasıl şarap dersiniz? Geliyorlar kokluyorlar. İçiyorlar. Hayır şarap değil su. Mevlana Celaleddin Rumi bu işten dehşetli utanç duyuyor. Nefsinin temizlenmesi için daha bir fırına kiren ekmek yemesi lazım geldiğini anlıyor. Sonra ne oluyor? Sonra çok güzel bir şeyler oluyor. Molla'nın birisi Mevlana Celaleddin Rumi'yi imtihan etmeye gelmiş. Ve Kur'an-ı Kerim okuyor. Çaktırmadan da Mevlana Celaleddin Rumi'ye bakıyor. Mevlana dönüyor. Dönüyor, dönüyor. Ama bizim aklı evvel Kur'an-ı Kerim'den ne zaman bir secde ayeti okusa Mevlana hemen secde yapıyor. Evvela inanamamış adam. Demiş ki öyle demiş. Geri dönüp tekrar demiş aynı şeyi okuyor. Ne zaman hangi şartlar içinde olursa olsun secde ayetini okuduysa Mevlana'nın mutlaka secde ettiğini görüyor. Sonra o da Allah-u Teala'nın bir büyük evliyası oluyor aynı kişi. Bütün bu güzelliklerin arkasında ne var? Arkasında şimdi söyleyeceğim Câsiye Suresinin ikinci bölümü var. Arif olmak var. Tarif tam olarak geliyor. Allah-u Teala ne diyordu? Tekrar edelim ayet-i kerimeyi. Diyordu ki Habibim onları görmüyor musun? Onlar ki heva ve heveslerini, nefslerini kendilerine ilah edinenlerdir.
onların nezlerindeki afetler sebebiyle onları delalette bıraktık. Bir başka açıdan onları onların ilimleri sebebiyle delalette bıraktık. Ne demek istiyor onların ilimleri sebebiyle? İşte bakın bugün yüz binlerce alim var Türkiye'de. Sadece Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 100 bin kadro var. İlahiyat Fakültesi'nin muhterem üyeleri, doçentler, profesörler, yardımcı doçentler vesaire vesaire. 100 binlerce insan ama hiçbirisi ya da çok büyük bir kısmı diyelim mürşidine ulaşmamış. Ulaşmamışsa o ayet-i kerime gereğince dalalette. Niçin dalalette? Öğrendikleri ilim sebebiyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e dikkatle bakın ne diyor? Faydasız ilimden Allah'a sığınırım diyor. Şimdi anladınız mı o toplantıda niçin biz ilahiyat fakültesinden mezun olmadığımız için Allah-u Teala'ya her gün hamd ediyoruz, şükrediyoruz dedik. İşte bunun için. Gelelim Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesine. Allah-u Teala biz onları ilim üzere, onların ilimleri üzere dalalete bırakırız. Onların nefislerindeki ilimsizlik sebebiyle dalalete bırakırız diyor. Hangi açıdan bakarsanız aynı sonuca ulaşırsınız. Ama devamına dikkatle bakın. Onların kalpleri mühürlüdür. Ne demek istiyor? Açılmamıştır. Açılıp da kalbinin içine Allah imanı yazmamıştır. Mürşidine ulaşsaydı ne yapacaktı? Allah Teala kalbini açacaktı. Kalbinin içine imanı yazacaktı. Mühür açılmış olacaktı. Allah kalpleri mühürlüdür. Lütfen. Onların kalplerindeki işitme hastası, bu işitme hastasının Kur'an-ı Kerim'deki ismi Sem'i, işitme hastası, o da mühürlüdür diyor Allah Teala. Sonra konumuzun genel alıcı noktasına geldik. Onların kalplerindeki basar isimli görme hastasının üzerinde rüşavet hastası bir perde vardır diyor Allah-u Teala. Göremezler. Kalbin görme hastasının adı basar. Basarın işlemesi, işler hale gelmesi basiret. Kimdir o basiret sahibi insan? Kalp yüzündeki basar hastası çalışmaya başlamış. Müşavet adlı perde zikir sebebiyle onun kalbinden alınmış olan insan. O kişinin kalp yüzü açılmıştır ve görmeye başlamıştır. Kalp gözünün açılmasına dikkatle bakın. Kimin kalbindeki göz açılmışsa onun basireti çalışmaya başlamıştır. Çalışmaya başladığı güne kadar basar hastasının çalışmaya başladığı güne kadar o kişinin basireti bağlıdır, kapalıdır. Görme hastası, kalbindeki görme hastası hayır, çalışmaz. Ne zaman basar hastasının üzerindeki kışaveti, perdeyi Allah-u Teala alırsa o zaman o kişinin kalbindeki basar hastası çalışmaya başlar. İşte o kişi artık ne üzredir? Basiret üzredir. Yani baş gözüyle rüyet etmiyor. Kalp gözüyle basiret ediyor. Dikkat edin. İkisi de görmek. Baş gözüyle görmek, kalp gözüyle basar etmek, basiretin sahibi olmak, basiret üzere olmak. Bunun ışığı altında şimdi Yunus suresinin 108. ayet-i kerimesine bakacağız. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesine. Diyor ki Allah Teala Habibim de ki onlara ben ve bana tabi olanların bizim hepimizin basiret üzere Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Sırat-ı müstakimdir. Ne diyor Allah Teala?
basiret üzere diyor Allah'a davet ettiğimiz yer. Yani Allah'a basiret ederek, Allah'ı kalp gözümüzde görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu yoldur, sırat-ı müstakimdir diyor. Kur'an-ı Kerim boyunca Allah Teala hem bütün sahabeye hem Peygamber Efendimiz'e aynı şeyi söylüyor. Siz hepiniz sırat-ı müstakimin üzerindesiniz diyor. Sonra Allah'ın sırat-ı müstakimin üzerindesiniz diyor. İşte bütün sahabe basiret ile kalp gözleriyle Allah'ı görmüşlerdi. Öyleyse Allah Teala bir söz kullanıyor Kur'an-ı Kerim'de. Nehyi anil münker ve emri bil maruf. Maruf kelimesine dikkat edin. Urf kökünden geliyor. Arif olmak da aynı kökten geliyor. İrfan kelimesi de aynı kökten geliyor. Bizim saflar Allah-u Teala madem ki böyle söylemiş diyorlar, biz hepimiz evelallah nehyanil münker yaparız. Yani insanları yanlış gördüklerimiz zaman o yanlıştan men ederiz. Ve de marufla emrederiz. Marufu da Allah-u Teala'nın farzları sayıyorlar. Oysa ki maruf demek arif olanın standartlarına girerek oradan seslenebilmek demek. Yani kim salaha ulaşırsa o marufla emredebilir ve nehyi anil münkeri o yapar. Nitekim ayet-i kerimenin devamında onların mürşitler olduğu kesinleşiyor. Ama belki sizin de rastlamıştır, hani yanınızda birisi namaz kılar, hep sizi gözetler. Namazı bir bitirin, Allah gelir size. Şurada da yanlış yaptın, burada da yanlış yaptın, başını doğru dürüst yere koymadın, alnını değdirmedin, nefes aldın, almadın, gözünün üstünde kaşın var. Her şeyi söylerler, sayıp tekerler, ondan sonra oh derler, rahatlarlar. Siz de onlara dersiniz ki, benim aziz kardeşim, namaz mı kıldın, yoksa beni mi gözettin? Allah-u Teala acaba kimin namazını kabul eder dersin? Allah-u Teala'nın bir evliyası bir uçurumun kenarından geçerken bakmış, uçurumun kenarındaki patikadan birisi yuvarlana yuvarlana aşağı iniyor. Bunun yanına kadar yuvarlanmış. Bizim Allah'ın evliyası bakmış. Yahu biz ne yapıyorsun? Kolay gelsin. Görmüyor musun demiş ya, ibadet ediyoruz. Anlamadım demiş. İbadet ediyoruz demiş. İbadet. Demiş bak demiş, yeniden yapacağım. Çıkmış yukarı tekrar yuvarlana yuvarlana aşağı kadar gelmiş. Nasıl demiş, beğendin mi? Çok beğendim de demiş. Kur'an-ı Kerim'de yazılı ibadet böyle değil demiş. Ya demiş ya, Allah'ını seversen nasıl? Anlatmış uzunluğu. O da demiş tamam demiş, şimdi ben de yapayım senin dediğini. Yapmış, harika bir namaz kılmış. Bizimki demiş tamam, hay Allah razı olsun, hay Allah razı olsun. İkisi de birbirine öyle demişler. Sarılmışlar, öpüşmüşler, hatta ikisi de aynı sureyi söylemiş. Hangisini? Ver asr. Ver asr söylemişler birbirlerine. Ayrılmışlar. Bizim Allah-u Teala'nın evliyası biraz marifetli bir evliyaymış. Suyun üzerinden yürüyerek gidiyor karşı sahile doğru. Yanından bir ses duymuş. Şu dördüncü zekatta demiş, Fatiha ile beraber zammı sure var mıydı yok muydu onu demiş anlayamadım. Bir bakmış o da yürüyor. Demiş ki bütün söylediklerimi unut demiş. Ne namaz konusunda, ne demiş zammı sure konusunda sana demiş hiçbir şey söylemedim demiş aziz kardeşim. Nasıl yuvarlanırsan daha hızlı mı yuvarlanacaksın, daha yavaş mı yuvarlanacaksın? Nasıl demiş yuvarlanırsan öyle yuvarlan. Ama demiş bil ki sen Allah'ın sevgilisisin. Hazreti Musa köprüden geçiyor. Bakmış bir adam Allah-u Teala'ya yalvarıyor.
Ey yüce Allah'ım demiş. Şu demiş dizime başını dayadı demiş, bitlerini ayıklayayım senin, kırayım demiş bütün bitlerini, seni bitlerden kurtarayım. Musa Aleyhisselam demiş, ulan demiş ne diyorsun sen? Demiş Allah-u Teala'ya diyorum ki başını koy şuraya da mitlerini kırayım senin diyor, diyorum demiş. Kurmuş öyle demiş, dua edilir mi demiş Allah-u Teala'ya. Böyle böyle böyle söyleyeceksin. Tamam demiş. Madem ki bana öğrettin tam öyle söyleyeceğim. Başlamış adam. Hazreti Musa'nın söylediklerini tekrar etmeye. Ama üç adım atamamış Hazreti Musa. Allah-u Teala demiş ki neden demiş müdahale etsin? Onun demiş dünyasında böyle bir Allah var demiş. Ve o demiş bana aşık. Şimdi demiş git bütün söylediklerini unutmasını söyle. Aynen demiş bitleri kırmaya devam etsin. Yani ne diyorum? İnsanlar var. Her şeyi çok güzel yaptıklarını düşünürler. İnsanlar var. Namaz kılarlar. Belki de o sırada ayet bile okumazlar. Ama kafalarının ucundan ayak tırnaklarına kadar Allah'la doludurlar. Sadece Allah'ı düşünerek namaz kılarlar. Hangisi kıymetli dersiniz? Sözlerimizin şu kadarcık önemi yok. Bilin ki ibadetleriniz de sizi Allah-u Teala'nın yolda olmazsanız kurtaramaz. Ama kalbiniz onun da doluysa bu son derece önemli bir şey. Siz namaz boyunca kendinizi Allah-u Teala'ya verebiliyor musunuz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki o zamanın en büyük üç kişisine Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ali, muhtemelen Hazreti Osman da var. Hanginiz diyor yalnız iki rekat namazı baştan sona kadar Allah'ı düşünerek kılabilirse bu hırkı onundur diyor. Hepsi denemişler. Hiçbirisi bütününde bunu başaramamış. Hırkayı bunu başarabilen başka birisi almış. Bizim kahveci güzelim. Bir insan düşünün, din adına hiçbir bilgisi yokken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e inen bütün ayetlerin manasını Allah-u Teala ona da fısıldıyor. İşte o Veysel Karani Hazretleri. Bütün güzellikler o Allah'ın dostlarının üzerine. Ne kadar güzel yaşamışlar şu dünyada. Başkalarına göre büyük bir çile içerisinde. İşte Veysel Karani'nin üçüncü taraftan annesi var. Çilelerin en büyüğü. Hasta, sakat. Devamlı bakıma muhtaç. Bir taraftan da kazandığı para bir hiç gibi. Ve develeri gidiyor. Ve develerle beraberken öylesine Allah'la dolu ki develer onun zihninden geçenlere itaat ediyorlar. Bütün güzellikleri yaşıyor Peygamber Karani Hazretleri. Öyleyse şu kalbiniz var ya daha incelikle ulaşmaya çalışın. Onu temizleyin. Kimdir Arif sualinin cevabını kaldığımız yerden vermeye çalışalım. Nerede kalmıştık aslında? Geriye dönelim şimdi yavaş yavaş. Nerelerden geldik buraya? Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinden geldik. Hatırlayacaksınız. Neredeydik? İlmen yakin. Aynen yakin, hakkı yakin. Niye anlattım size? İlmel yakini anlattım. Hani şu eşek yüküyle kitaplar taşıyan filan falan. Aynen yakin neyi ifade eder? Artık arif olmanın hudutları içindesiniz. Örfün hudutları içindesiniz. Neden? Kalp yüzünüzü açmış Allah-u Teala. Kalp kulağınızı açmış, daimi zikre ulaşmışsınız ve kalbinizdeki bütün afetler yok olmuş,
Ve Allah-u Teala göstermeye başlıyor. Zemin katı gösteriyor. Halifenin deryanı mutlaka göreceksiniz. Hazreti Ebu Bekir'in orada hala müderris olduğunu, öğretimine devam ettiğini göreceksiniz. Kocaman bir altın para yığını göreceksiniz orada. Hissedeceksiniz bir gün avuçlarınızın içine bir şey koyacak Allah-u Teala. Ağırlığını hissedeceksiniz. O Allah'ın size en büyük hediyelerinden bir tanesidir. Avucunuza koyduğu o altın oradan alınmıştır. Manevi değeri vardır onun. İşte ne zaman zemin katı bütünüyle görüyorsanız, onun son noktası halifenin dergahıdır. O 4 metre yaklaşık yüksekliğindeki tek kanatlı altın kapıyı, yüzleri baklava dilimli, üzerinde toprak olmayan ve evliya namzetleri oraya gelip oradan uçarlarken otomatik olarak kendi kendine açılan o altın kapı. İşte arif olmak odur ki dünya üzerindeki bütün sistemlerin bir bu gözlerinizle gördüğünüz maddi tarafı vardır. Bir de öbür gözünüzde, kalp gözünüzde gördüğünüz manevi tarafı vardır. Bir süre sonra burası da çok başka bir şekilde göreceksiniz. Ve Allah-u Teala dininde tüm güzelliklerin nasıl oluştuğunu göreceksiniz. Ve ulu'l-elbab seviyesinin standardı daimi zikirdir. Daimi zikirde aynel yakin hikmetin iki tane bölümünü içerir. Birinci bölümünde ulu'l-elbab makamı söz konusudur. Ulu'l-elbab makamının sahibi daimi zikrin sahibidir. Yalnız zemin katı görebilir. Aynel yakinin birinci kademesi. Henüz kalbinde %9 çevresinde karanlık vardır. Fizik vücudu, daha evvel ruhu Allah'a teslim olmuştur. Yalnız nefsi kalmıştır. O %9 karanlık yüzünde nefsini henüz Allah'a teslim edememiştir. Daimi zikre ulaşınca çok kısa bir zamanda nefsindeki bütün afetler yok olur. %9 da yok olur. Ve kişi halis olur. Ve ma umiru illa liyabudullahe muhlisine lihutnine hünefaye. Onlar emrolunmadılar. Allah'a nefslerini teslim etmiş, muhlis kullar olmakla emrolundular ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular. İşte halis olduğunuz noktaya dikkat edin. Burada adınız muhlistir. Makamın adı halis olma makamı, ihlas makamı. İhlas, muhlis ve halis. Üç kelime. Bütün muhtevayı bozacak olan bulaşıklardan temizlenmek anlamına geliyor. Halis olma. İşte ne zaman ihlas makamının sahibi olursanız bu velayetin 6. makamıdır. Sondan bir evvelki makamıdır. Burada gök katları birer birer size gösterilmeye başlanır. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı gök katları. Nurlanma işlemi, yani sıfatullah olma işlemi, Allah'ın boyasıyla boyanma işlemi, sonra kılıcın verilmesi, elbiselerinizin değiştirilmesi ve yukarıya doğru kılıcı kaldırarak yükselmeniz, altın kapıya ulaşmanız. Ete eğilsiniz. 7 basamaklı mermer, beyaz mermerden merdivenler ve iki trabzonu birbirine bağlayan 1,5 metre genişliğinde bir sahanlık ve altın zincir, 7 tane altın oluşan altın zincir iki trabzonu birbirine bağlıyor. Arkada zemin katta gördüğünüz altın kapının %100 aynı var. Bir Sırat-ı Müstakim'in başlangıcında, bir de dikey Sırat-ı Müstakim'in bittiği yer olan 7. katın 1. alemi, fetih kapısı. Altın zincire bir defa vuruyorsunuz elinizdeki kılıçla. Altın zincir ikiye ayrılıyor. Ve kapı otomatik olarak açılıyor. Siz de uçarak içeri giriyorsunuz.
Bunun adı fetihtir. Ve fetihimizi yaptıktan sonra 7. gök katında 7 tane alem geçeceksiniz. Bunların her birisi belli bir zaman parçası için geçer. Hiçbirisi de birbirine eşit değildir zaman parçalarının. Herkese göre değişir. Ve Sedret-i Nita'yı aşıncaya kadar hep Aynel Yakin'in hikmetin ikinci kademesindesiniz. Aynel Yakin ikiye ayrılıyor demek ki. Birinci bölümünde, hikmetin birinci bölümünde sadece zemin katı görebilirsiniz. Ullel Vab makamı. Sonra 7 tane gök katını, 7. gök katının 7 alemini görebilirsiniz. İhlas makamı. Hikmetin birincisi Aynel Yakin'in birinci kademesi. Hikmetin ikincisi Aynel Yakin'in ikinci ve son kademesi. Hikmet burada tamamlanıyor. Siz özün müntaha kadar geldiyseniz Allah Teala sizi mutlaka tövbe-i nasuh'a davet edecektir. Tövbe-i nasuh'ta Rabbinizin söylediği her kelimeyi tek tek tekrar ederek tövbe-i nasuh'un sahibi olacaksınız. Ve dışınızın da türlü olduğu, başınızın üzerine bir nurun geldiğini göreceksiniz. İşte o nur salah nurudur. Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala salah sahiplerinin başlarındaki nurdan bahsediyor. Burası hikmetin ötesidir. İşte Allah Teala burada zatını gösterir. Onu göreceksiniz. Onun insan olmadığını, hiçbir mahlukuna benzemediğini görmek için gözlere, işitmek için kulağa, konuşmak için ağza, hiçbir iş yapmak için hiçbir uzva ihtiyacı olmadığını göreceksiniz. O Allah'tır. Ve sizin için en güzeli ulaşmak söz konusudur. İşte ahsen-i hüsna odur, Allah'ın zatını görmek. Görürsünüz. Allah'ın katında bir şehadetin, Allah'ı görüşün sahibi olursunuz. Burası Hakk-ül Yakin'dir. İşte Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın lemma sabiru dedikten sonra sabır sahibi oldukları için vekkânû bi âyâtina yûkinûn ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için üç yakini de hasıl etmiş. İlmel yakin, aynel yakin, hakkül yakin. Bunları yaşamadan bilemezsiniz. Kur'an-ı Kerim'deki ayrı ayrı ayetleri toplayarak buraya kimse ulaşamamıştır. Bu Allah'ın yardımıyla sadece onun gösterisiyle ulaşılan bir sonuçtur. İşte Allah-u Teala'nın mürşidi kimdir dedikleri zaman mürşid olur ki hakkül yakinin sahibidir. Allah'ın tayin ettiği bir mürşittir. Vasıfları nedir? İlmel yakinin, aynel yakinin ve hakkül yakinin sahibi olmasıdır. Bütün diğer mürşitlerden farkı Allah'ı görmesidir. Dikkat edin ki ulaştıran bir tek kişi vardır. Onun dışındaki hangi tarikata mensup olursa olsun bütün mürşitler müritlerini sabah namazından sonra eğer yükseleceklerse, yükselmeye ehillerse mutlaka onun dergahına göndermek mecburiyetindedirler. İşte Allah-u Teala bütün mürşitlerin dergahlarından Allah'a ulaştıran mürşidin dergahına ulaşan yolların adına sebiller diyor. Suratımızda kimse Kur'an-ı Kerim'de hiçbir zaman çoğul olarak kullanılmamıştır. Hep tekildir. Sadece bir tek sıratımız hekim vardır. İki altın kapının arasında bulunur. Ondan sonrası sarı kımız hekimdir. O da yedinci katın birinci aleminden başlar. Allah'a kadar ulaşır.
İkisine birden tarık-ı müstakim diyebilirsiniz. İkisine birden sırat-ı müstakim diyebilirsiniz. Ama Allah'a ulaştıran yolun tadıdır. Öyleyse bütün güzellikler Allah'ındır. Siz de Allah-u Teala mutlu olmanızı tavsiye ederken hep görevinizin başka insanlara yardım olduğunu unutmayın. Eğer Allah-u Teala size mevki vermişse, makam vermişse, vazife vermişse, böyle bir vazifeyi yaparken sakın nefsinizi işin içine sokmayın. O zaman başkalarına tahkim etmek için Allah'ın size verdiği yetkileri bir vasıtadır edersiniz. Nefsinize sık sık mağlup olduğunuzu görürsünüz. Yollarınız dağılır ve kendinize yazık edersiniz. Öyleyse Allah-u Teala'nın kısmında dikkat edin ki için güzellikleri yaşamak Allah-u Teala tarafından size nasip edilsin. Her şeyin en güzel olduğu bir statüde kendinizi göreceksiniz. Ne demek istiyorum? Her şeyin en güzel olduğu bir statüde nefsinizin afetlerinin bütünüyle yok olduğu bir devrede o zaman kendinizi göreceksiniz. Allah'a kendi canında en teslim olan kişi. Unutmayın hepiniz bir prototipsiniz. Kendi standartlarınızda. O standartın en üstününü ne zaman sergileyeceksiniz? İhlasa ulaştığınız zaman. Ne olacaksınız? Ahsen olacaksınız. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka uygulayan, yasak ettiği hiçbir fiili uygulamayan birisi. O zaman tam benim söylediğim gibi birisi olacaksınız. Ve hatırlayacaksınız eskiden yaptığınız yanlışlıkları, beni de hatırlayacaksınız. Ben bunları böyle yapmıştım, o da beni ikaz etmişti diyeceksiniz. Bu bizim hedefimiz. Unutmayın. Unutmayın. Sakın unutmayın. Her yaptığınızda haberdar. Söylemeyiz. O söylememize neyi müsaade ederse onu söyletmeyeceğiz. Yoksa her yaptığınızı biliriz. Öyleyse ondan bir şey gizlemeniz mümkün mü? Biz biliriz deyince biz mi biliriz? Ben mi bilirim? Asla. O bize söylemek lütfunda olduğu için. O bize söylemek lütfunda bulunduğu için biliriz. İşte Allah-u Teala'nın bütün güzellikleri varken nerede nefsinize tabi olduysanız güzelliklerin yerini çirkinliklerle doldurursunuz. Hayır, başkalarına değil kendinize yazık edersiniz. Çok dikkatle bakın sözlerime. Biz nasıl seccadelerde Allah'a şükrümüzü eda edemediğimiz için, hamdimizi eda edemediğimiz için aylarca ağlamışsak siz de ağlayacaksınız. Seccadeleriniz sizin gözyaşlarınızla ıslanacak. Hiçbir zaman ona şükrünüzü ve hamdinizi ödeyemezsiniz. Onun size ihsan ettiği şeylerle sizin onun için yapabildikleriniz o kadar birbiriyle mukayese edilemeyecek şeyler ki hiçbir zaman onun şükrünüzü ve hamdinizi bu sebeple eda edemezsiniz. Ödeyemezsiniz. Hepiniz için söz konusu olan şeyler Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamak. Yaşayabilirsiniz. Ne zaman yanlış yaparsanız verimiz olur. Sakın sizi ikaz etmedik diye iç dünyanızda bir şeyler düşünmeyin, yanlış bir şeyler. Bu paket her tarafa gidecek.
Herkes sözlerimizi işitecek. Herkes kendisine ait olan kesimi alacak. Siz de alacaksınız. Öyleyse Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini söylemek istiyorum. Ne kadar çok sevdiğini. O kadar çok seviyor ki sizi yaratmakta kalmamış. Sizi tasavvufa nasip etmiş. Sizi evliyalığa nasip etmiş. Sizi makam sahibi kılmış. Bütün güzellikler boşuna mı? Ona layık olduğunuz için. Sakın liyakatinizi yok edecek olan, eksiltecek olan yanlışlara yapmayın. Ne zaman nefsinizin size bir yanlış yaptırması söz konusuysa oraya dikkatle bakın. Bana mani olmaya çalışın. Her zaman bize şikayetleriniz geliyor. Peki siz farkında değil misiniz şikayetlerinizin nefsinizden geldiğini? Kim hangi konuda bir şikayette bulunmuşsa bilsin ki arkasında başka bir şey yok. Sadece o kişinin nefsi var. Anlıyorsunuz ne demek istediğimi? İnceleyin konunuzu. Neyi şikayet ettiyseniz inceleyin, kendinizi yakalayacaksınız. Gizlenmeye çalışan, ağaçların arkasında kaybolmaya çalışan kendinizi yakalayacaksınız. Deneyin. Bana hangi konularda şikayete geldiyseniz, kim vasıtasıyla olursa olsun bana şikayetinizi ulaştırdıysanız, kendinizden dışarı çıkın. Bir Osmanlı kadısı olun. Ve kendinizi yargılayın. Açık yüreklilikle, adaletle, kıstla. Kur'an'daki ismi adaletin kıst. O zaman suçluyu yakalayacaksınız. Hayır, başkası değil. Söylediğiniz gibi değil. Sadece orada siz varsınız. Bütün o dünyayı dolduran, ufku dolduran yalnız sizsiniz. Herkes yanlış yapıyor elbette. O yanlışlıklar sizi nerede etkiliyorsa orada nefsiniz var. Orada dünya üzerinde hangi makamı işgal ederseniz hep yanlışlıklarınız var. Her an bu yanlışlıkların içinde yaşıyorsunuz. Hatta bize kadar uzanıyor yanlışlıklarınız. Bizi de devreye alıyorsunuz. Allah Teala diyor ki sor bakalım onlara diyor buna hakları var mı? Var mı? Öyleyse hepiniz için bütün güzellikler sizin nefsinizde hakimiyetinizle %100 alakalıdır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam hayatı boyunca hep sahabeye nefse hakimiyeti öğretti. Onlar bu yüzden birbirinin can düşmanıyken birbirlerinin can dostu oldular. Allah Teala diyor ki siz eskiden birbirinizin can düşmanıydınız. Ama Allah kalplerinizi birleştirdi. Ve siz birbirinizin can dostu oldunuz. Hanginiz başkasının bir yanlış davranışından şikayet ediyorsanız bilin ki onların arkasında onlar yok. Onların hepsi piyon. Başrol oynayan sizsiniz. Hepiniz kendi hayatınızda başrol oynayanlarsınız. Başka herkes sadece bir piyondur. Sadece Allah vardır. Herkes ellerinden gelen her şeyiyle sizi adam etmeye çalışıyor. Evet, size hakaret edenler de buna dahil. Size her türlü kötülüğü yapanlar da buna dahil. Sizi adam etmeye çalışanlar da buna dahil.
Bu cümleye herkes dahil, biz de dahiliz. Hepimiz size adım etmeye çalışıyoruz. Her yapılan olay, içinde bulunduğunuz her davranış biçimi, size yapılan bütün düşmanlıklar ve dostluklar hep sizin köprülerden geçmenizi temin için bir vasıtadır. Ne zaman size bir hata hatırlatırsak, bazen açıkça söyleriz. Allah-u Teala söylettiği için ama büyük çoğunlukla söylemeyiz. Kendi kendimizi hesaba çekmeniz bizim size hatalarınızı söylememizden çok daha faydalı bir şeydir. Eğer öyle yaparsanız her şeyinizi didik didik kendiniz alacaksınız. Sadece hatalı olduğunuz yerleri değil, güzellikleri de yakalamaya başlayacaksınız. Ve bir süre sonra nefsinizin nerelerde yenik düştüğünü birer birer yakalayacaksınız. Sakın onlara müsaade etmeyin. Şu dünyada size nefsinizden daha çok düşman olan bir şeytan var. O da zaten nefsinizde %100 işbirliği içinde olduğu için aynı şeyi kabul edebilirsiniz. Öyleyse şeytanın size şu veya bu olayda hakim olmasına katiyen müsaade etmeyin. Onunla mücadele edin, üzülün. Ama ona meydanı boş bırakmayın. Sonuna kadar savaş verin. Biz sizinle beraberiz. Mutlaka galip geleceksiniz. Allah-u Teala ve biz sizinle beraberiz. Öyleyse Allah'ın dostları Allah'ın dostlarıyla beraberdirler. İşte dinle alakalı insanlar deyince iki grup düşüneceksiniz. Bir, din adamları. İki, Allah'ın adamları. Bizler bu vakfın mensupları, bizler din adamı değiliz. Bizler Allah'ın adamlarıyız. Onlar dinin kaidelerini bilsinler, öğrensinler, öğretsinler. Başımızın üstünde yerleri var. Hay Allah razı olsun. Ama biz Allah'ı öğreniriz. Allah'ı öğretiriz. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın o sözünün manasına insanları ulaştırırız. Ne diyor? Men arefe nefsihi arefe Rabbihi. Kim nefsine arif olursa Allah'a da arif olur. Şimdi buradaki arif olmayı birçok saf bilmek, öğrenmek manasını alıyorlar ki arif olmanın manası odur. Oysa ki burada Allah-u Teala örften bahsediyor. Kim nefsini örfe ulaştırdıysa, yani nefsindeki bütün afetleri yok etmişse, yani tövbe-i nasuha davet edilmişse, yani Allah'ı görmüşse ne olur? Allah'a arif olur. Yani kalbindeki gözler Allah'ı görmüş olur. Kalbindeki gözün hassası olan basar hassası çalışır. Basiretle, kalbindeki basar hassasıyla Allah'ı görür. O zaman ne olur? Allah'a arif olur. Nasıl arif oldu? Nefsine arif oldu. Nefsindeki bütün afetleri tamamladıkça örfün, irfanın arif olmanın standartlarını yaşadı. Hepsini bitirdi. Ve son noktada o güzelliği Allah-u Teala'nın zatını görerek noktaladı. Allah'ı görmek. Onun mümkün olduğunu göreceksiniz. Eski bir atalar sözü var. Hırsız her şeyi hırsızdan ezermiş. Din alimleri de Allah-u Teala kendilerine zatını göstermiyor diye, Allah'ı göremiyorlar diye, Allah'ın adamlarının da Allah'ı göremeyeceklerini zannediyorlar.
Kur'an-ı Kerim'deki ayetler ne söylerse söylesin, bu efendilerin pek umurlarında değildir. Allah görülmez diyorlar.